0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Yine YouTube Serhat Ayan kanalından bir şarkıyı çaldık birlikte. Yes Sir I Can Boogie şarkısını benim o size demin de söylediğim Spike Cover modeline getirdim. Orada böyle bir şekilde size dinletmiş oldum. Hadi haberlere geçelim. Şimdi Meta'ya doğru gidelim isterseniz. Burada deminden beri aslında size anlatmakta olduğum o yapay zekanın kullanılması, ikinci beyin vesaire gibi olayları değişik bir yüzünü sizlerle inceleyelim istiyorum. Şimdi Meta'nın programı, Meta bir program yapmış çalışanlarına, şöyle bir şey yapmış. Yapay zekanın iş akışlarına nasıl yerleştiğini gösteren bir örnek teşkil edecek bir şey yapmış. Şirket çalışanların iş bilgisayarlarındaki davranışlarını kaydetmeye başlamış ve bunlarla yapay zeka modellerini eğitmek istemiş. Neleri kaydediyor? Mesela klavye vuruşlarınız, fare hareketleriniz, tıklamalarınız, ekran üzerinde yaptığınız aktiviteler, işte hangi dosyayı nereden açıyorsunuz, neresine tıklıyorsunuz filan gibi. Yapay zeka ajanlarının insan bilgisayarlar üstünde nasıl çalıştığı öğrenmesi için bunları bir veri haline dönüştürmüş. Şimdi mantık olarak anlaşılabilir bir şey bu. Nedir? Yapay zeka ajanlarının gerçek yazılım ortamlarında görev yapması için insanların nasıl çalıştığını görmesi gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor. İşte bir insanın uygulamalar arasında geçiş yapması, form doldurması, işte kurumsal araçları kullanması, kısa yolları nasıl tercih ediyor, ediyor mu falan onlara bakması, dosyalar arasında gezinmesi için yapay zeka. Bunların hepsi yapay zeka için bir eğitim verisi. Ama işte çalışan açısından mesele biraz daha rahatsız edici bir halde. Yani insan yalnızca işini yapmıyor aslında o sırada, aynı zamanda bir tane de program eğitiyor. Aslında programlıyorsunuz siz, bir yere tıkladığınızda, bir dosyayı açtığınızda, kısa yolu Ctrl C Ctrl V yaptığınızda aslında bir şeyi eğitiyor oluyorsunuz. Yani bir insan aynı anda hem emekçi oluyor, hem veri kaynağı oluyor, hem de deney faresi gibi oluyor. İşte baştan beri zaten bu program çalışanların tepkisini çekiyordu Meta içinde. İnsanlar iş bilgisayarlarında bu kadar ayrıntılı davranış kaydı tutulmasından son derece rahatsızdı. Daha sonra yaşanan o iç veri sızıntısı bu kaygılarında haklı olduğunu göstermiş. Hassas verilerin şirket içinde gereğinden fazla erişilebilir hale gelmesi, o veriler nasıl korunacak abi vaadini şeyini zayıflatmış. Yani burada asıl sorun yalnızca kötü niyetli erişim olup olmaması değil. Veri güvenliğinde mesele verinin yetkisiz erişime açık hale gelip gelmediği. Bir kapıyı açık bırakıp henüz hırsız girmedi buraya Allah'tan o filan demek iyi bir şey mi? Yani kapıyı kapat abi. Yani her gün kapı açık kaldı, bak hırsız girmedi ne güzel ya filan diyerek bu dünya döner mi yani? Neyse. Şimdi yine bir enteresan yapay zeka robotları konusuna gidelim sizlerle isterseniz. Ya şu konuda enteresan, bu konuda çok fazla çıkmaya başladı bu haberler. Fütürizmden aldım bu haberi. Robotik ve yapay zeka girişimlerinin gerçek dünya verisini toplamak için insanların evlerini ücretsiz olarak temizlemeye başladığını anlatıyor. Temizlik yapan kişiler başlarına kamera takıp ev içinde işleri birinci bakış açısıyla kaydetmeye başlamışlar. Yani aynı hakemler böyle kafaya kamera takıyorlar ya. Onların nasıl gördüğünü görüyoruz biz. Burada da işte temizlikçi nasıl yaptığını görüyoruz. İşte bu görüntüler ne yapacak? İleride ev işi yapılan robotları eğitmek için kullanılacak. Şimdi buradaki bedel aslında para değil, mahremiyet. Şimdi düşünsenize, evinize bir temizlikçi çağırmışsınız. Temizlikçi sizin bir kenara attığınız çorabınızı görüyor, iç çamaşırınızı görüyor, bilmem ne filan falan. Şimdi buradaları tamam ya ne güzel bak evimi ücretsiz temizlediler diyor ama siz yere attığınız kirli çoraplarınızı yapay zeka kanalıyla dünyaya göstermiş oluyorsunuz. Yani olur mu bu? Olmasa daha iyi olur sanki. Neyse. Google'a doğru gidelim o zaman. Hiç Google'dan bahsetmedik bu aralar. Haydi gidelim Google'a. Google Hollywood için yapay zeka araçları üretmeye doğru yelken açmış. Enteresan değil mi? Şimdi A24 diye bir film prodüksiyon şirketi var. Google DeepMind ile birleşmişler. Sinema üretiminde yapay zeka araçları geliştirmek için böyle uzun yıllara yayılan bir ortaklık kurmuşlar. Amaç doğrudan yapay zekaya film yaptırmak değil ama işte yönetmenlerin ve yaratıcı ekiplerin iş akışına girebilecek araçlar geliştirmek. Yani onların aslında işine yarayacak araçlar geliştirmek. Yani burada Spielberg çıkıp O siz benim emeğimi çalacaksınız. Ben ileride film yapamayacağım demeyecek. Ama mesela Spielberg daha hızlı film çekecek belki. İşte nasıl olacak ona bakalım. Şimdi ortaklığın hedefi ne? Film yapımı süreçlerinde kullanılabilecek yapay zeka araçları geliştirmek. Mesela öne çıkan şeyler alanlardan biri storyboard'muş. Storyboard nedir? Belki filme aşina olmayanlar için bunları anlatmak gerekiyor. Film çekimlerinden önce filmi nasıl çekeceğinizi, kameranın nerede duracağını, arka planda ne göreceğini falan falan böyle bir çizimle görselleştiriyorsunuz. Bunun bir planını çıkartıyorsunuz. İşte kamera oradan buraya kayacak, arkadaşı gözükecek. O sırada arka planda işte esas kahraman gözükecek falan gibi şeyleri çiziyorsunuz. Şimdi yapay zeka destekli storyboard araçları çıkınca yönetmen sahneyi daha erken görecek. Biri çizmeden önce görecek. Ve diyecek ki abi burada bunu yapıyoruz ama bak arkadan da güneş vursa daha acayip olur filan. Böylece işte yeni çekim seçenekleri düşünecek. Belki denemeler yapacak. İşte bu prodüksiyon maliyetlerini de düşürme imkanı verebilirim filmcilere. Ama işte yine aynı şey geliyor. Emek tartışması. İşte storyboard sanatçıları ne olacak? Konsept tasarımcıları ne olacak? Pre-prodüksiyon ekipleri ne olacak? Ya, ölecekler mi? Yani ne bileyim abi, bunlar da başka bir şey yaparlar. Belki bunu storyboard, elektronik storyboard onlar yaptırırlar. Bilmiyorum ki. Ama yani şimdi bu adamlar bunu yapabiliyor diye bunu yaptırtmamak mı lazım? Şimdi ne bileyim elektrikli testere çıkınca işte ne bileyim balta kullanan ormancılar çıkıp da böyle vay bu işimizi elimizden alacak dediniz mi? Dememişlerdir diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Ama sanki denmemesi gerekiyor gibi geliyor bana. Yani ne bileyim daktilo mesela daktilocular bilgisayar çıkınca vay bu bilgisayar bizim işimizi elimizden alacak falan dediler mi? Zannetmiyorum. İşte Hollywood'da yapay zeka korkusu burada başlıyor. İşte önce yardımcı olur diyor herkes. Sonra abi işimizi elimizden alırsa diyor. Yani ne bileyim ben bilmiyorum ama yani bu böyle şeylere ihtiyaç var efendim. Böyle şeylere ihtiyaç var yani. Neyse bir Oxford'a gidelim. Oxford'da bir matematikçi ve düşünür John Lennox. Yapay zekayı yalnızca teknik bir gelişme olarak değil, ahlaki ve teolojik, bakın teknolojik demiyorum, teolojik yani dini bir risk olarak görüyormuş. Ona göre yapay zeka insanın güç kontrol ve tanrılaşma arzusuyla birleşirse totaliter ve yıkıcı bir araca dönüşebilir diyor. Ya tamam abi de şimdi ne bileyim ben bununla her şeyi yapabiliyorum o zaman ben tanrıyım. Enel Hak mı diyecek adam yani. İşte yani adam diyor ki dili dini ve apokaliptik olsa da diyor bu adamın dili seküler karşılığı da var bunun diyor. İşte mesela yapay zekanın gözetim tarafı, manipülasyon tarafı, propaganda ve davranış yönlendirme işte bunlar için bir araç olacak diyor. Ama yani insan yapay zekayı kullanırsa çok şey yapabilir. Bu da onu tanrılaştırabilir. Ya yok ya uf o kadar da değil yani değil mi? Değil o kadar değil ya. Neyse. Bezos'a gidelim hadi bakalım. Jeff Bezos'a gidelim. Şimdi Jeff Bezos'a atfedilen bir laf var. Diyor ki Jeff Bezos insanların su tüketimi yapay zekanın potansiyelini sınırlıyor demiş. Yani burada gerçek mi bu laf değil mi bu hala tartışmalı. Ya hiciv olarak mı söyledi bilmiyoruz. Hatalı mı aktarıldı başka bir şey söylerken oradan cımbızladılar başka bir şey mi söylediler. O da bayağı bir tartışma yaratmış. Yani yapay zeka ve veri merkezlerinin soğutma kaynaklarından mahrum bırakılmaması gerektiğini söylediği iddia ediliyor. Bu yüzden de insanlar çok su tüketiyorlar yapay zekamızda su kalmıyor. Yapay zekamız sıcak mı dursun, bozulsun mu makineler dediği söyleniyor. Eğer böyle bir şey söylediyse gerçekten de Allah onu bir şekilde bir yerde belasını verir bence. Ama dememiştir diye düşünüyorum. Hiçbir yönetici, hiçbir C-level insan bu kadar salak olamaz zannetmiyorum ben yani. Ama işte bir de şöyle bir tarafı var işin. Bakın burası esas konuşulması ve tartışılması gereken bir yer bence. İnsanlar buna inanıyorlar. Ya bunu söylemiş olabilir ha. Yok, yok artık Jeff Bezos demiyorlar. Yok be Jeff Bezos o kadar mal bir adam değil demiyorlar. Ulan kesin söylemiştir ha filan diyorlar. Zaten en büyük şeyimiz bu bizim. Yaşadığımız şey bu. Şimdi su demişken isterseniz yapay zekanın o bedensel ihtiyaçlarına doğru gidelim. Neye ihtiyaçları var? suya ihtiyacı var yapay zekanın, çipe ihtiyacı var, veri merkezine ihtiyacı var. Ama en önemlisi jeopolitik bir düzene ihtiyacı var. Nvidia yeni nesil yapay zeka veri merkezlerinde su tüketimini azaltacak sıvı soğutma teknolojisini öne çıkarttığını söylemiş. Yani şirketin iddiasına göre 45 dereceye kadar çalışabilen kapalı döngü sıvı soğutma sistemleri geleneksel soğutma kulelerine ve yoğun su kullanımı ihtiyacı azaltabilir diyor. Ama işte bu yapay zekanın tüm sorunu çözdüğü anlamına da gelmiyor. Veri merkezi içindeki o soğutma suyu azaltabilir. Evet, suyu daha az su kullanabilir. Ama işte elektrik tüketimi var bunun, çip üretimi var, orada kullanılan su var, tedarik zinciri var. İşte burada su enerji baskısı hala kafamızda böyle demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor efendim. Ne olacak bilmiyorum gerçekten de. Nereye gideriz bu işlerle bilemiyorum. Geçelim hadi bir Çin'e doğru gidelim. Çin'in Amerika'daki karşılığına doğru gidelim. Şimdi Çin ne yaptı? Çin enteresan bir şey yaptı. Hani eskiden derdik ya böyle bilgisayarlar çıkıyor. Bir de Çin'in çakma bilgisayarları var. Onlar da onun yaptığı işi yapıyor arkadaş falan diyorlardı. Ve herkes Çin pazarındaki o ucuz aletleri falan almaya başlamıştı. Hatta ülkemizde o yüzden Çin mallarının girişi yasaklandı. Önce 200 liraya kadar falan düşürdüler. Ancak 200 liralık mal alırsınız dediler. Sonra yok ya külliyen yasaklıyoruz dediler. Ne yaptılar? Aynı modelleri biz şu anda Türkiye'deki üreticilerden, satıcılardan 3 katı paraya alıyoruz. Yani yaptılar bunu. Tamam. Peki. Bunun yapay zekadaki tarafına bakalım. Şimdi ucuz, güçlü ve açık kaynaklı Çin yapay zeka modelleri Amerika pazarında çok ciddi bir şekilde müşteri kazanmaya başlamış. İşte kimler var? DeepSeek var mesela bunun içinde. Qwen var. Minimax var. Tencent var. Bu modeller maliyette de hız ve performansta da insanları tatmin etmeye başlamışlar. Yani tamam hani mesela şey vardı ya, ben iPhone'dan başka telefon kullanmam. Adamlar iPhone'un yaptığı işi ne bileyim 1/4 fiyatına telefonlarla yapmaya başlayınca yok ya bunlar da fena değilmiş, ben iPhone'dan başka bir şey kullanırmışım demeye başladılar mesela. İşte yapay zekada da bu var. Şimdi yapay zeka yarışında yalnızca en iyi model kazanmayacak. Birçok şirket için en pahalı ve en güçlü model en iyi model değil. Yeterince iyi, ucuz ve kolay entegre edilen modeller daha cazip olabilir diyor sistem. Şimdi bu durum Amerika için iki yönlü risk haline gelmiş durumda. Birinci risk ekonomik risk. Yani Amerikan şirketleri en iyi modelleri üretse bile aciz ve açık kaynaklı ucuz modeller işte geliştiricinin açık şeyini alışkanlığı yerleşirse pazarın önemli bir kısmını kaybedebilir diyor. Adam diyecek ki abi niye buna $1000 veriyorum ki? Burada $50 yaptırabiliyorum bunu diyecek mesela. En iyi model vitrinde en güzel yeri kapar ama en çok satılan model olur mu? Onu işte ekosistem belirliyor. İkincisi de güvenlik ve jeopolitik risk. Şimdi Çinli modellerin kökeninde veri güvenliği, tedarik zinciri bağımlılığı ve işte gelecekteki yasak ihtimalleri falan şirketler için ciddi sorular doğuruyor. Yani bir gün Trump erken kalkıp da ya bu Çinli modelleri de kapatıyoruz falan derse o ana kadar güven kullanmış adamlar ne yapacaklar? Hadi oturup buna cevap verin. Yani hangi model kimin tarafından geliştirildi? Yarın yasaklanırsa ne olur sorusu insanların kafasında böyle zir zir zir diye dönüyor. Bakalım ne olacak. Avrupa'ya gidelim. Avrupa'ya hiç gitmedik bu aralar değil mi? Hadi Avrupa'ya gidelim. Reuters'ın bir haberinden çıkarttım bunu. Avrupa'daki büyük şirketler yapay zekada tek bir Amerikan sağlayıcısına bağlı kalmamak için Amerika, Çin ve Avrupa modellerini birlikte kullanmaya başlamışlar. İşte bu size demin bahsettiğim jeopolitik risklerden dolayı Avrupa böyle bakıyor işe. İşte kimler var bunun içinde? Siemens var, Renault var, Orange var filan böyle bütün Avrupa'nın devleri farklı modelleri birbirine entegre ederek riskleri dağıtmaya başlamış. Şimdi bu yaklaşım aslında yapay zeka egemenliği tartışmasını da daha gerçekçi bir hale getirmiş. Yani Avrupa için mesele yalnızca kendi OpenAI'mizi yapalım filan değil. Kritik işlerde tek kapıya, tek altyapıya mahkum olmayalım şeklinde bakıyor Avrupalılar buna. Türkiye'de bu işler nasıl? Of ya, hiç bilmiyorum. Gerçekten Türkiye'de bu şirketlerin nasıl bu işleri yaptığını hiç bilmiyorum. Şimdi Amerika'da mesela bazı gelişmiş yapay zeka servislerine erişimi ulusal güvenlik gerekçeleri sınırladı biliyorsunuz Trump. Mesela Anthropic yeni ürün çıkaracak. Yok yok bu çok kuvvetli ya çıkartma bunu diyor. Diyor bunu gerçekten de diyor yani. İşte bu yüzden Avrupa şirketleri farklı model kaynaklarını birlikte kullanmaya yöneltmeye başlamış insanları. Şimdi Amerika'nın o kapalı modelleri, Çin'in açık kaynak modelleri, Avrupa'nın merkezli modelleri, işte yerel altyapılar falan hepsini bir araya getirip kullanmaya başlamışlar. İnşallah bu ülkemiz içinde önemli bir şey olur. Yani önemli bir bakış açısı olur. Hadi son habere gidelim o zaman. Son haber şu. Kaliforniya'da yapay zeka fiyatlama davası başlamış. Kaliforniya'da sürücüler büyük akaryakıt zincirlerine karşı dava açmışlar. İddia şu. İşte Amerika'daki o benzin istasyonlar BP, işte Circle K, işte Marathon, 7-Eleven, Walmart falan gibi böyle o şirketler yapay zeka fiyatlama aracını kullanıp benzin fiyatlarını rekabetçi bir biçimde belirlemek yerine yukarı tarafta bir yerde hizalamışlar efendim. Yani kendi aralarında bir katakulli kurmuşlar ve diyorlar ki hani biz bu fiyatları nasıl yapacağımızı yapay zekaya yaptıralım. Yapay zeka bize en yukarıda bir yer versin. Hepimiz kazanalım bundan. Tüketici kaybetsin, kullanıcı kaybetsin diye yapay zeka kullanarak bunları şey yapmaya başlamışlar. Böylece dava açılmış. Yapay zeka destekli fiyatlama sistemlerinin rekabet hukukunu nasıl zorladığı ortaya çıkmış. Kartel deyince bir insanların bir araya gelmesi gerekmiyor. Karteller artık yapay zeka içinde birleşmeye başlamışlar. Dedikten sonra programın da sonuna gelmiş olalım efendim. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte yine yapay zekayı konuşmak için burada olacağız. Hoşçakalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi geri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
1: 24 Haziran 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de en önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğiz elbette. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim her sabah yaptığım gibi. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X üzerinden @radiosputnik.tr adresini. Telegram'dan ise Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca Sputnik Türkiye internet sitesi üzerinden de yayınlarımıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana ulaşmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram Güçlü Özgen birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgen yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. 0505 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını paylaşıyorum. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Bugün neyi konuşalım? Aslına bakılırsa çokça anket yapıldığını görüyorum. Bu anketleri çok da ciddiye almıyorum aslına bakılırsa. Çünkü ne yeri ne de zamanı bugün itibariyle. Neden bahsediyorum? Özgür Özel yeni bir parti kursa oyu kaç olur, tek başına kursa daha. Hani Demirel'in geçtiğimiz günlerde ölüm yıl dönümüydü, rahmetle anmıştık. Hep söyler zaten, hep söylerdi. Daha doğrusu geçmiş zaman kullanalım. Doğmamış çocuğa don biçiliyor gibi geliyor bana. Ama siz ne düşünüyorsunuz bu yeni parti meselesiyle ilgili olarak? Ya da siyasetteki, en azından CHP içerisindeki, CHP'nin bizim görebildiğimiz kadarıyla bir tıkanıklık, o siyasetteki tıkanıklığı açar mı yeni bir parti? Dediğim gibi anketler yapılıyor, görüyorum orada oy oranları vesaire. Oralar belirtiliyor ama biz de kendi anketimizi yapalım istedim. Sadece anket değil, iyi olur iyi olmaz şeklinde değil de hani böyle gerekçelerin de olsa iyi, şu nedenle olması gerekiyor ya da olmaması gerekiyor diye de yazarsanız, biliyorum dinliyor özellikle CHP'li vekillerin bizleri dinlediğini, yaptığımız konuşmalarla da sizin yorumlarınıza da kulak verdiklerini biliyorum. O yüzden çok önemli, yazın. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da tekrar ediyorum. 0505 171 66 56 cep telefonunuza kaydediniz. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Siyasete geçeceğiz. Söylediğim gibi işte az önce de belirttim. CHP'nin yeni bir yol haritası var mı yok mu? Kılıçdaroğlu düzeltiyorum. Özgür Özel dün grup toplantısında konuştu. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ifadesini kullandı. Yeni parti sinyali gibi değerlendirildi. Ama oraya gelmeden önce biz neyi takip ediyoruz? Hangi davayı ilk gününden beri, hangi cinayet davasını takip ediyoruz? Kartalkaya, biliyorsunuz 36'sı çocuk 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği o cinayet süreciyle ilgili, daha doğrusu yargılama süreciyle ilgili bütün detayları, bütün ayrıntıları elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Dün söylemiştim, aileler Bolu Adliyesi önünde buluşacaklardı ve soruşturma sürecine dair beklentilerini ya da hayal kırıklıklarını dile getireceklerdi. Neler konuşuldu orada, hangi mesajları verdi orada Kartalkaya'da yakınlarını kaybeden aileler? Şöyle birkaç başlık halinde izninizle aktarmak, anlatmak istiyorum size. O cinayette 21 Ocak 2025 gecesi yaşanan o cinayette dediğim gibi cinayetle ilgili olarak aileler taleplerini dile getirdiler. Ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin Bolu Adalet Sarayı önünde yaptığı o açıklamada bilirkişi raporlarında birinci derecede, dikkat, birinci derecede kusurlu gösterilen bazı kamu görevlileri hakkında halen iddianame düzenlenmemesine tepki gösterdi. Çok detaylı, çok ayrıntılı bir açıklama yaptı aileler adına. Dedi ki mesela belediye personeli yargılandı. Otelin sahibi olan aileler yargılandı. İl özel idaresi personeli yargılandı. Cezalar alındı, cezalar verildi. O cezalarla ilgili detayları zaten konuşmuştuk ama sordu. Neden Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yetkilileriyle ilgili henüz şu ana kadar bir adım atılmadı şeklinde de bir sorusu oldu. Neden bu konuya dair bir gelişme yaşanmıyor eleştirisini gündeme getirdi. Neden? Çünkü buna dair bir soruşturma da biliyorsunuz devam ediyor Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. O soruşturmanın hala bir iddianameye kim suçludur kim değildir buna elbette her seferinde bunu söylüyorum. Biz karar verecek değiliz elbette ama sonuçta işin bir bilirkişi raporu boyutu var. İşte aileler de buna tepki gösteriyorlar. Bunun üzerinden bir tepkileri var. Sadece kendisi konuşmadı, yani sadece Yüksel Gültekin konuşmadı. O cinayette yine ağabeyini ve iki yeğenini kaybeden Çiğdem Sarıtaş da konuştu yine aileler adına. O da tepkisini gösterdi. Hayatını kaybeden aileler adına yaptığı o konuşmada da savcılığa 3 soru yönelttiler. Bunlardan bir tanesi Çiğdem Sarıtaş'ın sorularını aktarıyorum size. O soruların herhalde bir yanıtı gelecektir. Mesela şöyle dendi: bir bilirkişi raporunda il özel idaresi ve belediye görevlileriyle aynı derecede sorumlu gösterilen Turizm Bakanlığı görevlileri hakkında soruşturma izni verilmiş olmasına rağmen neden hala bir iddianame hazırlanmadı diye sordu Sarıtaş. Diğeri, otel fiilen denetlenmemiş olmasına rağmen denetlenmiş gibi rapor düzenleyen, bu raporu da yangından bir gün sonra sunan kişiler neden hala görevlerinin başındalardır diye bir son derece haklı bir soru yöneltti. Bu kişilerin yöneticileri ve bu denetim zincirindeki üst sorumlular hakkında neden hala bir işlem yapılmadı diye de sordu Kartalkaya cinayetinde ailesini, ailelerini, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız, yurttaşlarımız bu soruyu soruyor. Son sorusu da yine ailelerin, 3 il özel idaresi ve belediye görevlileri Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken aynı bilirkişi raporlarında aynı derecede sorumlu gösterilen bakanlık görevlileri için hukuk neden aynı şekilde işletilmemektedir dedi ve ekledi. Bizim talebimiz bir ayrıcalık değil, eğer uygulanacaksa hukukta eşitliktir dedi. Bu taleplerini dile getirdiler. Dün o 78 canın, Kartalkaya'da kaybettiğimiz 78 canın aileleri Bolu Adalet Sarayı önünde yaptıkları açıklamada bu soruları yönelttiler. Biz de elbette hem bu soruların yanıtlarının takipçisiyiz hem de onların sesi olmayı da sürdüreceğiz bundan sonraki süreçte. Hep söylüyorum, bir kez daha söyleyeceğim izniniz olursa kuracağım bu cümleyi. O listelerde sizin, bizim, eşimizin, dostumuzun, çoluğumuzun, çocuğumuzun, arkadaşımızın adının geçmemesinin tek bir nedeni var: tesadüf. Bunu unutmazsak eğer, Kartalkaya örneğinde olduğu gibi benzer olayların yaşanmasının da önüne geçmiş olacağız. Takip edeceğiz. Ailelere de desteğimiz elbette buradan sürecek. Diyelim ve geçelim diğer başlıklara. Neden bahsediyoruz? Siyasetten konuşacağız tabii. Yapacak farklı da bir şey yok. Siyaset demişken de CHP'den bahsedeceğiz. Özgür Özel dün hani şu grup toplantısını kim yapacak tartışmaları CHP'de grup başkanı Özgür Özel mi yapacak? Butlan kararıyla beraber partinin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu mu yapacak? Benim görebildiğim kadarıyla son iki haftada yaşanan gelişmeler, hani Kılıçdaroğlu olası gerilimleri engelleme adına o grup toplantılarını en azından bu yasama dönemi, dikkat, bu yasama dönemi itibariyle yapmayı düşünmüyor. Ya da bir yeni bir siyasi oluşum ortaya çıkarsa ve işte Özgür Özel dün bunun mesajlarını verdi. Yeni bir parti kurulursa o Özgür Özel eğer partiden ayrılma kararı verir ise ondan sonraki süreçte Kılıçdaroğlu'nun o grup toplantısında konuşmasını bekleyebiliriz. Yani oradaki deadline, yani süre, son süre CHP'de CHP'nin bölünmesi olarak tanımlanabilir. Bu arada ismi geçenler, işte partiden ihraç edilecek olan bazı vekillerin adları geçiyor. Onlarla da yaptığımız konuşmalarda, ki mesela bazılarını bugün davet ettik, yayına da davet ettik, ama gün içerisinde Özgür Özel'in milletvekilleriyle bir araya geleceğine dair bir bilgi verdi o vekillerde. O toplantı sona ermeden bir açıklama yapmamız da doğru olmaz dediler. Bakalım bugünkü o toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacak? Yarın ilgili o yetki isimlerin, bugün işte kamuoyunda tartışılan, medyada da adı geçen o isimleri konuk alırız. İsimlerinden en azından birisini konuk alırız ve sorarız. Ne konuşuluyor? CHP bundan sonraki süreçte ne yapacak? Sizin de tabii görüşlerinizi bekliyorum. Söylediğim gibi yeni bir parti siyasetteki, CHP siyasetindeki tıkanıklığı açılması için yeterli olur mu? Bu konudaki fikirlerinizi de gönderiniz, yollayınız WhatsApp hattımıza. Özgür Özel ne dedi grup toplantısında? Kurultay çağrısı yaptı. Bu ülkeye dedi sandığı, demokrasiyi getirmiş bir partinin bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması gerekiyor dedi. Sonra kürsüden inerken de bu kurultay çağrısı karşılık bulmaz. Onu söyleyelim ki biraz sonra işte Müslüm Sarı'nın parti sözcüsü olarak atanan, Kılıçdaroğlu tarafından atanan Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklamaları da sizlerle paylaşacağım. O kurultay Özgür Özel kanadının beklentisi gibi, daha doğrusu beklediği gibi olmaz, olmayacak da belli, bu gerçeklik bu. Özgür Özel kürsüden inerken de bir ifade kullandı. Ne dedi? Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ifadesini kullandı. İşte aslına bakılırsa bu ifadede hani CHP'de yeni bir yol belirleniyor, yeni bir parti için adımlar atılıyor, hazırlıklar yapılıyor şeklinde de yorumlandı. Bu söze biraz şöyle evet Akif de uyarıyor, verelim sevgili Akif, tamam. Özgür Özel dün grup toplantısında neler söyledi? Sonra da şu ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ifadesine bir bakacağız. Neden? Bir Hannibal'i hatırlayacağız. Bu kararın, Hannibal'in bu sözünden sonra yaşananları hatırlayacağız. Tarihte bir yolculuk yapacağız.
3: Bu ülkeye sandığı getirmiş, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin bu ayıptan derhal kurtulması lazımdır. Bunu bir tarihi çağrı olarak 2 milyon üyemiz adına, gençlerin umutları adına, bu ülkede yaşayan ve yaşamından memnun olmayan, iktidarı değiştirmek isteyen herkes adına, her yönüyle, hocaların görüşleriyle, delegelerin imzasıyla, sokağın öfkesiyle, inancıyla, kararlılığıyla, ama bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
1: İşte Özgür Özel bu ifadeleri kullandı. Mutlak butlan söylemesi ne kadar zor. Bize neleri öğretiyorlar, neleri alıştırıyorlar. Neyse, Özgür Özel bu çağrısından sonra dediğim gibi kürsüden inerken de ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ifadesini kullandı. Şimdi burada biraz biz kendi yolumuzdan bir ayrılalım, şöyle biraz sapalım. Bu günlük siyaset meselelerini konuşuruz elbette, ama bu cümle ne zaman kurulmuştu? Bu cümleden sonra, bu ifadeler kullanıldıktan sonra nasıl bir bedel ödendi ya da nasıl bir zafer elde edildi? Şöyle özetle bir Hannibal'i hatırlayalım. Alp Dağları'nı aşma hikayesidir. O aşma hikayesiyle ilgili Hannibal'e atfedilen bir sözdür bu. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatalım. O dönemde tabii Hannibal döneminden milattan önce 218. Biraz bunları da konuşalım, konuşmamız gerekiyor. O dönemde Akdeniz'in iki büyük gücü kimler? Roma ve Kartaca. Roma askeri gücüyle denizleri kontrol altında tutuyor. Hannibal'in de İspanya üzerinden deniz yoluyla ya da sahil yollarından İtalya'ya geçmesi mümkün değil. Böyle bir beklenti var ama hani bunun gerçekleşmesine imkan yok. Neden? Roma'nın Akdeniz'deki o büyük üstünlüğü. Hannibal ne yapıyor? Roma'yı tam kalbinden vurmak istiyor. Asıl hedefi bu. Deniz yolu Hannibal için tam anlamıyla bir intihar anlamına da geliyor. Onu da hatırlamak önemli. Kimsenin tahmin edemeyeceği bir şeyi yapmaya çalışıyor, yapıyor. Roma senatosunun asla oradan gelemezler diyerek savunmayı bıraktığı, savunmaya gerek görmediği Alp Dağları'nı hedefliyor ki Hannibal yola çıktığında ordusunda yaklaşık 50 bin piyade, 9 bin süvari ve 37 savaş fili. savaşlar konusunda deneyimli filler bulunuyordu ki antik çağın tankları olarak değerlendiriliyordu. O Alplerdeki dik yamaçları, buzlu yolları ya da uçurumları nasıl geçeceklerdi? Asıl soru bu. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse yolculuk tam anlamıyla bir felakete dönüştü. Bunu görmek gerekiyor. Neden anlatıyoruz bunu biliyor musunuz? Özgür Özel'in bu ifadesi ama sonrasındaki kayıplar ve kazançları da anlatacağım. Elbette tarihi bilerek, tarihe madem siyasilerimiz gönderme yapıyorlar, biz de bilerek yorumlayalım. Bilmeden, bilgimiz olmadan fikrimiz olmasın. Bir felaket yaşandı mı? Evet, o dönemde bir felaket yaşandı. Sadece de tabii ordusu, Hannibal'in ordusu doğa şartlarıyla değil, o dağlarda yaşayan barbar kabilelerin gerilla saldırılarıyla da savaştı. İşte aslında tam olarak da o meşhur söz o zaman gündeme gelmişti. Yani Hannibal'in kullandığı, generalleri dönelim dediler. Yani bu kadar büyük kayba, bu kadar büyük riske değmez dediler Hannibal'e. İşte Hannibal de orada o duruşunu sergiledi ve askerlerine bizzat yol yapma emri verdi. İşte hani ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ifadesi de tam olarak burada kullanıldı. Ağır bedeller, evet, ama Roma içinde büyük bir şok yaşanmıştı o zaman. Hannibal dağları aşmayı başardı mı? Evet, başardı. Po Ovası'na, o meşhur bulmacalarda sorulan Po Ovası'na ayak bastı ama yol açmanın bedeli oldukça ağırdı Kartaca ordusu için. Mesela 50 bin piyadeden sadece ve sadece 20 bini hayatta kalabildi. Süvarilerinin yarısı neredeyse hayatını kaybetti. Filler, bahsettim işte, onlarca fil vardı Hannibal'in ordusunda. Çok azı Alp dağlarını sağ salim geçebildi ama şöyle bir durum da oldu. Evet, tamamı geçmedi ama Romalılar karşılarında o filleri görünce gerçek anlamda psikolojik bir yenilgiye de uğradılar. Ve sonuç Romalılar Hannibal'i karşılarında gördüklerinde inanamadılar. Nasıl buradan geçtiler, bu orduyu nasıl geçirdiler diye şaşırdılar tabii ki. O çağın şartlarını düşünün bir de. Çünkü lojistik ya da askeri açıdan o dönemde bu geçişi yapmak imkansız kabul ediliyordu. Hannibal ise bu hamlesiyle Roma'yı kendi evinde iki ayrı savaş gerçekleştirildi ve o iki savaşta da bozguna uğradı Roma ordusu. Yani hem bedel ödendi aynı zamanda ama büyük kazançlarda Hannibal açısından büyük kazançlarda getirdi Kartaca ordusuna. Tabii bir aforizma değil aynı zamanda. Kelimenin tam anlamıyla kazmalarla, ateşle yakarak o yollardan geçtiler. Bugünse işte Özgür Özel'in dünkü grup toplantısında kullandığı bu söz aslında günümüzdeki anlamı itibariyle de büyük zorluklar, krizler veya imkansız gibi görünen durumlar karşısında çaresizliğe boyun eğmemeyi, yaratıcı ya da kararlı olmayı ifade eden bir güçlü motivasyon sözlerinden biri olarak tanımlanıyor. İşte hani biraz böyle dedim, siyasetin o sıkıcı, boğucu alanından biraz uzaklaşalım. Özgür Özel ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ifadesini Hannibal'in tekrarladı. Hannibal evet hem kazandı hem de kaybetti. Neleri kaybettiğini ve neleri kazandığını hatırlatmak istedim. Hani bu sözünü, Özgür Özel'in bu sözünü değerlendirirken tarihe de bir şöyle bir bakmak gerekiyor. Hep söylerim. Söylemeye de devam edeceğim. Aklımızın zamanda dolaşma gücü ve özgürlüğü var ve bunu sık sık yapmamız gerekiyor. Belki de en büyük eksikliğimiz bu. Böyle ağızlardan çıkan ifadeleri peşinen dünyanın en doğru ifadesiymiş gibi de değerlendirmemek gerekiyor. Herhalde bu hesabı kitabı CHP'liler, Özgür Özel kanadı açısından söylüyorum, herhalde yapıyorlardır diye de tahmin ediyorum. Dönelim siyasete. Söylediğim gibi Özgür Özel'in bu işte az önce sesini de dinledik. Bir kurultay çağrısı da var. O kurultay çağrısı karşılık bulur mu? Vallahi şöyle söyleyeyim size, CHP'den gelen açıklamalar, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'den gelen açıklamalar çok da bunu doğrulamıyor. Dün MK toplantısı vardı, parti meclisi toplantısı vardı. Eylül ayının ilk haftası işaret edildi. Olağan kongre takviminin başlayacağı tarih olarak bu önemli. Hani şöyle bir bakınca da yani deneyimli siyasetçiler diyorlar ki eğer Eylül'de başlarsa bu işin sonu işte 2027'nin sonuna kadar ya da en azından ortasına kadar gider. Velhasıl hani bu şartlarda olağan kurultayın yapılmasının ya da yapılmamasının bir anlamı kalmaz şeklinde de bir açıklama var. Dediğim gibi en azından siyasetçilerle konuştuğumuz zaman bu yorumu yapıyorlar. Bu arada dünkü MHK'da ilginç kararlar da alındı. İhraçlar devam ediyor CHP'de. Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gölbaşı'nın da görevden alındığını ve yeni görevlendirmeler yapıldığını da hatırlatmak gerekiyor. CHP'de bu karmaşa devam edecekmiş gibi görünüyor. Bu arada görüyorum mesajlarınız da geliyor. Bir müzik arasında onlara da bakacağım. Elbette paylaşacağım sizlerle. Şöyle birkaç başlık daha, birkaç detay daha sizlere aktarmak istiyorum. Mesela şöyle bir durum var. İstifalar bir yandan da CHP'de devam ediliyor. Ümit Dikbayır daha önce İYİ Parti'den CHP'ye geçmişti. Sakarya milletvekiliydi hatırlayınız. Ümit Dikbayır da partisinden istifa ettiğini, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Aslında tesadüf değil ya da anlık bir gelişme olarak değerlendirmemek gerekiyor bunu. Neden? Zaten İYİ Parti'den CHP'ye geçen bazı isimlerin, mesela Adnan Bekir gibi isimler de var burada. Ya da daha önce işte MHP saflarında görev almış bazı isimlerin de yine yeni yönetim tarafından ihraç edileceğine dair bazı bilgiler geliyordu, bazı detaylar geliyordu. O detaylar karşısında Ümit Dikbayır'ın istifasını hiç şaşırtıcı bulmamak gerekiyor, onu da söyleyeyim. Ama ne oldu, CHP'nin vekil sayısının da 136'ya düştüğünü de hatırlatalım. Mesela Nimet Özdemir de daha önce İYİ Parti'den CHP'ye geçen Nimet Özdemir'in de istifa ettiğini hani bu bilgiler ışığında hatırlatmak gerekiyor. Bir de Ümit Dikbayır'ın hani geçmişte nasıl bir siyasi çizgisi vardı, 14 Mayıs seçiminde Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını altılı masaya dayattığını söylemişti. Hatta şöyle bir tepkisi de vardı. Türkiye 5'ten büyüktür ifadesini yine o dönem itibariyle Ümit Dikbayır'ın kullandığını söyleyebiliriz. Gazeteci arkadaşım ki Ankara'da çok tecrübelidir mecliste, Ankara gazeteciliği konusunda çok tecrübeli bir isim, sevgili Hilal Köylü şöyle de yorumlamış dün attığı tweette. CHP kulislerinde kendisinin ihracına ilişkin haberler yayılınca ben kendim ayrılırım dercesine bastı istifayı şeklinde de bir yorum yapmış sevgili Hilal. Evet, bu kadar tecrübeli bir Ankara gazeteci bu yorumu yaparsa biz de elbette buradan size onu, bize sadece bunu aktarmak düşer diyelim. Ve şu Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'ı ziyaretiyle ilgili tartışmalarla devam edeceğim ama izninizle ben şöyle bir müzik arasına gideyim. Hem de sizden gelen mesajlar var, o mesajlara bir bakayım, arkasından program devam edecek.
0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Ne oldudan daha çok bundan sonra ne olabilir? Bu soruya en net yanıt verebilecek isimlerden bir tanesi Sayın Mustafa Balbay, gazeteci büyüğüm, telefon attığımızda. Sayın Balbay hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
5: Bir yan yana siyaset yapan insanlar şimdi ayrışmaya başladılar. Anadolu illerinde, büyük kentlerde. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu birikimine bir saldırı var şu anda. Hani şöyle bir şey çok mu ileri olur? İnan aklımdan geçen konulardan biri. CHP yönelik soykırım girişimi var. Ben bunu böyle görüyorum sevgili. Şimdi Mustafa Kemal de Samsun'a çıkarken bu oyunda idam fermanı yoktu. İşte Sinan Meydan açıkladı. Samsun'a çıkarken değildi o. Sonrasında ona daha inanaklar. Şimdi Mustafa Kemal saraya kafa tutarak Kurtuluş Savaşı verdi. Ama Kemal de çanak tutarak bir şey yapmaya çalışıyor. Biri kafa tuttu, biri çanak. Şimdi Kemal de çanak tutuyor.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: barınmak ve doymak için çalışıyoruz. Bu kadar basit. İnan Mutlu diyor ki barınma krizi en çok yoksulları vuruyor. Gelirlerinin %38.7'sini konut ve kirayı ödüyor. Gıdaya ödenense %29 düzeyinde sadece. Boğazlarından kısıp ev sahiplerine o kazandıkları paraları yoksul kesim ödemek mecburiyetinde kalıyorlar her ay başında.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Az önceki tanıtımdan da anladığınız gibi gerçekleri duymak isteyenler için neredeyse ülkenin tamamında yayındayız Radyo Sputnik olarak. Geçelim sizden gelen mesajlara. Neyi konuşuyorduk, neyi söylüyorduk? CHP içerisinde hani bazı tartışmalar var. Vekiller de bunu açık açık söylemeseler de hani buna yakın imalarda bulunuyorlar. Yeni bir partinin yolu da açılıyormuş gibi görünüyor. Dün Özgür Özel'in yaptığı o ya yeni bir yol bulacağız, yeni bir yol açacağız ifadesi de böyle değerlendirilmişti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz diye sordum. Hani CHP içerisindeki tırnak içindeki o tıkanıklığı, siyaseten yaşanan tıkanıklığı, tıkanıklığın aşılması için gerekli mi yeni bir parti diye sormuştum. Sizden de birkaç mesaj, onları paylaşmak istiyorum. Gelen mesajlar arasından seçtiklerimi. Uğur Bey diyor ki, Uğur Tarık Özkut, ironi yaptığını düşünüyorum. Tüm CHP belediye başkanları AK Parti'ye geçsin, AKP'ye geçsin şeklinde de bir yorumu var. Ayşe Hanım da diyor ki, Ayşe Celep, seçmen pusulasında amblem önemli. Parti bölünürse, tabii bunların hepsi düşünülüyordur diye tahmin ediyorum ben de. Parti bölünürse seçmen gayri ihtiyari olarak altı oka mührü basar, böyle bir tercihi olabilir ve oylar bölünebilir. Böyle bir risk var CHP açısından ya da yeni parti açısından böyle bir risk var diyor. Böyle bir yorum yapmış. Ayhan katılmış da çok detaylı, çok ayrıntılı bir mesaj göndermiş. Diyor ki Özgür Bey'in CHP ile devam ya da yeni parti, hatta başka seçenekler neler olabilir düşünerek bir strateji ekibi kurmalı diyor. Hatta bir de isim önermiş kendisi. Mesela Erol Mütercimler gibi bir ismin mutlaka ve mutlaka bu strateji ekibinde olması gerekiyor. İşte siyasetle ilgili kanunlar, CHP iç tüzüğü, mahkemelerin bu süreçte verecekleri kararlar ya da verdikleri, geçmiş dönemde verdikleri kararlar mutlaka incelenmelidir. Bu tartışmaların sonunda, bu incelemelerin sonunda CHP ile devam ya da yeni partiyle devam ya da başka bir seçenek varsa o seçenekler üzerinde de durulmalı diyor. Son bir hatırlatması daha var. Özgür Özel cesaretli olmalı. Kendi beklentisini de bu şekilde dile getirmiş. Atilla Bey Ataşehir'den o da diyor ki mutlak buttancıları eleştiriyor. Yani mutlak buttan kararıyla beraber CHP yönetimine gelen isimleri eleştiriyor. O da bir hüsranla karşılaşılacak. Mutlaka ve mutlaka sonunda bir hüsranla karşılaşılacak diyor. Özgür Özel için de bir yeni bir yol yapmaktan başka çaresi yok diye hatırlatmış ya da böyle bir tespitte bulunmuş Atilla Bey de. Hani bunlar dediğim gibi sizlerden gelen bazı mesajlar. Söylediğim gibi WhatsApp hattımıza bu ve yine konuşmamızı istediğiniz, aktarmamızı istediğiniz başka başlıklar, başka mesajlar da varsa lütfen yazın. Biz de ortak düşünmeye, biliyorsunuz, ortak akla inanıyoruz ve ortak akıl geliştirmenin de önemini biliyoruz ülke olarak. 0505 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da hatırlatayım. 0505 171 66 56. Çoğu zaman bizim ne anlattığımızdan daha çok, dediğim gibi, sizler ne düşünüyorsunuz? Doğrusu bunu da merak ediyorum. Dün konuşmuştuk detaylı şekilde Haymana Belediyesi'ni, Haymana Belediye Başkanı'nın AK Parti, CHP'li Haymana Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçişini Haymana'nın siyasi tarihi üzerinden, son 10-15 yıllık siyasi tarihi üzerinden bir Türkiye fotoğrafı çekmeye çalışmıştık. Bunu aktarmıştık ve hatta hani tabii Haymana Belediye Başkanı özelinde değil, genel olarak parti değiştirmeye, milletvekili olsun, belediye başkanı olsun, parti değiştirmelere yönelik tavrımızı da orada anlatmıştık. Levent Koç çok tartışıldı. Hatta şöyle ifadeler kullanılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a daha birkaç gün önce söz verdiği halde parti değiştirdi, eleştirileri biliyorsunuz gündemdeydi. Buna bir yanıt verdi. Elbette o yanıtı da kullanmak, o yanıtı da sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Çok farklı birikmişlikler oldu. Doğrusu ben anlamadım bu ifadenin ne demek, belki daha da açması gerekiyor. Daha fazla devam edebilme durumumuz kalmadı dedi. Hatta Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiğini kabul etti. Mansur Yavaş'a istifa etmeyeceğini de söylediğini de belirtti. Ama dedi, ekledi, o günkü görüşmede hiçbir şeyin düzelmeyeceğini ve kalemimin daha bir yıl öncesinden kırılmış olduğuna tanıklık ettim. Kırılan kalem tekrar doğrulmaz ifadesinde kullandı. CHP'den istifa edip Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen belediye başkanı Levent Koç. Biz de işte eleştirileri dün aktardık. Elbette onun yanıtını da, o eleştirilere kendisinin verdiği yanıtı da aktarmamız gerekiyordu. Devam edelim. Bu kez de işte madem genel merkez, CHP genel merkezinde neler oluyor, neler bitiyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nun o hala Sözcü TV'de yaptığı röportajın artçı sarsıntıları, böyle değerlendirebiliriz herhalde, artçı sarsıntıları devam ediyor. Özellikle de bu dokunulmazlıkların kaldırılması, Selahattin'de 2016 yılına giden tartışmalar, Selahattin Demirtaş'ın daha sonrasında da cezaevine gönderilmesi, 10 yılı geçen bir süreçte Selahattin Demirtaş cezaevinde biliyorsunuz. İlk o röportajda Kılıçdaroğlu, hani ben o dönemde dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda gelen öneriye evet oyu verdiğim için pişman değilim demişti, hatırlayınız. Sonrasında bir yazılı açıklama, çok böyle uzun, belli ki yanlış anlaşıldığını düşündü ya da meramını doğru anlatamadığını düşündü Sayın Kılıçdaroğlu. Çok detaylı bir açıklamada bulunmuştu. Sonrasında Nevzet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı, Nevzet Saraç'tan bir açıklama gelmişti. Ne dedi? Demirtaş'ı ziyaret edecek. Edirne cezaevinde Kılıçdaroğlu Demirtaş'ı ziyaret edecek demişti. İşte ona yanıt geldi. Onun üzerinden Demirtaş kanadından da bir yanıt geldi. Daha doğrusu DEM Parti kanadından Ayşegül Doğan parti sözcüsü, Kemal Bey'in resmi başvurusu zaten yok, olsa da Demirtaş bu görüşmeyi kabul etmeyecek şeklinde de bir açıklama geldi. Hatta böyle çok daha sert, çok daha Sezai Temelli'den, diğer DEM partililerden de çok daha ağır ifadeler var Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu 10 yıldır Demirtaş'ın cezaevinde bulunmasının en önemli nedeni olarak elbette o oylama, zaten 2016 yılında yapılan o oylama. O oylamayla ilgili olarak pişman değilim açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, mesela Grup Başkan Vekili DEM Parti'nin Sezai Temelli diyor ki, Demirtaş'ın cezaevinde olmasından pişman olmayan bir insan bizim için ciddiye alınacak bir insan değildir gibi. Oldukça ağır bir ifade. Yani siyaset içerisinde hani dönem dönem vekiller birbirlerine karşı, özellikle maalesef meclis içerisinde genel kurul salonunda birbirlerine kullanıyorlar böyle ifadeler, ama genelde çok tanıklık etmediğimiz bir tablo bu. Bu soru, bu mesele, Demirtaş meselesi kime, bir isme daha soruldu. Sürecin, hangi süreçten bahsediyorum, işte bu terörsüz bir Türkiye sürecinin mimarı olarak değerlendirilebilir mi? Kim? Devlet Bahçeli, BHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Grup toplantısının ardından son bu soru soruldu. Yani Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi, biliyorsunuz kendisi bu konuda net bir tavır sergilemişti. O beklentisinin, yani Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi konusundaki talebini, isteğini birkaç kez dile getiren bir siyasetçi. Sayın Devlet Bahçeli, ama o karşılık buluyor mu? Vallahi işte ortada gerçeklik. Selahattin Demirtaş hala cezaevinde. Son günlerde dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Özellikle hükümete yakın medyada, hani daha birkaç ay önce de bunlar konuşulmuştu. Şu gün tahliye edilecek, şöyle bir gelişme olabilir gibi böyle bir ısıtma, tırnak içinde kullanıyorum bunu, o haberin bir kez daha ısıtıldığını görüyoruz. İşte bu soru soruldu tam bu Demirtaş tartışmaları yapılırken, Kılıçdaroğlu ve DEM Parti arasındaki bu tartışmalar yapılırken. Daha önce Demirtaş hakkında işte dediğim gibi bu ifadeleri kullanmıştı. Burası serbest bırakılmalı, tahliye edilmeli demişti. Gazeteciler bunu sordular, o çağrısını da hatırlatarak Sayın Devlet Bahçeli'ye. Şöyle bir kısa yanıt verdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bilmiyorum ama benim görebildiğim, ben sözümün arkasındayım. Siz bizi tanımıyorsunuz dedi. Bizim bir özelliğimiz var. Sözümüz sözdür ifadesini kullandı. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden bir tanesinin lideri, MHP'nin lideri. Ama mesela bu konuda adım atacak olan kim? İktidar Partisi. İktidar Partisi hangisi? Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı, oy açısından bakıldığı zaman büyük ortağı, Adalet ve Kalkınma Partisi ya da hükümet ya da Beştepe, nasıl değerlendiriyorsanız. Bu konuda ortağının taleplerini, sözümüz sözdür, siz bizi tanımıyorsunuz, bizim bir özelliğimiz var, sözümüz sözdür diyen Devlet Bahçeli'yi, bu anlamda Devlet Bahçeli'nin talebini karşılamadı hala hükümet açısından bakarsak tablo bu. Grup toplantısında da Bahçeli, onu da hatırlatalım, biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz hafta biz bunu çokça konuştuk, tüm detaylarıyla konuştuk. Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili bir yaptırım kararı, yaptırım listesini almıştı Avrupa Parlamentosu. Ona da bir tepkisi vardı Devlet Bahçeli'nin, herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek şeklinde bir açıklaması var. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez cümlesini kullandı. Bizi ayar vermeye kalkan her kim varsa Türkiye Cumhuriyeti'nin hürriyet ve egemenliğine yan gözle bakmamayı öyle ya da böyle öğrenecektir cümlesi de yine dün grup toplantısında Devlet Bahçeli'nin ağzından dökülen ifadelerden bir tanesiydi. Şöyle devam edelim. Az önce hazır Devlet Bahçeli demişken, bu açılım süreci ya da terörsüz bir Türkiye süreci, buna dair gelişmeler var mı? Parantez içerisinde şunu söyleyeyim. Meclis dün Ağustos ayında da çalışma kararı aldı. Vekillerimiz çok yoruluyorlar. Belli ki bazı adımlar gelecek ama özellikle DEM kanadının beklentilerini karşılayan adımlar mı olacak bunlar? Yasal adımlar, yasal düzenlemelerden bahsediyorum. Bu Temmuz ayı itibariyle bunların mecliste konuşulacağı, mecliste gündeme geleceği yönünde haberleri okuyoruz. Biz de okuyoruz. Hani sonuçta net bir bilgi de yok. Zaten söylenenlerin tamamı da duyum gazeteciliği üzerine bizlere aktarılıyor. Biraz da neyi konuşmamız isteniyorsa bu yönde bilgiler gazeteci arkadaşlarımıza aktarıyorlar. Tabii ki onlar da bizim yaptığımız gibi mesleklerini icra ederek buna dair ayrıntıları bizlerle paylaşıyorlar. AK Parti sözcüsü Çelik, Ömer Çelik katıldığı bir televizyon programında emeğe saygı Habertürk'te konuştu. Habertürk canlı yayınında bu konuya dair bir açıklamada bulundu. Takvim, yani geçtiğimiz günlerde Barış Terkoğlu'ydu yanlış. Evet, tabii ki Barış bunu bir köşe yazısına taşımıştı, Cumhuriyet'teki köşe yazısına. Hani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı çalışmalar silah bırakma sürecinin istenildiği hızda ilerlemediğini gösteriyor demişti. Bakın Ömer Çelik de tam olarak bunu doğruluyor. Aslında Barış'ın haberini de doğruluyor. Dedi ki yasal düzenlemeler yapılır tabii ki ama bir yandan da silah bırakma sürecinin devam etmesi gerekir. Ama etmedi diyor, silah bırakma devam etmiyor diyor. Mağaralar boşaltıldı ama silah bırakmanın kesintisiz, etkili ve tatminkar bir şekilde devam etmesi gerekiyordu. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor dedi. İşte bu boyutu aslında DEM kanadının da beklentisi bu yönde. Ama bu yasal çerçevenin de dedi silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede olması gerektiğine dair bir değerlendirmemiz var diyor. İşte aslında bizim görebildiğimiz kadarıyla yani bu Temmuz ayında ya da işte Ağustos ayı içerisinde yapılacak yasal düzenlemede hani açılım sürecinin ya da işte terörsüz bir Türkiye sürecinin ana ruhu neydi? Demokratikleşme, değil mi? O komisyonun adında da bu vardı, kurulan komisyonun adında da bu vardı. Demokratikleşme adımlarının neler olacağına dair değil de terör örgütü üyelerinin silah bırakma koşullarını, şeklini, şemalini ya da işte ondan sonraki süreci belirleyecek bir yasal düzenleme, bir hani ara geçiş sürecini kontrol edecek bir ya da düzenleyecek bir yasal düzenlemenin meclisin gündemine geleceğini anlıyorum ben Ömer Çelik'in bu açıklamalarından. DEM Parti'de diyor ki Numan Kurtulmuş'un, Tülay Atimoğulları dün grup toplantısında konuştu. Numan Kurtulmuş'un bu çerçeve yasayla ilgili söylemlerini destekliyoruz. Beklentimiz açık ve nettir dedi Tülay Atimoğulları dünkü grup toplantısında. Bu süre Temmuz ayını geçmemelidir. İşte bizim anlattığımız, bizim konuştuğumuz meseleyi DEM Partililer de gündemlerine almış durumdalar. Bunu tartışıyorlar, bunu konuşuyorlar. Beklentimiz açık ve net diye özetledi Tülay Atimoğulları. Bu barış keyfiyete değil hukuk düzenine emanet edilmelidir yorumunu da ekledi bu cümlenin üzerine. Göreceğiz, bu hani yaz ayları genelde biz gazeteciler açısından zor geçer, gündem işte başlık bulma, haber işte haberleri değerlendirme, listeleme, haber bulma, aktaracak haber bulma konularında, ama belli ki bu süreçte biz önümüzdeki 1-2 ay boyunca bu ve benzeri başlıkları da tartışmaya devam edeceğiz. Buna dair tartışmaları hep beraber yapacakmışız gibi görünüyor. Şöyle bir bakıyorum, birkaç başlık daha hızlıca aktarayım. Şu 12. yargı düzenlemesi, yargı paketi. Şimdi iki gündür aktarırken ilk gün demiştim ki size, bir önceki gün daha doğrusu, yani pazartesi günü bu IBAN düzenlemesi olabilir 12. yargı paketinde. Hani özellikle mağdurlar vesaire, bunlar açısından IBAN numaralarını başkalarına verenler, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde onun işte kullanılmasına neden olan ya da kullandıran kişilerle ilgili bir yasal düzenleme olabilir demiştik. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi meclis başkanlığına sundu bu paketin içeriğini, o dosyayı. Şaşırdık, IBAN düzenlemesi yoktu o paketin içerisinde. Ama şimdi öğreniyoruz ki bütün bu tartışmalar muhtemelen kamuoyunda nelerin tartışıldığına, nelerin konuşulduğuna da baktı Adalet ve Kalkınma Partisi ve bu meseleyi, bu konuyu IBAN kiralamanın müstakil suç olarak tanımlanmasına ilişkin düzenleme, tam olarak cümle bu, yeni bir önergeyle pakete ekleyeceğini, bu 12. yargı paketine ekleyeceğini öğreniyoruz biz, gelen haberler bu yönde. Mesela ne olacak? Halen nitelikli dolandırıcılık kapsamında 3 ile 10 yıl arasında olan bu ceza, bu konu IBAN kiralamaya yönelik cezanın 1 ile 3 yıl arasına çekilmesi planlanıyor. Yani yatarı olmayan bir cezaya dönüştürülmesi planlanıyor. Gelen bilgiler, yansıyan bilgiler bu yönde. Şu an itibariyle soruşturma ve kovuşturma aşamasında olan bu suça dair, bu iddiaya yönelik soruşturmalardan bahsediyorum. Bu suça kovuşturma aşamasında olan yaklaşık 400 bin. Gerçekten hani bu IBAN kiralama meselesini daha önce yasa dışı bahis konusunu anlatırken, aktarırken defaatle konuşmuştuk. Gençler özellikle IBAN'larını kiralıyorlar, veriyorlar vesaire. Yaklaşık 400 bin dosyayı kapsayacak bu ceza indirimi, eğer bahsettiğim gibi 12. yargı paketinde bu IBAN düzenlemesi olursa önemli. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Şöyle devam edelim, birkaç başlığım daha var. Ya son 3 dakika ama ya enteresan. Şimdi Beyaz Et soruşturması, biliyorsunuz o şirketlere yönelik bir kayyum kararı alınmıştı. O şirketlerin arka arkaya mahkemelere başvurması sonrası o kararlar kaldırılmıştı. Beştepe'de de o meselenin, o konunun çokça rahatsızlık yarattığı konusu da dikkat çekici. Şimdi öğreniyoruz ki dün gelen bilgi, hatta bizzat Adalet Bakanı bunu açıkladı. Akaryakıt sektöründe de ÖTV ve KDV yükümlülüklerini yerine getirmeyen işte sahte faturalar, hayali ihracatla şirketlerle bir operasyon düzenlendi. 9 ili kapsayan bir operasyon. 6 şirkete el konulduğunu açıkladı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada. Burada dikkat çeken konu, söylemiştim, o beyaz et işte tavukçuluk sektöründe yapılan o atamalar, kayyum atamalarının Beştepe'de rahatsızlık yarattığına yönelik haberler geliyor demiştim. dünkü paylaşımında Akın Gürley'in paylaşımının hemen başında Erdoğan vurgusu yapmış olması çok dikkat çekici. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Bir yandan da enteresan bir durum var. Kayyum atanan 6 şirketten bahsediliyordu. O şirketlerin isimleri Akın Gürley'in paylaşımında yer almadı. Evet, ama daha sonra tabii ki gazeteciler o şirketlere ulaştılar. O şirketler arasında yine Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen, hani işte şirketin sahibi de yakınlığıyla biliniyor. Kamuoyu da bunu yıllardır takip ediyoruz biz de işte. Öztürk ailesine de ait Nakkaş Holding'in de adı geçiyordu. Ona bağlı bir şirketin adı geçiyordu daha doğrusu. Daha sonrasında öğreniyoruz ki o şirketin yaptığı açıklamadan bahsediyorum size. O şirkette şöyle bir açıklama yaptı. Bizim adımız sehven o listede yer almıştır şeklinde çok detaylı uzun bir düzeltme ve bilgilendirme metni yayınladı. Global Terminal Hizmetleri AŞ'de bizim adımız evet o listede yer aldı ama bizim bu işlerle hiçbir ilişkimiz yok. O şirket olarak orada yani faaliyet de gösteriyoruz. Evet, petrol ve rafine ürünlerin transit ticaretine dair bir faaliyetimiz var ama şirketimizin ünvanının söz konusu haberlerde sehven yer aldığı ve maddi ve bir hata olduğu da anlaşılmaktadır şeklinde de bir açıklama. Yani o şirketin adı o listeye girerken hani soruşturma aşamasında mı bir hata yapıldı? Yoksa gazeteciler o şirketlerin isimlerine ulaştığı zaman gazetecilerin bir hatası mı? Buna dair bir detay yok. Detay yok. Şirketin yaptığı açıklamada haber içeriklerinden çıkarılması ve gerekli düzeltmenin yayınlanmasını rica ederiz şeklinde de bir düzenleme metni yayınladı. Bahsettiğimiz bu şirket enteresan bir tablo. İlk bölümü bitiriyoruz. İlk 20-30 saniyem kaldı. Ezgi Apartmanı'yla ilgili bir ceza davası devam ediyor biliyorsunuz. Savcının rekor ceza talepleri var. O Ezgi Apartmanı'nda, o depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 3 canını kaybeden Nurgül Göksu konuğumuz olacak. Sana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi oluruz noktasından hareketle geldiğimiz yer tam olarak da burası. Ne istiyor öğretmenler? Güvenceli çalışma talep ediyor. Yaşadıkları en önemli sorunun bu olduğunu söylüyorlar. Her yıl yenilenip yenilenmeyeceği belirsiz sözleşmeler, yıl sonunda o okulda çalışıp çalışmayacaklarını, o öğrencilerle birlikte olup olmayacaklarını bilemiyor öğretmenlerimiz. Motivasyonlarını da etkiliyor mu? Tabii etkilemiyor. Olur mu? Benzer çalışma koşullarında hayat mücadelesi versek hangimiz etkilenmeyiz ki? Ya tam anlamıyla öğretmen emeğini süreklilikten uzaklaştırıyor. Bu da geleceğimizi emanet ediyoruz değil mi öğretmenlerimize? Yani söze gelince işte öğretmenler günlerinde, diğer günlerde mangalda kül bırakmıyoruz ama bu haklarını verebiliyor muyuz? Tablo bu. Tablo bu.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
0: Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi oluruz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. İlk bölümü bitirirken demiştim ki Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 canımızı kaybettiğimiz Ezgi Apartmanı davasında savcılığın mütalası. O pastane, Kervan Pastanesi'nin sahipleri Sami Kervancıoğlu, Mustafa Peker'le pastane tadili altında görevli mimar Ertan Danacı hakkında 876 yıldan 972 yıla varan bir hapis cezası talep edildi. En çok konuştuğumuz mesele bu tip davalarda ne? Olası kasta yargılanmaları meselesi, değil mi? Çokça konuşuyoruz bunu. Zaten savcılıkta bu cezaları olası kasta öldürme, olası kasta nitelikli kasten öldürme ya da olası kasta yaralama suçlarından bu cezaları talep etmiş olması önemli. En azından şunu söyleyebiliriz herhalde. Emsal olması açısından önemli. Sık sık konuştuğumuz bir isim, bu davayı yakından takip eden, bu davanın sesi olan bir isim. O apartmanda oğlu, gelinini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu telefon attığımızda. Nurgül Hanım, merhabalar.
2: Merhabalar Güçlü Bey.
1: Şuradan mı başlasak acaba? Bu cezalar, bu talep edilen cezalar, ki bu belediye görevlerine ayrıca geleceğim elbette. İlk evet. Duyduğunuzda ne hissettiniz? Çünkü neden bunu söylüyorum? Siz ilk günden beri dediğim gibi o davanın sesi olma çabanızı devam ettirdiniz, sürdürdünüz. Biz de yanınızda olmaya çalışıyoruz. Ne hissettiniz ilk
2: ederim.
1: O karar, ya daha doğrusu ilk
2: yani
1: talep geldiği
2: dün,
1: zaman savcılıktan?
2: Dün işte avukatlarım gönderdi. Tabii büyük bir heyecan dün akşama kadar. Akşam hatta hastalandım yani. O kadar çok ağladım ki. Gerçekten artık adalet varmış diye haykırmak istediğim günleri görmek istiyorum. 3,5 yıl oldu. 3,5 yıldan bu yana enkazın başında o deli nöbeti tuttuğumda, sonrasındaki yaşadığım süreç, sonrasında Sami Kervancıoğlu, Mustafa Peker'in firari olmaz, firar etmesi, 703 gün boyunca firardalardı. Sonrasında iç mimar Ertan Danacı tutukluydu, serbest bırakıldı, o da firar etti. Sonrasında yakalandı derken çok büyük bir mücadelenin içerisindeydim. Ama bugün Cumhuriyet Savcımızın, mahkememizin, savcısının böyle bir şey...
1: böyle yani, bir cezayı talep etmesi önemli
2: evet,
1: tabii.
2: Evet, böyle bir cezayı talep etmesi benim için çok çok önemli, çok çok kıymetli. Dediğim gibi yani bu verdiğim mücadelenin en azından savcılığın da gördüğünü bilmek beni mutlu etti. Öyle söyleyeyim.
1: Nurgül Hanım, şöyle yani tazelemek için değil acınızı, ama dinleyicilerimizin sizin neler yaşadığınızı, o aileler olarak neler yaşadığınızı hatırlayabilmesi adına, belki duymamış olanlar olabilir. O siz dediniz ya az önce, delilleri toplamak için delil nöbeti tuttum ben o binanın başında, o binanın önünde demiştiniz. Onu böyle o günlerde neler yaşandı böyle çok kısaca anlatabilir misiniz? Dinleyicilerimiz de görsünler ne olduğunu, ne bittiğini.
2: Yani şimdi deprem

0: olduktan sonra zaten ben çocuklarımı kaybetmenin şokuyla böyle bir kendime gelemedim. Sonrasında binamızın apar topar kaldırılacağının, yani bize bilgi verilmeden binanın enkazının apar topar kaldırılacağı haberi geldi. Ben hemen işte savcılığa gittim, suç duyurusunda bulundum. Suç duyurusunda bulunduktan sonra, çünkü çocuklarım enkazın altındayken Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi'ne verilen bir şikayet dilekçesi vardı ve verilen cevap vardı. Bir de bu yapılan tadilatların fotoğrafları vardı, nerelerde neler yapıldığına dair. Çocuklarım enkazın altındayken bu fotoğraflar elime ulaşmıştı benim, Güçlü Bey. Sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra enkazın oraya gittim. Bu delilleri bulmam lazımdı çünkü benim. Ben bulmasam üstü kapatılacaktı, öyle söyleyeyim yani. Sonra işte 12 gün boyunca ben orada nöbet tuttum. Asansörün parçasını buldum. Kesilen, işte yapılan baca sisteminin şeylerini buldum, borularını buldum. Bunlar her bulduğum delili savcılığa ve bilirkişilere gidip talepte bulundum. Onlar gelip kontrol ettiler ve tutanak altına aldılar. En son kolon kalmıştı. 20 Mart'ta kesilen kolonu kendim kepçeyle kazdırdım, buldum. Çünkü o kolonu bulmam gerekiyordu. Ondan sonra bunları yaptı. Onu da yine bilirkişiler ve savcılık tutanak altına aldı. O günden bugüne de, yani ben orada enkazın başında delil nöbeti tutarken de yan taraftaki binayı tahribat, yani bizim Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasından dolayı tahribat alan binayı bizim enkazın üstüne yıkmaya çalışmak için geldiler 2-3 kez. O gelen kişilere de dedim ki, bakın, ben buradan delilleri bulmadan size bu binayı yıktırmam. Yan taraftaki binayı yıkacaksam ki üstü kapansın. Dedim, bakın, ben kepçenin önüne kendimi atarım. Ben bu delilleri bulmadan siz bu binayı yıkamazsınız dedim. Gittim savcıya, yine savcılığa gittim. Savcılık dedi ki, bu annenin yanına iki tane polis veriyorum. Ondan sonra bu anne delilleri toparlayıncaya kadar bu polis annenin yanında duracak. Yani bu yaşadığım gerçekten süreçte iyi insanlar var, iyi savcılarımız var. Yani gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben orada delilleri toparlayıncaya kadar o iki polis bana gece gündüz eşlik ettiler.
1: Devam edin.
0: Delilleri buldum, tutanak altına alındı. O günden bugüne de en yakın şahidi sizsiniz. Mücadele veriyorum. Ama bugün yani dünkü aldığım haberden sonra bir nebze de olsa çocuklarıma verdiğim bir adalet sözü vardı çünkü Güçlü Bey. Ben çocuklarımı 13 Şubat akşamında, o akşam karanlığında toprağa koydum. O 1.86 boyundaki cam gibi evladımı o toprağın altına koyarken ben evladlarıma bir söz verdim. Sizin ölümünüze sebep olanlar gerekli cezayı alıncaya kadar ben bu mücadeleyi vereceğim, size söz veriyorum dedim. Bugün o, yani iddianamemiz olası kasla hazırlandı. Ve şu an savcımızın talebi de olası kasla cezalandırılmaları. Onun için evlatlarıma verdiğim sözü bir adım yaklaştım diyorum yani şu an.
1: Evet, ben de
0: mahkeme heyeti de mahkeme heyeti de bu yönde karar verirse, o zaman ben de sözümü yerine getirdim deyip çocuklarımın mezarına başına gidip onlarla konuşacağım tekrardan.
1: Anladım. Yani benim niyetim zaten bu talebin, savcılıktan gelen bu olası kasta cezalandırılması yönünde gelen talebin şartlarının nasıl oluştuğunu anlayabilmek. Çünkü aslına bakılırsa sizin bu başınıza gelenler, biz konuşuyoruz, siz de görüşüyorsunuz diğer deprem mağdurları açısından, pek çok davada, pek çok bina içinde aslına bakılırsa yaşanmış olaylar. Peki az önce dediniz ki, hani tadilat meselesini hatırlattınız, o binada yapılan tadilat, ki savcılıkta diyor ki şöyle bir ifadesi var: neticeyi kabullenerek hareket etti bu kişiler. Yani o tadilatlar yapılırken o yüzden zaten olası kasta ceza talep edildi. Tabii tadilat deyince belediye de akta geliyor, yerel yönetimler de akta geliyor. Savcılık mütalaasında kamu görevlilerinin sorumluluğuna ya da belediyenin belediye ayağına değinilen kısmı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi bilirkişi raporunda bu 2021 yılındaki verilen şikayet dilekçesi var ya Güçlü Bey, daha önce de konuştuk.
1: Evet.
0: Bu binadaki oturan insanlar demiş ki, bakın, bizim alttaki iş yeri çok büyük bir tadilat yaptı. Bizim binamızın taşıyıcı unsurlarına zarar verdiğini düşünüyoruz. Binamızı kontrol edin. Ve verilen cevapta da geldik baktık, herhangi bir tahribata rastlanılmamıştır deniliyor. Bu belediye personelleri hem gelip kontrol ettim diyen kişi, hem buna imza atan kişi, bilirkişi raporunda da asli kusurlu zaten. Yani tüm deprem davalarına bakarsanız bu kamu personelleri asli kusurlu olarak yargılanmadı. Savcımız da mütalaayı sunarken taksirle adam öldürmekten yargılanmalarını istemiş, talepte bulunmuş. Şöyle söyleyeyim, ben o insanların da olası kasta yargılanmasını istiyorum Güçlü Bey. Çünkü niye derseniz, onlar da bile isteye görevini yapmamış. Eğer o insanlar görevini yapmış olsaydı, gerçekten oraya gelip bakmış olsalardı, o binayı mühürlemiş olsalardı, benim çocuklarım şu an ve oradaki hayatını kaybeden insanlar yaşıyor olacaklardı.
1: Tabii. Bunun görülmesi, yani, bunun anlaşılması gerekiyor.
0: Aynen öyle.
1: Yani burada yani biz burada kimseyi peşinen suçlu ilan edilmiyor tabii ki. Sadece yargılanmaları sonrasında nasıl bir tablo ortaya çıkacak, herkes bunu bekliyor. Siz de, siz başta olmak üzere.
0: Ben gerçekten de ilk günden bu yana söylüyorum bunu Güçlü Bey. Bu insanlar, ben bunu mahkemede de söyledim. En sonki duruşmada da söyledim. Mahkeme heyetine. Dedim ki, en son bilirkişi raporu geldikten sonra bununla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Benim tek söyleyeceğim şey, Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel, Ertan Danacı ne kadar suçluysa, bu yapılanları görmezden gelen kamu personelleri de bu kadar suçludur. Bunların da en ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum dedim. Çünkü bile isteye yapmışlar. Eğer isteselerdi benim çocuklarımı kurtarabilirlerdi. Bunun için de mücadeleye devam edeceğim. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim Güçlü Bey.
1: Şimdi bu davada, Ezgi Apartmanı davasında tabii sembol bir dava haline geldi. Diğer davalar açısından bakıldığı zaman, siz eminim onları da takip ediyorsunuz. Ailelerle zaten görüşüyorsunuz. Tabii tabii. Nasıl bir, bu tabii savcının talebi doğrultusunda bir karar çıkar ise, onu da ayrıca belirtme, altını çizmek gerekiyor elbette, ama diğer deprem davaları açısından nasıl bir mesaj olacak eğer öyle olursa?
0: Umarım diğer deprem davaları için de bu bir ilk olacak ve diğer deprem davaları için de emsal bir karar olacak. Çünkü yani insanların tamamı, yani bütün yıkılan binalarda daha önceden verilen şikayet dilekçesi var. Birçok deprem davasında veya binanın yapım aşamasında ruhsatındaki gibi yapılmayan işler var. Bunların tespiti yapılmış. Bu bina neden yıkılmış? Şimdi Güçlü Bey, bakıyorsunuz İSİAS var, Tutar Yapı var, Palmiye Sitesi
1: tabii,
0: var.
1: Tabii.
0: Yani o kadar çok var ki. Yani bütün bu davaların hepsinde insanlar bile isteye malzemeden çalmış. İşte daha fazla para kazanma hırsıyla kolonu kesmiş. İş yerini genişletmiş. Ya tamamına baktığınız zaman aslında aynı şeyler. Yani bütün deprem davalarında sanıkların tamamı olası kasta yargılanması gerekiyor Güçlü Bey. Ve kamu personellerinin de. Çünkü bu insanlar bile isteye yapmışlar bunu. Düzgün yapabilirlerdi. Şimdi Ezgi Apartmanı'na baktığınız zaman, Ezgi Apartmanı Mimar Sinan Mahallesi'nde 291 tane bina içerisinden, bakın 291 bina. Sadece 2 bina yıkılıyor. Biri Fazilet Apartmanı, biri Ezgi Apartmanı. Fazilet Apartmanı'nın altında Akın Ekmek Fırını var. Aynı şekilde tadilatlar, tahribatlar yapmış binanın altına, taşıyıcı sisteme. Ve 12 yıldan bu yana süre gelen bir davası var. Depremden sonra dava sonuçlandı. Asli kusurlu bulundular adamlar, alttaki fırın sahipleri. O 291 binadan bir tanesi de Ezgi Apartmanı. Altında Kervan Postanesi var. Kervan Postanesi'nin yaptığı tadilatlardan dolayı yıkılıyor. Yani şimdi mesela bilirkişi raporlarında veya deprem davalarında diyorlar ki işte depremin şiddeti çok büyüktü veya işte depremin etkisi çok büyüktü. Ya bu 291 binaya depremin şiddeti yok muydu?
1: Tabii.
0: O binalarda çatlak dahi yok.
1: Aklımızda dalga geçiliyor benim de, yani burada gazeteciliğimi bir kenara bırakıyorum, kişisel yorumumu yapıyorum ben de.
0: Aynen, bunları kabul edemiyorum ben Güçlü Bey, bunları kabul edemiyorum. Yani ben enkazda deli nöbeti tutarken yan taraftaki binada komşunun bana çay getirdiğini biliyorum. Çünkü oturuyor daha. Nurgül Hanım desteğiz, sizin yanınızdayız dediğini. Neden o bina ayakta da neden benim çocuklarımın binası yıkıldı?
1: Göreceğiz bakalım şeyin, mahkeme heyetinin, savcının bu taleplerini nasıl karşılayacağını, onu da beraber takip edeceğiz. Son bir soru size, bir dava daha var. Sizin takip ettiğiniz bir soruşturma daha var. Orada bir gelişme var mı diye soracağım. Gelininiz diploması çalınmıştı değil mi? O,
0: evet,
1: o kopyalanan diploma.
0: Evet.
1: O orada durum ne? Bu unuttuğumuz diploma, ülke olarak unuttuğumuz bir dava. Ama
0: işte,
1: sizin de başınıza
0: yaşayan
1: geldi.
0: Yaşayan unutmuyor da güçlü.
1: Tabii.
0: Güçlü
1: nedir o davada son durum?
0: O davada son durum. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Gellem'in diploma davası geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Bu davayla, Ezgi Apartmanı davasıyla çok şimdi duruşma yaklaşıyor ya, çok ilgilendiğim için bununla ilgili bir paylaşım falan da yapamadım.
1: Evet.
0: Gellem'in bu önümüzdeki günlerde yapacağım inşallah. Gellem'in diplomasını çalan Münir Gözübenli 3 yıl ceza aldı. Ama şu an tutuklu değil tabii ki. Onun için de Anayasa Mahkemesi'ne de başvurumuzu yaptık bireysel olarak da. Avukatlarımız o insanın da gereken cezayı alması için yine mücadeleye devam. Hiçbir zaman iki davada da, hem Gellem'in diploma davasında hem Ezgi Apartmanı davasında o insanlar ceza alıncaya kadar bu anne anneliğini yapacak. Son annelik görevi, çünkü bu bir annenin evladı yaşarken, sadece evladı yaşarken değildir anne. Evlatlarını kaybettikten sonra da annelik görevi bitmiyormuş Güçlü Bey. Ben bunu 3,5 geçirdim, 3,5 yılda bunu çok deneyimledim, çok şey yaptım. Onun için ben son annelik görevim, Gellem'in diploma davasında takip ediyorum. Böyle bir şey daha söyleyebilir miyim?
1: Tabii ki de, buyurun.
0: Şimdi bu alttaki Kervan Pastanesi'nin tadilatını yapan Ertan Danacı var. Ertan Danacı geçtiğimiz duruşmada serbest bırakıldı. Savcımız yeniden mahkeme savcısı işte mütalasında Ertan Danacı'nın da asli kusurlu bulunduğunu ve yeniden tutuklanmasını talep etmiş. Şimdi bu pastanenin projesini çizen Ertan Danacı, bu baca sisteminin nereden geçeceğini ayarlayan kişi Ertan Danacı. Yani savcımız, gerçekten teşekkür ediyorum, bunu görmüş ve yeniden tutuklanmasını talep etmiş. Yani bu insanın illiyet bağı yok deyip de, hani sözleşmesinde yazmadığı için illiyet bağı yok deyip de bilirkişi raporunda çıkarıldığı için ben bunu kabul etmiyorum. Savcımız da talep etmiş yeniden tutuklanmasını. Umarım mahkeme heyeti de savcımızın mütalasını göz ardı etmez ve Ertan Danacı'nı yeniden tutuklar. Çünkü bu projeyi çizen, bu baca sistemini yapan, oradaki asma katı yapan kişi Ertan Danacı. Onların iç mimarı. Onun da yeniden tutuklanmasını umuyorum. İnşallah mahkeme heyeti de bu yönde karar alır diye düşünüyorum.
1: Beraber takip edeceğiz, beraber konuşmaya, gündemde tutmaya çaba göstereceğiz. Nurgül Göksu, çok hem başsağlığı diliyorum tekrar, hem de çok teşekkür ediyorum, değerli zamanınızı ayırdınız.
0: Ben teşekkür ederim, her zaman yanımda olduğunuz için, yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tablo bu. Ezgi Apartmanı biliyorsunuz yani 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yıkılan, 35 kişinin, 35 yurttaşımızın hayatını kaybettiği o bina sembol deprem, 6 Şubat depremlerinin pek çok, işte az önce Nurgül Hanım da sıraladı, pek çok bina gibi sembol binalarından bir tanesi oldu. O binanın altındaki pastanenin sahipleri, yine mimarla ilgili işte Ertan Danacı, bundan bahsetti Nurgül Hanım da, savcılık olası kasttan 876 yıldan 972 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bütün davalarda şöyle bir bakınca hep beraber anlatıyoruz. Biliyorsunuz burada neredeyse her gün bir dava ile ilgili gelişmeyi size aktarıyorum. Yani deprem çok şiddetliydi, ne yapabilirdik savunması geliyor. Yani aklımızda dalga geçilen savunmalardan bahsediyoruz. İşte kendisi anlattı. Bir mahallede 291 bina ayakta dururken sadece 2 bina yıkılıyor ve hayatını kaybedenler o binalarda maalesef. Tekrar hepsine rahmet diliyoruz, ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Biz deprem davalarını gündemde tutmayı da sürdüreceğiz. Hadi bir ara verelim, arkasından Ankara'da bir eylem var, bir açlık grevi var, öğretmenlerimiz açlık grevindeler, bugün 10. günü, bir onlarla konuşacağız, nedir ne değildir, sağlık durumları ne, hangi şartlarda bırakırlar eylemlerinden vazgeçerler ya da tamam bitti artık derler, bunları konuşacağız. Ama kısa bir ara.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyordu Umberto Eco. Yeni formüller üniversitelerin artık neredeyse birer meslek edindirme kursu haline geldi. Üniversite binaları sadece böyle dört duvarı olan, derslerin anlatıldığı, vizelerin, finallerin verildiği, onların geçirmeye çalışıldığı alanlar mı? Hayır, biz şimdi üniversitelerdeki gençleri istihdam odaklı bir yaklaşımla iş hayatının önüne böyle bırakıyoruz ucuz iş gücü olarak. Eğer o çalışma koşulları net şekilde belirlenmeyecekse, alacakları ücretler doğru dürüst ücretler olmayacaksa bu sistem daha başından itibaren bir sakatlık taşıyor diyorum. Modern üniversiteler işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır diyor. Biz de yaptıklarımızla ya da yapmadıklarımızla Eko'nun bütün bu söylediklerini doğrulamak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına. Az önce söyledim, müzik arasına gitmeden önce de söyledim. Öğretmenlerimiz Ankara'da açlık grevindeler. Mülakat Mağdur Öğretmenler Platformu, aynı zamanda Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri Ankara'daki yaptıkları eylemin 10. açlık grevinin de 11. açlık grevinin de 10. günündeler. Bugün itibariyle o öğretmenlerimizden Mehmet Akif Karaca telefon attığımızda. Hocam merhabalar.
3: Merhabalar, günaydın.
0: Günaydınlar. Önce şuradan başlayayım. Kaç kişi şu an itibariyle açlık grevinde? Bir, iki, sağlık durumlarınızla ilgili. Çünkü haberler de geliyor. Hastaneye kaldırılan öğretmenlerimiz de olduğunu okuyoruz, görüyoruz, tanıklık ediyoruz. Şu an sağlık durumlarınızla ilgili böyle genel bir toparlama yapabilir misiniz? Sonra diğer şartları, diğer konuları konuşuruz tabii.
3: Tabii ki açlık grevinin 10. günündeyiz. Bugün ben de grevdeyim. Dolayısıyla değerli toplu cümleler kuramayabilirim. Kusura bakmayın şimdiden. Yaklaşık bir 20-25 arkadaşımızla birlikte açlık grevini sürdürüyoruz. Aramızdan tansiyonu yükselip rahatsızlanan arkadaşlarımız oldu. 3-4 arkadaşımız yine çeşitli sebeplerle hastaneye gözetime gittiler. Yani durum iyileşiyor. Şu an için
0: sürekli bir doktor kontrolünde misiniz? Yani yakınınızda sürekli bir sağlıkçı, kapıda ambulans vesaire, bunlar hep bunlar var mı?
3: Kapıda ambulans olmasa da tabip odasından arkadaşlar sürekli bizi gözetim altında tutuyorlar. Bizi kontrol ediyorlar. Oradan doğru bir sıkıntı yok ama dediğim gibi yani fiziksel belirtileri başladı. Tabii.
0: Çok yormayacağım sizi. Kısaca bir öneri, bir teklif bakanlıklardan vesaire size ulaşan bir mesaj var mı?
3: Yani şu an için dün Ayşen Gürcan'la görüştük ama meselenin çözülmesi gereken yerlerden herhangi bir adım şu ana kadar ciddi bir adım atılmış durumda değil.
0: Hangi şartlarda tamam bizim beklentilerimiz, en azından görüşme taleplerimiz kabul edildi? Hangi şartlarda durdurursunuz ya da ara verirsiniz? Hangisini ne konuşuyorsunuz kendi aranızda bilemiyorum tabii ama bir de onu söylerseniz, dediğim gibi sizi çok yormak istemiyorum.
3: Tamam. Şimdi şöyle, bizim taleplerimiz belli. Özel sektör öğretmenlerinin talepleri belli. Mülakat mağduru arkadaşlarımızın da talepleri belli. Bizi ortaklaştıran noktalar var taleplerimiz için. Dolayısıyla bunlara dair bir ciddi çözüm sunacaklarını, çözüm üreteceklerini duyduğumuz anda biz masaya oturmaya, görüşmeye, gerekirse ara vermeye, sonlandırmaya da hazır olduğumuzu bildirdik zaten. Görüşmemiz gereken, bizimle görüşmesi ve sorunu halletmesi gereken merciler belli. Bunlardan bir tanesi de hani söylemekte sakınca görmüyorum, Abdullah Güler'dir. Dolayısıyla bizle bir görüşme gerçekleştirirse yani süreç için daha olumlu olacağını düşünüyoruz.
0: Anladım. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Mehmet Akif Karaca açlık grevindeki öğretmenlerimizden biriydi sadece. Çok teşekkürler tekrar.
3: Ben teşekkür
0: ederim. Kendinize dikkat ediniz lütfen, nasıl olacaksa. Teşekkürler.
3: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını.
0: Tablo bu. Ankara'da öğretmenler, mülakat mağduru öğretmenler, 1611 mülakat mağduru hak kazandıkları halde, hakları olduğu halde atanmayan, o atanamayan ifadesini de sevmiyorum, atanmayan öğretmenler, aynı zamanda özel sektör öğretmenleri zaten sık sık burada taleplerini, hükümetten taleplerini, çok basit, verilen sözler tutulsun, bu kadar basit söyledikleri, olmayan bir şeyi kafalarından olmayan bir beklenti üretmiş durumda değiller. Sadece kendilerine daha önce verilen sözlerin, en azından görüşme, muhatap alınma sözlerinin tutulmasını istiyor. Burada önemli olan, az önce işte konuştuk Mehmet Akif Karaca'yla, o da 20-25 öğretmenimizin açlık grevinde olduğunu söyledi. Şu an itibariyle özel sektör öğretmenleri sendikası binasındalar. Açık bir çağrıları da var Abdullah Güler'e. Diyorlar ki biz de muhatap olsun, biz de konuşsun, ne olduğunu konuşalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir seslenişleri de var. Onun üzerine, bütün bu konuşma üzerine bitirebiliriz de arada verebiliriz. Muhatap alınmak istiyorlar. Bu kadar basit ekledikleri, istedikleri bu. Bugün itibariyle de eylemlerinin, Ankara'daki eylemlerinin 11. açlık grevinin ise 9. gününde devam ediyorlar açlık grevine. Bu arada dün dikkat çekici bir gelişme oldu. Onu da size aktarayım. Mecliste hata yapmamak için okuyorum. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan, az önce Mehmet Akif Karaca da açlık grevindeki öğretmenimiz de bunu söyledi. 11 muhalefet milletvekilinin imzasını taşıyan bir komisyon toplantısı çağrısı yaptı. Dedi ki yani mecliste bu meseleyi konuşalım, bunun üzerine tartışalım. Ne oldu? O çağrısı reddedildi kendisinin. Gerçi tüzük gereği imzalar toplanmıştı ama o, yani tüzüğe uygun bir hamleydi, tüzüğe uygun bir çağrıydı ama o çağrısı da maalesef karşılık bulmadı. Biz de takip ediyoruz tabii, takip etmeye de devam edeceğiz. Neyle beraber? Tabii bu konu tartışılırken, hani bu açlık grevine ben yani polis müdahalesi de daha önce gerçekleşmişti öğretmenlere yönelik olarak. Tabii bu mesele bir yandan da o Ankara'daki NATO zirvesiyle de ilişkilendiriliyor. Yani şu an işte Ankara Valiliğinin getirdiği eylem yasağı biliyorsunuz ortada. Hatta o eylem yasağı metnine baktığınız zaman açlık grevinin de yer aldığını, açlık grevi ifadesinin de yer aldığını görüyoruz Ankara Valiliğinin yaptığı o açıklamada. Bu nedenle de aslına bakılırsa valiliğin bir tedirginliği olduğu ortada. Sadece bu değil elbette. Mesela NATO zirvesi kapsamında çok sayıda gözaltı kararı var İstanbul'da, Ankara'da. Toplamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklama bu yönde. Şöyle söyleniyor, 241 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Ankara'da. Şu dakikaya kadar benim ulaşabildiğim bilgi 209 kişinin gözaltına alındığı yönünde. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda bir açıklama yaptı. Operasyonlar dendi. Terör örgütlerinin ülke genelindeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında bu gözaltılar gerçekleşmiştir ifadesi kullanıldı. Hani Ankara tam anlamıyla şöyle söyleyebiliriz, Temmuz başında hemen gerçekleştirilecek olan o NATO zirvesi kapsamında tam anlamıyla bir teyakkuzda. Dün mesela neyi konuşmuştuk biz? Hastanelerde muayene sürelerinin, değil mi, uzatılması, 20 dakikaya çıkartılmış olmasını örneğin konuşmuştuk. Ankara Tabip Odası'ndan bir yetkili yine konuğumuz olmuştu. Oradan detayları, ayrıntıları konuşmuştuk. Bir yandan da randevular tabii kısıtlanmış durumda. O randevuların kısıtlanmış olması nedeniyle aslına bakılırsa Doktor Kemal Özkay, emeğe saygı elbette, dün konuğumuz olmuştu. Onunla konuşmuştuk. Bir yandan da hani sadece sağlık hizmetleri değil, işte görüyorsunuz gözaltılar, ortaya çıkan tablo, Ankara tam anlamıyla NATO için, NATO toplantısı için, NATO liderler zirvesi için tam anlamıyla teyakkuz durumunda diyebiliriz. Bir yandan da Ankaralıları orada dinleyen dinleyicilerimiz, Ankara'da bizi dinleyen dinleyicilerimiz, haritalarda yayınlanmaya başlandı. Kırmızı bölgeler, nerelere, hangi zamanlarda, hangi saatlerde, hangi gün aralıklarında gireceksiniz, girmeyeceksiniz. Vallahi önümüzdeki 10-15 gün itibariyle hani o haritalara bakmadan, bu konuda tam olarak bilgi almadan hareket etmemenizi de tavsiye ederim buradan. O da aklımızın bir kenarında olsun. Bir yandan da tabii ki süremi kontrol etmeye çalışıyorum. Her zaman bununla ilgili bir sorunum oluyor biliyorsunuz. Şöyle dünyada neler olup bitiyor böyle hızlıca bir özetlemek istiyorum. Putin'den, Rusya Devlet Başkanı Putin'den bir çağrı. 2022'de İstanbul'da varılan Ukrayna krizi, Ukrayna gerilimi üzerine bir çağrı yaptı. Ve 2022 İstanbul görüşmelerine bir göndermesi vardı Putin'in. Orada İstanbul'da varılan ve dönemin Ukrayna'yı tarafından da kabul edilen, parafe edilen anlaşmalar temelinde Kiev yönetimiyle barış müzakerelerine hazır olduğunu söyledi. Hazır olduklarını söyledi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Şöyle Putin'in açıklamalarından birkaç başlık daha size izniniz olursa aktarmak istiyorum. Kiev rejiminin Rusya Federasyonu'na karşı yaratmaya çalıştığı ek tehditler en aza indirilmeli. Tabii bazı şartları var Rusya'nın. Bu kesinlikle üstesinden gelinebilecek bir görevdir dedi. Kiev yalnızca müzakereler için elinin güçlü olduğu izlenimini yaratmaya çalışıyor. Savaş alanındaki gerçeklerse tamamen farklı cümlesi önemliydi. Kiev rejimi dedi Rusya lideri ancak neonazi olarak nitelendirilebilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da böyle bir durumla karşılaşılmadı cümlesi benim o Putin'in açıklamalarından dikkatimi çeken başlıklar ve dediğim gibi İstanbul görüşmeleri 2022'deki İstanbul görüşmelerindeki pozisyonumuzu biz koruyoruz. Bununla ilgili problem yok dedi. Hatta 2024 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmayı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmayı da referans olarak gösterdi Rusya Devlet Başkanı. Bakalım o görüşmeler Ukrayna'daki Rusya-Ukrayna gerilimine dair Putin'in bu çağrısı Ukrayna ve Ukrayna yalnız değil tabii ki Avrupa ülkeleri, Batı ülkeleri tarafından nasıl bir yan karşılık bulacak onu göreceğiz hep beraber seyredeceğiz. Geçelim Trump'a. Trump'ı anmadığımız bir gün olmuyor. Biliyorsunuz bir tasarı gündemdeydi. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti. Sonrasında Senato'ya gitti. Trump'ın İran'a karşı askeri harekatını engellemeyi de amaçlayan aslına bakılırsa bir tasarıydı bu. Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlayan bir tasarıdan bahsediyoruz. Senato'nun attığı bu adım Trump'ın İran konusunda kendi başına aldığı askeri kararlara yönelik kurumsal bir tepki olarak değerlendiriliyor ve kabul edildi Senato'da. Hatta şöyle söyleyeyim, 4 cumhuriyetçi senatörün de demokratlara verdiği destekle kabul edilmiş oldu. Bu açıdan bakılırsa çok önemli bir karar ve yapılan açıklamalar, bu Senato'nun aldığı bu karardan, bu yetki kısıtlaması kararından sonra yapılan açıklamalar önemli. Mesela Senato'da demokratların lideri olan Chuck Schumer oylamanın ardından yaptığı açıklamada dedi ki Trump'ın İran'daki tarihi hatasının bedelini ödemesi gerekiyordu. Bu kararla, Senato'nun kabul ettiği bu tasarıyla birlikte bunu ödeyecek ifadesi önemli. Ve ekledi, bu Amerika'nın şimdiye kadar yaptığı en kötü dış politika girişimlerinden biri olarak tarih kitaplarına geçecek ifadeleri de yine önemli. Tabii oylama sonrasında ortaya çıkan tablo, mesela Pentagon'un İran'daki askeri operasyonların maliyetini karşılamak, dikkat, tükenen mühimmat ve silah stoklarını yenilemek amacıyla Kongre'den 80 milyar dolar ek bütçe talep ettiği günde, bir dönemde, böyle bir süreçte gerçekleşmiş olması ve kabul edilmiş olması da son derece dikkat çekici. 80 milyar dolarlık bir ek bütçeden bahsediyoruz. Amerika açısından, Trump açısından hiç de öyle iyi olmayan zamanlar. Bu arada şunu da aktarmak istiyorum size izninizle. Tabii Amerika-İran arasındaki bu gerilimin en önemli sonuçlarından bir tanesi de bu. İran'a işte bu petrol yaptırımları, Hürmüz'de yaşananlar sadece Amerika-İran arasındaki gerilimi etkilemedi ya da süreci, diplomatik ilişkileri değil, hepimizin hayatını etkiledi. Şimdi gelen bilgiler, o son müzakerelerde varılan uzlaşma sonrasında İran, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı İran petrolüne yönelik yaptırımları 20 doğru tarihi vermek için tekrar baktım, 21 Ağustos'a kadar askıya aldığını duyurdu. Tabii burada bir gerekçe de var. Tahran bize dedi, Amerikan Hazine Bakanlığı bazı taahhütlerde bulundu ve o taahhütler karşısında biz de bu ayrıcalığı, bu hakkı İran'a tanıyoruz ifadesi dikkat çekiciydi. Deniz ablukası şu an itibariyle kaldırılmış durumda. Hani ne olur ne biter, bundan sonraki süreçte nasıl bir tablo ortaya çıkar? Doğrusu biraz da değil, çokça Lübnan'da neler olup bittiğiyle de ilişkili. Netanyahu yönetiminin, İsrail yönetiminin Lübnan'daki o Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıları, bu barış sürecinin, müzakere sürecinin nasıl devam edeceğini ya da şöyle söyleyeyim, edip etmeyeceğini de bize gösterecek. Netanyahu'nun yaptığı bir açıklama vardı. Bir hayal kırıklığı var anladığım kadarıyla Tel Aviv yönetiminde de. Hani artık Amerika'dan bağımsız da hareket etmemiz gerekebilir gibi açıklamalarda bulunuyor. Çok gerçekçi mi? Doğrusu tarihsel sürece de baktığımız zaman çok da gerçekçi değil. Bunları konuşuyoruz değil mi? Diplomasiyi konuşuyoruz. Yaptırımlar, petrol işte vesaire, bütün bunları konuşuyoruz. Bakın kaç insanın hayatına mal oldu Amerika ve İsrail'in İran'a saldırıları. Bunu hiç konuşmuyoruz. Bu veriler, bu sayılar hiç konuşulmuyor. İran yargı erki sözcüsü Asghar Cihangir tam da bu konuya dair bir açıklamada bulundu. Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ne zaman başlamıştı? 28 Şubat'ta başlatmıştı o saldırılar. Toplamda 3519 kişinin hayatını kaybettiğini öğreniyoruz ki bu hayatını kaybedenlerden 512'sinin de kadın olduğu bilgisini yine İran'da, İran resmi haber ajansında bu haber yer almıştı. Ben doğrudan size aktarıyorum. Bu saldırılarda, İsrail ve Amerika saldırılarında toplamda 3468 kişinin de hayatını kaybettiğini maalesef öğreniyoruz. Tabii bütün ülkelerde sivillerin hayatını kaybettiği, işte İsrail'de de, Lübnan'da da, diğer Körfez ülkelerinde de aynı tablo ortada. Savaşın bedelini hep konuşuyoruz, bunu hep söylüyoruz. Bir şekilde bu savaşa karar verenler değil, bu savaşın sonucuna katlanmak zorunda kalanlar, hayatları pahasına katlanmak zorunda olanlar ödüyorlar. Orta Doğu'da yaşanan her gerilimde bu ve benzer tabloları da biz görüyoruz maalesef. Geçelim şöyle yavaş yavaş, bir yandan da bakıyorum son 3-5 dakikam. Dünya Kupası'na dair birkaç bilgi, birkaç ayrıntı sizlerle paylaşacağım. Mesela hani bu işte şöyle bir İran-Amerika müzakerelerinden bahsettik. Bir ortaklaşma var, bir anlaşma, bir uzlaşı var. Bu süreçte bunun en ağır bedellerini ödeyenlerden birisi de, daha doğrusu spor alanında en ağır bedelini ödeyen de yine İran A milli futbol takımı olmuştu. Dünya Kupası'nda gerçekten oldukça başarılı bir tablo, bir performans sergiliyor İran. Bütün bu yaşananlara rağmen, işte verilmeyen vizeler, işte bunu her gün neredeyse konuşuyoruz. Şöyle bilgiler geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş çıkışlarda sorunlar yaşıyordu İranlı yetkililer, başta futbolcular elbette. Bu kısıtlamaların gevşetildiği yönünde de bazı bilgiler geliyor. O tabii yani İsviçre'de varılan o uzlaşı sonrasında Amerikan yönetiminin bu adımları atıyor olması da önemli elbette. Tabii Dünya Kupası demişken bir rekabetten de bahsettiğimiz ya da belki de son kez tanıklık ettiğimiz bir rekabetten bahsediyoruz. Bunu konuşuyoruz. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasındaki o rekabet gerçekten, hani bir futbol sever olarak şuna üzülüyorum sadece. Yani şu tartışmalar yapılıyor. Ronaldo mu, Messi mi? İkisi de birbirini var eden iki büyük futbol değeri. Ben böyle bakıyorum. Hani o muydu, bu muydu diye bakmak yerine aslında doğrusunu söylemek gerekirse ikisinin de farklı özellikleriyle, farklı karakterleriyle öne çıktığını da görüyoruz. Ben hani dışarıda ne yapıyorlar, ne ediyorlar, bu da çok konuşuluyor. Onun yerine futbol sahasında, yeşil sahada ne yaptıklarıyla ilgiliyim. Yani Maradona efsanesini konuşuyoruz. Yani saha dışında yaşadıklarını mı konuşuyoruz? Maradona gitti, şovunu yaptı ve aramızdan ayrıldı. Neyi konuşuyoruz? Hala Dünya Kupalarındaki o büyük başarısını, Napoli, İtalya'daki o büyük başarısını değil mi? O efsane haline gelmesini konuşuyoruz. O yüzden çok böyle Messi ile Ronaldo'yu karşılaştırırken bunlara bakmamak lazım ama yani müthiş bir performans. Messi'ye bakıyorum, kariyerinde 1158 maç, 916 gol, 48 şampiyonluktan bahsediyoruz. Ronaldo'ya bakıyorsunuz, bir yandan dönüyorsunuz. İşte dünkü performansı yine ortadaydı. Bütün kariyeri boyunca resmi olarak elbette 1227 maç, 975 gol, 37 şampiyonluktan bahsediyoruz. Gerçekten dünya futbol tarihinin en golcü futbolcusu olarak Ronaldo tarihe geçti. Messi'ye bakıyorsunuz, dünya futbol tarihinin en çok gol katkısı yapan futbolcusu. Neden? Çünkü evet 916 golü var Messi'nin, daha az gol atmış Ronaldo'dan ama 414 asisti var. Yani daha dedim ya, birbiriyle bir şekilde görmek, birbiriyle karşılaştırmak gerekiyor. Biri 39 yaşında, biri 41 yaşında. Daha hala bence bir iki sene daha, ama bir Dünya Kupası zor görünüyor ama bir iki yıl daha kendilerini izleyebileceğiz. Dünya Kupası perspektifinden karşılaştırsak, yani Cristiano Ronaldo örneğin, Messi tamam en çok gol atan futbolcusu Dünya Kupası tarihlerinin. Gerçi arkadan yetişenler var. Mbappe gibi isimler muhtemeldir ki Messi'yi geçeceklerdir, tablo bu. Ama mesele sadece işte gol sayıları değil, yani tarih sahnesinden çekildikleri zaman Mbappe ve Messi karşılaştırması sizce yapılacak mıdır? Mbappe ve Messi'den daha çok gol atmış olmasına rağmen sanmıyorum böyle bir karşılaştırma yapılmayacak. Ama mesela Ronaldo, evet Messi en çok gol atan takım ama bakıyorsunuz yani 6 Dünya Kupası'nda üst üste yer almak, 6 Dünya Kupası'nda üst üste gol atmak, bu nasıl bir başarıdır? Hani robot musun be kardeşim diye sorduran en azından sorular. Şöyle bakıyorum bu karşılaştırmaları yaparken, Portekiz milli takımının en tarihinin en golcü ismi, milli takımlar tarihinin en golcüsü, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcüsü, dünya futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu Ronaldo'dan bahsediyorum. İşte Messi'nin de yine tabii özelliklerini sayıyoruz burada. Bunları da konuşuyoruz. Dolayısıyla hani bu karşılaştırmalar yapılacaksa ikisi arasında değil de mesela Arjantin özelinde ya da futbola katkı özelinde bence Ronaldo'nun da elbette karşılaştırılacağı isimler var ama bir Messi Maradona karşılaştırması mesela yapılsa çok daha doğru olur diye de düşünüyorum. Bu tabii benim kişisel düşüncem. Başka bir gün, başka bir programda yeri ve zamanı geldiği zaman da elbette daha detaylı, daha ayrıntılı şekilde neden böyle düşündüğümü, neden bu pencereden baktığımı bir şekilde aktarabilirim size. Bu arada iklim değişikliği Dünya Kupası'nı etkiliyor mu? Gerçekten çok ciddi şekilde etkiliyor bu su molaları vesaire. Bunlar çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Uzmanlar dikkat çekiyorlar. 26 Haziran'da Meksika'da oynanacak olan Uruguay-İspanya karşılaşması, bu iklim değişikliği ve futbolcu sağlığına etkileri meselesi konuşulursa eğer en çok dikkat edilmesi gereken maç olarak değerlendiriliyor. Çünkü 28 derece eşiğinin aşılma ihtimali var o maçta. Konuşuruz diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 24 Haziran 2026 Çarşamba'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Programın hazırlanmasında emeği geçen sevgili arkadaşlarım Simge Erten'e, Akif Özcan'a, editörüm sevgili İktir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olunuz. Hoşçakalın.

Güçlü Özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Nasılsınız? Kemal nasılsın? Teknik masada sevgili kardeşim Kemal var. Çok şükür iyisin. Öznur'cum, sevgili editörüm, gayet iyi. Her şey yolunda. Var mı bir dedikodu medikodu? Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kemal abi sende kesin vardır dedi Öznur. Ne bileyim bir şey var mı? Yok, kayda değer pek de bir şey yok gibi ya. Ronaldo tarihe geçmiş, o var, onu hepiniz biliyorsunuz. Ben hani daha çok radyodan dedikodu... Her radyodan dururdu bir düşünün be Kemal. Kemal'de hareketler böyle yalnız. Ha radyodan. Ney? Vallahi mı? Şaka yapıyorsun. Ciddi misin sen? Yalnız var ya, o kadar komik ki. Yani siz zaten duymuyorsunuz. Şimdi Kemal'in de önünde mikrofon var. O mikrofondan konuştuğunda ben onu duyuyorum. Kısık sesle söylüyor. Abi var ya, bizim Alkan'la İlknur küsmüş. Doğru mu dedim? O kadar mı dedim? Evet dedi. Ya küstük nereye kadar abicim ya? Hakikaten mi ya? Niye? Benim yüzümden mi? Benimle bir alakası yoktur diye düşün. Bende ne alakası var ya? Allah Allah, hayret bir şey. Vallahi billahi ya. Başka da bir şey yok. Bugün çok da bir şey yok sevgili dinleyiciler. Bizim Nurcan Hanım'ımız var sağ olsun. O bir zehirlenmişti. Ne kadar rahat söylüyorum ha. Zehirlendi ya, önemli bir şey yok. Bir gördü geldi. Ondan sonra balık yemiş, biliyor musun? Vallahi bana bir gün önce anlattı Öznur. Dedi ki balık yedim, kendimi hiç iyi hissetmiyorum dedi. Ben de çok oralı olmadım. Meğer zehirlenmiş, dün yoktu burada. Ya baya bir iki kaldı ki Nurten Sırma konuşmuştuk biz bunu canlı yayında. Bu zehirlenme konuları, özellikle balık zehirlenmeleri falan. Evet yani ne böyle bayat balıkları mı yediriyorsunuz bize ya? Burada Eminönü'nde yemiş ekmek arası. Ondan sonra bir de balığı da çok sevmiyorum Okan Bey dedi bana. Neyse yemiş. Bu zehirlenme olayı bir süre sonra ortaya çıkıyor. Yani öyle ilk zamanlar falan, ilk saatlerde falan değil. Nurten Hanım'la konuşmuştuk sağ olsun, anlatmıştı bize falan. Yani dikkat edelim, ne diyeyim. Ama orası da şimdi Kemal yani ünlü de bir yer ya. Yani hani bizimle özdeşleş bir balık ekmek dediğimiz yer deyince akla gelen değil mi? Eminönü balık ekmek, Karaköy balık ekmek falan filan yani. Şimdi Allah Allah. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim sevgili Nurcan'a da. Başka da bir şey yok değerli dinleyiciler. Sizde varsa dedikodu, ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın. Hep biz anlatıyoruz yani. Üzerimize böyle bir sorumluluk yüklenmiş. Biraz da biz kendimiz kaşınmışız. Yani sloganı böyle belirleyince anlatılmayanları anlatıyoruz. Ben kendimi sorumlu hissediyorum. Ha Mustafa Hoş'la karşılaştım. Okan ne haber dedi kapının önünde. İyi abi sen nasılsın dedim. Ne yapıyorsun dedi. Yayına gireceğim abi dedim. Gel beraber yayına girelim dedim. Ondan sonracıma güldü. Ve sessizce oradan uzaklaştı. Kendisi. Değerli dinleyiciler. Biraz da siz anlatın yani. Hiç kusura bakmayın sevgili dinleyiciler. Her zaman sevgi sözleri söyleyecek halimiz yok. Tamam, seviyoruz meviyoruz. Kıymetlimizsiniz. Başımızın tacısınız. Ama birazcık da anlatın yani. Varsa bir dedikodunuz, gıybetiniz. Lütfen yani. Hayat böyle çekilmez. Böyle sürekli olumsuzluklarla, sürekli sıkıntılarla, problemlerle, şunlarla, bunlarla. Ha bir şey daha. Ben stüdyoya girmeden evvel klimayı 25'e getirmiş biri. Benim içerideki ekiple anlaşmam 21 derece. Aynı klimadan serinlediğimiz ya da ısındığımız için böyle bir anlaşmamız var. Anlaşmayı da Kemal'le yaptım yalnız direkt. Diğerleri de buna katlanmak zorunda. Şimdi kıymetli dinleyiciler, Nilüfer Hanım, gayrimenkul uzmanı Nilüfer Hanım'la, Nilüfer Kas. Birazdan konuşacağız. 2026 yılında bugüne gelene kadar şu gayrimenkul piyasasına bir bakalım. Ne olmuş, ne bitmiş, rakamlar ne alemde, yaz geldi. Bodrum, Antalya, şura bura, bir lahmacun, bir dünya para, kiralar ne kadar onu bir konuşuruz. İkinci bölümde de saat 13'ten sonra da Özgür Erdursun'la emekli maaşları ne kadar zamlanacak, asgari ücrete ara zam gelecek mi gelmeyecek mi, kademeli emeklilik ne olacak, şudur budur falan, bunların hepsini konuşacağız. Radyo Sputnik Twitter hesabında, sosyal medya hesabında adresimiz. Sputnik Türkiye Telegram'da değerli dinleyiciler. 24 şehirde karasal yayındayız. İstanbul frekansımız 97.8. WhatsApp mesajlarınız için numaramız da sevgili kardeşim Kemal'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Hep şu cümleyi duyuyoruz ya arkadaşlar, her taraf böyle kan ağlıyor, iş yok güç yok ama bu kadar ev alınıyor, ev satılıyor, bu nasıl oluyor dendiğinde sebep ne?
2: Şöyle aç kalabiliyor muyuz?
0: Kalamıyoruz.
2: Aç kalamıyoruz. Kafamızda bir dam olmadan yaşayabiliyor muyuz? Hı-hı. Yaşayamıyoruz. Kiralar aldı başını gidiyor. Yani bugün için baktığımızda kiraların fiyatları mı daha çok arttı yoksa konut fiyatları mı daha çok arttı derseniz, kiralıklardaki fiyatlar çok daha artmış durumda Okan Bey. Hı-hı. Bu da şu demek, insanlar kiracı olmak istemiyorlar artık.
0: Protesto eden çok sayıda üniversite öğrencisi ev hapsi kararı verildi. Ev hapsi kararı verilenlere biliyorsunuz elektronik kelepçe takılıyor. Stok tükenmiş. Elektronik kelepçe kalıyor. Valla şimdilik yok. Sen git bize gez dolaş. Yeni bir kelepçe boşaldığı zaman biz o şeyi yaparız. Ya küçücük bir çocuğa yapılanları gördüm. İnanın var ya, kendimizi zor tutuyoruz. Neyse ki bu insan görünümlü canavar, pis yaratık, yakalandı ve tutuklandı. Mini minnacık bir çocuğa, kendi çocuğuna yaşatmış oldukları, yerden yere vuruyor çocuğu. Bu insan görünümlü yaratığa bir daha gün yüzü göstermemek lazım. Çocuk da zaten koruma altına alınmış.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat...

0: Kıymetli dinleyiciler, şimdi devam edelim. Birazdan sevgili Nilüfer Hanım konuşacağız. Kıymetli dinleyiciler, haftanın ortasından herkese selamlar. Abi Nurten Hanım'a geçmiş olsun. Eminönü'ndeki ızgara balıklar Norveç, Uskumru, Türkiye'ye girişi, buzdolabında bekleyişi, tezgaha çıkışı, bunlar hep bir zaman alıyor. Kimseyi kötülemek istemiyorum ama balıkların taze olma ihtimali çok zor. Balıkçılıkla uğraşan arkadaşlar bilir demiş sevgili Ömer Avacıoğlu. Göndermiş selamlar sevgiler, ama doğru da tespitler. Bu arada Nurcan arkadaşım iletir. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun, var olun. Ankara Valiliğinden bir açıklama geldi. Bir duyuru geldi. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde değerli dine, biliyorsunuz NATO zirvesi var. Ankara'da gerçekleşecek. Bazı tedbirler alınıyor. NATO zirvesi Ankara'da uygulanacak, güvenlik önlemleri artırıldı. Neler var burada? İşte kritik bölgelerde araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde olacak. Bazı güzergahlar geçici olarak kısıtlanabilecek. Esenboğa Havalimanı çevresi ve devlet konuklarının konaklayacağı değerli dinleyiciler, bölgelerde güvenlik çemberi oluşturuluyor. Oteller ve rentekar firmaları sıkı denetimden geçiriliyor. Özel harekat, yunuslar, narko ekipleri kritik noktalara konumlandırılmış. Sivil ekiplerle zirve güzergahları üzerinde yoğun önlemler alınıyor. Uzun süredir firari olan şahıslara yönelik özel operasyonlar düzenleniyor. Düzenlendi daha doğrusu. Kafe, eğlence mekanları, parklar gibi kalabalık alanlarda denetim talimatı gelmiş bu arada. 9 ilçede 215 ayrı noktada, 151 ayrı parkta, 120 mekanda, 39 tim, 450 personelle uygulamalar yapılmış hanımlar beyler. Ankara'dan gelen haber. Kalemim nerede benim? Ha burada, pardon. Buldum. Evet, şimdi Ümit Dikbayır İYİ Partili bir milletvekiliydi biliyorsunuz. İYİ Parti'de sıkıntılar yaşadı, işte disiplin, hatta o dönemki tartışmaları hatırlarsınız değerli dinleyiciler. Ümit Dikbayır'ı şöyle de daha çok hatırlarsınız. Eşiyle beraber markete gidip markette asgari ücretle harcama yapıp her ayda düzenli olarak o harcamayı yapıp enflasyon rakamını çıkarıyordu ortaya. İşte marketlerdeki değişiklikleri, her ay aynı şeyleri alıyordu, malzemeleri alıyorlardı, ürünleri alıyorlardı hanımlar beyler. Ve daha sonra İYİ Parti'den istifa etti ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydi kendisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de istifa etti bu arada Ümit Dikbayır. Türkiye'ye umut olması gereken bir partinin atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum. Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Cumhuriyet'in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı haline getirenleredir, dedi Ümit Dikbayır yapmış olduğu açıklamada. Şimdi yakın zamanda herhalde erken seçim haberi gelir diye düşünüyoruz. Bilmiyorum yani, o iyiden iyiye. Bir de Ömer Çelik mesela, AK Parti sözcüsünün yapmış olduğu açıklamayı da, adayımız tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı'dır, Recep Tayyip Erdoğan'dır deyince, şimdi hep genelde taşları daha sonra, olaylar gerçekleştikten sonra dönüp geriye bir bakarız, taşları oturturuz falan filan ya, burada biraz daha şimdiden yapılan açıklamalara bakmak lazım. Hep biz zaman geçtikten sonra geriye dönüp bakıp bir şeyleri yerine oturtup, aa bak bu böyleymiş, aa bak görüyor musun, o orada açıklamayı yapmış falan filan demiştik. Şimdi mekanizmayı biraz daha tersine çevirip öncesinden bazı şeyleri, açıklamaları görerek değerli dinleyiciler, gerçekleşme ihtimali olan şeyleri biraz şekillendirebiliriz. İşte Ömer Çelik'in açıklamaları, Sayın Bahçeli'nin, genelde biliyorsunuz bir şeyler gerçekleşmeden evvel Sayın Bahçeli'nin açıklamaları önemlidir. Yani anayasa değişikliğinden bu sisteme, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu şekilde bu yönetim sistemine başbakanlık kaldırıldı falan, hep böyle oldu biliyorsunuz değil mi? Sayın Bahçeli açıklamalar yaptı. O açıklamalar sonrasında nelerin ülkede değiştiğini hep birlikte gördük. Şimdi bugün de şeyde de, en son nerede bu terörsüz Türkiye sürecinde de gördünüz İmralı'yla görüşmeleri falan. hep öncesinde Sayın Bahçeli'nin açıklamalarının nasıl olduğuna, bugün de bakın o açıklamalara, bugün de bakın parti sözcüsünün, yani AK Parti sözcüsünün Sayın Ömer Çelik'in açıklamalarına bakın vesaire, bir takım açıklamalara bakın, bir şeyleri yerine oturtabiliriz. Yani önümüzdeki süreçte değerli dinleyiciler neler olabileceği. Bir de ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yani Türkiye'nin ana muhalefet ama son dönemlerde başarı elde etmiş, son seçimlerde ciddi bir başarı elde etmiş, birinci parti olarak çıkmayı başarmış bir partinin şu an içinde bulunduğu duruma da bakarsanız, kaldı ki burada aslında birilerinin istediği şey gerçekleşmiş gibi duruyor. Yani hani Cumhuriyet Halk Partisi çok iyi gidiyordu. Bu süreçte artık oylar, yani bir seçim olacak olsa birazdan bakarız açıklamalarına. Özgür Özel'in açıklamaları, belli ki yeni bir siyasi oluşum geliyor. Hatta ilk milletvekili oranın bildiğimiz kadarıyla Cemal Enginyurt olacak. Yani çeşitli isimler söyleniyor. İstiklal diyen var, yürüyüş diyenler var falan. Parti ismi açısından söylerim ama şu anda bir şey belli değil, ama duyacağız, geleceğiz. Gelecek, belli bu. Bu anlaşıldı artık. Fakat şöyle bir görünen bir şey var ki Cumhuriyet Halk Partisi bu çıkış haliyle çok güzel bir ivme yakalamış. Birinci parti olmuş. Öyle değil mi? Yani hani seçim gerçekleşecek olsa seçimden de hem de iyi bir aday, güçlü de bir adayla, Ekrem İmamoğlu'ydu aday, Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Ama yeni bir adayda bile yine güçlü bir tarafı olacaktı. İnsanları tercih olacaktı. Anketler öyle söylüyor, yaşananlar öyle söylüyor, sonuçlar öyle söylüyor vesaire. Şimdi ne oldu? Şimdi işin rengi değişti. Yeni bir parti gelecek ama bu bölünmenin önüne geçiyor mu? Geçmiyor elbette. Tamam, yani Özgür Özel tarafı Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kemik yapısı, evet o tarafa kayacak, yeni destek olacak belki, ama diğer tarafta öyle ya da böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda bile biliyorsunuz bir kısım orada kalmış vaziyette. Bu ne demek oluyor? Bu ciddi bir bölünme ve o büyüyüşün, o yükselişin, o güzel çıkışın bir anlamda hani önünün kesilmesi demek. Burada tabii diğer siyasi partilere büyük rol düşüyor, önem düşüyor. İşte İYİ Parti, diğer siyasi partiler, yani muhalefette olan partilerden bahsediyoruz. Oradaki o kaybı, o açığı onlar kapatır mı kapatmaz mı? Tüm bunların hepsini zaman gösterecek bize. Şimdi Özgür Özel grup toplantısında konuştu. Kemal, var mı Özgür Özel'in grup toplantısından sesler? Bir kontrol et canım kardeşim, sana zahmet. En azından kendi sesinden duyarız. Grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar vardı. Varmış. En azından iki ses vardır diye düşünüyorum. İki tane sesini dinletelim. Dünkü açıklamalarında bakalım neler söylemiş Özgür Özel.
1: Bu ülkeye sandığı getirmiş, demokrasiyi getirmiş, bu ülkeyi yeniden demokrasiye taşımayı vaat eden bir partinin bu ayıptan derhal kurtulması lazımdır. Bunu bir tarihi çağrı olarak 2 milyon üyemiz adına, gençlerin umutları adına, bu ülkede yaşayan ve yaşamından memnun olmayan, iktidarı değiştirmek isteyen herkes adına, her yönüyle, hocaların görüşleriyle, delegelerin imzasıyla, sokağın öfkesiyle, inancıyla, kararlılığıyla, ama bu partinin bir evladı olarak Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum. Maalesef Cumhuriyet'ten önce kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi hedeftedir. Maalesef sarayın atamasıyla, sarayın planınca işgal altındadır. Şimdi saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştır. CHP'lilerin seçtikleri değil, AKP'nin talimatıyla bir yargıcın atadıkları partidedir. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve biz bu partiyi hep birlikte iktidar yapacağız.
0: Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Partide büyük bir mücadele veriyoruz, sonuna kadar direneceğiz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız dedi Özgür Özel. Namusuma, şerefime söylüyorum, bu mesele Kemal Bey ile aramda değildir. Butlancılarla seçilmişler arasında değildir. Bu mesele Sera'daki teyze ile Tayyip Erdoğan'ın arasındadır dedi Özgür Özel. Değerli dinleyiciler, başka neler söyledi? Kılıçdaroğlu'na çağrı. Bu mesele Kemal Bey ve benim aramda değildir dediği gibi, Sera'daki teyze ile Tayyip Erdoğan arasındadır dedi ve tarihi bir karar alma çağrısında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında konuşuyor. Bir 10 dakika sonra konuğumuzu alacağız. Bir gidelim grup toplantısına, sonra yolumuza devam ederiz.
2: 81 ilimizin yanı sıra Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde milletimizi başarıyla temsil eden bütün vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Çeşitli zorlukları göğüsleme pahasına izzetli bir hayatın, haysiyetli bir duruşun mücadelesini veren tüm soydaşlarımıza, gönül coğrafyamızdaki her bir kardeşime aynı şekilde saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Grup toplantımızı her zaman olduğu gibi yine büyük bir coşkuyla, tam bir kardeşlik atmosferi içinde gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından grup toplantımıza katılımlarıyla onurlandıran kıymetli misafirlerimize, özellikle sevgili genç kardeşlerime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.
3: Radyo Sputnik canlı yayın. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Kelimelerin tarif etmekte yetersiz kaldığı şu içten sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha AK Parti'nin millete hizmet davasını omuzlayan tüm yol ve dava arkadaşlarıma, partimize, hareketimize yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyor. Cenab-ı Allah'a, şahsıma böyle bir teşkilatla Türkiye'ye hizmet etme bahtiyarlığı bahşettiği için hamd ediyorum. Kavganın, bel altı vuruşların, karşılıklı itibar suikastlerinin Türk siyasetini zehirlediği bu günlerde kardeşliği yücelten, tevazuyu büyüten, nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesiyle iftihar ediyorum. Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlarla büyütmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye siyasetine kazandırdığımız seviye, bilhassa böyle zamanlarda kendini daha fazla hissettiriyor. İç politikadan dış politikaya her alanda partimiz ve ittifakımızla diğerleri arasındaki ufuk ve anlayış farkı giderek daha fazla berraklaşıyor. Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde, ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Dikkat ederseniz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Vakar içinde, nezaket içinde, demokratik bir olgunluk içinde millete hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Hangi siyasi görüşten, kökenden olursa olsun 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden bu ülkenin bütün vatandaşlarını samimiyetle, bağrına basan bir tasavvurla yolumuza devam ediyoruz. Bunu da dostlar alışverişte görsün anlayışıyla değil, tüm kalbimizle, buna yüreğimizi koyduğumuz için yapıyoruz. Engellere takılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden, çirkin oyunlara, kirli senaryolara boyun eğmeden cesur ve kararlı adımlarla belirlediğimiz hedeflerimize doğru inşallah hep birlikte ilerleyeceğiz. Ne diyordu İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif? Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Evet, ilhamını mazimizden, enerjisini istikbalimizden alan bu kutlu hareket Allah'ın izniyle yılmadan, yıkılmadan, sarsılmadan yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı büyük ve güçlü Türkiye'yi çocuklarımızın kıvanç duyduğu, geleceğine umutla, heyecanla baktığı müreffeh Türkiye'yi aziz milletimizin de desteğiyle inşallah kısa zamanda inşa edecektir. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Son nefesimize kadar bizi bu aziz millete hizmetkarlık yapmaktan alıkoymasın diyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün bir hususun altını önemle çizmek durumundayım. İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, millete hizmet mücadelesinin kurmay aklıdır. Merkez üssüdür, lokomotifidir. Meclisimiz bu misyonu ne kadar etkin yerine getirirse bunun kazananı sorunlarına çözüm bekleyen 86 milyon olur. Halkın umut kapısı olan siyaset kurumu olur. Bu mesuliyet bilinciyle parlamento çatısı altındaki yasama görevimizi en iyi şekilde ifa etmenin çabasındayız. Yakın dönemde halkımızda şikayetlere konu olan fahiş site aidatlarından Türkiye'nin yatırım cazibesini artıracak çeşitli teşviklere, tarım arazilerinin korunmasından iklim kriziyle mücadeleye kadar farklı başlıklarda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Her birinizi fedakarane gayretlerinizden ötürü yürekten tebrik ediyorum.
3: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Değerli dinleyiciler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve konuğumuzla beraber özledik kendisini. Sevgili Nilüfer Hanım, hoş geldiniz.
4: Okan Bey merhaba, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. İyi gördüm sizi. Gayet güzel görünüyorsunuz. İyi, güzel enerjinizle de geldiniz.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Nilüfer Hanım, şimdi biz bir bu senenin ilk yarıyı geride bıraktık. Değerlendirme alacağım ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın az önce son cümlede tam biz dönerken site aidatlarından işte tarımla ilgili alanlarda çeşitli düzenlemeler yaptık dedi ya. O site aidatları ile ilgili olarak, yani fahiş site aidatları ile ilgili olarak var mı söyleyeceğimiz bir iki cümle? Değişti mi, düzeldi mi, sistem nasıl artık, nasıl oluyor yani, ne söyleyebiliriz?
4: Şunu söyleyebiliriz, artık Türkiye'de gerçekten site aidatları o kadar yüksek bir seviyeye geldi ki Okan Bey, bununla ilgili mecburen bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuldu. Çünkü bugün bir kiracı kira miktarı kadar neredeyse bir site aidatı ödüyor. Bu da şu demek, iki kira bedeli kadar bir ödeme yapıyor. Ev sahiplerine gelince vatandaş ev aldım, rahat ettim, bundan sonra kira ödemeyeceğim derken yine kira bedeli kadar aidat ödeyince ömür boyunca hem tapusu oluyor bir de ekstra kira ödemesi oluyor. Bu nedenle pandemiden sonra %200'lere varan bir aidatlarla birlikte gerçekten herkesin çok ciddi şikayeti vardı. Bununla ilgili düzenleme şu oldu. Artık şey üzerinden, TÜFE üzerinden o dönemki enflasyonun üzerinde bir zam yapılamayacak. İkincisi de çok büyük siteler var İstanbul'da. 2000 konutlu, 3000 konutlu içinde olan birimi olan siteler var. Oranın yönetimleri neredeyse bir şehri yönetir gibiler. Çok ciddi paralar dönüyor oralarda ve kimseye de bu yönetimleri bırakmıyorlar. Yani burada da artık bir de denetlenebilir olmadıkları için herkes diyor kafasına göre bir yönetim şekliyle ciddi paralar yönetiyorlardı. Şimdi artık onun da önüne geçildi. Ciddi bir üst denetim getirildi. Her yıl denetlenebilir oldular. Yani rakamsal olarak bir üst sınır getirildi. Denetlenebilir oldular ve vatandaşın da hesap sorma yolu açıldı. Yani artık parasını neye veriyor, hangi masraf hangi şeye gidiyor, bunu öğrenme hakkı doğdu. Bu çok iyi oldu. Tarımsal arazilere gelince, bu da çok önemli bir sorundu. Şimdi vatandaş haklı olarak diyor ki, ya ben tarlama bir şey yapamaz mıyım? Yani bir işte bungalov koyamaz mıyım? Tabii ki koyar. Bununla ilgili zaten bir sorun yoktu. Fakat bu ticarete döküldü. Ve gerçekten tarım arazileri, bizim geleceğimiz olan ekmeğimiz, gıdamızın önündeki olan tarım arazileri tamamen ticariye dönüldü. Hepsinin üzerine birer bungalov, yani suyu, elektriği, yolu, bununla ilgili sıkıntılar oldu. Bir de bunlarla ilgili biliyorsunuz güvenlik sorunları çıktı Okan Bey. Ölümler oldu, insan kayıpları oldu, kriminal olaylara neden olan yerler oldu. Bu da bir kurala bağlandı. Yani bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın aktarımları doğrultusunda doğru düzenlemelerdi diyebiliriz.
0: Şimdi gelelim biz 2026 yılına. 2026 yılının ilk yarısını geride bıraktık ve sürece baktığımız zaman yüksek faiz ortamı, krediye erişim zorlukları, değişen mevduat getirileri falan, bu gayrimenkul piyasasını nasıl şekillendirdi sevgili Nilüfer Hanım? İsterseniz bir değerlendirmeyi alayım önce sizden, her zaman olduğu gibi. Sonrasında da bundan sonra, yani 2026'nın ikinci yarısı için, ikinci bölümü için beklentiler ne yönde olacak? Sizin öngörüleriniz ne yönde olacak? İsterseniz bunlara bir bakalım.
4: Tamam. Şimdi ilk 6 ayı geride bıraktık ama bizim elimizde ne verisi var? İlk 5 ayın verisi var Okan Bey. İlk 5 aylık veri de diyor ki geçen yılın aynı dönemine göre konut satış adetlerinde artış var. Fiyatlara gelince fiyatlarda da reel olarak bir düşüş var. Yani enflasyonun altında bir konut fiyatlarında artış var. Eskisi gibi yani bir yılda %100, %200 artışlar artık söz konusu değil konut fiyatlarında. Şimdi satış adetleri niye arttı dersek, özellikle finansmanı hazır olan, evet banka kredileri bu tarafta çok ciddi, faiz oranları 2,65'in altında, maalesef şu anda konut kredi faizi yok. Bir de bankalar hala çok iştahlı değiller. Tutup işte ne diyor? Eğer A sınıfı enerji, B sınıfı, C sınıfı değilse ben sana artık kredi de vermiyorum kardeşim diyor. Ya da veriyorum ama çok kısıtlı veriyorum diyor. Eğer ikinci konutunu alıyorsan o kadar meraklı değilim sana kredi vermeye diyor bankalar. Fakat burada çok güçlü alternatif bir sistem doğdu. Yani bu yatırım evim şirketleri var ya, o evim şirketleri ciddi anlamda bankalara alternatif oldu. Çok sayıda vatandaş eğer bir ön ödemesi, elinde bir birikimi varsa 5. 6. ayda parası hazır oluyor. Ve biz şunu gördük. Geçen sene İpotekli konut satışı neredeyse her 100 konuttan 14'ü falandı. İpotekli satılıyordu. Bu seneye geldiğimizde bu 20'lerin üzerine çıktı. Yani her 100 konuttan 24'ü 25'i artık 4'te 1'i krediyle satılır oldu. Hı hı. Aslında burada normali ne dersek her 3 konuttan birinin kredili olarak satışı olursa aslında o ülkede işte mortgage sistemli konut satışı düzenli olarak devam ediyor diyebiliriz Okan Bey. Evet. Henüz daha oraya gelmedik. Ama büyük ihtimalle seçim sinyali verildiği andan itibaren biz o 3'te 1 belki de 3'te 2 oranında kredili satışları göreceğiz. Yani geçen yıla özetleyecek olursam, hı, geçen yıla göre daha fazla konut satıldı. Geçen yıla göre krediyle ipotekli konut satışlarında artış var. Bir önemli artış daha nerede var derseniz ilk el konutlarda çok ciddi bir artış var. Neredeyse %40'a 60 oranında ikinci ellerle baktığımızda bu da şunu gösteriyor. Vatandaş diyor ki artık ben eğer konut alabiliyorsam, hı hı, alırsam deprem ülkesindeyim, daha güvenli bir konut alayım diyor. Şehir merkezi yerine şehrin çeperlerine taşınmayı göz alıyor açıkçası.
0: Fiyatlar düştü dediniz bu arada. Bu fiyatlardaki düşüşü nasıl anlamlandırabiliriz, ne diyebiliriz? Yani geçen seneye göre fiyatlar ya da çok mu daha yükselmedi? Oradaki tam ifadeye ne, hı hı, diyebiliriz Nilüfer Hanım?
4: Geçen seneye göre fiyatlar enflasyonun altında kaldı. Bu, hı hı, da aslında reel olarak düştüğünü gösteriyor. Eğer biz enflasyonun üzerinde, yani geçen sene 10 milyon liralık olan konut bu sene 15 milyon olsaydı, hı hı, fiyatlar arttı diyebilirdik. Ama geçen sene 10 milyon olan konut 12 milyona satılıyor bu sene. O yüzden reel olarak düşüşünü söyleyebiliyoruz. Hı hı. Yani %30'un enflasyonun altında bir düşüş söz konusu, yükseliş söz konusu. O yüzden de fiyatların aslında bir gıda enflasyonu karşısında gıdaların artışına göre çok daha geride olduğunu söyleyebiliriz. Bu da şunu getiriyor aslında.
0: Evet.
4: Vatandaşın neden konuta yöneldiğini ya da satış adetlerinin neden yüksek olduğunu biz buradan çıkarıyoruz. Vatandaş diyor ki bu fiyatlar çıkacak. Yani önümüzdeki dönemde, hele seçim dönemine girince, hı hı, eğer bir gevşeme olursa faizlerde ben bu fiyatları bir daha bulamam diye finansmana hazır olan ya da hazırlığı olanlar hepsi konut almaya gitti. Hı hı. Ama bir kesim vatandaş da Okan Bey, hı hı, konut almayla arasındaki hayal mesafe o kadar uzaklaştılar ki,
0: evet,
4: artık o grup vatandaş ya nasıl olsa konut alamıyorum diye kendini yemeye, içmeye, gezmeye verdi. Yani kazandığını günlük harcamaya verdi. O yüzden alışverişler artmış. O yüzden bu etrafımızda gördüğümüz restoranlar dolup taşıyor. Onlar konuta ulaşım hayalini kaybeden vatandaşlar.
0: Doom spending dediğimiz olayı gerçekleştiriyoruz yani bugünlerde. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi kiralamayı da konuşacağız sizinle. İstiyorum oradaki gelişmeleri de duymayı ama öncesinde yani bu önümüzdeki sürecin beklentisini de önce sizden bir alacağım lütfen. Öngörünüz ne olacak kalan dilim için söylüyorum 2026. Hı-hı. Ama arada şu geldi aklıma, siz konuşurken şöyle bir soru geldi. Şimdi ev sahibi olmak isteyenler ya da konut almak isteyenler ama parası olanlar için söylüyorum. Doğru, hı-hı, zamandır diyebilir miyiz? Yani hani fiyatlar geçen seneye göre düştü, enflasyonun altında bir rakam ortaya çıkınca aslında buna yükseldi diyemeyiz diyoruz. Peki, evet, doğru bir zaman mıdır yani konut almak için? Ne diyorsunuz? Buradaki sizin düşünceniz nedir?
4: Şu anda bir konutun 5 ile 10 milyon lira aralığında olan bir konutun ilanda kalma süresi 90 günü aştı. Hı-hı. Bu ne demek biliyor musunuz? Süreler uzuyor. Bu da şu anlama geliyor. Satıcıların, eğer ihtiyacı olan gerçek anlamda satıcıysanız, onun inadı kırılıyor. Bu da şu demek. Aslında bu dönem konut almak isteyenler, finansmana hazır olanlar için hala avantajın devam ettiğini gösteriyor Okan Bey. Hmm. Bu da şu demek aslında. Yani gittiğinde 15 milyonluk konuta bir 3 yıl önce, bir 5 yıl önce en fazla 14,5 milyon bir teklif verirken bugün 12 milyon teklifi verebiliyorlar. Hı hı. Neden? Çünkü nakdin gücünü kullanıyorlar. Hala bu avantaj varken finansmana hazır olan vatandaşlar önümüzdeki süreçte daha düşer mi diye beklemek yerine bugünden harekete geçerlerse avantajlı olurlar. Çünkü bir şeyin gevşemesi, kredi faiz oranlarında bir gevşeme aslında onların aleyhine işleyecektir. Çünkü o eskiden aldıkları indirim oranları %25-30 oranındaki bir geriye geliş artık hayal olacak. O nedenle de finansmanı varsa, konuta ihtiyacı varsa mutlaka alsınlar. Yatırımcı ise 1+1 konutu tercih etsin. Kolay alınabiliyor, kolay satılabiliyor. Kira getirileri de yüksek bu Türk dairelerin.
0: Tam bu noktada dinleyicimiz soru göndermiş. Yetkin Bey demiş ki finansmanı hazır olan ne demek acaba? Alacağımız konutun fiyatının yüzde kaçı elimizde nakit olarak bulunmalı diye sormuş. Bununla ilgili bir cevabınız olur mu acaba?
4: Tabii ki şöyle finansmana hazır olan demek aslında elinde bir peşinatı olandan bahsediyorum. Yani 0 lirayla hiçbir şekilde bir yere almak çok mümkün değil. Çünkü bankalar eğer sizin hiçbir konut üzerinize tapunuz yoksa ve az enerji sınıfına tabi ise %90'a kadar veriyor. Fakat oradaki faiz oranları çok yüksek. İkincisi finansmanı hazır olandan mesela dün bir vatandaşla konuşuyorum. Dedi ki Nilüfer Hanım biz 6. ayımızdayız ve bize 10,5 milyonluk bir şeyi bu evim sisteminde paramızın hazır olduğunu söylediler. Bizim hemen bir ev almamız lazım. Yoksa bu orada kalmış olacak. Fiyatlar yükselmeden gitmek istiyoruz. Ya almak istiyoruz. Yani alacakları konutun %25'ine sahip bir önde bir paraları varsa, birikimleri var ise harekete geçsinler. Ya bankadan ya bu tür konut
0: Biraz.
4: finansmanı evlerinden. Evet. Ya bu finansmanı hazır olduğundan bahsettiğim şey bu. Yoksa 10 milyonluk ev için cebinde 10 milyonu hazır olsun demiyorum. Yine bir taksit, yine bir kira öder gibi ev sahibi olma yönteminden bahsediyorum Okan Bey.
0: Şimdi 2026 yılının çok kısacık mini minnacık süremizi de iyi değerlendirelim istiyorum.
4: Tamam.
0: Kalan süredeki sizin öngörünüz, düşünceleriniz neler? Neler konuşuluyor? Yani gayrimenkul piyasası için öngörüler neler? Bu 2026 yılının ikinci dilimi için soruyorum.
4: Şimdi yaz biraz sıcak geçecek. Şöyle sıcak geçecek. Kiralıklarda alev olacak. Fakat satılıklarda biraz daha böyle bir durgunluk yaşayabiliriz. Mayıs ayında 93 bin konut satıldı. İşte Haziran'da belki de 90 ya da 85 bin konut satılacak. Yaz zaten satış konusunda daha böyle sayıların azaldığı bir mevsimdir. O nedenle ama Eylül'den sonra ya ülkemiz öyle bir siyasi ortamda ki yarın ne olacağını hiçbirimiz tahmin etmiyoruz. Sürprizlere uyanıyoruz. Ha, hepimizin bu konuda şeyimiz var. Şerbetliyiz aslında tüm krizlere. Fakat şu olur diyemiyorum. Çünkü bir hafta sonra başka bir şey oluyor ve ona bağlı olarak da her şey hop baştan değişiyor. Ama mesela biz yılın başında konuşmuştuk hatırlarsanız. İlanlar silinecek bu EIDAS elektronik ilan doğrulama sistemiyle dedik. Ve geçen ay bir baktık ki gerçekten %26 kadar ilan sayısında azalma var geçen yılı oranla. O nedenle de bazı şeyler özellikle satılıkta çok hızlı gelişmeler olmuyor. Ama Eylül'den sonra son 4 ayımız ya da son çeyreğimizden bahsedecek olursak orada bir hareketlenme söz konusu olacak. Fiyatlar yükselişe geçebilir. Çünkü faizlere bağlı olarak yani at başı gidiyor. Birisi yükseliyor, birisi düşüyor, öteki yükseliyor. Faiz düşecek, fiyatlar yükselecek. O nedenle de son çeyreğe bırakmamalarını öneriyorum. Böyle daha herkesin sakin olduğu yaz döneminde bir tapu işlemi onların elini rahatlatacaktır.
0: Peki gelelim kiralama konusuna. Evet, yani siz dediniz ki yaz döneminde satışlarda gayrimenkulde satışta düşüşler olabilir, bu normaldir. Ama diğer taraftan kiralamalarda da sanki bir durgunluk var gibi geliyor. Bir de bu soruyla bağlantılı olarak biz sizinle hep konuşuyoruz. Yaz sezonuna girdik ve biz burada çok haberini yapıyoruz. Bir lahmacunun bilmem ne kadar 1600 liralara, 1500, 1600 liralara falan satıldığı yerlerde kiralama fiyatlarında da çok şaşırtıcı rakamlar duymuştuk hep. Bu sene oradaki manzara nasıl? O bölgelerdeki durum nasıl? Fiyatlar nasıl? Kiralamalar nasıl? Onlarla ilgili de söyleyeceğiniz bir iki bir şey vardır diye düşünüyorum. Söz sizde. Buyurun.
4: Söyleyeyim. 8 milyon kadar kiralık yani kiracı var bu ülkede Okan Bey. Şu anda özellikle mevcut evinde yaşayanlar, devam edenlerin birçoğunun kira bedeli yeni kiralıklara göre çok daha yüksek. O yüzden de mesela neden diyecek olursanız, kiracı diyor ki ya ben yeni bir yere geçersem bunun içerisinde taşınma ücreti var, 2 aylık depozito var, İşte emlakçı parası var. Hı hı. Ben 4 aylık şeye kiramı ona vereceğime mevcut evimden düzenimi bozmayayım, mevcut evimin üzerine koyayım ve ayrılmayayım diyor. Bu da neyi getiriyor? Kiralıklarda olan talebin geriye çekilmesini getiriyor. Bu nedenle de mevcuttaki kiralamalar biraz daha uzun sürüyor. Bir arkadaşım geçenlerde Ümraniye'de çok bilinen bir sitede, normalde dedi kiralığa çıktığım gün 3-5 tane aday çıkardı, hı hı, ve ben o adaylar içinde o piti piti yapardım. Fakat dedi 8. ayda kiraladım ilk defa. Oo. Bakın bu da bir örnek. Çok uzun sürüyor. Çünkü aidatlar yüksek, her şey maliyetli. Artık vatandaş bilinçlendi ve maliyet hesabı yapıyor. O nedenle de mevcut evinde kalmaya çalışıyor. Ama mevsimsel olarak öğrenci hareketliliği, tayin hareketliliği, evliliklerin olması nedeniyle tam evlilik dönemi, şey dönemi, düğün dönemi. Bu nedenle orada bir hareketlilik olabilir ama çok zorlayıcı bir fiyat, yukarıya yönlü bir fiyat olacağını düşünmüyorum. Çünkü yukarıdan giren, etiket olarak giren kiralıklarda takip alıyorum çoğunluğunu ben. Ne oldu diye. Bir hafta 10 günde %5'lik, %10'luk indirimler gelmiş oluyor.
0: Bir dinleyicimiz şey demiş, ben kiracım normalde Eylül ayında çıkacakken Haziran ayında evi boşalttı. İlk, daha öncesinden, iki ay öncesinden haber verdi. Fakat şey demiş, zamanında evi kiralarken aldığı depozito ücretinin günümüz kira bedeliyle olması gerektiğini söylemiş. Böyle midir?
4: Şöyle, yasal olarak aslında yapılması gereken şu: siz ev sahibi olarak aldığınız depozitoyu bir bankada bir hesap açarsınız, oraya koyarsınız, mevduat olarak onun faizi işler ve siz onu çıkarken teslim edersiniz. Hı hı. Kira kontratınızda eğer işte 45 bin lira mesela, 45 bin lira alındı diyorsanız 45 bin lira olarak ödersiniz ama 2 aylık kira bedeli karşılığı olarak aldım diye yazıyorsa o zaman güncel kiradan o depozitoyu ödemek durumunda kalırsınız. Eğer dövizle bir anlaşma yapılmadıysa.
0: Ha, başlarken yapılan sözleşme.
4: Sözleşmeye bakacak.
0: Sözleşme önemli. Yani 2 sene öncesinde alınan kira depozito bedeli, kiralama depozito bedeli 45 bin TL denirse, aradan 2 sene de geçse, 3 sene de geçse ödenecek olan para yine 45 bin TL'dir.
4: Evet, 45 bin lira. Evet.
0: Oradaki
4: evet.
0: Yazan ifadeye göre yani, öyle mi?
4: Evet. Evet. Anladım. Ama 2 aylık kira bedeli alınmıştır diye yazarsa o zaman güncel rakamdan 2 aylık kira bedeli ödenir.
0: Evet. Nilüfer Hanım, bir de bu paylaşımlı ev oda kiralama dönemi, burada bununla ilgili bir yorumunuz var mı? Çünkü biz kiralama ile ilgili sayfalara falan girip baktığımızda, bir incelediğimizde falan genelde bu tarz fiyatı biraz daha düşük görüyoruz. Bu nedir falan diye böyle girip içine bir baktığımız zaman oda kiralama. Gençler özellikle bu modeli galiba tercih ediyorlar. Türkiye'de bunun hızla yayılıyor diyebilir miyiz? Buna bir yorumunuz var mı? Ne diyorsunuz?
4: Bu son 2 yılın trendi oldu aslında Okan Bey. Hı hı. Neden derseniz, gerçekten büyük şehirlerde İstanbul'da kira bedelleri 30-35 bin liradan başlıyor. Hangi öğrencinin ailesi hem çocuğunu okutacak, özellikle şehir dışından gelenlerde, hem işte gıdasını verecek, hem okul masrafını, mümkün değil. Yani gelirle gider arasındaki makas o kadar açık ki, doğal olarak öğrenciler de çözümü bunlarda buluyorlar. Ama burada tehlikeli olan şu var: güvenmedikleri, yani burada da güvenlik sorunu var çocuklar için. Tanımadıkları insanlarla aynı evi paylaşmış oluyorlar. Yani belki aynı okuldan birileriyle ev arkadaşlığına başlasalar çok daha iyi olur. Yani ben bunu en azından tavsiye ederim. Çünkü geçmiş yıllarda bununla ilgili çok ciddi güvenlik açıkları oldu, kriminal olaylar oldu. Yani bu bir çocukları, bu gençleri mecburiyet nedeniyle bu işleme sürüklenen bir durum. Bir de öyle bir şey ki kira bedelleri evet çok yüksek ama mesela şehir içinde dün mesela bir haber okudum. Hı hı. Nişantaşı'nda otoparkın aylık ücreti 20 bin lira.
0: Hadi buyur bakalım.
4: 20 bin lira. Ya 12,5 metrekarelik biliyorsunuz bir alan kaplıyor bir aracın evet. Şeyi kapladığı yer. Oysa işte Nişantaşı'nda 1 metrekare 700 bin 700 lira kira bedeli metrekaresi. Ya 12,5'ta çarptığımızda 8.500 lira konutun kirası. Arabanın kirası 20 bin lira yani ikiye katlamış durumda. O yüzden şehrin merkezinde yaşamak artık çok ciddi sorun oldu, çok ciddi maliyet oldu. Ya yani hem otopark nedeniyle, hem kira bedelleri nedeniyle, hem de aidatlar nedeniyle.
0: Son bir soru gelmiş dinleyicimizden veda etmeden evvel vaktimiz tamamladı. Çok teşekkür ediyorum size. Okan Bey 15 yıl önce lansmanken peşin parayla bir daire aldım. Kaldı bitiremediler. O zaman fiyatlar düşmüştü. Şimdi cesaret edebilirler mi demiş. Dinleyicimiz Menekşe Hanım göndermiş.
4: Niye cesaret edebilirler mi? Ben onu anlamadım Okan Bey.
0: Ben de bir anlamadım. 15 yıl önce lansmanken peşin para daire aldım. Kaldı bitiremediler demiş. O zaman da fiyatlar düşmüştü demiş. Şimdi cesaret edebilir. Yani şimdi böyle şeyler yapılabilir mi diye mi sormak istemiş Menekşe Hanım?
4: Maalesef yapılıyor. Şöyle benim anladığım şu. Yani yine böyle şeysiz bırakabilirler mi? İnşaatı bırakabilirler mi anladım. Yani yapmadan bırakabilirler mi? Evet günümüzde de çok devam büyük ediyor. Firmaların finansman sorunları nedeniyle bu sorunu yaşayan çok vatandaş var maalesef.
0: Gündemde de böyle haberler var hatta doğru söylüyorsunuz.
4: Evet.
0: Nilüfer Hanım ben kırmadınız yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
4: Her zaman.
0: Sağ olun var olun tekrar görüşmek üzere.
4: İyi yayınlar dilerim Okan Bey. Hoşça sağ olun. Kalın.
0: Nilüfer Kas gayrimenkul uzmanı hanımlar beyler önemli detayları konuştuk kendisiyle radyonuz Radyo Sputnik'te. Saat başına yavaş yavaş gidelim Özgür. Sonrasında tekrar sizlerle birlikteyiz. İkinci bölümde sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun konuğum olacak.

0: Bir sonra söyleyeceğim cümleyi düşünerekten adım atıyorum, merak etme sen.
1: Dişli duruyor, ben, cümleyi ben atıyor yine, böyle.
0: Tabii tabii, ben hızıma yetişemezsin.
1: Kurbacığım ayağına sağlık. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Seni çok
0: sen
1: seviyoruz.
0: De ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkürler Radyo Sputnik'e ve sana Okan Aslan.
1: Canım seni.
0: Selamlıyorum.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Okan Aslan.
1: Canım seni.
3: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Şimdi birazdan sevgili Özgür Erdursun'la konuşacağız, sosyal güvenlik uzmanı, ama öncesinde bir iki haber aktaralım. İBAN mağdurları için yapılacak bir düzenleme 12. yargı paketine eklenecek. Şimdi hesabım bloke oldu, senin IBAN'ına para gelecek, onu bana çeker misin diye. Ondan sonra arkadaşı tarafından mağdur edilenler var, böyle çok sıkıntı yaşayanlar var. Hatta bir tanesi Amerika'ya gitmiş bu durumdan dolayı. Kırmızı bülten falan çıkarıldı, geri iade edildi falan, böyle şeyler var, yaşanıyor. İnternette reklam izleyerek para kazanma ya da hesabını kirala, ayda 5-10 bin kazan ilanına kanıp IBAN ve internet bankacılığı şifresini dolandırıcılara teslim edenler, farkında olmadan, bu dolandırıcılık kastı taşımadan bir para transferine aracılık eden sıradan vatandaşlar. Değerli dinleyiciler, şimdi baktığımızda mevcut yasalara göre dolandırıcıların IBAN'ınıza geldiği an siz dolandırıcılığı bizzat organize etmeseniz bile hukuken nitelikli dolandırıcılığa iştirak suçuyla yargılanıyorsunuz. Ağır ceza mahkemeleri görüyor. Alt sınır 4 yıldan başlıyor. Çok ciddi şeyler yani. Hapis cezaları, devasa adli para cezaları var. İşin acı tarafı da asıl vurgunu yapan, parayı kriptoya ya da başka yerlere kaçıran şebeke liderleri arkada gizli kalıyor. Sistem faturayı paranın izninin çıktığı ilk ve en zayıf halkaya, yani hesap sahibine kesiyor. Yani bilmeden aracılık eden öğrenci, ev hanımı, işçi bir anda nitelikli dolandırıcı olarak ne oluyor? Hapse girme riskiyle karşı karşıya kalıyor. 12. yargı paketine ne eklenecek derseniz, cezanın düşmesi, müstakil suç tanımı, banka hesabını, IBAN'ını veya kredi kartını haksız kazanç sağlamak amacıyla başkasına kullandırmak artık doğrudan nitelikli dolandırıcılık sayılmayacak. Bu fiil için Türk Ceza Kanunu kapsamında müstakil bir suç tipi oluşturulacak. Dolandırıcılık kastı olmadığı sürece bir yıl ceza, bir yıl, üç yıl hapis seviyesine çekilebilecek, büyük oranda düşmüş olacak ya da ertelenebilecek. Yine eğer hesap sahibinin dolandırıcılık organizasyonuna doğrudan katıldığı, şebekenin üyesi olduğu somut delillerle ispatlanırsa ancak o zaman nitelikli dolandırıcılık cezası almaya devam edecek. Yine etkin pişmanlık, yani eğer dolandırılan meblağ çok düşükse veya hesap sahibi mağdurun zararını karşılayacak etkin pişmanlıktan yararlanmak isterse cezada büyük indirimler yapılacak hanımlar beyler. Önemli tabii bu konu. Burada tabii kişilerin dikkat etmesi gerekiyor. Sosyal güvenlik uzmanı çok kıymetli sevgili Özgür Erdursun. Özgür Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Okan Bey, çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için, bizi kırmadınız her zamanki gibi. Şimdi siz hesaplamalarınızı yaptınız tabii, bu hesaplamalarında genelde çıktığını görüyoruz, şahit oluyoruz. Herkesin merakla beklediği Temmuz ayı geldi, çattı. Tabii Temmuz ayının gelmesiyle birlikte kenarda, kıyıda, köşede bekleyen soru işaretleri, ne olacak soruları.

0: Karşımızda Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine bakıyoruz, ona bakıyoruz, siz takip ediyorsunuz. Şimdi birçok başlık var ama önce Temmuz ayı, Temmuz ayında neler yaşayacağız, neler olacak, bizleri neler bekliyor, bir sizden dinleyelim sevgili Özgür Bey.
1: Evet Okan Bey, Temmuz ayında ne olacağını, hatta 2027 yılının Ocak ayında ne olacak, ortalama ne olabilir daha doğrusu. Onunla ilgili de sizin için bir çalışma yaptım.
0: Harikasınız.
1: Bu kayıtlar tabii esas alınıyor. Bunlar saklanıyor. 6 ay sonra, 8 ay sonra durumlar netleştiğinde bizim de öngörülerimiz ne kadar gerçekçi değil, biz de bunları görebiliyoruz. %4,84 Ocak ayında, Şubat ayında 2,96, Mart ayında 1,94, Nisan ayında 4,18, Mayıs ayında 1,71 TÜİK tarafından enflasyon açıklanmıştı. Haziran ayının enflasyonu bu ay bittikten sonra Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak. Biz %1,20-1,30 arasında bir enflasyon bekliyoruz. 1,20 ya da 1,30 çıkmasının bir önemi de yok. Yani 1,20 çıkarsa ya da 1,30 çıkarsa bir şey değişir mi? Değişmez. Ortalama SSK ve Bağkur emeklilerine Temmuz ayından geçerli olmak üzere %18 gibi bir enflasyon farkı çıkacak. Ben bunu birkaç aydır söylüyorum zaten. Memur ve memur emeklilerine de %13,5 ile %14 arasında bir enflasyon farkı çıkacak. Memurlarda toplu sözleşmeden kaynaklı biraz daha düşük oranlı artış olacak. Çünkü 2026 yılının Ocak ayında memurların biraz yüksek olmuştu. Şimdi memurların bir miktar düşük olacak. Asgari ücrete bir ara zam olmayacağını düşünüyorum. Zaten hükümet yetkilileri de bu konuyla ilgili açıklamalar yaptılar. Sadece asgari ücreti ilgilendirmiyor tabii. Asgari ücrete bir ara zam yapılmazsa diğer ücretlerde de bir artış söz konusu olmaz. Yani Temmuz ayında ücret artışları beklemiyoruz. Asgari ücret ve diğer ücretlerde bir artış olmayacak. Emekli aylıklarında, SSK ve Bağkurların emekli aylıklarında bir artış söz konusu olacak. Fakat yaklaşık 4,7 milyon en düşük emekli aylığını alan kişilerin büyük bir kısmı aynı aylığı Temmuz ayında da alacaklar. Çünkü en düşük tamamlanan aylık 20 bin liraya biliyorsunuz şu anda tamamlanıyor ama bu otomatik olarak enflasyon farkı üzerine eklenmiyor. Bunun için ayrıca yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olacak. Enflasyon açıklandıktan sonra büyük ihtimalle Temmuz ayında bu yasal düzenleme yetişmeyecek. Ağustos ayına kalacak. Ağustos ayında Temmuz farkını da alacaklar ama Temmuz ayında 20 bin lira alan milyonlarca kişinin cebine yine 20 bin lira girecek. Peki bu 20 bin lira ne olur diye bakarsak, enflasyon oranında artış olursa yaklaşık 23.600 lira olur ama Temmuz ayına yetişmez. Dediğim gibi Ağustos ayında 23.600 lirasını, Temmuz'dan kalan 3.600 lirasını da Ağustos ayında verirler kendilerine. En düşük emekli aylığının 23.600 lira olacağını görüyoruz şu anki enflasyon hedefleri doğrultusunda açıklanan enflasyonlara göre. En düşük emekli aylığını belki 24 ya da 25 bin liraya da tamamlayabilirler. Ama onun dışında ayrıca bir refah payı, ayrıca bir seyyanen artış, ayrıca bir oransal artışın yapılmayacağını Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarında net görüyoruz. Çünkü enflasyon düşme eğiliminde olduğunu zaten ifade ediyorlar. Amaç geçen yıl işte %30 enflasyon çıktı. Bu yıl %30'un altında %28, %29, %30 bu bantlarda bir enflasyon çıkacak Okan Bey.
0: Harika.
1: Buna göre de
0: Yani harika derken şöyle bilgilendirmeniz harika. Orada yanlış anlaşılma olmasın. Belirlenen rakama harika dediğimiz falan yok. Ama siz çok güzel toparladınız. Yalnız ben arada bir şeyi kaçırmayayım. Soracağım size, unutmadan sorayım. Şimdi siz dediniz ya 23.600 tahmininiz, yani 23.600 olacak gibi görünüyor. 24 ya da 25'e tamamlanabilir diyor. Burada ne diyorsunuz siz? Böyle bir şey olacağına inanıyor musunuz gerçekten? Olur mu? Ne diyorsunuz?
1: Olabilir. Olabilir. Ha, olabilir. Mesela 19 bin lira olacaktı Ocak ayında. 20 bin liraya tamamladılar. Normalde % 18.4 gibi bir artış oldu en düşük emekli aylığına, ama diğer SSK ve Bağkurlara %16.57'lik artış oldu, ama en düşük tamamlanan aylık %18.4 artışla düz 20 bin lira yapıldı. Şimdi yine düz 24 ya da 25 bin lira yapabilirler. Şimdi, çok da önemi de yok açıkçası.
0: Şimdi en düşük emekli maaşını Ağustos ayında hesabında böyle 26 bin küsür lira görenler, aa maaşım 26 bin lira oldu falan diye düşünmesinler. O Temmuz farkı olarak hesaplara gelecek olan para, bunu da belirtmek lazım. Siz zaten söylediniz, öyle değil mi? Önemli.
1: Yani şöyle olacak büyük ihtimalle. Mesela 20 bin lira bugün eline para geçen birisinin Temmuz'dan itibaren 23.600 lira civarında olur, ama bakın 20 bin lira geçenlerin eline Temmuz ayında bu para geçmeyebilir. Ağustos ayında yasal düzenleme sonrasında fark Ağustos ayında verilebilir. 21 bin lira emekli aylığı bugün alan kişinin büyük ihtimalle 24.800 lira olacak. Şu anda 22 bin lira emekli aylığı alan kişinin de 25.980 lira olur. 23 bin lira emekli aylığı alanın 27.150 lira olur. 24 bin lira emekli aylığı alanın 28.340 lira olur. 25 bin lira bugün emekli aylığı alan kişinin Temmuz ayında 29.500 lira olur. 30 bin lira 35.400 lira olur. 35 bin lira 41.300 lira olur. 40 bin lira da 47.240 lira olur diyebilirim.
0: Evet. Evet, gayet güzel bir.
1: Peki bu rakamlar 2027 yılının Ocak ayında ne kadar artar? %28 enflasyon çıkarsa yıl sonunda, Ocak ayında da %8.47 SSK ve Bağkurların emekli aylıkları %8.47 artar. Yıl sonunda %29 enflasyon çıkarsa %9.32 artar. %30 enflasyon çıkarsa 2027 yılının Ocak ayında da %10.17 oranında artar. En düşük emekli aylığı 23.600 lira olacak diyorum ya.
0: Evet.
1: Okan Bey.
0: Evet, evet.
1: Diyelim ki hükümet buna hiç müdahale etmedi. Tamam, dediler ki enflasyon farkı neyse biz bunu veriyoruz.
0: Tamam.
1: 20 bin lira 23.600 lira oldu. Sonrasında ayrıca bir yasal düzenleme yapmazlar ise 2027 yılının Ocak ayı geldiğinde %28 ile yılı bitirirsek 23.600 lira da %8.47'lik artışla beraber 2027 yılının Ocak ayından geçerli olmak üzere 25.600 lira olur.
0: Evet.
1: Peki bu rakamlar bize neyi ifade ediyor? Şunu ifade ediyor: emeklilerin, çalışanların maalesef alım gücü, cebine giren paranın alım gücü değeri bir miktar daha düşecek.
0: Düşecek yani.
1: Yani yoksulluk, açlık ve yoksulluk sınırları daha hızlı artarken cebinize giren para aynı oranlarda artmıyor. Cebinize giren para gerçek anlamda hayatınızı, yaşamınızı sürdürebilmeniz için markete, pazara, alışverişe gittiğinizde ya da kullandığınız hizmetlerle ilgili ödediğiniz paralara yapılacak artışlar, zamlar daha yüksek oranlı olmasına rağmen devletin belirlediği sınırlı oranlarda ücretler, emekli aylıkları artacağı için enflasyonu artık yakalayamayacak bir noktada olduğu için maalesef alım gücü değeri her artış sonrasında alım gücü değeri biraz daha düşüyor. Yani mantıklı baktığımızda aslında enflasyon farkı verilerek bizim alım gücü değerimizin korunması gerekirken biz enflasyon farkını alıyoruz, alım gücü değerimiz biraz daha düşüyor. Örnek veriyorum, işte siz her hafta markete gittiğinizde 1 kilo peynir alıyorsanız, sonra 750 grama, 500 grama düştüyseniz aylığınıza artış sonrası 400-450 grama düşecek alacağınız peynir bütçenize göre.
0: Yani sizin Özgür Bey verdiğiniz rakam şu açıdan da çok enteresan. Yani sevgili dinleyiciler, Özgür Erdursun sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında konuğumuz. Bu şekilde dediğiniz gibi olursa bu ay ve 2027 yılının Ocak ayındaki toplam artış, 20 bin lira emekli maaşı alan, en düşük emekli maaşı alan biri toplamda 5.600 lira gibi bir fiyat yükselişiyle karşı karşıya kalacak. Yani 20 bin liralık maaşı Ocak 2027'de 25.600 liralar seviyesine falan çıkmış olacak ama
1: o da 2027 yılının Haziran ayının sonuna kadar da o rakam geçerli
0: tabii,
1: olacak.
0: Tabii bir de öyle bir şey var. 2027 Ocak'ta bu rakam gelmiş olacak ama haklısınız. O da harika bir detay. Ama diğer tarafta söylediğiniz çok önemli bir gerçek var ki bu Türkiye gerçeği. Diğer fiyatlar, hizmetlerimiz, aldığımız her şeydeki zam oranları bu şekilde değil, çok daha ciddi artışlar var orada da. Yani emekliyi yine sevindirecek bir şeyler yok.
1: Sadece şöyle küçük bir ekleme yapabilirim Okan Bey.
0: Buyurun.
1: 2023 yılında devlet memurlarına 8077 lira seyyanen bir artış yapıldı. Maaşlarına ilave edildi. Hı hı. Devlet memurlarının aylıklarına bu artış ilave edilmeseydi devlet memurlarının o 8077 liranın TÜİK tarafından açıklanan enflasyona göre, ben aylık bazda hep enflasyon açıklandığında 2023'ten bu yana o 8077 liranın kaç lira olduğunu hesapladım. 8077 liranın şu anda değeri 25 bin lirayı geçmiş durumda. Hmm. Yani 2023 yılında devlet memurlarının alım gücü değeri düştü diye 8077 lira seyyanen artış devlet memuru emeklilerine verilmedi. SSK ve Bağkur emeklilerine maalesef verilmedi. Verilmiş olsaydı bugün SSK, Bağkur emekli sandığı emeklileri, banka emeklileri de dahil, özel sandık emeklileri de dahil en az 25 bin lira daha fazla emekli aylığı alacaklardı. Yani bugün 20 bin lira alan kişi 20 bin lira değil 45 bin lira eline para geçecekti. Hmm. Evet. O da çok büyük ve önemli bir ayrıntı. Çünkü o dönemde devlet memurlarının alım gücü değeri düştü diye 8077 lira ilave oldu. Her 6 ayda artışla beraber de bu rakam yükseldi. Yoksa devlet memurlarının dediğim gibi alım gücü değeri çok düşerdi. Bir nebze olsun devlet memurlarının alım gücü değeri bir nebze olsun diyorum. Yani yanlış anlaşılmasın, devlet memurları da bizleri dinliyorlardır. Bir nebze olsun emeklilere göre bir 25 bin lira artış sağladı. O dönemde de bu artış olsun diye o dönemde muhalefet partisi genel başkanı Kemal Bey olaylara daha mantıklı bakıyordu. Şu anda ne olduğunu biz de anlayamadık. O dönemde ben de danışmanlığını yapıyordum. Hatta bu konuyla ilgili bilgileri de kendisine ben vermiştim. Hı hı. Sonrasında tam seçime giderken de çok da karşılığı oldu seyyanen artış devlet memurlarına. Sonrasında hükümet, Sayın Cumhurbaşkanı da AK Parti Genel Başkanı da evet, biz de öyleyse devlet memurlarına 8077 lira vereceğiz dedi ama bu fikir de aslında bizden gitti. İyi de oldu ama keşke emeklilere de verilseydi ve şu anda emeklilerin durumu daha iyi olurdu. Evet. Zamanımız varsa memurlarla ilgili iki kelime söyleyebilirim.
0: Lütfen lütfen dinliyorum. Bir yaklaşık ne kadar bir var, zamanımız var biraz daha. Buyurun lütfen, hiç bölmeyeyim, devam edin.
1: Şimdi devlet memurlarının da biliyorsunuz en alt hizmetli kadrosunda çalışan bir devlet memurunun şu anda aylığı 55.763 lira. Devlet memurlarına %13.86 gibi bir artış bekliyoruz biz, %1.3 enflasyon çıkarsa. En düşük devlet memurunun aylığı da 63.491 liraya çıkar. Hı hı. İşte infaz koruma memuru 9'a 1 şu anda 62.765 lira alıyor, 71.462 liraya çıkar. Bir öğretmenin 8'e 1 bir öğretmenin aylığı şu anda 64.466 lira. Büyük ihtimalle 73.400 liraya çıkacak. 8'e 1 bir polis memurunun şu anda aylığı 76.308 lira. 86.787 liraya çıkacak. Bir araştırma görevlisinin şu anda aylığı 80.118 lira. Temmuz'da 91.229 lira olur. Hı hı. Bir profesörün şu anda aylığı 130 bin lira. Büyük ihtimalle 149 bin liraya çıkar. Şimdi ben bu rakamları söylüyorum Okan Bey ama şunu söylüyorlar. Özgür Bey, siz bu rakamları söylüyorsunuz ama bu rakamlar bizim cebimize girmiyor diyor devlet memurları. Haklılar. Hı hı. Bu rakamlar, evet, bu rakamlara ulaşıyor devlet memurlarının aylıkları. Fakat kağıt üstünde ulaşıyor. Gerçekte vergi kesintilerinden dolayı ceplerine daha az giriyor. Bir de orada da vergi kesintisi durumu devreye giriyor biliyorsunuz.
0: Daha önce siz bahsetmiştiniz.
1: Bu rakamlar olmuş gibi gözükse de ellerine bu para geçmiyor.
0: Evet. Bir dinleyicimiz Okan Bey, en düşük emekli maaşı kök maaşı üzerinden mi enflasyon farkı verilecek diye sormuş. Siz bunu anlattınız az önce ama Koray göndermiş. Buyurun.
1: Şöyle söyleyelim. Diyelim ki bir kişinin kendi primleriyle emekli aylığı 15 bin lira.
0: Evet.
1: Kendi primleriyle 15 bin lira ama devlet ne yapıyor? 20 bin liraya tamamlıyor. Şimdi %18'lik bir enflasyon çıkarsa o hemen bu %18 15 bin lira olan aylığına yansıyor. Yani 15 bin lirası 17.700 lira oluyor. En düşük emekli aylığı ne kadar? 20 bin lira. Öyleyse o kişinin aylığı yine 20 bin lirada kalıyor.
0: Evet.
1: Yani 20 bin lirasına yansımıyor. 20 bin lira eline geçen paraya yansıması için yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Yasal düzenlemeyi de maalesef mecliste geç yaptıkları için Ağustos ayına sarkıyor. Yani elinize geçen paraya otomatik olarak, en düşük emekli aylığı alanlar için söylüyorum, elinize geçen paraya enflasyon farkı eklenmiyor. Gerçekte sizin kök aylığınız 13 bin lira mı 15 bin lira mı neyse onun üzerine %18 ekleme yapılıyor.
0: Şimdi vaktimiz daralıyor Özgür Bey. İki tane konu kısaca böyle bir özet geçebilirsek sevinirim. Bir tanesi kademeli emeklilik, staj mağdurları unutuldu mu? Ne oldu orada bir, çünkü her yeni gelen günde böyle haber duyuyoruz EYT sonrasında bir günle bir ayla kaçıranlar falan. Onlarla ilgili gelişmeler, son durum ne? Bir de bu Bağkur 7200 sözü Temmuz'da gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Sizdeyim.
1: Kademeli emeklilik konusunda beklentiler var. Fakat hükümetin bu konuyla ilgili hiçbir çalışması yok. Muhalefet bu konuyla ilgili söz veriyor. Ama hükümetin bu konuyla ilgili bir çalışması yok. Seçim öncesinde bir düzenleme yaparlar yapmazlar onu bilmiyoruz. Fakat hükümetin bu konuyla ilgili bir çalışması yok. Çünkü hükümet yetkilileri EYT yasasını çıkardığımıza dair pişman olduk dediler. Kademeli emeklilik hükümet açısından AK Parti devam ederse böyle bir yasa çıkmaz. Ama hükümet değişirse muhalefet bununla ilgili sözler verdi. Bizler de takip ediyoruz. Zaten kısa vadede ben böyle bir yasanın çıkacağına inanmıyorum ama işte televizyonlara çıkıp sürekli yani çıkacak, bu hafta çıkacak, bir dahaki ay çıkacak, 3 ay sonra çıkacak diyen kişileri de görüyorum. Niye böyle bir açıklama yapıp insanları umutlandırıyorlar onu da anlamış değilim açıkçası. Stajyer ve çıraklarla ilgili de durum aynı. Stajyer ve çıraklarla ilgili de maalesef yasal bir düzenleme yapılmadı. İlk işe giriş tarihlerinde kendi adlarına yatırılan prim, iş kazası meslek hastalığı primi, tüm kollara tabi yani emeklilik primi olmadığı için kabul edilmiyor şu anda. Diğer bir konu daha sordunuz.
0: Bağkur 7200 Temmuz ayında bu çıkan.
1: Bu çok önemli. Mesela Bağkur'la ilgili en yetkili isim Çalışma Bakanı. Evet. Bu konuyla ilgili çalışmamız var diyor. Muhakkak çalışma varsa artık biz de bekliyoruz ama çalışma var dedikten sonra sanki bakan böyle bir açıklama yapmamış gibi sonradan unutuluyor. Biz ne olacak falan diye soruyoruz. Sizler de soruyorsunuz haklı olarak. Şu anda AK Parti önce bu konuyu ortaya attı bakan. Şimdi ne olacak diye sorduğumuzda yani ne olmuş, kim ne demiş, haberimiz yok, bir şey mi var gibi böyle olaya yaklaşıyorlar, haberleri yok gibi. Büyük ihtimalle seçim öncesinde böyle bir yasal düzenlemeyi yapacaklar gibi gözüküyor. Kademeli emeklilik, staj, çıraklık ya da Bağkur 7200 gün diye değerlendirdiğimizde sonuca en yakın olan 7200 gün Bağkur. Çünkü bu konuyla ilgili Çalışma Bakanı net açıklama yaptığı için söylüyoruz. Ama kısa vadede şu anda torba yasalar çıktı, içine bunu koymadılar maalesef. Büyük ihtimalle seçim öncesinde bunu yapacaklar gibi gözüküyor.
0: Ama yakın zamanda da seçim gerçekleşirse ki söylentilere de bakınca, ülke durumuna bakınca da o zaman bu saydıklarımızın gerçekleşme ihtimali, yani en azından bir kısmının gerçekleşme ihtimali de var gibi görünüyor. Ama o tabii alınacak olan kararları beklemek lazım özetle.
1: Ya hükümet açısından seçimi kazanabilecek bir durumda olduklarını görürlerse hiçbir yasal düzenlemeyi yapmazlar.
0: Bu çok önemli bir final oldu. Özgür Bey çok teşekkür ediyorum ben yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun, var olun.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, sosyal güvenlik uzmanı sevgili Özgür Erdursun canlı yayında bu kısa zamanda önemli detayları bizlere aktardı. Veda vaktimiz geldi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Yarın aynı saatte, yarın bu arada çok özel bir konuğum var. Bir arp sanatçısı burada olacak. Türkiye'de de yerli arpı yapan isim eşiyle birlikte sevgili Zeynep Hanım burada olacak. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye yönelik sert eleştiriler var. Suça sürüklenen çocuk taslak raporu tamamlandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem meydana geldi. Venezuela basında çıkan haberlerde binaların yıkıldığı bölgelere çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği, bazı kentlerde ise internet altyapısının çökmesi nedeniyle can ve mal kaybının tam olarak bilinmediği bilgisi paylaşıldı. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez, ülkede peş peşe meydana gelen iki depremin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Rodriguez, krizle mücadele kapsamında Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki acil durum mekanizmalarının devreye alındığını ve Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiriler var demiştik. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, gereksiz polemikler içine girmediklerini söyledi.
2: Hükümet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde, ittifak olarak, dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Dikkat ederseniz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz.
1: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların meclisin saygınlığının düşmesine neden olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çokbaşlılığın Türkiye siyasetine zarar verdiğini söyledi.
2: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefet ile birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor.
1: Sayıştay Başkanlığı seçiminde Metin Yener yeniden göreve geldi. Genel kurulda gizli oyla yapılan seçimde mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı. 289 milletvekilinin oy kullandığı seçimde Yener 272 oyla Sayıştay Başkanlığı'na yeniden seçildi. Suça sürüklenen çocuk taslak raporu tamamlandı. Meclis suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu 3 aylık süresinin ardından aldığı 1 aylık ek sürede de çalışmalarını sürdürerek taslak raporunu bitirdi. Üyelere gönderilen rapor milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından esas rapor haline getirilerek meclis başkanlığına sunulacak. Yüksek maliyetli ilaçları sahte reçeteyle temin ederek yurt dışına gönderdikleri belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığı tespit edilen ilaçların eczacı kimlik ve yetkileri kullanılarak yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderildiği belirlendi.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı, çok bulutlu. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık. Ankara ve İstanbul 31, İzmir 34, Antalya 30 derece. Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu 26. Diyarbakır ve Gaziantep az bulutlu, Diyarbakır 37, Gaziantep 35. Van parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece.
4: Kupa'nın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam iki maç oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: Bosna Hersek 3, Katar 1, İsviçre 2, Kanada 1. Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan mücadelelerle devam edelim. Türkiye saatiyle 01'de başlayan Fas-Haiti maçı, Fas'ın 4-2 üstünlüğüyle, İskoçya-Brezilya mücadelesi de 3-0 Brezilya galibiyetiyle sona erdi. Türkiye saatiyle 04'te başlayan iki mücadeleden Çekya-Meksika karşılaşması 3-0 Meksika'nın üstünlüğüyle, Güney Afrika-Güney Kore karşılaşması da 1-0 Güney Afrika'nın galibiyetiyle sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün iki mücadele daha oynanacak. Türkiye saatiyle 23'te başlayacak müsabakalarda Curaçao fil dişi sahiliyle Ekvador'da Almanya ile karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın milli takımımızın da yer aldığı 6 karşılaşma oynanacak. Maçların Türkiye saatiyle olduğunu hatırlatalım ve yarının programını aktaralım. 02'de Japonya, İsveç, Tunus, Hollanda. 05'te Paraguay, Avustralya, Türkiye, ABD. Ve saat 22'de Norveç, Fransa, Senegal, Irak.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %35'lik bir yoğunluk bekliyor. İstanbul'da birçok ana arterde trafiğin yeni yeni başladığını söyleyebiliriz. D100'e baktığımızda Haliç Yan Köprü Ok Meydanı yönünde sağ şeritte çevre düzenlemesi var. Bir şerit trafiğe kapalı. Burada gün içerisinde yoğun bir trafik yaşanıyor. Yine D100'de Şirin Evler Yeni Bosna yönünde de sağ şeritte bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin de şu dakikalarda yoğun olduğunu görüyoruz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
6: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
5: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
7: Mottomuz budur Simge Hanım, İrem Hanım. Gerçeğin bir kişinin ihtiyacı olduğu kadarını söyleyeceksiniz. İhtiyacının ötesinde bir gerçeğe insanın ihtiyacı yoktur.
8: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: Bir özgürlük efsanesi Pink Floyd dinletiyoruz size. Pink Floyd 1965 yılında Londra'da kurulan İngiliz bir progresif ve aynı zamanda psikodelik rock müzik grubu. Şarkı sözleri son derece felsefik, etkileyici ve çok önemli sahne şovlarına bir şekilde aracılık ediyor. Ve Pink Floyd dünya çapında en büyük, en başarılı gruplardan bir tanesi. Şu anda dinlediğiniz şarkı The Wall, onların kült şarkılarından biri. Gitar ve vokalde Seedy Barrett, davulda ve basta davulda Nick Mason, vokalde yine Roger Waters, büyük baba, ve klavyede de Richard Wright'tan oluşan bir gruptu. Küçük öğrencilik yıllarında başladı bu yolculuk. Sonra aralarına girenler, çıkanlar oldu. Yıllar sonra aralarına David Gilmour katıldı ve grup bugün hala bir efsane olarak varlığını sürdürüyor. Grubun simgesi haline gelmiş olan The Dark Side of the Moon, tüm zamanların en uzun süre zirvede kalan albümü olarak biliniyor ve Billboard 200 listesinde tam tamına 741 hafta birinci sırayı muhafaza etmiştir. Pink Floyd'u beğendiğinizi düşünüyoruz ve başlıyoruz. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Son derece üzücü bir olayı haber vererek başlamak istiyoruz. Venezuela'da bugün sabaha karşı 7,5 ve 7,2'lik iki deprem meydana geldi. 39 saniye arayla. Ve şu anda olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Tsunami beklentisi var. O bu depremin hemen ardından bir süre sonra da Japonya'da bir deprem meydana geldi. Muhtemelen birbirini iten tabakaların üst üste gelmesiyle ortaya çıkan bir deprem. Yani batıdan doğuya doğru yayılıyor, şu anda gidiyor. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu, biliyorsun, çok güvenilir bir kuruluş. Depremde en önemli referans alınabilecek kuruluşlardan bir tanesi USGS. Venezuela'daki depremin 7,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı ve depremin merkez üssünün Venezuela'nın Monbaltam şehrinin 28 kilometre kuzeybatısında, yerin 13 kilometre derinliğinde, satıhta bir deprem sayılmaz ama çok derinde bir deprem de değil. Eğer daha satıhta olmuş olsaydı muhtemelen çok daha büyük bir yıkım olabilirdi. Şu anda yıkımla ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz, onu söyleyelim, ama ülkede olağanüstü hal ilan edilmesi zaten başlı başına büyük bir felaketin olduğunu gösteriyor. Çok büyük sayıda can kaybı olabileceği tahmin ediliyor. Korkarız, büyük bir kayıpla karşı karşıya kalacak. Ülkeler henüz bu durumdan haberdar değiller. Muhtemelen Venezuela'ya yardım eli uzatılacak. Venezuela halkı maalesef Tanrı'nın unuttuğu halklardan bir tanesi. Önce Amerikan işgali, arkasından da böyle bir depremle maalesef kötü bir yıl geçiriyorlar. Venezuela İçişleri Bakanı Managueta Havalimanı'nın tabanının da çöktüğünü ve tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi. Ancak ölü ve yaralı sayısı konusunda herhangi bir açıklama yok. Şu an itibariyle biz dost ve kardeş Venezuela halkıyla dayanışma içindeyiz ve acılarımızı kendilerine iletiyoruz. Umarız çok büyük bir yıkım olmaz diye düşünüyoruz. Avrupa şu anda yanıyor. Avrupa'da aşırı sıcaklar. İtalya'da şu anda 38 derece ölçüldü dün itibariyle. İtalyan hükümeti yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm seviyesine geçirdi. Önceki gün Roma'da, Ancona'da, Bologna'da vardı. Bugün Bolzano, Brescia, Floransa, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venedik, Verona ve Viterbo kentlerinde de, ayrıca Bari kentinde de bir olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Soğuk sıcak hava dalgasının Türkiye'de birkaç gün içinde gelmesi bekleniyor. Zaten şu anda Türkiye kavruluyor ve yağmurların yağması bekleniyor. Umarız bir yağmur yağar ve her şey serinler. Dünya Kupası'nda durum şudur. Dünya Kupası'nda işte son maçlar oynanacak. Bizim de biliyorsunuz maçımız bugün sabaha karşı yarın oynanacak. Bu maçtan elde edilecek sonuç konusunda en ufak bir beklenti içinde değiliz. Yense de yenilse de berabere kalsa da bizim açımızdan çok fazla bir şey değişmeyecek. Dünya Kupası'ndaki son maçlarda Çekya Meksika'yı 3-0 yendi ve grupta liderliğini sürdürüyor. Bu arada bugün oynanacak maçlar var. Curaçao, Fil Dişi sahiliyle karşılaşıyor. İki küçük ülke. Saat 23'te oynanacak maç. Yine Ekvador'la Almanya karşılaşacak. Ekvador-Almanya karşılaşması da saat 23'te. Almanya'nın gruptaki liderliği sürüyor bu arada. Voleybolda erkekler takımı, erkek milli takımı büyük başarılara imza atıyor. Kadın milli voleybol takımımızın sergilediği büyük başarıya artık erkekler de eşlik ediyor. Erkek milli takımı dün Çin'i 3-0 yendi. Bildiğiniz gibi kadın voleybol milli takımımız da Çin'i 3-0 yenmişti. Erkek milli voleybol takımı artık bundan sonra daha fazla ilgi görecek diye düşünüyoruz. Erkek milli voleybol takımımızın oyuncularından Murat Yenipazar, kendisiyle röportaj yapıldı maç sırasında ve bu maçla ilgili röportajda çok esprili bir dil kullandı. Sordu spiker, dedi ki sunucu, nasıl oldu birdenbire böyle büyük bir başarıya imza attınız? Çünkü takım dirildi. Takımın dün aldığı sonuçla birlikte artık grupta tutunma ihtimali kesinleşti. Dolayısıyla bundan sonra atacağı adımlarla da grupta daha iyi bir noktaya doğru gelebilir. Bir şampiyonluk kürsüsü ya da bir ilk üç arasına girip giremeyeceğini bilemiyoruz ama olabilir. Çünkü bu sene çok iyi bir performans sergiliyor. Murat Yenipazar'a sordu spiker. Dedi ki nasıl oldu da böyle birdenbire başarılı ve performansı yüksek bir takıma dönüştünüz? Vallahi dedi, koçumuz dedi bizi maçtan önce epey bir dövdü. Arkasından da silahla tehdit etti. Bu tabii çok etkili oldu ve doğal olarak biz de başarılı olduk. İkisi de böyle yerlere yattılar, hem Murat Yenipazar hem de spiker soruyu soran. Artık böyle müthiş espriler yapılabiliyor çünkü espri yapabilecek durumdalar. Futbolda İbrahim Hacı Osmanoğlu, biliyorsunuz, Türkiye-Paraguay maçından sonra acaba bu Paraguay maçını yenileyebilir miyiz, tekrarlanabilir mi diye bir uğraş içinde. Biliyorsunuz maç sırasında hakemin kol saati düştü ve bu düşen kol saatini bir Paraguaylı oyuncu, golü atan oyuncu alıp koluna taktı. Arkasından da götürüp hakeme teslim etti. Şimdi hakeme teslim etti.

binde bence rezaletin dibini oynuyor. Bundan bile medet umabiliyorlar. Belki buradan yola çıkarsak maçı iptal ettirebiliriz diye düşünüyorlar. Bunlar tabii kötü davranışlar. Uluslararası camia tarafından da çok hoş karşılanmıyor. Ancak biliniz ki Futbol Federasyonu başkanını bile istifa ettirememiş, görevden alamamış bir ülkenin herhalde çok böyle büyük hedefler, büyük emeller, büyük rüyalar peşinde koşması mümkün değil. Şu olayda mesela doğrudan ve herhangi bir şeye maruz kalmadan doğrudan Türkiye'ye çağrılıp istifa etmesi istenebilirdi. Zaten grupta bir iddiamız kalmamış. Hani şöyle olsa diyebilirsin ya bu maç da geçsin, ondan sonraki maçtan sonra bakarız. Türkiye artık bu kupadan elenmiştir. Dolayısıyla elenen son maçı yapmasına bile gerek yok. Ama kural olarak tabii maçı oynamasında fayda var. Ancak Türk Milli Futbol Takımı'nın, teknik direktörünün, Futbol Federasyonu Başkanı'nın ve tüm yöneticilerin ve spordan sorumlu bakanın görevden alınması gerekir. Böylesi bir sonuca hiç layık değildi Türk halkı. Şu an itibariyle Dünya Kupası'ndan elenen takımlar şöyle: Türkiye birinci sırada. Haiti elenen takımlar arasında Tunus, Ürdün, Panama ve Katar gruptan elenmiş durumda. Son maçlar yapıldıktan sonra gruplarda şu anda 9 puana sahip olan birkaç takım var. Ama bütün gruplarda 9 puanı elde etmiş takım yok. Tabii bugün oynanacak son maçlardan sonra kaç takımın tam puanla ve 3-3 yaparak galip geldiğini öğrenmiş olacağız. Yarın sabahleyin size milli takımımızın haberini de vereceğiz. Milli takımımızın en az bir 4-5 yemesini bekliyoruz. Yani hani bizi utandırmazlarsa inşallah bir 4-5 yer öyle rahat rahat gelirler. Çünkü gerçekten artık gerçeklerden kopmuş bir takım var. Dolayısıyla bu takımla yola çıkmamız mümkün değil. Evet, bugün bir duyurumuz var öncelikle. Çok ünlü ve canımız, ciğerimiz, göz bebeğimiz Simge Erten bugün yaş gününü kutluyor, doğum günü. Simge Erten'e bir doğum günü mesajı gönderirseniz çok mutlu edersiniz bizi. Evet, biliyorsunuz WhatsApp numaramız var. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum, 0505 171 66 56. Buradan doğum günü mesajlarını yazabilirsiniz. Ayrıca Seyir Hali TV Twitter'da canlı yayın yapıyoruz. Bu canlı yayının altına da yazabilirsiniz. Küçük harflerle bileşik olarak Seyir Hali TV yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Telegram'da da yine canlı yayın yapıyoruz. Sputnik Türkiye adresinden bunun da altına başta doğum günü mesajları olmak üzere yazabilirsiniz. Diğer konularda elbette görüşlerinizi de bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da bir toplantısı vardı. Bu da bir son dakika haberi, sabaha karşı ortaya çıktı. Bugün normal koşullarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konvoyla İstanbul'a girip Fatih Sultan Mehmet gibi İstanbul'u ikinci kez fethetmesi bekleniyordu. Son anda bu ziyaret, bu etkinlik ertelendi. Gürsel Tekin duyurdu etkinliğin ertelendiğini. Şöyle dedi: sevgili yol arkadaşlarım, genel başkanımızın bugün gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edilmiştir. Bilginize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz diyor. Neden iptal edildi? İnsan içine çıkacak yüzü yok. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyu girdi değil mi? Diyelim Tuzla'dan, Maltepe'den, Pendik'ten girdi. Taşlanır. Samimiyetle söylüyorum. Yani bu halk Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaptıklarını yanına bırakmaz. Bu halktan kastım Cumhuriyet Halk Partili seçmenler değil. Halkın tamamı bence bu olaya sıcak bakmıyor. Adalet ve Kalkınma Partililer bile bu kadar da olmaz deniyor. Mesela dün bir toplantıdaydık. Böylesine bir kumpasın düşünülmüş olması ve gerçekleştirilmiş olması akla hayale sığmayacak bir ütopya dedi. Hakikaten yapılabilecek bir şey değil ama bu başarıldı. Ama bu başarı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hanesine bir eksi yazdı. Dolayısıyla insan içine çıkacak yüzü yok. Muhtemelen seçimlere kadar da, hatta seçimlerden sonra da insan içine çıkamayacak. Şimdi düşünün, miting yapamayan, insanların içine çıkamayan, pazarda dolaşamayan, halkı selamlayamayan bir kişi siyasi lider olamaz. Bir defa gasp yoluyla iktidara gelmiştir, koltuğu elde etmiştir. Mahkeme yoluyla, eğer gerçekten içinde bir parça insanlık duygusu olmuş olsaydı, mahkemenin bu kararının, çok affedersiniz,
Mahkemenin bu kararına rağmen ben bunu kabul etmiyorum. Partim orada duruyor. Partim organ

planları var. Seçime giderler, kurultay yapılır. Hilesiz bir kurultay yapılsın ve gereği yerine getirilsin demesi gerekirken bir akil adam. Bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu halkın nazarında bundan yıllar sonra da 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk siyasetine getirdiği bu kalleşçe yöntem anılacaktır, kötü anılacaktır ve bu çocuklara ders olarak okutulmalıdır siyasette böyle şeyler. Evet, siyaset kirli, kimi zaman kirli oyunlarla cereyan eden bir sanattır ama bu kadar kirliliğe herhalde insanlık tarihi boyunca çok fazla rastladığımızı düşünemeyiz. Sanayi Bakanı Fatih Kacır, AK Parti MKYK'da Çinli otomotiv devi BYD'nin Türkiye yatırımından neden vazgeçtiğini anlattı. Bakan Kacır'dan bilgi istendi Bakanlar Kurulu'nda. Fatih Kacır şöyle dedi: yatırım iptali bizden kaynaklanmadı. Bu durumun Çin yönetiminin kendi iç politika meselesi olduğunu biliyoruz. Türkiye tarafından yatırımı engelleyen bir durum yok. Aksine Çin hükümetinin bilinçli bir tercih. Şimdi burada kocaman bir yatırım kaçmış. Türkiye'nin son yıllardaki en büyük doğrudan greenfield yatırımı gitti. Ve bunu Bakan Kacır bizim sorunumuz değil, Çin'in sorunu diyor. Hayır, bu doğrudan sizin sorununuz. Türkiye'yi güvenli bir ülke bulmadıkları için Türkiye'de her şeyin, kuralların sabah yatıp akşam yatıp sabah değiştirildiğini bildikleri için doğal olarak Türkiye'ye gelmiyorlar. Bu sadece ilk değil biliyorsunuz. Bir de Volkswagen'in yatırımı vardı hatırlarsanız Manisa'da. Her şey ayarlandı, yeri verildi falan, tahsisler yapıldı, teşvikler verildi. Volkswagen de yatırımını Türkiye'den kaydırdı. Türkiye artık yatırım iklimi bakımından çok elverişli bir ülke değil. Burada bakanın mesela çıkıp mertçe bir şekilde vallahi biz güvenilmez bir ülkeyiz, herhalde o yüzden gelmedi demesi lazımken suçu Çin'e atıyor. Hayır, Çin bu yatırımı yapacak ama bizde yapmayacak, başka bir yerde yapacak. Evet, ne durumda mesajlar? Simge Hanım, İrem Hanım, şeker, ha? Şeker tadında mesaj geliyor. İyi mi, akıyor mu gerçekten? Vallahi. Tamam, akıyor, akacak, birazdan akacak. KC geçelim, evet, Simge Erten'in doğum günü diye bir KC eşliğinde. Yok, şaka yapıyoruz, hayır. Ama yazarsanız çok mutlu oluruz, evet, lütfen. Şimdi Nimet Özdemir, biliyorsunuz kendisi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili idi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kürsüye çıktığı zaman, yemin kürsüsüne çıktığı zaman böyle avazı çıktığı kadar Atatürkçülükten bahsetti. Şimdi Nimet Özdemir dün büyük bir şeyle, gururla ve haşmetle Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına geçti. Sayın Cumhurbaşkanı da kendisine rozet taktı. Bu rozet töreni sırasında Nimet Özdemir'in bile utanç duyduğunu gördük. Gözlerine bakınca anladık ki. Çünkü daha önceki söylemlerinde Nimet Özdemir'in bir fotoğrafını rica ederim. Ve kendisi böyle bol fön tarayıcı. Daha doğrusu dünyanın bütün fönlerini toplasanız Nimet Özdemir'in fonuna eşdeğer bir fön bulamazsınız. Öylesine sürekli fönlerle gezen bir kadın. Ve kendisini bir cumhuriyet kadını olarak niteliyordu. Muhalefetin oylarıyla milletvekili oldum. O yüzden CHP'yi tercih ettim demişti. Şimdi 14 Mayıs'ta seçildi Nimet Özdemir İYİ Parti'den. 24 Temmuz'da İYİ Parti'den istifa etti. 8 Temmuz 2024'te Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 17 Haziran 2026'da CHP'den istifa etti. 24 Haziran 2026'da da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Şu anda Nimet Özdemir'in parti değiştirme atraksiyonu bakımından geçmişte bir Kubilay Uygun vardı, hatırlar mısınız? Fırıldak Kubi dedikleri. Fırıldak Kubi ile şu anda yarışıyor. Samimiyetle söylüyorum. Bu da mesela, bu da örneğin, yani Kemal Kılıçdaroğlu nasıl insan içine çıkamıyorsa Nimet Özdemir'in de normalde bulunduğu bölgede, seçim bölgesinde insanların arasına çıkmaması lazım ama öyle değil işte, görüyoruz. Ve rozeti takıldıktan sonra Nimet Özdemir, geçmişte bazı görüntüler var, bunları izledik, muhtemelen siz de izlemişsinizdir. Biliyorsunuz Boğaziçi Köprüsü'ne bir Ekrem İmamoğlu pankartı, bir afişi, bir bayrak asıldı. Bu bayrağı asanlar arasında Nimet Özdemir de vardı. Böylesine de militan, Cumhuriyet Halk Partisi militanı. Ve elbette Meral Akşener'le dostluğu var. O onun sayesinde seçildi. Arkasından işte Özgür Özel kendisine rozeti taktı.
Bunu dün de ifade ettik, bugün de ifade ediyoruz, üzerinde duruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, sadece bu Cumhuriyet Halk Partisi için geçerli değil, diğer partiler için de geçerli. Bir başka partiden seçilenlere kapıyı kapatmak lazım. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi dün başka bir partide siyaset yapıyorsa orada devam etsin. Bir tane fazladan milletvekilimiz olsun diye bence bu zillete katlanmamak lazım. Dolayısıyla burada elbette bir çare çözüm önerisinde de bulunmak lazım. Bana göre bu duruma son vermek için iki tane değişiklik yapmak gerekiyor. Bir tanesi, siyasi partiler ve seçim yasasında bir milletvekili, bir belediye başkanı, bir belediye meclis üyesi seçildiği partinin dışındaki bir partide siyaset yapamaz. Partisinden istifa ettiği gün aynı zamanda otomatik olarak seçilmiş görevlerinden de istifa etmiş kabul edilmeli. Eğer bu yapılırsa Türk siyasetine bir düzen, bir ahlak gelebilir. Bu yapılmazsa olmaz. Bunun bir yolu daha var, onu söyleyeyim. Yani bu yasaklamanın dışında bir de Türkiye 600 bölgeye bölünerek dar bölge seçim sistemiyle milletvekili seçimi yapmalı. 600 bölge, 600 milletvekili. Şimdi dar bölgenin şöyle bir faydası var. Kimi seçtiğinizi biliyorsunuz. Yani Nimet Özdemir'i seçerken Nimet Özdemir'i bundan sonra, şimdi yarın öbür gün bu listelere konulacak, göreceksiniz. Nimet Özdemir Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ilk genel seçimde böyle hatırı sayılır bir yerden listeye konulacaktır. Çünkü o ödülünü aldı. Ayrıca bu transferle ilgili olarak böyle bir takım akçeli konular da konuşuluyor ama bilmiyoruz. Elimizde bir kanıt olmadığı için daha fazla ileri gidemiyoruz. İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mustafa Mehmet Gürban'ın da bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiyor. Rasim Arı ile ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı, canımız ciğerimiz, iki gözümüzün nuru Sayın Cumhurbaşkanımız geçmişte Rasim Arı ile ilgili 20 Nisan 2024'te, bakın aradan 2 yıl geçti, 2 yıl önce şöyle dedi. Rasim Arı'yı tarif ediyor. Dikkatinizi çekiyorum. Şimdi bugün o Rasim Arı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne duhul edecek. Dedi ki, ahlaksızın tekiydi. Bizden belediye başkan adayı yapılırken geçmişini araştırmadık. Ancak daha sonra yaptıklarıyla kendini ele verdi, yakalandı. Biz de partiden ihraç ettik. İyi Parti alsın, tepe tepe kullansın dedi. İyi Parti'den seçilme girdiği zaman söylenen sözü ahlaksız diyor. Dolayısıyla bize yaramaz diyor. Ama şimdi Rasim Arı böyle tıpış tıpış gidip Adalet ve Kalk, yani ahlaksız dedikleri partiye, kendisine ahlaksız yaftası iliştirilen partiye gidiyor. Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da dün Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 22 yıllık bir Cumhuriyet Halk Partili ve uzun yıllardır Keşan'ı yönetiyor. O da şu anda ufak ufak yolunu değiştirdi. Hamza Yerlikaya'nın biliyorsunuz kendisi Vakıfbank'ın yönetim kurulu üyesi olduğu, kamu bankalarında yöneticilik yaptı. Pek çok yerde eski milli güreşçi, şampiyon. Elbette gönlümüzün şampiyonu, şampiyonluğunu bir kenara koyuyoruz. O bizim kalbimizde yaşıyor. Ancak sonradan sergilediği davranışlar nedeniyle maalesef gönlümüzün şampiyonu olmaktan çıktı. Ve Hamza Yerlikaya'nın hem lise diplomasının hem de üniversite diplomasının sahte olduğu dün mahkeme kararıyla tescil edildi. Ve bu ayıpla artık uzun yıllar yaşamaya devam edecek midir bilmiyoruz. Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bir yasa teklifi var. Muhalefet tarafından verilen. Muhalefet, emeklilerin durumu iyileştirilmesi için, beyin göçünün önlenmesi için ve uyuşturucuyla mücadele konusunda yasa teklifleri ve araştırma önergeleri verdi. Bu araştırma önergeleri dün Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedildi. Kaldı ki bu önergelerden bir tanesi geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'nin bizzat hükmü şahsiyeti, kişiliği tarafından da Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştu. Ama işte dün dündür, bugün bugündür diye bakmak lazım. 1936 yılında İstanbul'da 6 caminin yüksek meblağlara rağmen bizzat Büyük Atatürk'ün imzasıyla tamir ettiğine dair bir belge var elimde. Atatürk'ün işte dindar olmadığı, hatta dinsiz olduğu, Atatürk'ün din dışı, ladini bir kişi olduğuna ilişkin iddiaları
ileri sürenlere mesela bu belgeyi sunuyoruz. Ekranda şu anda merak edenler bakabilirler. Üstelik de devletin bir kuruşa muhtaç olduğu dönemde camilerin bakımına, tadilatına, onarımına bu parayı ayırabilmek herhalde dinle ilgisi olmayan bir kişinin yapabileceği bir şey değildir. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 1999 yılında basılan bir Atatürk ve Atatürkçülük ve Laiklik adlı bir kitap var. Bu kitap Jandarma Genel Komutanlığı'nın arşivinde var, kütüphanesinde var. Bu kitap biliyorsunuz FETÖ'cüler tarafından Ergenekon ve Balyoz kumpasları sırasında darbe delilleri arasında gösterilmişti. Bu Kafka'nın romanlarında bile göremeyeceğimiz kadar tuhaf bir durumdur. İşte bu tür durumları yeri geldiğince hatırlatmaya çalışıyoruz. Hani derler ya hafızayı beşer, nisyan ile mağludur, unutmayalım diye düşünüyoruz. Avrupa Birliği 3 Türk denizcilik şirketini yaptırım listesine aldı. Yaptırım listesine alınmasının sebebi Rus petrolü ve doğalgazı taşıması nedeniyle. Avrupa Birliği Rus petrolü taşıyan gemilere teknik yönetim hizmeti sağladıkları gerekçesiyle 3 Türk gemi işletmeciliği şirketini yaptırım listesine aldı. Bunlardan bir tanesi East Gemicilik, öteki EMT Gemicilik, öteki de Trans-K adlı bir tanker şirketi. NATO zirvesi biliyorsunuz yapılacak. Türkiye'de NATO zirvesiyle ilgili büyük hazırlıklar var. Ankara'da hemen hemen yarı bir sıkı yönetim ilan edilmiş durumda. Pek çok yer, örneğin Emmanuel Macron sabah koşusuna katılacak diye parklar kapatılıyor halka. Oysa Emmanuel Macron insanların içinde koşmayı ister değil mi? Uzaktan da olsa kendisine el sallayan Türk vatandaşlarını görmek ister. Hayır, Emmanuel Macron parkta tek başına işte korumalarıyla birlikte koşacak. Bir büyük sıkı yönetim var. Etimesgut Havalimanı'nı yeniledik ve Donald Trump'ın gelişine, onun şerefine açtık. Etimesgut Havalimanı yolundaki uçaktan saraya kadar gidecek olan o mesafedeki bütün konutların, cadde ve sokaklardaki görünür alanlardaki bütün binaların boyaları yenilendi. Bu ancak ve ancak, mesela ben bu manzarayı nerede görüyorum? Mısır'da falan görüyorsunuz işte. Tunus'ta görüyorsunuz oralarda. Böyle bir batılı lider geliyor diye her yeri boyarlar. Bu üçüncü dünya ülkesi refleksidir. Aşağılanma refleksidir. Kendinizi hakir görmekle ilgilidir. Bunun savunulacak bir yanı yoktur. Şimdi NATO zirvesine medyanın tabii yoğun bir ilgisi var. Medyadan akreditasyon isteyenler var. Dün NATO zirvesinden akreditasyonları onaylanmayan kuruluşlar açıklandı. Halk TV, Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü TV, Sözcü Gazetesi, Bir Gün Gazetesi, Evrensel, Nefes, Anka Ajansı, İlke TV, Medyascope ve Yetkin Report kuruluşları akreditasyon alamadılar. Şimdi bunların içinde mesela Cumhuriyet, tamam, solcu, Bir Gün de solcu, Evrensel de solcu. Soruyorum şimdi, fonlanmış bir medya kuruluşu olan Ruşen Çakır'ın Medyascope'u niye alınmıyor? Ve yine aynı şekilde fonlanan Yetkin Report, Murat Yetkin'in sitesi neden alınmıyor, bunu bilmiyoruz. Ha Nefes mesela, Nefes bir muhalefet gazetesi değil, Nefes ortada gezen bir gazete. Bunların da akreditasyon kapsamına sokulması şundan kaynaklanıyor olabilir. Şöyle deniliyor, aslında bunlar da solcu. Dolayısıyla aslında bu akreditasyon blokajı nedeniyle bundan sonra örneğin Ruşen Çakır kendine bir madalya takacaktır. Diyecektir ki gördünüz mü, bakın NATO tarafından biz akredite edilmedik diyecek. Üzerindeki fon gölgesini kaldırmaya çalışacak. Simge Hanım ne durumda? Doğum günü mesajları iyi mi? Şahane. Vallahi iyi gidiyorum. Çok, çok aziz ve muhterem izleyicilerimiz, Simge Erten'in bugün doğum günü. Eğer bir kutlama mesajı gönderirseniz bizi ziyadesiyle mutlu etmiş olursunuz. Şimdi NATO biliyorsunuz kuruluşu itibariyle Sovyetler Birliği'ne, daha doğrusu Doğu Varşova Paktı'na karşı kurulmuş bir silahlı örgüt, askeri örgüt. O yıllarda mesela 70'li yıllarda Alparslan Türkeş'in gazetelere yansıyan bir demeci var. Onu da ekrana getirecek arkadaşlarımız. Alparslan Türkeş NATO'ya karşı olan komünisttir diyor. Alparslan Türkeş biliyorsunuz komünist diyemiyordu, komünist diyordu, hatta gomonistler diyordu. Dolayısıyla NATO'ya karşı olmak gomonizmle eşdeğerdir. Bugün NATO'dan akreditasyon alamayan gazeteciler üzülmesinler.
İleride onların bunu bir şeref madalyası olarak göğüslerinde taşıyabilecekleri bir dönem gelecektir. Ancak Medyascope'un Nefes gazetesinin aynı kapsama sokulmasını anlamakta bir ayda zorlanıyorum. Orada böyle biraz hedef şaşırtma olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi hazırsanız bendenizin son tweet'i, merak edenler bakabilirler. Dün bu meşhur İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür İşleri Daire Başkanı Erhan Karaalın kaçırılmasıyla ilgili hadiseyi ben ilgili kaynaklarıma sordum. Biliyorsunuz benim böyle çok kadim ve çok kıdemli, çoğu emekli, çoğu değil hemen hemen hepsi emekli, emekli olmayanlar bu tür yerler yani gelip gözükmek bile istemezler çünkü ne olur ne olmaz diye, böyle 7-8 aynasızdan oluşan bir arkadaş grubum var, onlarla zaman zaman bir araya geliyorum. Dün kendileriyle küçük bir teatide bulunduk, çok dehşet verici bir bilgi çıktı ortaya. Erhan Karaalın kaçırılması öncesi ve sonrasıyla ilgili çok önemli detaylar. Bu detayları şimdi sizinle paylaşacağım. Dün bunu anons ettiğimde bazı takipçilerimiz, izleyiciler ya da bazı kişiler işte bunu neden yarına bırakıyorsunuz? Bugün açıklamıyorsanız demek ki aslında bir şey bekliyorsunuz gibi. Ve tabii bu gazetecilerin kamuoyuna verdikleri güvensizlikten kaynaklanıyor. Bütün gazetecilerin böyle davrandığını düşünüyorum. Biz öyle davranmıyoruz. Bizim bir mecramız var, yani Radyo Sputnik diye bir mecramız var. Burada açıklamak istiyoruz. Bu kadar basit. Bunu yani işte müşteri çağırmak, takipçi kasmak vesaire falan gibi çocukça oyunlara alet etmeyiz böyle şeyleri. Bunlar ciddi işlerdir. Takipçi kasmak basit insanların yapabileceği bir şeydir. Bu bakımdan böyle bir uğraşın ya da böyle bir ereğin, emelin, hedefin içinde olamayız. Hikayenin özü şu, öncelikle isterseniz bir olayı hatırlayalım. Erhan Karaal biliyorsunuz evinin önünde silahlı olduğu tahmin edilen kişiler tarafından kaçırıldı. Bir aracın içine zorla bindirildi, başına çuval geçirildi ve götürüldü. 17 Haziran günü kaçırıldı. 18 Haziran günü akşam saatlerinde Erhan Karaal bulundu. Bir metruk binada elleri ayakları bağlı, darp edilmiş vaziyette, yüzü gözü kan çana haline dönüştürülmüş bir şekilde bulundu. Şimdi bu operasyonun, yani bir kaçırma operasyonunun, şimdi burası Türkiye, dolayısıyla hani FBI olsa anlarım, derim ki ya onların kaynakları çok fazla, onların polisleri çok cevval, her şeyi, bütün ipuçlarını çok iyi kullanıyor. Türk polisinin bu kadar başarılı bir operasyon yapması bana çok manidar geldi ve bunun altında başka bir şey olabileceğini düşündüm. Nitekim kuşkularımda haklı çıktım. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, biliyorsun, belediyeyle ilgili 3700 sayfalık bir iddianame çıktı. Bu 3700 sayfalık iddianamenin bir bölümü vardı. Bu bir bölümü gizli iddianame. Şimdi iddianamede gizlilik kavramı savcının takdirine bağlıdır. Savcı der ki arkadaşlar 3700 sayfa yazdık. Bu 3700 sayfanın 3000 sayfasını vereceğiz avukatlara, sanık müvekkillerine ve ilgili kişilere vereceğiz. Zaten mahkeme kabul ettikten sonra biliyorsunuz kovuşturma aşamasına geçilir. Vereceğiz dedi. Belli bölümlerini açıklamadı. İşte o savcılığın açıklamadığı gizli iddianame bölümünde Erhan Karaal'la ilgili şöyle bir ifade geçiyor. Diyor ki bu kişi, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkan Yardımcısı Erhan Karaal, Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasasıdır. Ve yaklaşık 500 kilogram altın bulundurmaktadır. Bu altını bir yerde saklıyor diyor. Şimdi bu bilgi iddianamede var. Gizli iddianame olduğu için de ilgili savcılar ve ilgili savcılarla birlikte çalışan kolluk kuvveti dışında kimse bilmiyor. Şöyle söyleyeyim, net bir bilgi olarak bana verilen bilgiyi. İşte 3 tane savcı biliyor olabilir bunu, en fazla dediler. Bir de bu savcılarla adli zabıta hizmeti veren, onlarla birlikte çalışan 10-15 polis bilebilir. İşte bu 10-15 polisten bir tanesi ya da iki tanesi iddianamede bunu görünce diyorlar ki valla şey gibi, arka sokaklar senaryosu gibi, yemin ederim. Şimdi anlatınca anlayacaksınız ki iş nasıl kurgulanıyor. Polisler
Diyorlar ki ya arkadaş bak burada 500 kilo altın diyor. Şimdi biz bu adamı bulsak, bu 500 kilo altını alsak herhalde yani kimse bize niye aldın demez. Ama kendileri yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Taşeron tutuyorlar. Dışarıda gasp, yolsuzluk ve bu tür işlere karışmış olan bir çete buluyorlar. Çeteye diyorlar ki çocuklar filanca adamı alıyorsunuz, götürüyorsunuz ve adamın altınları nerede sakladığını itiraf ettiriyorsunuz, altınları alıyorsunuz, ondan sonra kayboluyorsunuz, sonra biz filan yerde buluşuyoruz. Örneğin Edirne sınırında, Kapıkule'de filan yerde, Dede Ağaç'ta buluşalım diyorsunuz. Böyle. Plan patladı. Şöyle patladı. Savcı şöyle bir iddiada bulundu. Yani bana aktarılan bilgiyle ifade ediyorum. Diyor ki bu bilginin bir yere sızmış olması lazım. Bu bilgiyi biz savcılar olarak sızdırmadığımıza eminiz. Bunu yapmayız. O zaman sizin içinizde birileri sızdırdı. Şimdi bu sızdırılan kişiler her kimse onları ortaya çıkaracağız. Şimdi emniyetin içinde büyük bir soruşturma yürütülüyor. Erhan Karaal'la ilgili bu istihbaratı alıp sokak çetelerine veren ve onlara taşere eden polisler her kimse şimdi bunlarla ilgili operasyon yapılıyor. 12 kişi biliyorsunuz gözaltına alındı ve hala da gözaltına alınanlar var. Dikkat edin bir noktaya. Mesela bu gözaltına alınan kişilerin kim olduğu konusunda en ufak bir bilgiye sahip misiniz? Hayır değiliz. Çünkü çoğu polis. Halihazırda görevde olan polisler. Bir de bu işi taşere ettikleri kişilerin de çoğu eski polis, emekli polis, güvenlikçi vesaire falan filan. Ve gizli iddianameden bu bilgiyi bulup yola çıkıyorlar, bir çeteye veriyorlar 500 kilogram altını. Ama Erhan Karaal konuşmuyor tabii şeyde, bütün dayağı sopaya rağmen bulunmuyor. Ben sordum, dedim ki dostlarıma, yani bana bilgi veren aynasızlara, dedim ki 500 kilo altın olabilir mi? Evet dediler, var dediler, var var var, bakın çok net söylediler. Hani şöyle düşünmeyin lütfen, bunu böyle ya aman Ekrem İmamoğlu'nu dövmek için bir fırsat yaratıyorsunuz. Hayır, öyle bir şey demiyorum. Öyle bir şeyin peşinde de değiliz. Ama böyle bir para var. Erhan Karaal da bu parayı saklayan kişi. Çünkü operasyon o kadar büyük bir titizlikle icra ediliyor ki, mesela kaçırdıkları arabayla aynı renk ve aynı plakaya sahip bir başka arabaya geçiriyorlar. O araba bir yerde bulunuyor ve İstanbul'da ancak Arka Sokaklar dizisinde görebileceğiniz hadise, işte bir yerde birkaç yer değiştiriyor, bir tane fabrikaya götürüyor, arkasından bir yıkık evin bulunduğu yere götürüyorlar, bir ahırdan bozma bir yere götürüyorlar, en son buradan takiple elbette emniyet içindeki sorgulamalar sonucunda bu işe karışmış. Bu tabii şöyle olmuş olabilir, nasıl olmuş olabilir Simge Hanım, nasıl bu polisler nasıl açığa çıkarılmış olabilir sence? Tabii ki şimdi mesela diyelim 8 tane polis var değil mi? 8 polisten 2 tanesi dedi ki abi biz bu işi kendimiz kotaralım. Bu altına konalım, sonra da Dede Ağaç'ta buluşuruz dedi. Diğer 6'sı bu operasyonun buradan sızdığını hemen anladılar. Hemen anında. Bu bizim içimizde. Şimdi onlar dedi ki aha falan falanca bunlar yaptı dediler. Şimdi o aha falan falancayı aldılar. Bu taşere edilen ekibi de aldılar tamamını. Hala devam ediyor şu anda. Şu anda 12 gözaltı var. Giderek de sayı artıyor. Şimdi çete kafasına torba geçirip darp ediyor. Karaal paranın yerini söylemiyor. Altına dönüştürmüş bir para bu arada, onu söyleyeyim. Yani net. 300 kilo da olabilir, 500 kilo da olabilir ama üzerinde durmayalım. Yani 200 kilo için birbirimizi üzmeyelim, olur mu? Yani böyle abicim ne kadar miktar dedim. Dedim ki ya 300 kilo çok dedim. Vallahi dediler var, yani var. Daha fazla da olabilir. 500 de olabilir mi? İşte iddianamede, daha doğrusu bu soruşturma sırasında 500 kilodan bahsediliyor. Dolayısıyla Erhan Karaal'ın aslında Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olduğuna dair gizli iddianamede geçen bir ibarenin polisler tarafından aha abicim mal bulduk biz buna çökelim diye yaptıkları operasyondur. Eğer bugüne kadar Türk medyasında bu sarahatte, bu açıklıkta bir haber izlediyseniz bilmiyorum ama ben bütün bilgiyi size derleyip sunmaya çalıştım. Ha bu arada Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir şeyim yok, hesabım yok, onu söyleyeyim. Hani sakın eğer Ekrem İmamoğlu'nu dövmek için bir gerekçe olarak kullanmak istediğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aynı şeyi
Adalet ve Kalkınma Partisi'nde olsaydı onun için de söylerdik. Milliyetçi Hareket Partisi için de söyleriz. Herkes için söyleriz. Hiç kimseden korkumuz, çekincemiz yok. Saat başındayız. Size Pink Floyd dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi Türkiye siyasetini paralize ediyor sözleriyle eleştirdi. Erdoğan'a yanıt CHP'li Murat Emir'den geldi. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metrosunda rekor kırıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ülkede geniş çaplı hasarı ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı kapatıldı ve derslere ara verildi. Geçici Cumhurbaşkanı Rodriguez depremde sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı dileyerek Venezuela halkından birlik olmalarını istedi ancak can kayıplarına ilişkin kesin bir sayı vermedi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da başkent Caracas'ta bazı binaların çöktüğü, uluslararası Maiquetía Havalimanı'nın tavanının çöktüğü ve tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi. Ayrıca artçı sarsıntı nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmamaları yönünde uyarıda bulunuldu. Depremden en ağır hasarı alan bölgelerin ülkenin kuzey kıyı şeridi olduğu aktarıldı. Yüksek can kaybı ve geniş çaplı hasarın muhtemel olduğu değerlendirilen depremde can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İç gündemle devam edeceğiz. Siyasetin gündeminde mutlak butlan sonrası CHP'de yaşananlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'yi paralel yönetim modeli ve Türkiye siyasetini paralize ediyor sözleriyle eleştirdi.
2: Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Vesayet altındaki bir muhalefet demokrasimiz için ne kadar tehlikeliyse, toplumdan kopuk, tamamen kendi iç gündemine sıkışmış, politika ve değer üretemeyen bir muhalefet de aynı ölçüde risklidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt CHP'li Murat Emir'den geldi. Emir, CHP'de paralel yönetim yoktur. CHP yönetimi CHP kurultayının seçtiği Genel Başkan Özgür Özel ve o günkü kadrolarıdır dedi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir paralel yönetim yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının seçtiği Genel Başkan Özgür Özel ve o günkü kadrolardır. Saray, yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yargısına talimatlandırarak adeta Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölme, zayıflatma ve bu yolla kendi iktidarını sürdürebilme telaşına düşmüştür. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir iç meselesi veya Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir çelişki, çekişme değil, çok başlılığı arzu eden, yaratan da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir.
1: Bir son dakika gelişmesini aktaralım. İzmir'den yine operasyon haberleri geldi. İzmir'de iki belediye başkanı gözaltına alındı. İzmir'de Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı operasyonlarda 24 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metrosunda rekor kırıldı. Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu olarak açılan Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattının 22 Haziran Pazartesi günü 53.396 yolcuya hizmet vererek rekor kırdığı bildirildi. Halkalı Arnavutköy kesiminin açılışı yapılan 5 istasyonunda 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet veriliyor.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli parçalı bulutlu, iç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya az bulutlu ve açık, Ankara ve İstanbul 31, İzmir 34, Antalya 30 derece, Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu 26 derece, Diyarbakır ve Gaziantep az bulutlu, Diyarbakır 37, Gaziantep 35 ve Van parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbullulara bu dakikalarda %54'lük bir yoğunluk bekliyor. D100'e baktığımızda Haliç yan köprü Ok Meydanı yönünde sağ şeridi çevre düzenlemesi var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
5: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
6: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
5: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
7: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
6: Günlerden bir gün hamama gideceği tuttu Sadrazam Hazretleri'nin. Bir yanında birinci veziri, bir yanında ikinci veziri, bir yanında üçüncü veziri, sonra efendime söyleyeyim peşkirci başısı, nalıncı başısı, sabuncu başısı. Velhasıl tam 400 kişilik kafile peştemal takıp girdiler hamama. Geçtiler kurnaların başına üçer beşer, sadrazam deseniz kuruldu göbek taşına, yan gelip yattı. Memleketin en ünlü tellakları sardılar dört yanını. Kimi elini kaptı, kimi bacağını, bir keseleme sürtme faslıdır başladı. Tamam 12 saat, 12 ünlü tellak incitmeden keselediler Hazretin mübarek vücudunu. Öylesine kir çıktı ki sormayın, her biri nah parmağım gibi. Aman Efendimiz bu ne kiri demeye kalmadı, keselerin altında eriyip gitti koskoca sadrazam. Bütün maiyet erkanı yerinden fırladı. Nettiniz devletliği dediler tellaklara. Tellaklar cevap verdi: biz yıkadık keseledik. Devletlinin kirden ibaret olduğunu bilemedik. Suç bizde değildir. Neyleyin? Kir bitti, sadrazam elden gitti.
4: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
6: Bertrand Russell'ın çok hoş bir sözü var: aslan ve panter zararsızdır. Buna karşılık tavuklar ve ördekler çok tehlikeli hayvanlardır diyordu bir solucan çocuklarına. Solucanlar için tehlikeli olan hayvan kimdir? Gagalı olanlar, değil mi? Tavuklar, ördekler, kazlar bunlar. Çünkü onlar yeri eşeleyerek yerler ve onların yiyeceği yegane şey toprağın altındadır. Mesela bir solucan aslandan korkmaz. Aslan üstüne basar geçer, toprağın altında etkilenmez bile. İnsanlar için en ölümcül yaratık kimdir? İnsanlar için öteki insanlardır. Öteki insanlar, öteki insanların kurdudur. İyi niyetli olduğuna inanırsanız o zaman iletişim kurabilirsiniz. Aksi halde insanın en büyük düşmanı yine insanın kendisidir.
7: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
6: Bu
5: arada hani böyle dindarlık falan mevzularını açıyorum. Kendimle ilgili de hani KVKK, kişisel verilerin korunması kanununa aykırı hareket ediyorum. Kendi kendimi afişe ediyorum. Ama bunu bilerek yapıyorum. Şu bakımdan yapıyorum. Çünkü hani mütedeyyin olduğunu iddia etmek. Mesela ben dine saygılıyım. Dindarlara saygılıyım. Mütedeyyin insanlara saygılıyım. İnsanların giyim kuşam biçimlerine asla müdahale edilmesinden yana değilim. Gençliğimde de böyleydi. Üniversitedeyken de böyleydi. Lisedeyken de böyleydi. O zaman da örtülü gelen kadınlar vardı ve bunlar üniversiteye sokulmuyordu. Örtülü gelen arkadaşlarımızın derslere girebilmeleri için mücadele vermiş bir solcuyum ben. Yeri gelmişken dindarlıkla ilgili böyle hani söylem kurarken biliniz ki herkesin birbirine saygılı olması halinde biz bir yere varabiliriz. Herkes herkesi ittirirse olmaz. Hepimiz sandaldan düşeriz yani. Eninde sonunda sandalda bir kişi kalır. O bir kişiyle olmaz.
7: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali devam ediyor.
5: Biliyorsunuz biz genellikle programa konuk almıyoruz. Genellikle 120 dakika boyunca bendeniz konuşuyorum. Arada bir çok önemli durumlarda konuk da ağırlıyoruz. Şu anda stüdyomuzda bir konuğumuz var. Birazdan konuşmaya başladığımız zaman ne kadar önemli konular olduğunu anlayacaksınız. Hatırlayınız bundan birkaç hafta önce biliyorsunuz bir dil uzmanını konuk almıştık ve çok beğenilmişti. Gerçekten pek çok insan dil öğrenimi konusunda o gün pek çok şeyin farkına vardıklarını gördüler. Bugün de size marka nedir, patent nedir, tasarım nedir gibi herkesin bildiğini zannettiği ama belki yanlış bildiği, eksik bildiği konularla ilgili bilgi vermeye çalışacağız. Stüdyomuzda şu anda Seda Huşmendi var. Seda Huşmendi bir marka, tasarım ve patent uzmanı. Şirketlere, holdinglere, kişilere, bireylere de aynı zamanda marka, patent dersleri ve eğitimleri veriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde konferanslar düzenliyor. Şimdi marka deyince aklınıza gelen şeyle, patent deyince aklınıza gelen şeyi bir kafanızda çevirmeye çalışın. İkisinin birbirine çok benzer olduğunu zannedersiniz. Birbirinden çok farklıdır bir defa. Marka başka, patent başka. Markayla ilgili küçük bir örnek vereceğim. Ondan sonra konuğumuzla konuşacağız. Uzun bir konuşma yapacağız bu arada, merak etmeyin. Mesela bir markanız var. Ayakkabı markası çıkardınız. Ya da bir parfüm markası çıkardınız. Değil mi? Bir tişört markası, bir işte beyaz eşya markası çıkardınız. Bu markayı Türkiye'de marka koruması altına aldınız. Yani gittiniz ilgili kurumlara başvurdunuz. Tamam, bu marka size aittir dediler, Ali Bey kullanabilirsiniz. Fakat bir gün bu markada ürettiğiniz ürünü aynı zamanda yurt dışına da satmanız gerekti. Örneğin İtalya'ya satacaksınız. İtalya gümrüğüne ulaştığı andan itibaren İtalya gümrüğünden size şöyle bir haber gelebilir. Bunu sokamayız, neden? Bu marka bizde de var derler. Hoppala dersiniz. Nasıl olur? İşte bu markayı yurt dışında da aynı zamanda tescil ettirmeniz lazım. Bir de patent var. Patent meselesi ondan çok daha önemli bence. Markanızı diyelim tescil ettirdiniz ve işte satmaya başladınız. İtalya'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde tescil ettirdiniz, satıyorsunuz. Bütün gümrüklerde geçiyor. Bu büyük şirketlerin başına da geliyor bu arada. Yani sadece küçük şirketler değil, devasa şirketler bile bu sorunla yüz yüze gelebiliyorlar. Patent sürenizi eğer geçirdiyseniz, patent süresi 10 yıldır. 10 yıldan sonra patentinizi yenilemediğiniz takdirde patentiniz size ait olmaktan çıkar. Bir başkası alır. Dolayısıyla siz patentinizin sahibi olmaktan çıkarsınız. Şimdi bütün bunların ticari gündelik işler, rutinler arasında ne kadar önemli olduğunu, yani benim param var, şirketi kurarım, malı üretirim, satarım diyemezsiniz. Çünkü dünyada tek başımıza yaşamıyoruz değil mi? 8 milyarlık bir coğrafyadayız. Dolayısıyla herkesin birbiriyle iletişimi var. Hoş geldin Seda Hanım.
8: Hoş bulduk Ali Bey.
5: Nasıl keyifler? Böyle evet, yani iyi olduğunuzu düşünüyorum. Yani memleketin hali gibi. Şimdi biz Seda Hanım'la bundan iki gün önce Taksim'de bir yerde bir kahve içtik. Yaklaşık bir saat boyunca konuştuk. Aşağı yukarı o konuşmaları bugün mikrofona tercüme edeceğiz. Şöyle yapalım. Önce sizi bir tanıyalım. Yani işte kimsiniz, necisiniz, ne iş yapıyorsunuz, şirketiniz hangi alanlarda faaliyet gösteriyor, şirketin bu faaliyet alanları giderek artıyor, şirket sayısı artıyor, çok fazla sayıda insana ulaşmak zorundasınız. Bir de çok özgün bir alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Önce bir tanıyalım sizi.
8: Çok teşekkür ederim Ali Bey.
1: İsmim Seda Huşmendi. Levent Patent Marka Danışmanlık Şirketi'nin ortağıyım. Biz 2006 yılından bu yana tam 20 yıldır aktif olarak fikri mülkiyet hukuku alanında marka, patent, tasarım tescilleri konusunda müvekkillerimize hukuki hizmet vermekteyiz. Burada uluslararası birçok marka, Türkiye'de tanınmış birçok marka bizim müvekkilimiz. Girişimcilerle çok fazlasıyla mesai ayırıyoruz. Çünkü girişimciler bizim için çok kıymetli. Belli kurumlarda onlara mentörlük yapıyoruz. Marka eğitimleri düzenliyoruz. Bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü az önce sizin de bahsettiğiniz gibi maalesef Türkiye'de birçok tanınmış iş insanı veya köşe yazarı hala marka ve patentin ayrımını bilmiyor.
8: Evet.
1: Haberleri okuyoruz. Çok tanınmış bir köşe yazarımız da dahil diyebiliyor ki markası patentlenmiş. Aslında marka patentlenmez.
8: Ya da patenti markalanmış.
1: Aynen öyle. Yani bu fikri mülkiyet hukukunun 3 tane ana başlığı vardır. Marka, patent ve tasarım. Her biri de tescil ile korunur. Bunlar birbirinden bağımsız.
8: O zaman sırayla
1: bağımsız.
8: Gidelim. Lütfen. Önce markayı anlatın. Evet. Sonra patenti, sonra tasarımı. Evet. Sonra da iç içe geçmiş halini.
1: Evet. Marka aslında hepimizin günlük hayatında belki de dokunduğumuz her ürün, gittiğimiz her işletme, bu geldiğimiz programın adı, geldiğimiz radyonun adı hepsi marka. Yani günlük hayatımıza dokunduğumuz su şişesi bile marka. Dolayısıyla marka hayatımızın her alanında. Ama genelde şöyle bir algı var. Ben ticari bir işletmeyim, 30 yıldır bu alanda çalışıyorum. Zaten benim markam korunur.
8: Bana mı öğreteceksiniz?
1: Aynen öyle. Yani Türkiye'de maalesef birçoğu işletme marka tesciline önem vermiyor hala. Dolayısıyla marka tesciline önem vermediği için, hukuki korumasını elde etmediği için bir arsa düşünün. Arsayı alıyorsunuz, tapusu sizde değil, oraya bir bina inşa ediyorsunuz. Yıllar sonra arsa sahibi tapusuyla geliyor.
8: Evet.
1: Yani dolayısıyla biz burada diyoruz ki markanızı lütfen koruyun. Çünkü bu hukuki koruma çok kıymetli, çok ciddi yatırımlar yapıyorsunuz bu markaya ve bu markanın sahibi sizin olabilmeniz için marka kanunu kapsamında markanızı tescil etmeniz gerekiyor. Hiçbir ticari işletme size bu hukuki hakkı direkt vermiyor. Dolayısıyla bu bir algı, yani ticaret kanunuyla markaların korunmasına ilişkin sınai mülkiyet kanunu birbirinden bağımsız iki kanun.
8: Evet.
1: Ayrıca markamızı korumalıyız. Marka ve patent arasında tabii ki çok ciddi farklar var. Marka nedir? Öncelikle onu hukuken anlatayım. Marka aslında bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt eden her türlü işaret.
8: Evet.
1: Bu her türlü işaret yine çok önemli. Çünkü insanlar markanın sadece bir kelime olduğunu düşünüyorlar. Bazen bir markaya bakarsınız sadece küçücük bir elma figürüdür ya da evet, bir işaret üç çizgidir. Ama o üç çizgi işaretini gördüğünüzde bilirsiniz ki tekstilde
8: o
1: hangi
8: odur,
1: marka.
8: Dersiniz, tabii.
1: Dolayısıyla bunlar çok önemli. Bazen marka slogandır. Hepimiz küçüklüğümüzde kullandığımız kirlenmek güzel dediğinizde hangi markayı
8: anlarız,
1: hatırladığımızı
8: tabii
1: anlarız. Dolayısıyla sloganlar bir marka olabilir. Sesler marka olabilir. Belki çocukluğumuzda o mahallelerde duyduğumuz bir takım araçlar vardır. İşte jingle'ını sesle
8: evet,
1: mahallede
8: evet,
1: duyarsınız.
8: Evet,
1: aa geldi, hani tüpüm bitti, bunu alayım dersiniz.
8: Evet, tüpçü geldi.
1: Aynen, diye. Aynen. Dolayısıyla ses markaları, renk markaları, slogan markaları, her türlü işaret bizim için marka tescili olabilecek konulardır. Ve çok da önemlidir aslında marka tescili bu anlamda. Patent ise biraz daha karışık. Çünkü patentte teknolojide yenilik ilkesi aranır. Yani dünyada yenilik ilkesi patent tescillerinde çok önemli.
8: Yani diyorsunuz ki bunu ben ürettim, ben yarattım, ben
1: evet,
8: buldum,
1: evet,
8: mucidi benim.
1: Aynen öyle.
8: Dediğiniz bir şey patent.
1: Evet, aynen
8: kapsamında.
1: Patent. Evet. Yani sizin bulduğunuz ürünün bir yenilik ilkesine haiz olması lazım. Örneğin ben bu odada oturuyorum, klima her yerde aynı ama ben öyle bir şey ürettim ki klima benim vücut ısıma göre kendini ayarlıyor.
8: Evet.
1: İşte bu bir yenilik. Teknolojiye tabii de uyarlanabilir. Dolayısıyla bu icat ettiğim ürünü patent tesciliyle korumam gerekiyor. Patentler 20 yıl korunur, yenilenmez. Yani size patent tescili aldığımızda hukuken 20 yıllık bir hak veririz.
8: Evet.
1: Marka tescilleri 10 yıllık korunur. Her 10 yılda bir yenilenir. Her 10 yılda bir yenilenen markaların yüzyıllarca ömrü olabilir. Dünyada çok tanınmış markalar, ismini söylemeyeceğim ama bunların yüzyıllarca yaşaması devam etmesi çok muhtemel.
8: Bağlı.
1: Çünkü 10 yılda bir yenilenir o markalar ama patent yenilenmez. O yüzden şunu söyleyebilirim. Dünyada tanıdığımız çok ünlü patent alınmayan markalar demeyeyim de patentler var diyeyim
8: evet
1: size. Yani hepimizin tanıdığı, sektörde hepimizin duyduğu, niye alamıyor tescilini? Çünkü eğer alırsa 20 yıl sonra ifşa edilecek.
8: Tabii.
1: Bazı formülleri koruyorlar. geri kalan kısımları patent tesciline konu ediyorlar. Ama o en önemli formüllerin korunmasını istiyorlar. Eğer patent tescillerinde bu formülleri de yazarlarsa 20 yıl sonra herkes duyacak.
8: Mesela işte Coca-Cola için
1: aynen
8: bu
1: öyle
8: konuşuluyor,
1: şunu
8: değil mi?
1: Evet. Siz marka evet. adını söylediniz, beni de rahatlattınız.
8: Ama şey çok
1: evet.
8: bilinen bir şey
1: evet,
8: ve tek
1: aynen,
8: örnek
1: aynen.
8: neredeyse
1: çünkü
8: nadir örneklerden bir.
1: Yani patent tescillerinde 20 yıl sonra inşa edilir.
8: Çikolata üretiminde pek çok şeyde.
1: Evet,
8: tabii.
1: evet, evet. Gıda patentleri de alınabilir. Yazılım patentleri de genelde kanunda alınmaz derler ama bazen bazı şartları haiz ise onlar da korunabilir patent tesciliyle. Tasarım ise ürünün dış görselidir. Yani siz şu anda bu oturduğumuz mekanın dış görselini bile biz tasarım tesciliyle koruyabiliriz. Dolayısıyla tasarım tescilleri dış görselleri koruyor.
8: Yani onun başkaları tarafından kopyalanmasına engel olmak evet, için bir evet. şey geliştirmiş
1: aynen,
8: bir
1: aynen.
8: mülkiyet hakkı.
1: Evet kesinlikle. Genelde tekstilciler, mobilyacılar, işte üretilen her türlü üretime giren
8: mesela
1: ürünler.
8: Şimdi tabii marka konuşmamız Rütük açısından bir şey ama örnekleri de vermemiz için markayı söylememiz lazım. Mesela Versace. Bir zamanlar bir kravat üretirdi. İşte Necmettin Erbakan'ın kravatları Versace'ydi. Onu böyle herkes ezberledi. Yani bu Versace. Gördüğünüz zaman biliyorsunuz işte bazı markalar vardır. Yalnız ve yalnız o kullanır. İşte Louis Vuitton. Evet. Gördüğünüz zaman yani rengine falan bakmadan bu Louis Vuitton dersiniz. Evet. Dolayısıyla o tasarım aslında koruma
1: çok,
8: altında.
1: Çok önemli. Tasarım tescilleri de toplamda 25 yıl korunur ama her 5 yılda bir yenilemek suretiyle.
8: Evet.
1: Yani siz bir tasarımı tescil ettiğinizde onu 5 yılda bir yenileyerek 5 defa yenileme hakkınız var. Dolayısıyla markada sınırsız sayıda yenileme hakkınız var. Yüzyıllarca bir markanın ömrünü uzatabilirsiniz. Patent sadece 20 yıl korunuyor. Yenileme hakkınız yok. Tasarım ise toplamda
8: 20 yıldan sonra patent düşüyor mu?
1: Düşmüyor. Herkese açılıyor.
8: Açılıyor.
1: Evet. Evet. Dolayısıyla evet. herkes o patenti kullanabiliyor. Onun üzerine bir yenilik katarak başka bir geliştirmeyle başvurabilirsiniz. Evet.
8: Peki yenilik tasarımda ilgisi. Bu risk mesela işte yıllarla sınırlı mı? Orada da şey var mı? Mesela 50 yıl sonra tasarımınızı bir daha gözden geçirmeniz gerekebilir mi? Ya da 10 yıl sonra böyle bir...
1: Genelde evet yeniliyorlar. Yani bütün tasarım hak sahipleri sürekli kendi koleksiyonlarını yeniliyorlar. Yani o tasarımın içine bir takım yenilikler katıyorlar. Bir takım değişiklikler katıp yeniden başvuruyorlar ki koruma
8: şimdi,
1: süresi uzasın.
8: Mesela son zamanlarda Türkiye'de bankacılık sektöründe bu çok yaşanıyor. Birkaç banka logosunu, rengini falan, dizaynını değiştirdi. Oysa işte değiştirmeden 100 yıldır gelen bankalar da var. Yani işte Türkiye'nin kaç tane 100 yıllık bankası olduğunu tahmin ediyorsunuz evet. az sayıda. Yani kamu evet. bankaları artı bir iki özel banka. Mesela bu değişimi yapmalarının sebebi ne? Çok önemli bir banka yani sektörün işte ilk 5 büyük bankasından bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde kurumsal kimliğini değiştirdi. İşte yani normalde o rengini çok fazla değiştirmeden sadece çizgilerle oynadı. Neden yapıyorlar bunu?
1: Bunun hukuki tarafı da olabilir veya tamamen kurumsal kimlik imajı tarafı da olabilir. Hukuki tarafı belki örnek veriyorum o logo 10 yıl sonunda yenilenmemiştir, unutulmuştur hukuk müşaviri tarafından. Dolayısıyla logo düştüğü için yeni bir logoyla başvuru yapmak
8: evet.
1: zorunda kalmış olabilir.
8: Mecburiyetten olabilir.
1: Mecburiyetten de olabilir. Her birinin özelinde ayrı yorumlamak gerekir. Ya da kurumsal kimliklerini değiştirmek istemiş olabilirler. Dünyanın bugün belki de en çok bilinen markalarından bazıları ilk çıktığı logoyu kimse bilmez. Çünkü o ilk çıktığı logo o kadar karışıktır ki
8: tabii.
1: günümüzde şu anda keep it simple diyorlar, sadeleştirin yani daha basit daha evet. anlaşılır olun. Bazı marka logoları o kadar karışık ki kimse onun hangi markaya ait olduğunu anlamıyor. Dolayısıyla logo da çok önemli. Logo aslında bizim için marka ve marka tesciliyle koruyoruz logoyu da aynı zamanda. Belki bu sebeplerden olmuş olabilir. Ya marka düşmüştür, yenilenmemiştir, logosu yenilenmediği için yeni bir logoyla başvuru yapmak zorunda kalmıştır. Ya da kurumsal kimlik çalışması gereğince yeni bir logo daha basit, daha anlaşılır bir şekilde yeniden başvuru evet. yapmışlardır.
8: Mesela otomotivde bu marka olayı o kadar önemlidir ki işte uzaktan görüyorsun, neresinden görürseniz görün, işareti gördüğünüz
1: evet.
8: zaman. Bizde de mesela TOG, ben TOG'un logosunun çok iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten müthiş bir buluş. Yani hani birilerini çağrıştırıyor mu dersem evet çağrıştırıyor işte. Tersinden bakarsanız Renault'u çağrıştırıyor yani dikey tutarsanız. Ama gerçekten çok iyi bir bulunmuş logo ve dünyada da şu anda TOG logosu kabul edilmiş artık. Herkesin görüp...

0: de insanlar markayı tescil ederken logonun hiç de bir değeri olduğunu düşünmüyorlar. Bugün dünyanın belki milyon dolarlar değerinde olan logosu, yine marka adı vermeyeceğim, 5 dolara bir tane öğrenciye yaptırıyor zamanında, belki yıllar evet. önce. O 5 dolarlık logo bugün belki de 500 milyon dolar değerinde oluyor. Markanın yanında küçük bir işaretle gösterilen
1: Peki,
0: logo.
1: Şimdi yapay zeka. Evet. Biliyorsunuz yapay zeka ile bir marka ürettiniz, logo
0: Bunu
1: ürettiniz.
0: Çok soruyorlar, ha,
1: bu çok önemli.
0: Evet.
1: Şimdi ürettiğimiz logo yapay zekanın malı mı olacak? Bizim evet. yani fikrin sahibinin mi olacak, şirketin mi olacak? Yoksa kamunun mu olacak? Orada fikri Orada... mülkiyet hakları nasıl çalışıyor?
0: Yani Ali Bey, bu son zamanlarda en çok hani bize danışılan konu. Çünkü yapay zekanın ürettiği aslında logo bir eser değil. Bir eserin eser olması için kanunen onun insan tarafından yapılması gerekiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla eser kanununa göre bu bir eser değil. Ama günümüzde Türk Patent Kurumu veya her devletin, her ülkenin patent kurumuna yapılan başvurularda birçoğu kişi yapay zeka ile logo yaptırıyor. Dolayısıyla o logolara siz ya da ben başvurduğumda marka tescili bazında o logo da bana ait oluyor. Yani fikri mülkiyet hukuku kapsamında bir marka tesciliyle ben o markanın, yani logonun sahibi olmuş oluyorum. Eser sahibi olamıyorum çünkü o eser bana ait değil, ama marka sahibi olabiliyorum.
1: Peki, çok uç bir örnek belki ama diyelim ki o yapay zeka, birden çok yapay zeka ortamı var, formatı var. Onlardan biri çıktı, dedi ki bu yapay zekanın yaratıcısı benim, bu logoyu da benim ortamım kullanılarak yaratılmıştır. Yaratıldı. Dolayısıyla sahibi benim diyebilir mi? Mesela bir fikri mülkiyet
0: diyemez,
1: tartışması
0: diyemez.
1: Açmak için.
0: Tartışmayı şöyle, çünkü zaten kanun, fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında, FSEK kapsamında bir eserin yaratıcısı insan olmalı
1: Mutlak
0: diyor.
1: Mutlak surette.
0: Mutlak surette. Evet. Kanunda böyle bir madde var. Dolayısıyla onun eser sayılması için yaratıcısının insan olmasını bekliyor. Makine ya da işte AI kim yaptıysa bunu kabul etmiyor. O yüzden burada tartışma aslında çok net. Eğer bunu yapan bir yapay zeka ise biz buna eser diyemiyoruz. Ama o yapay zekanın yaptığı logoyu ben Seda olarak Türk Patent Kurumu'na marka başvurusunda bulunup onun marka haklarını elde edebiliyorum.
1: Evet. Şimdi bizim çok güncel bir sorunumuz var. Onu da paylaşacağım. Bunu da burada çözelim bence. Biliyorsunuz işte müzik eserlerinde telif hakları ve işte evet. korumalar olduğu için biz uzunca bir süredir Türkçe müzik çalamıyoruz. Çünkü yüksek telif ücretleri geliyor. Bunu ödeyebilecek durumda değiliz. Bu bakımdan da yabancı müzikleri çalıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ya yabancı müziğin de sahibi var ama işte Pink Floyd gelip de bize ya Ali Bey çaldınız bugün şu parayı ödeyin demeyecektir. Diyebilir ama bu çok yani çok
0: evet,
1: rastlanabilecek
0: çok
1: bir şey değil. Bu bakımdan rahatız
0: evet.
1: orada yani yabancı müzik çalıyoruz. Ama yerli müzikte mesela yapay zeka tarafından üretilmiş müziklerin ben bu kapsamın dışında olabileceğini düşünüyorum. Neden? Şimdi Selda Bağcan'ın
0: evet.
1: sesini, tınılarını taşıyan, işte onun orkestrası tarafından seslendirilmiş evet. ama bir başkası tarafından aranje edilmiş bir müzik düşünelim. Şimdi burada sesin Selda Bağcan'a ait olduğunu hissediyorsunuz. Ama o olmadığını da görüyorsun. Çünkü yapay zeka ona müdahale
0: evet.
1: ediyor. Onu bambaşka bir şeye dönüştürüyor.
0: Evet.
1: Zaten yapay zeka ile üretilmiş müziklerde şey yoktur. Yani ben onu yayında da söylüyorum. Bir TC kimlik numarası yok bu müzisyenin.
0: Hı hı.
1: Şimdi bu durumda mesela biz yapay zeka ile üretilmiş olan şarkıları kullanırsak telif hakları kapsamına girer mi girmez mi?
0: Yani bu çok kritik
1: çok
0: bir soru
1: ağdalı
0: olacak.
1: Bir soru.
0: Evet,
1: evet
0: evet çok kritik bir soru olacak. Yani Seda olarak yorumlayacağım ama ben bunu sizin için ayrıca bizim hukuk tarafımıza danışıp size bir
1: özel bir
0: resmi
1: çalışma
0: evet evet yapacağım, bu benim
1: Allah razı
0: sözüm
1: olsun.
0: olsun. Estağfurullah, ne demek? Ya bizim çok kıymetli hocalarımız
1: evet.
0: bu alanda, fikri mülkiyet hukukunda çalıştığımız hocalarımız var. Onlara da danışırım çünkü yapay zeka ile ilgili çok ciddi bu tarz sıkıntılar yaşanabiliyor. Yani benim Seda olarak yorumum, bu eser bir insan eseri olmadığı için sonuçta yine aynı noktadayım. Yani çıkan eser bir yapay zeka eseri. O yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama bunun belki hani başka hukuki alt maddeleri vardır. Onları sizin için danışıp ayrıca bir bilgilendirme mailiyle
1: evet.
0: paylaşırım.
1: Şimdi o zaman şöyle yapalım. Biraz Anadolu'ya açılalım.
0: Evet.
1: Siz Anadolu'ya gidiyorsunuz. İşte ticaret sanayi odalarıyla ve diğer sivil toplum örgütleriyle marka, patent, tasarım konuşmaları yapıyorsunuz. Onlara danışmanlık veriyorsunuz. Mesela işte Gaziantep'e gittiniz, Samsun'a gittiniz,
0: Evet.
1: Kastamonu'ya gittiniz.
0: Evet.

0: görüyorsunuz, anlatıyorsun işte marka budur, patent budur, tasarım budur, işte bunu yapmazsanız başınıza şu gelir falan dediğinizde nasıl bir hava?
1: Yani girişimcilerle dediğim gibi çok fazla mesai harcıyorum. Orada gördüğüm hava şu: insanların gerçekten bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani birçoğu uluslararası teşviklerden haberdar değiller Ali Bey. Siz
0: güzel.
1: Konuşmanın başında hatırlarsanız dediniz, buradan İtalya'ya gidiyor.
0: Evet.
1: Bir dünya yatırım yapıyor. Markasını Türkiye'de tescil ediyor. İtalya'da gümrükte markasına el koyuyorlar.
0: Evet.
1: Yani bu o kadar ciddi zararlar yaşıyor ki insanlar bilgisizlikten dolayı. Yani marka tescilleri öncelikle ülkesel olduğunu anlatalım. Yani siz bir markanın haklarını Türkiye'de aldıysanız o markanın hiçbir hukuki hakkı dışarıda korunmaz. Aynı markaya Ali Bey, aynı logoya İtalya'da, Almanya'da başkaları başvurabilir. Dolayısıyla siz burada girişimciler de şunu görüyoruz, çok korkak davranıyorlar maalesef. Çünkü yatırım onlar için çok ciddi maliyet. Birçok ürün gamına yatırım yapıyorlar. Marka alanında da artık yatırım yapmaya mecalleri kalmıyor. Ama aslında en önemli konuları marka. Yani siz yurt dışına gitmeden önce, bir fuara katılmadan önce markanızı o ülkelerde ayrıca korumalısınız. Ve şunu da söyleyebilirim, devlet çok ciddi bu anlamda uluslararası markalara teşvikler sağlıyor. Ödediğiniz rakamın %50'sini size fatura karşılığında iade ediyor. Bu çok önemli bir rakam.
0: Çok önemli.
1: Yani uluslararası markalarda vekilinize, avukatınıza veya devlete ödediğiniz harçların hepsini bir faturaya döktüğünüzde
0: size
1: devlet
0: ödüyor.
1: Aynen öyle, %50'sini ödediğinde zaten bir masrafınız yok aslında. Ama bunu birçoğu üreticimiz, birçoğu KOBİ, girişimci, hele o bölgelerde, Anadolu'da gerçekten bilmiyor. Ve çok üzülüyoruz çünkü biz o eğitimlerde ya da toplantılarda görüştüğümüzde çok ciddi bir oran diyorlar ve hemen başvurularını yapıyorlar. O yüzden bu konuda ne kadar onları
0: Haberdar
1: bilgilendirirsin
0: değiller.
1: değiller maalesef. Yani bu konu çok aslında mali müşavir ya da işte şirket avukatının bilmediği bir alan, marka hukuku.
0: O işin de uzmanı
1: Evet,
0: başkaları, evet.
1: evet.
0: Onlara
1: Yani
0: başvurmak
1: marka
0: lazım.
1: tescil başvurularını bazen kendileri dahil yapabiliyor. Çünkü sistem buna izin veriyor. Ama uluslararası başvuruyu, markanın sonrasındaki hukuki koruması çok önemli. Yani o kadar biz bu anlamda çok ciddi örnekler görüyoruz ki. Yani bir marka varken, sizin radyodan örnek verebilir miyim?
0: Verin.
1: Sputnik
0: Evet.
1: varken Sputnik yanına sadece bakın bir artı işareti koyalım.
0: Evet.
1: Sputnik Plus diye şu anda biz alabiliriz.
0: Alabilirsiniz.
1: Alabiliriz.
0: Eğer
1: Eğer
0: Sputnik
1: siz
0: almadıysa bunu.
1: Hayır, aynen, Sputnik
0: evet. Daha önce
1: varken
0: almadıysa.
1: Sputnik Plus'ı siz almadıysanız Türkiye'de biri buna müracaat ediyor ve siz itiraz etmezseniz o da tescili alabiliyor. Dolayısıyla markanın hukuki koruması
0: Öf.
1: Sadece tescil değil Ali Bey.
0: Nasıl takip
1: Şöyle
0: edeceksiniz
1: takip
0: bunu?
1: ediyoruz. Biz marka vekili olarak bütün müvekkillerimizin markasını aktif olarak takip ediyoruz. Her ay yayınlanan bültenlerde Sputnik'e yapılan benzer bir müracaat var mı diye bakıyoruz. Bu müracaatı size rapor ediyoruz. Siz itirazı onu durdurabiliyorsunuz. Ama Türk Patent Kurumu'nun, resmi kurumun size bu başvurulardan haberdar etme gibi bir görevi maalesef olmadığı için bazı müvekkillerimiz bundan dolayı çok ciddi mağduriyet yaşayabiliyor.
0: Evet.
1: O yüzden de bu hukuki koruma sonrasındaki süreçte markalar için çok kıymetli.
0: Şimdi Türkiye'de böyle çok önemli bir tekstil, hazır giyim, konfeksiyon markası, fashion ile ilgili bir hadise vardı. Yani markanın adını telaffuz edemeyeceğim,
1: evet.
0: O bakımdan söylemiyorum. Bir tane böyle işte dediğiniz gibi sonuna bir tane nokta koydular, bir virgül koydular, işte bir WS işareti koydular,
1: Evet.
0: Ve markayı kendilerine göre yenilediler. Marka bu işte bayağı bir uğraştı. Şimdi büyük markaysanız bu tür bütün girişimleri gidip satın almak zorundasınız. Yani ne ikna edeceksiniz. Ama karşı taraf da şunu biliyor, eğer bu iş yapanlar tabii bu işten haberdar. O da düşünüyor, diyor ki ya koskoca işte Türkiye'nin en büyük fashion devi gelmiş benim kapıma dayanmış, ben bunu 3.30 paraya satmayayım diyor. Orada nasıl bir pazarlık süreci yürütülüyor ya da ne
1: Yani
0: yapmak lazım?
1: bu da çok kıymetli bir soru benim için. Çünkü maalesef Türkiye'de marka değerlemesi henüz oturmadı. Yani biz bir markayı bir firmaya ya da bir işletmeye devrederken onun bir bedeli olur. Aslında marka bir varlık, sizin
0: Tabii.
1: şirketinizin en önemli varlığı. Biz marka vekilleri diyoruz ki bir markayı devrederken önce o markanın değerlemesini belli kurumlara yaptırın. Uluslararası, örnek veriyorum, Interbrand diye bir uluslararası kurum var. Bu marka değerlemesi yapıyor. Marka değerlemesi nedir? O markanın dünden bugüne yaptığı reklam harcamaları, sosyal medya takipçi sayısı, işten gelir elde ettiği, bilançoları, zararı, kârı hepsidir aslında markanın değeri. Dolayısıyla markada Türkiye'de ne oluyor onu çok komik anlatacağım ama biz çok buna tanıklık ettik. A kişi ve B kişi biz de ortadayız. Neyle başlayalım diyorlar. 10 diyor, 20 diyor, 30 diyor, el sıkışıp
0: pazarlık
1: gidiyor.
0: Böyle
1: pazarlık böyle. Evet, ama bu çok yanlış çünkü o markanın değeri gerçekten belki 1 milyondur, belki de 10'dur. Hiç bilemeyiz. Onun muhtemel çalışmalarını yapıp değerlemesini yaptırıp gerçek bir rakamla karşılaşmak durumundayız. Ama Türkiye'de tabiri caizse kim ne alabilirse.
0: Evet. Şimdi birkaç öykü anlatmanızı istiyorum. Bizi dinleyenlerin hem meseleyi daha iyi kavrayabilmesi bakımından. Böyle hani Anadolu'ya gidiyorsunuz, işte bir yere gittik. Marka adı telaffuz etmeyebilirseniz tamam, iyi olur ama etmek zorunda kalırsanız da Rütü'nün hoşgörüsüne sığınarak yapabiliriz. Böyle birkaç tane öykü anlatmanızı istiyorum. İlginç bulduğunuz, evet, ve çözümlemekte de çok zorlandınız ya da ya aslında bu bile çözüldü falan deyip rahatladığınız bir şeyler anlatmanızı
1: tabii
0: istiyorum.
1: Tabii ki memnuniyetle. Yani şöyle anlatayım ben. Dünyada şu anda belki de en önemli kahve markalarının, kahve zincir markalarından biri. Bundan yıllar önce Türkiye'ye geldiklerinde aslında Türkiye pazarına giremeyeceklerini onlara söylemiştik.
0: Çünkü
1: Türkiye'de başkası bu markayı tescil almış. Evet. Şimdi böyle bir senaryoda dünyanın en bilinen markalarından biri olsanız dahil o ülkeye yatırım yapamayacağınızı düşünün.
0: Peki.
1: Yani Türkiye pazarına giremediğiniz.
0: Bu böyle çok dev bir marka değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, çok dev bir marka. O yüzden ben de ismini vermeyeceğim. Bir de müvekkilimiz. Dolayısıyla dünyanın en dev kahve markası bile bir ülkeye yatırım yapamayabilir. Eğer o ülkede daha önce tescili almadıysa. Biz burada müvekkillerimize ya da hani girişimcilere şunu diyoruz. Önümüzdeki 5 yıl hedefim ne? Hangi ülkelere girebilirim? Aynen. Hangi alanlarda tescili almalıyım? Eğer bir 5 yıllık business planlarını yapıp ona göre ilerlerse böyle durumlarla karşılaşmayacaklar. Veya şu anda Türkiye'nin en önemli tekstil markalarından bir tanesi, en tanınmış markalardan bir tanesi, yine adını vermeyeceğim ama örnek veriyorum, Amerika'da tescili yok. Amerika'da onun adına birçok kişi tescil başvurusunda bulundu.
0: Evet.
1: Bundan belki 35-40 sene önce Türkiye'de şu anda tekstil alanında en bilinen markalarımızdan bir tanesi o bölgede Amerika'da tescil almayı unuttuğu için orada yaşayan Türk vatandaşlarımız o markayı Amerika pazarında tescil etti. Şimdi Amerika Patent Ofisi'nde o markayı yazdığınızda başka kişiler çıkıyor.
0: Evet.
1: Ve bizim Türkiye'deki bu bilinen ve çok tanınmış markamız onlarla uluslararası davalar, marka davalarıyla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu ülkesellik ilkesinde çok fazla marka davası gündem olabiliyor. Bir de en önemli konu yine Ali Bey, tescilde başvuru sınıfları. Başvuru sınıfı nedir? Bir markanın hukuki koruma kapsamı.
0: Evet.
1: Yani ben bugün bir radyo kanalı isem, yayıncılık yapıyorsam yayın hizmetlerinde 41. sınıfta almalıyım. Ama ben bu adı altında bir kafe ya da restoran işletemem. Kafe ya da restoranı sizin karşı binanızda bu adı altında biri açtığını düşünün.
0: Evet.
1: Tam da karşı binanızda. Evet. Aynı markayı kullanıyor, aynı renkleri kullanıyor ve kafe restoran markası. Şimdi bu gibi marka davalarında biz çok ciddi önümüzdeki 5 yıl hangi alanlara girmeniz muhtemeldir? Bunları düşünün. Çünkü ben bugün bardak üretiyorum ama yarın bardağın yanında kupa da üretebilirim, çanta da üretebilirim diyorsanız o üreteceğiniz ürün gamı çok önemli. Çünkü almadığınız o ürün gamında sınıfta herhangi biri aynı markayı diyorum, aynı logoyu alabilir. Bugün bir markanın adını yazdığınızda çok tanınmış marka da olsa bir bakıyorsunuz başkaları alabilmiş.
0: Şimdi Türkiye'de mesela baklavacılarla ilgili, evet, şey var. Yani Türkiye'de baklavacı olacaksanız adınızın sonuna bir tane oğlu koymanız lazım.
1: Evet, evet.
0: Koydunuz mu zaten sizin yedi göbekten baklavacı olduğunuz gibi bir
1: anlaşılıyor,
0: şey çıkıyor. Bunun dışında davranan mesela birkaç tane baklavacı var ve çok iyiler onlar. Mesela onlar buna başvurmadığı halde aradan sıyrılıp markalarını bir yere doğru taşıyabiliyorlar. Fakat yine de o sadece niş bir ürün olarak kalıyor. Gaziantep'e gidiyorsunuz, dükkanını biliyorsunuz, oradan baklavayı alıp geliyorsunuz. Fakat İstanbul'da dolaşıyorsunuz, eğer o markayı görürseniz yok canım bu baklavacı değil, bu sonradan katılmış falan diyorsun. Mesela bu tür takıntılar da var değil mi?
1: Var,
0: yani
1: var.
0: Yerel, lokal.
1: Yine çok güzel bir konu bu. Özellikle gıda sektöründe çok görüyoruz Ali Bey. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela markaların birçoğunda gıdada veya baklavacılarda 1883'ten bu yana.
0: Onu da soracağım.
1: 1900'den
0: bunu nasıl
1: bu
0: tespit
1: yana
0: edeceğiz?
1: Ya maalesef Türk Patent Kurumu'nun yıllarla ilgili bir çalışması yok. Yani hiçbir şekilde kurum demiyor ki bana bunu ispatla.
0: Uydur yaz.
1: Aynen evet. Bugün siz diyebilirsiniz ki Sputnik Türkiye 1800 yıldan bu yana.
0: Tabii.
1: Kurum bunu araştırmıyor. Dolayısıyla siz yüzyılların markası oluyorsunuz bir anda. Halbuki ben girişimciyi biliyorum. Daha evet. Bugün bismillah deyip yarın başvurduk. Biz buna karşıyız aslında. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. Aldatıcı ibareleri kullanmak aslında kanunen bir suç.
0: Tabii.
1: Yani siz insanların algısını da bir yerde yanlış yönlendiriyorsunuz. Siz 1800'de kurulmadıysanız bunu da bu şekilde yapıp aslında aldatıcı ibare kullanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla biz marka vekili olarak işimiz sadece tescile değil, doğrusunu, hukuken doğrusunu anlatmak. O yüzden bu gibi tarihleri kullanmalarından yana değiliz. Türkiye'de biliyorsunuz zamanında çok fazlasıyla has, hakiki gibi
0: öz
1: aynen öz de çok kullanıldı. Şu anda kurum bunlara çok hassas bakıyor. Yani bu gibi markalara biz biraz taklit marka gözüyle bakıyoruz. Bir marka varken onun başına öz, hakiki, has demeyin diyoruz artık. Çünkü gerçekten taklit marka.
0: Şeyde oluyor bu mesela yeni statlar yapılıyor. İşte adı yeni Eskişehir stadı, yeni Samsun stadı falan. İsim bulamadıklarından mı yoksa şeyden mi bilmiyorum ama mesela bu da çok tuhaf bir şey. Halbuki stat orası yani oraya birinin ismini verin yani değil mi?
1: Değil
0: Seda
1: mi?
0: Huşmendi diye verin yani.
1: Olsun
0: onun adıyla yaşasın.
1: İnşallah
0: ama
1: Ali Bey.
0: Böyle garip bir şey de var bizde maalesef takıntı var. Şimdi baklava gıda sektöründe bunlar tamam. Bir de şey var mesela kahve sektöründe. Kahve sektörü çok hızlı büyüyor. Dünyada da bizde de çok hızlı büyüyor. Kahve markaları da birbirlerinden böyle şey çalıyorlar. İşte bir tanesinin adını vermeyeceğim.
1: Evet.
0: Bilmem ne diyor. O bilmem neyi başka bir şey ile değiştiriyor. Diyar diyor. Öbürü ev diyor. Öbürü diyor ki işte memleket. Yani arka arkaya koyarak o ötekinin taklidi olmaya çalışıyor. Ben bunun da bir marka koruma ve marka geliştirme bakımından eksik olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: İlla ki bir başkasının şimdi mesela Starbucks'ın şeyini kullanarak o yani yazılım biçimini kullanarak eğer aynı yoldan giderseniz en fazla ona biraz benziyormuş izlenimi verirsiniz ama sonuçta kahveniz o olmadığı için size gelmezler. Burada da bence markanın kendisinin iyi ürün satması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Böyle bir marka kuruldu mesela Türk yerli kahve markasıyla ilgili. Bir tanesi geldi onun sonuna bir şey ekledi. Dedim ki bu olmaz yani. Olmadı nitekim 2-3 tane dükkandan ibaret kaldılar. Hatta onları da kapatmak zorunda kalıyorlar. Orada nasıl bir yol istiyorsunuz ya da nasıl bir yol öneriyorsunuz?
1: Yani bu aslında çok kıymetli. Çünkü bir markanın tescili ya da hukuki koruması ona yeterli bir koruma sağlamıyor. Dediğiniz gibi bir marka varken Starbucks örneğinden yola çıktığınız için zikrediğim markayı. Şimdi Starbucks bu anlamda çok ciddi hukuki korumasını önemseyen bir kahve markası. Bakın sadece yazı karakterine benzediği için başka markalara dava açıyor. Bu uluslararası marka davaları biz inceleyip okuyabildiğimiz için kendimizi geliştirmek adına. Neden diyorsunuz? Çünkü yazı karakteri o puntosunu benzetmiş. Aslında marka benzerliği yok. Yazı karakter benzerliği var. Veya işte bugün dediğiniz o markaları hepimiz biliyoruz. Türkiye'deki tanınmış kahve markaları. Bunlar aslında hukuki korumalarını çok ciddi daha etkinleştirmek gerekiyor. Türk Patent Kurumu'na yapılan her müracaatta itiraz haklarını kullanabilirler. Çünkü Türkiye'de tanınmış marka kategorisindeler. Sanırım tanınmış marka olarak sicile kayıtları da vardır bu gibi markaların. Dolayısıyla istisnai durumlardan faydalanabilirler ve baştan bunları engellemeleri gerektiğini düşünüyorum. İlk başvuru yapıldığında eğer itirazla bunları durdururlarsa zaten tescile gidemeyecekler ve açılmayacaklardır bu tarz markalar.
0: Şimdi bir başka konu var. Coğrafi işaret tescili.
1: Evet.
0: Bu böyle bir moda, bir salgın gibi.
1: Evet.
0: Benim işte bir televizyon programım var. Yani bu yayını bitirdikten sonra televizyona gidiyorum genellikle. Yani sabahtan akşama böyle bir ekmeğimizi taştan çıkaran bir hayat tarzımız var. 5'te kalkıyorum, gece 11'de yatıyorum neyse. Mesela genellikle markalar böyle bir şeyin peşinde koştukları zaman işte geliyor sanayi ticaret odası başkanları. İşte diyor ki kahvemizi bilmem ne yaptık, peynirimizi coğrafi yaptık, yoğurdumuza aldık, coğrafi işaret aldık, kayısımızı aldık, kirazımızı aldık. Evet. Ne sağlıyor bu yani?
1: Ya şimdi o biraz böyle şey gibi düşünüyorum
0: böyle
1: ben.
0: Biraz fantastik evet, gibi geliyor bana.
1: Yani biraz tanıtım,
0: evet,
1: reklam, halkla ilişkilerini yapıyorlar o ilin. Tanıtımını yapıyorlar, katkı sağlıyorlar kendilerine. Aslında coğrafi işaretler marka olarak tescil edilemez. Bu da kanun kapsamına giriyor. Coğrafi
0: marka
1: işaretler
0: aynen
1: edilemez. Yani coğrafi işaretler marka olarak tescil edilmiyor.
0: Şimdi mesela Ezine peyniri.
1: Marka olarak tescil
0: edilemez.
1: Anzer balı, oltu taşı, İspir fasulyesi. Çünkü o yöreye ait bir fasulyedir İspir fasulyesi.
0: Evet.
1: Ve kimse bunu marka olarak tescil edemez.
0: Çok pahalı İspir biliyor musunuz? Tabii.
1: Çok da
0: marketlerde
1: severim.
0: Biliyorsunuz çalınabilecek ürünler vardır. Mesela evet, işte çakmak falan filan gibi şeyler var. Gittim geçen bizim mahalledeki markete İspir fasulyesini oraya koymuş. Dedim ki niye burada duruyor? Abi çalıyorlar dedi.
1: Gerçekten
0: Evet
1: mi?
0: Evet yani çok pahalı tabii.
1: Ben de çok severim, çok lezzetlidir. Yani dolayısıyla coğrafi işaretleri marka olarak tescil edemiyorsunuz. Ama dediğiniz gibi az önce bunu genelde il bazında tescilleri alıyor. Ya da ülke bazında işte bu çok fazlasıyla tartışmaya mahal verebilecek bir konu. İşte baklava bizim mi Yunanistan'ın mı? Ya da işte ne bileyim.
0: Ona da girelim aslında. Ben
1: Evet,
0: onu
1: hani
0: önemsiyorum. Şimdi yoğurt işte Türk
1: işte
0: müdür,
1: aynen,
0: Yunan mıdır
1: Yunan
0: falan.
1: mı?
0: Ayran
1: Yani
0: bizim midir? Pastırma kimindir?
1: işte
0: Sucuk kimindir falan.
1: bunu ne diyeceğiz
0: Ha.
1: bilmiyorum. Kimindir yani? Herkesindir aslında. O kadar iç içe toplumlarız ki hani o medeniyetle biz o kadar bence yoğrulmuşuz ki yani hepimizindir gibi düşünüyorum ama tabii bunun hukuki hakları öncelik hakkı hangisi başvurduysa sanırım hukuken onundur. Onlara bakmak
0: Vallahi
1: lazım.
0: Yunan medeniyeti bizden eski. Dolayısıyla yoğurt onlara ait olabilir. Yani hani, ha, ama biz de
1: Evet, çok
0: şeyiz.
1: derin konu.
0: Biz de at sırtında çok gezdiğimiz için işte pastırmayı, sucuğu, yoğurdu yani katılaştırmış olarak bütün gıdayı yanımızda atın eğerinde taşıyorlar.
1: Evet.
0: Terkisinde taşıyorlar. Dolayısıyla bize de ait olabilir ama mesela bu
1: Ama en çok
0: tartışmayı
1: dediğiniz gibi Yunanistan'la bu tartışmalar,
0: elbette
1: evet.
0: bunu şunun için yapıyorlar Seda Hanım. Bence hani iki halk ya bir mesele olsun da böyle biraz tartışsınlar.
1: Evet.
0: Kendi aralarında
1: Evet.
0: kapışsınlar. Baklava onun mu bunun mu
1: Ama
0: işi.
1: tatlı atışmalar
0: Ha,
1: sanki
0: evet
1: değil mi? Hani
0: sarma
1: böyle
0: dolma falan filan.
1: ya
0: Adam
1: başka konulara girmesinler. Bunlarla hani bunlar tatlı
0: tabii
1: atışmalar
0: evet.
1: niyetinde kalsın gibi. Evet yani bu önemli bir konu ama dediğim gibi coğrafi işareti marka olarak tescil edemiyor ülkelerde, firmalarda, şahıslarda. Bunun coğrafi işaretin olabilmesi için belli teknik özellikleri olması gerekiyor. O yöreye ait olması lazım. Yani o yöreden menşe diyoruz. Menşe çıkmış olması lazım.
0: Kaynağı, evet.
1: Aynen öyle. Ya da o yörenin teknik usulleriyle pişmesi gerekiyor. Adana kebap, Urfa kebap bunlar hepsi coğrafi işaret. Burada genel anlamda Adana kebap, Urfa kebabı ben eğitimlerde anlattığımda coğrafi işaret olarak insanlar mesela İskender kebabı da tür olarak görüyor.
0: Evet, tabii.
1: Ona da değinmek isterim. Aslında bunlara biz jenerikleşme diyoruz. Bazen biz bütün işletmelerin ya da girişimcilerin en büyük isteği markasını tanıtmaktır. Markayı o kadar çok tanıtırsınız ki bazen o tanınmış marka sizin kendi bacağınıza sıkabilir. Buna jenerikleşme diyoruz aslında. Yani İskender kebap bir tür değil, bir marka aslında. Marka hakları Türk Patent Kurumu tarafından korunuyor. Bu başvuru sahibi her 10 yılda bir markasını yeniliyor ve İskender kebap diye başvuru yapan herkese bütçe ayırıp itiraz ediyor. Jenerikleşmesin diye. Burada dünyada çok ünlü markaların adını vermeyeceğim ama hepimizin bildiği öyle markalar var ki tanınarak çok fazla tanıtımını yapıldığı
0: Çok
1: için
0: fazla kullanılarak.
1: jenerikleşmiş oldular. Yani hepimiz işte bana bir Selpak ver diyoruz
0: Evet,
1: mesela
0: onları
1: anlatabilirim
0: söyleyebiliriz.
1: değil mi?
0: Onlarda bir sakınca
1: Yani
0: yok. Tabii.
1: Selpak aslında bir
0: Tabii.
1: marka.
0: Bir kağıt
1: Aynen
0: mendili.
1: öyle bir
0: Evet.
1: kağıt mendil markası ama bana bir
0: Selpak'ı
1: kağıt
0: sattık
1: mendil
0: biliyorsunuz değil mi?
1: evet.
0: Uzak doğulara sattık. Evet.
1: Evet. Yani bu gibi durumlarda biz bu jenerikleşmenin önüne geçmek için de markalar çok ciddi reklam, PR çalışmaları yapıyorlar ki hala marka olduklarını kanıtlasınlar. Biz bir tür değiliz, biz bir markayız aslında desinler.
0: Biraz önce söylediniz ya bazı sloganlar mesela markanın
1: Evet.
0: önüne geçiyor. İşte beyazın da beyazı var dediğimiz zaman şak diye anlıyoruz.
1: Evet.
0: Doğru, oraya doğru gidiyor.
1: Ya da hayatın tadı dediğimizde
0: Mesela evet.
1: hepimizin aklında bir marka
0: Tabii.
1: gelebiliyor. Evet.
0: Peki şimdi Türkiye'de marka tescil, patent tescili ve
1: Evet.
0: tasarımla ilgili böyle hani birkaç tane küçük örnek. 5 dakika vaktimiz kaldı. Bize
1: Tamam.
0: büyük şirketler olabilir, küçük şirketler olabilir ama deneyimlerinizden birkaç tane örnek verirseniz seviniriz. Komik olabilir, ciddi olabilir, fark etmez.
1: marka başvuru süreçleriyle ilgili.
0: Evet, yani o süreçlerde yaşadıklarınız. Yani gittik, tavsiye ettik ama işte tutmadılar sözümüzü. Sonra başlarına geleni gördükten sonra kapımızda tekrar gördük onları falan. Ya da söylediklerimizi harfiyen yerine getirdiler. Çok başarılı oldular ve bir süre sonra işte bizi büyük, önemli bir partner olarak kabul ettiler gibi örnekler istiyorum.
1: Tabii memnuniyetle. Yani şöyle, bazı markalarda biz müvekkile uyarıyoruz. Müvekkil markasıyla genelde ya da girişimci markasıyla ciddi anlamda bağ kuruyor. Çocuğunun adı gibi düşünün. Yani ben bir çocuğum olacak ve çocuğumun adını koymuşum aslında. Ama ben diyorum ki sen bunu koyamazsın. Dolayısıyla çocuğunun adını değiştirmek istemiyor birçoğu. Bazıları da akılca bakıyor. Aa, evet tamam, çocuğumun adı bu olmayacak. Vekilimin söylediği adı koyalım diyor. Şimdi koymayanlar genelde hukuken çok ciddi sıkıntılar da yaşayabiliyor. İşte bir tanesi tabelasına diyelim ki İskender yazdı. Çok da büyük bir markaydı. Evet. Tabelasını gelip indirdiler. Yani biz buraya İskender yazamazsın. Markanın yanına İskender kullanamazsın. Kullanırsan davalık olabilirsin dememize rağmen büyüyemedi. Veya yine belli örneklerden anlatayım. Mesela herkesin bildiği Dükkan Burger diye bir marka vardı. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Evet, çok eski bir marka. Evet. Şimdi bu marka tescil kanununa uymuyor. Yani marka tescil kanunu kapsamında ayırt edici olmayan bir ibare marka olarak tescil edilemez. Tabii. Siz Dükkan Burger markasını Türk Patent Kurumu'nda tescil edemiyorsunuz. Yani büyüyorsunuz, reklam yapıyorsunuz, yatırım yapıyorsunuz. Ürünleriniz çok iyi, herkes restoranınıza geliyor, sizi çok beğeniyor ama markalaşamıyorsunuz. Dolayısıyla bir ürün çıkarmadan bir marka vekiline danışmak zorundasınız. Çünkü kanunen o marka tescil edilemiyorsa bunun başka yolu yok. Tescilsiz bir markayı kullanmış oluyorsunuz.
0: Bu işten çok ekmek yiyen insan var ama, değil mi? Mesela hayatını bu işe vakfedip işte gidip diyelim ki Türkiye'nin en büyük 5 holdingi, bankası, fashion şirketiyle ilgili tasarımlar geliştirip onları işte bir süre sonra götürüyor, önlerine koyuyor. Diyor ki bakın bunu yaptım, işte pazarlığı açayım. Bu nasıl? O pazarlık ya, nasıl yürüyor? O böyle biraz illegal bir pazarlık.
1: Maalesef illegal bir pazarlık. Yani şu anda Türkiye'de belli kişiler yurt dışındaki fuarlara gidiyorlar, ünlü markalarla konuşuyorlar, ünlü restoranlarla konuşuyorlar. Türkiye pazarına girmek istiyor musun diyorlar. Evet diyor. O anda bakıyor, çok kolay, Türk Patent Kurumu'na 2 saniyede bağlanıp bakıyorsunuz, marka yok. Başvuru yapıyor ve sonra o yatırımcı Türkiye'ye gelmek istediğinde markayı çok ciddi fiyatlara devrediyor ya da satıyor. Yani bu alan çok maalesef şey bir alan, riskli bir alan.
0: Riskli
1: bir alan, gerçekten riskli bir alan ve dolandırıcı kişiler bu alanı çok kullanıyor maalesef.
0: Evet. Peki, konuğumuz Seda Huşmendi'ydi. Marka, patent uzmanı, aynı zamanda tasarım uzmanı. Hem deneyimlerini konuştuk, hem Türkiye'deki güncel duruma baktık, hem de bundan böyle eğer bir marka koruma altına alacaksanız ya da bir patentinizi koruma altına alacaksanız neler yapmanız gerektiği konusunda da dilimizin döndüğünce size yardımcı olmaya çalıştık. Bu programı kumanda masasında Simge Erten, editör masasında İrem Başköy ile birlikte gerçekleştiriyoruz ve bugün size Pink Floyd dinletiyoruz.

0: Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Kemal Trablusgarp cephesinde savaşmış, Sina'da savaşmış, Filistin cephesinde savaşmış, Libya'nın tamamında savaşmış, Kafkas cephesinde savaşmış, Balkan cephesinde savaşmış, Çanakkale'de savaşmış ve ondan sonra da dönmüş. Üç cephede birden, Doğu cephesinde, Batı cephesinde ve Güney cephesinde savaşmış. Hayatı savaşlarla geçmiş. Libya'da gözünü kaybetmiş, yani gözünü kaybetme derecesine gelmiş. Biz Libya'yı Mustafa Kemal'in bir emaneti olarak dahi sahiplenemedik.
0: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5'lik depremlerde ilk açıklanan rakamlara göre 32 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla yaralı var. İzmir'in Seferihisar ve Balçova belediyelerine yönelik yolsuzluk operasyonunda belediye başkanları dahil 24 kişi gözaltına alındı. Keçiören ve Nevşehir Belediye Başkanları AK Parti'ye katılıyor, ayrıntılar haberimizde olacak. Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5'lik depremlerin ardından kayıplara ilişkin ilk açıklama geldi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi. Depremde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını belirten Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi. İç gündemle devam edeceğiz. Operasyon haberleri var sırada. İzmir'in Seferihisar ve Balçova belediyelerine yönelik yolsuzluk operasyonunda belediye başkanları dahil 24 gözaltı var. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. İzmir'in CHP'li Balçova ve Seferihisar belediyelerine yönelik rüşvet operasyonu yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 24 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden operasyonu ilişkin yapılan açıklamada inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinden rüşvet alınıp verildiği iddia edildi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti'ye katılıyor. Siyasi kulislerde bir süredir konuşulan parti değişikliği iddialarına ilişkin ilk açıklamalar geldi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye geçeceğini doğruladı. Özarslan'ın AK Parti'ye katılım sürecine ilişkin resmi açıklamanın da önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Öte yandan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da yarın Ankara'da düzenlenecek genişletilmiş İl başkanları toplantısıyla AK Parti'ye katılacak. Şimdi düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşananlarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanının bu sözlerine yanıt CHP'li Murat Emir'den geldi.
2: Yüce Meclis siyaseti kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin sorumsuz eylemleri sebebiyle son günlerde hiç hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır.
3: Cumhurbaşkanının 76 milletvekili 4 gün önce burada olmadıkları halde sahte pusula vermişlerdir. Eğer meclisin saygınlığı tartışılacaksa Cumhurbaşkanının önce dönüp grup toplantısındaki o sahteciliği yapan 76 milletvekiline ve onlar adına pusula düzenleyenlere iki çift söz olması gerekir. Bunu söylemekten bile imtina etmiştir. Hiç olmamıştır.
1: Ve AK Parti bu hafta sonu kampa girecek. AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı 26-28 Haziran'da Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek. Toplantının resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak. Katılımcılar eş zamanlı gerçekleştirilecek oturumlarda görüş ve önerilerini paylaşacak. Değerlendirme ve öneriler raporlanarak partinin kurumsal yol haritasının oluşturulmasında kullanılacak.
0: Ekonomi.
1: Türkiye'nin nükleer enerji yatırımları ve net sıfır karbon hedefleri 30 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek olan 12. Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında mercek altına alınacak. Yeni nükleer çağ temasıyla başlayacak 2 günlük zirvede Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Sinop Nükleer Güç Santrali projelerindeki son gelişmeler paylaşılacak. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dünü %1,43 değer kaybederek 14.331 puanla kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 51 kuruş, euro 52 lira 91 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.086 lira, çeyrek altın 9.937, tam altın 39.579, ata altını ise 40.644 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün oynanan karşılaşmalarla başlayalım. Alınan sonuçlar şöyleydi. Bosna Hersek 3, Katar 1, İsviçre 2, Kanada 1. Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı ise 4 karşılaşma oynandı. Bu mücadelelerde Fas 4, Haiti 2, İskoçya 0, Brezilya 3, Çekya 0, Meksika 3 ve Güney Afrika 1, Güney Kore 0 skorlarıyla sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bugün 2 mücadele daha oynanacak. Türkiye saatiyle 23'te başlayacak müsabakalarda Curaçao fil dişi sahiliyle Ekvador'da Almanya ile karşı karşıya gelecek. Ve Dünya Kupası'nda yarın milli takımımızda yer aldı. 6 karşılaşma oynanacak. Maçların Türkiye saatiyle olduğunu hatırlatalım ve yarının programını da aktaralım. 02'de Japonya, İsveç, Tunus, Hollanda. 05'te Paraguay, Avustralya, Türkiye, ABD ve saat 22'de Norveç, Fransa, Senegal, Irak.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk %56'yı bulmuş durumda. D100'de Haliç Ok Meydanı yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafik yoğunlaştı. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 25 Haziran 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, daha da önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum. Programa saatim 09.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Yani anlatılmayanı anlat devam edeceğiz. Günün, gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim ondan önce. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Twitter'da ya da X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de daha sonrasında program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram Güçlü Özgen, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgen yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz cep telefonunuza. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: İki önemli gelişme sabahın erken saatlerinde ajanslara bakarken önümüze düşen başlıklar. Bunlardan bir tanesi Venezuela'da uzaklardan gelen bir haber. Sabah saatlerinde Türkiye saatiyle elbette 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı Venezuela. Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in açıklamaları var. Şu dakikaya kadar hayatını kaybeden, tespit edilenlerin sayısı 32 Venezuela'da. Yine Başkan Yardımcısı dedi ki 700'den fazla kişi de yaralanmış durumda. Başkent Caracas'ta çok sayıda binanın yıkıldığı bilgisi var. Ülkede OHAL ilan edilmiş durumda. Yine Rodriguez'in verdiği bilgilere bakılırsa şu dakikaya kadar, ki muhtemelen daha da artacaktır bu, 20'nin üzerinde artçı sarsıntı gerçekleşti Venezuela'da. Umarız daha ağır bir bilançoyla da karşı karşıya kalmaz Venezuela. Gerçekten 7.2 ve 7.5, gerçekten biz de depremin ne olduğunu, ki bugün program içerisinde ayrıntılı şekilde konuşacağız, davaları takip etmeye devam ediyoruz, o davanın taraflarıyla konuşmaya devam ediyoruz program içerisinde, onlar da olacak. Gerçekten çok şiddetli bir deprem Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimizi buradan gönderelim. Bir diğer gelişme de yine bu sabah saatlerinde elimize ulaşan bilgi, İzmir'de Seferihisar ve Balçova belediyelerine yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen bir operasyon. Ve öğreniyoruz ki Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de bu operasyon kapsamında gözaltına alındı. Hatta bir ayrıntı, bir detay daha var. Toplamda 24 kişiyle ilgili gözaltı kararı olduğunu biliyoruz İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamadan. Operasyonda Başkan Yiğit'in, Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit'in de gözaltına alındığını, yine gözaltına alınan isimlerden bir tanesi Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi, eski İzmir Milletvekili Doğuş Bayır'ın da yine o listede, gözaltı listesinde olduğunu da öğreniyoruz. Yapılan açıklama, savcılıktan yapılan açıklama, soruşturmanın imar ve yolsuzluk soruşturması sürecinde, gözaltıların bu soruşturma sürecinde gerçekleştiği bilgisini de yine savcılıktan, İzmir'den aldığımız bilgiyle detaylardan detaylandırıyoruz. Geçelim biz bu konuyla ilgili olarak başka bir gelişme olursa elbette hem Venezuela'daki deprem ki dediğim gibi umarım hayatını kaybedenlerin sayısı artmaz, hem de bu İzmir'de gerçekleşen Balçova ve Seferihisar belediyelerine gerçekleşen operasyonlarla ilgili bir gelişme olursa program içerisinde elbette sizlerle konuşacağız. Geçelim siyasetin gündemine. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında, mecliste grup toplantısında konuştu. Enteresan kareler de vardı, onları da konuşuruz. Yine milletvekili transferleri, partiler arası geçişler bitmiyor ülkede. Buna dair bir gün olmuyor ki, gün geçmiyor ki buna dair bir haber aktarmayalım sizlere. Neyse, Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerin çok uzak değil. Yani işte Temmuz ayı yaklaştı. Bugün ayın kaçı? Ayın 25'i. Önümüzdeki günler itibariyle en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi olacak. Bu terörsüz Türkiye sürecine dair birkaç açıklama yaptı. Onlar dikkatimi çekti. Kendisiyle beraber bir iki isim daha konuştu. Dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla uzatmadan konuyu meclisin takdirine, meclisin gündemine sunuyoruz ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii burada dikkat çeken konu DEM Parti'nin de son dönem itibariyle bu çerçeve yasa, terör örgütü üyelerinin silah bırakması, teslim olması, işte bunun şartlarını belirleyecek olan o çerçeve yasanın çıkmasıydı. Erdoğan da aslına bakılırsa bir yandan DEM Parti'ye de yanıt vermiş oldu. Yeni kapı ruhu mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, hatırlayınız o 15 Temmuz sürecinden sonra ortaya çıkan o fotoğrafı, verilen o fotoğrafı daha doğrusu, tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir cümlesi önemliydi. Burada bir tek farklılık, o dönemden bir tek farklılık işte o dönemin HDP'si, bugünün DEM Partisi'nin o süreçte yeni kapı ruhu olarak tanımlanan sürece dahil edilmemiş olması. Tabii hafızamız bunları canlı tutuyor, aklımızın bir kenarında dursun. Sadece Erdoğan konuşmadı, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da bu konuya dair açıklamalar yaptı. Önemli, neden? Çünkü biliyorsunuz daha önceki sürecinde o açılım süreci biliyorsunuz fiyaskoyla sonuçlanan bir süreçti. O çok sayıda siyasinin de siyaset hayatına mal oldu o süreç itibariyle. O da aynı ifadeleri kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi. Meclis kapanmadan yetiştirmeye çalışacağız. O bahsettiğimiz çerçeve yasadan yasayı kastetti AK Parti Genel Başkan Vekili. Bizim planımız öyle, meclis tatile girmeden yasayı sunmak. 26 Temmuz gibi görünüyor. Bir ihtimal yine mecliste konuşulan, onu da söyleyelim, Ağustos ayına da çalışmaların sarkacağı yönünde. Eğer yetişmezse bu yasa, muhtemeldir ki Ağustos ayında da vekillerimiz bu sıcakta yorulacaklar, çalışacaklar. Bu çerçeve yasanın ve diğer başka yasalar var elbette, onların da bir an önce hayata geçirilmesi için. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan için önümüzdeki gündem neler konuşacağız biliyorsunuz. Temmuz ayı başında bir NATO zirvesi gerçekleştirilecek Ankara'da. Enteresan fotoğraflar, enteresan görüntüler de gelmeye başladı Ankara'dan. Biz aslında bu konularda tecrübeliyiz İstanbullular olarak, İstanbul'da yaşayanlar olarak. İşte 90'lı yıllarda bir Habitat zirvesi gerçekleşmişti. Şehre nasıl bir makyaj yapıldığını, 90'lı yılların ortalarıydı, yaşı yetenler hatırlayacaklardır. Otoban kenarlarındaki gece konduların, evlerin, binaların özellikle o havaalanından şehir merkezine gelen yolda nasıl makyajlandığını bizler hatırlıyoruz. Şimdi Ankara'da da benzer görüntüler var. Onlara geliriz ama oradan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu hemen çıkışta. Trump geleceğini açıkladı, hatta bazı mesajlar da verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ya da Türkiye'ye yönelik olarak dün Beyaz Saray'da Trump. İkili görüşme olacak mı diye soruldu Trump'la aranızda. Bu soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıt dikkat çekiciydi. Bir belirsizlik mi var acaba? Yani var olduğu belli. Büyük ihtimalle, tırnak içerisinde, kısa bir yanıt verdi. Kısa ama belirsiz, ucu açık bir yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Büyük ihtimalle yanıtı önemliydi, dikkat çekici. Ama Trump mesela daha net konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Türkiye'ye büyük bir hediye çantasıyla mı gidiyorsunuz diye soruldu. Gazetecilerle bir araya geldi çalışma ofisinde. Sanırım öyle dedi Türkiye'yi kastederek Trump. O bir NATO üyesi. Bazı insanlar onu öyle gör, Erdoğan'ı bu kez kastederek bazı insanlar, düzeltiyorum, Türkiye'yi öyle görmüyor ama NATO'nun güçlü bir üyesi ve onu muhtemelen çok mutlu edecek bir şey yapacağım ifadesini kullandı. Bu F-35'ler ya da Kaan uçaklarının motorlarıyla ilgili olarak bir engelleme var Türkiye'ye. Biliyorsunuz o sürece dair yeni bir adım atabileceğinin sinyalini de vermiş olduğu Birleşik Devletler Başkanı Trump. Zaten daha önce de söylemişti, eğer zirve Türkiye'de gerçekleşmemiş olsaydı, gerçekleştirilmiyor olsaydı katılmazdım bu zirveye dedi. Bakınız çok enteresan açıklamalarına tanıklık edeceğiz. Benim görebildiğim kadarıyla Trump'ın ilginç tartışmalar yaşanabilir bu süreçte. Bu tartışmaları, açıklamalar geldiği zaman elbette aktaracağız, yorumlayacağız, hep beraber konuşacağız. Ama oradan önce bunun için ne olması gerekiyor? Bunun için gazetecilerin, bizlerin sizlere burada yaşananları, NATO zirvesinde yaşananları sağlıklı bir şekilde aktarabilmesi gerekiyor, değil mi? Ama bir bakıyoruz, NATO zirvesi için akreditasyon talepleri var ve pek çok gazete, pek çok yayın kuruluşunun bu akreditasyon talepleri gerekçesiz şekilde reddediliyor. Yani Cumhuriyet Gazetesi bu konuda bazı açıklamalarda bulundu. Aynı şekilde Sözcü Televizyonu, İpek Özbey kanalın başındaki isim, o da aynı şekilde benzer açıklamalarda bulundu. Medyaskop yine aynı şekilde akredite edilmeyen kurumlardan sadece birkaçını sıralıyorum size. Ama mesela Deniz Zeyrek, ki hani Ankara'da ki diplomasi muhabirliğinden gelen bir isimdir, öğreniyoruz ki Deniz Zeyrek'in de 32 yıllık bir gazeteci olduğunu vurguladı bu konuyla ilgili bir açıklama yaparken. Dedi ki ona da akreditasyon verilmemiş. Yaptığı açıklama dikkat çekici Deniz Zeyrek'in. Maalesef diyor, NATO'nun akreditasyon sınırlamaları nedeniyle kendi şehrim Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılamayacağım dedi. Bu utanç sizindir ifadesini kullandı Alison Hart'a yönelik olarak. Alison Hart kim diye sorarsanız, NATO Stratejik İletişim Ofisi direktörü. Doğrudan kendisini de etiketleyerek böyle bir tepki gösterdi. Velhasıl biz NATO'daki gelişmeleri, NATO zirvesi içerisindeki gelişmeleri nasıl öğreneceğiz, nasıl göreceğiz? İşte bu engellemeler ışığında doğrusu kocaman bir soru işareti. T24'ün de yine aynı şekilde engellendiği bilgisini sizlere aktarmak istiyorum. Tabii engellemeler gazetecilere yönelik olarak akreditasyon sorunu, ama mesela katılacak liderlerle ilgili tam tersi bir tablo var. Mesela işte dediğim gibi 7-8 Temmuz tarihlerinin arasında gerçekleştirilecek NATO zirvesi. Bundan öncesinde bilmiyorum, Ankara'da dinleyen kulağı ve aklı bizde olan, Radyo Sputnik'te olan dinleyicilerimiz de tanıklık ediyorlar mı buna, ama tam anlamıyla bir makyajlama çalışmasının devam ettiğini biz görüyoruz. Kent genelinde zaten alınan önlemler, yasaklamalar, bunları zaten uzun uzun konuşmuştuk, aktarmıştık. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah ben bu haberi ilk okuduğumda doğru mu acaba diye sordum. Kendi ülkesinde böyle bir şey yapsa siyaseten bedeli çok ağır olurdu, onu söyleyeyim. Macron'un sabah koşusu yapabilmesi için bazı parkların geçici olarak vatandaşların kullanımına kapatılacağı yönünde bazı bilgiler, hatta heyetlerin geçeceği güzergahlardaki bazı gecekonduların panellerle kapatıldığı bilgisi de yine elimizde. Mesela şuradan bir bakıyorum, Sol Haber portalında yayınlandı. Sevgili İktur, ben sana o görüntüleri de göndermiştim. O görüntüleri de Telegram üzerinden programı görüntülü canlı olarak takip eden dinleyicilerimiz de tanıklık etsinler Ankara'da neler oluyor diye. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da hani nasıl söylenir, tam anlamıyla bir makyajlama çalışması yapılıyor dedim ya. Macron için işte koşu parkurları hazırlanıyor, parklar kapatılıyor vesaire. Bazı noktalarda da işte o görüntülere de tanıklık ediyorsunuz. Gece konduların ya da göze şık görünmeyen tırnak içerisinde önlerine böyle setler çekildiğini, muhtemelen o setlerin üzerine böyle gri renkli kötü böyle kart, bilmiyorum, paneller, reklam panelleri gibi paneller çekilmiş. Muhtemelen bunlar giydirilecektir. Tabii daha şık, hani NATO logolarıyla vesaire süslenecektir, ama yani bütün bunlara bakınca hani Macron örneğinden sadece hareketle gidelim. Macron örneğinden konuşalım. Hani kendi ülkesinde mesela Fransa'da böyle bir şey

0: katılacaklara ifadesini kullandı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, doğru söyleyeyim, bu uygulamaları, bu tabloyu savunurken de misafirperverlik kavramına vurgu yaptı. Bu bir, dedi, devlet sorumluluğudur ifadesini kullandı. Ama hani devlet kim için var? Kamusal alanın yurttaşlar için kısıtlanmış olması tartışmaları. Evet, güvenlik endişelerini tabii ki anlıyoruz. Burada problem yok. Tabii ki yani onlarca lider gelecek ülkemize, başkente. Hadi oruna bir şey demiyoruz da bu kamusal alanlardaki makyajlamalar ve parkların koşullar için kapatılıyor olması yurttaşların kullanımına nereden bakılırsa bir tuhaf bir tabloyu ortaya koyuyor. Şimdi bir müzik arasına gideceğim. Bu siyaset vesaire, bunları tartışmayı şöyle bir kenara bırakacağım. Yarın bir dava var. O davayı konuşacağız. 6 Şubat'ta Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek hizmet binası yıkılmıştı. 72 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. O yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybetmişlerdi. Yarın 26 Haziran'da saat 13'te Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu bina ile ilgili, yıkılan bu bina ile ilgili davanın duruşması var. Bunu konuşacağız. Bu dava ile ilgili gelişmeleri konuşacağız. Demokratik Sağlık Sen Anadolu Şube Başkanı Abdullah Gül konuğum olacak. Dediğim gibi bir siyasete parantez, siyaseti kapatıyoruz. Konuşuruz programı. Her zaman konuşuyoruz. Daha ilerleyen dakikalarda da konuşuruz. Bir kısa müzik arası vereceğim. O aradan sonra da konuğumu ağırlayacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanla devam ediyoruz. Müzik arasına gitmeden önce dedim ki en önemli gerçekliklerimizden bir tanesi depremi konuşacağız. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6 Şubat'ta ek hizmet binası yıkılmıştı ve 72 can orada son nefesini vermişti. O bina ile ilgili bir dava süreci devam ediyor. Yarın bir duruşma var. O duruşmayı konuşacağız. Kiminle? Demokratik Sağlık Sen Anadolu Şube Başkanı Abdullah Gül'le. Sayın Gül, merhabalar.
2: Merhaba Güçlü Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Hatay'ı konuşacağız ama ondan önce yanlış bilmiyorsam, yanlışsa düzeltin lütfen. Muğla'da Menteşe Devlet Hastanesi ile ilgili de bir duruşma, bir dava devam ediyor. Bugün de onun bir duruşması var yanlış bilmiyorsam. 2018'de depreme dayanıksız raporu verilmişti. Daha sonrasında 2020 yılında acil servisin açılmasıyla hizmete başlanmıştı ama sonra sizin suç duyurunuzla beraber yeni bir dava süreci de orada başladı. Bir ihmaller zincirinden bahsetmiştiniz bu iddiayla, evrakların saklanması vesaire iddialarıyla böyle bir dava açılmıştı. Siz de sendika olarak da bu davada etkin rol oynuyorsunuz. Önce orada neredeyiz, bir onu kısaca özetleyebilir misiniz?
2: Tabii ki Güçlü Hocam. Yani Menteşe Devlet Hastanesi, biz depremden sonra maalesef Muğla'ya yerleşmek zorunda kaldık. Çocuklarımızın eğitim durumundan dolayı.
1: Tabii.
2: Sonra geldik baktık ki burada da Merkez İlçe Menteşe Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksızlık raporu var. Aynı şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Ve Hatay'da yaşadığımız hikayenin aynısı, senaryonun. Biz dedik ki Hatay'da bu kayıpları verdik. İnsanlar evlatsız kaldı, annesiz kaldı, kardeşsiz kaldı, eşsiz kaldı. Bu acıları dünyanın da hiçbir yerindeki hiçbir insan yaşamayı hak etmiyor Güçlü Bey. O anlamda buraya geldik, burada bir mücadeleye başlattık. Mücadeleye başladığımızda gördük ki Menteşe Devlet Hastanesi'nin bir dönem kapandığını, aynı bizim Hatay Eğitim Araştırma gibi yeni bir hastane yapıldı. Yeni hastaneye taşındıktan sonra çevredeki esnafların baskısıyla yine hastanenin tekrar açıldığı, yalnız bu açılma sürecinde de ellerinde bu binaların depremde yıkılır raporu olmasına rağmen bakanlığa bu raporlar sümen altı edilerek tabiri caizse ruhsatlar alındı. Üstüne yetmedi. 2018 yılında 800 bin lira bir ödenek çıkarıldı. O paranın da yetmeyip esnaflardan hastanemizi geri açıyoruz, size hizmet vermeye devam edeceğiz bahanesiyle esnaflardan yardım toplandı ve bu hastanenin tekrar faaliyete sokulduğunu öğrendik. Bu anlamda düşünün, yani resmen şu anda muhtemel insanlar tabutların içinde orada şifa aramaya çalışıyorlar. Şifa
1: faaliyette aramaya çalışıyorlar. Değil mi? Davaya rağmen, açılan davaya rağmen yani, hastane faaliyette.
2: Maalesef öyle bir ülkedeyiz ve öyle bir konuma geldik ki bugün o hastanenin depreme dayanıksız sen neden açtın diye görevi kötüye kullanmaktan yargılama süreci var bugün. Aynı şekilde bakın, orayı niye açtınız diye yargı bunları suçluyor. Savcı bununla ilgili iddianame hatırladı, görevi kötüye kullanmaktan. Ama bakıyorsunuz aynı hastane hizmet vermeye devam ediyor. Göstermelik 1-2 bloğunu kapattılar. Ama asıl aynı şekilde depremde yıkılır raporu olmasına rağmen hala ameliyathane faaliyette. Hala faaliyette.
1: Siz dava açılırken bazı evrakların saklandığı iddiasında bulunmuştunuz. Bunu mu kastediyorsunuz? Bu depreme dayanıksız raporunu mu kastediyordunuz?
2: Evet, o rapor. O rapordan sonra şurada yapıldı. Bakın, bakanlığın talimatıyla orada güçlendirme yapılıp yapılamayacağıyla ilgili tekrar bir çalışma yapıldı. Güçlendirme ile ilgili de gelen raporda o binanın güçlendirilmesinin çok aşırı maliyetli olduğunu, güçlendirme sonrasında da sağlık hizmeti sunamayacağı konusunda. Çünkü güçlendirmede kolonların, ek kolon atıyorsunuz, tavan yüksekliği düşüyor, ona göre odanın fiziki alanı daralıyor. Yani bu bizim de belli bir sağlık hizmeti verebilmemiz, oranın havalandırmasından, oranın sterilizasyonunu sağlayabilmemiz için belli kriterleri var. O kriterleri sağlamıyor. O yüzden oranın tamamının şu anda yıkılıp yerine 200 yataklı yeni bir Menteşe Devlet Hastanemizin yapılması gerekiyor. Bu söz çıktı ama herhalde yine bir deprem olup oranın yıkılmasını bekliyor yetkililer. Ya işin trajik komik tarafı, artık şey var, izah olmayanın mizahı olur diyorlar ya.
1: Tabii.
2: İki gün önce hastanenin yönetimi tarafından basına bir haber servis edildi. Bizim hastanelerde hap planımız vardır. Hastane acil eylem planımız. Yani hastanede acil bir durum olursa ne yapılacağı ile ilgili çok başarılı bir şekilde icra edildi. Ya sizin oturduğunuz bina yıkılacak ya. Yani acil bir durumda o bina yok. Neyi icra edeceksiniz? İcra edeceğiniz tek şey ne biliyor musunuz? O enkazın içinden 6. günü, 7. günü bizim gibi oradaki canlara
1: mucize aramak olacak.
2: Miyiz?
1: Mucize aracı arayacağız her zaman.
2: Tek parça şeklinde bir canımızı bulabilir miyiz? Tek parça bir şekilde.
1: Tabii,
2: veya canımızı
1: tabii.
2: bulabilir miyiz? Çünkü bizim Hatay'da hala iki tane hastanemizde kayıp insanımız var. Hala aileler o depremde ulaşılamamış iki tane ailemiz var. İki tane çocuğumuza ulaşamıyoruz. Hala aileler umut içinde. Yani sizin hap planı yerine arama kurtarma ekibi bulun ki insanlar en azından kurtaralım. Çünkü yıkılacak o bina. Bunu bilim öyle diyor. Bunun şeyi yok yani. Alternatifi yok.
1: Anladım. Tabii Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'ni konuşacağız o davayı. O kadar benziyor ki dediğiniz o kadar doğru ki. Yani orada da benzer raporlar varmış vesaire. Oraya geleceğim ama bu davayla bu bahsettiğim bu Muğla'daki hastaneyle ilgili davada. Yani şöyle... Belli ki başka örnekler de var. Yani ön yargılı da olmak istemiyorum gerçi. Bilime kulak vermek gerekiyor ama yani en azından işte iki örnekten bahsediyoruz. Hatay ve Muğla örneklerinden bahsediyoruz. Yani Türkiye genelinde dayanıksız sağlık binaları için buradan bu davadan çıkacak bir karar, bir emsal teşkil edecek herhalde değil mi? Eder mi ya da siz öyle düşünüyor musunuz?
2: Yani şunu söyleyeyim, biz ilk başta bu yola bunun için çıktık. Hem canlarımız kurtulsun, acılar yaşanmasın, hem de buradan emsal bir karar çıksın ki Türkiye şey olsun, örnek olsun, insanlar biraz önlem alsın. En azından yöneticiler attığı imzanın, verdiği kararın hukuk karşısında bir bedeli olduğunu öğrensinler. Hani insanlarımızın canı ucuz değil. Bakın buradaki rakamlardan biz 72 can diyoruz ya, rakam olarak söylüyoruz. Aslında orada 72
1: tabii, tabii,
2: hayat
1: maalesef.
2: Var, 72 hayal var, 72 gelecek var. 72'nin çarpın çevresindeki oğlunu, çocuğunu, eşini, annesini, babasını var. Yani biz burada rakamlardan oradaki hayalleri, canları, acıları biz yok ediyoruz. Bu anlamda baktığınızda örnek olur diyoruz. Ama şöyle de bakıyoruz, önümüzde Hatay Eğitim Araştırma gibi, İskenderun Devlet Hastanesi ek hizmet binası gibi canlı, yaşanmış, hepimizin şahit olduğu bir örnek var. Orada insanların nasıl can verdiğine biz birebir orada kendimiz şahit olduk. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımız da ekranlarında şahit oldular. Yani tabii. bütün bunlar bu kadar açık ve netken hala Menteşe Devlet Hastanesi'ndeki bu ısrar, yani hala koltuk sevdaları örnek olur mu? İnsan birazcık olsun düşünmüyor değil yani aslında Güçlü Bey. Yani
1: umarız.
2: Bakın, Sağlık Bakanı diyor ki o hastaneyi kapatın. Yani depreme dayanıksız blokları boşaltın. Sağlık Bakanı diyor bunu. Vali diyor ki müfettişin raporunda düzenlendiği gibi üyelikle şey yapın, hareket edin.
1: Güçlendirme belki. Hem ya da boşaltın.
2: Müfettiş raporu diyor ki burası diyor şeydir, deprem bölgesidir Muğla. Deprem riski taşıyan blokların üyelikle boşaltılması diyor. Ama biz ne hikmetse yerel idare olarak ne baş müfettişi dinliyoruz, ne valiyi dinliyoruz, ne bakanı dinliyoruz. Yani illa insanlarımız ölecek, öyle şey yapacağız, rahatlayacağız galiba. Buradan bunu çıkartıyoruz. Ama bununla ilgili suç duyurularımız da devam ediyor. Orada da mücadele edeceğiz. Onlara rağmen, oradaki o koltuk sevdalılarına rağmen, oradaki bir kişinin bile tırnağına zarar gelmeden önlem alınması için mücadele etmeye devam edeceğiz Güçlü Hocam.
1: Mücadele gerekiyor çünkü yaşanmış örneği var. Geçelim yavaş yavaş Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasının yıkımı yıkılmasıyla ilgili olan davaya. Siz de hatırlattınız, 72 canımızı kaybettik orada ve aslında benzer bir süreç bugün Menteşe Hastanesi için, Devlet Hastanesi için yaşanan süreçler, bu raporlar vesaire. Orası için de, Hatay'daki Eğitim Araştırma Hastanesi ek hizmet binası için de geçerli. Dinleyicilerimize şunu hatırlatayım. Yarın 26 Haziran'da saat 13 değil mi? Doğru biliyorum. Hatay
2: evet,
1: 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek yeni duruşma. Şöyle söyleyeyim. Bu davada şu an hangi aşamadayız ki ben biliyorum, siz Demokratik Sağlık Sen olarak bu hukuki süreci de çok yakından takip ediyorsunuz. Şu an hangi aşamadayız o yargılamada?
2: Güçlü Hocam, 3. davamız görülecek orada. Şimdi orası devletin hastanesi, yani kamu kurumu, tüm sorumluluğu kamuya ait olan bir bina. O bina 2012'de depremde yıkılır raporu verilmesine rağmen faaliyette tutuldu. Bununla ilgili idare mahkemesine açılmış davalarımız da vardı. Sadece ceza davaları değil, idare davalarımız da devam ediyor. İdare davalardan yeni açıklanan bir rapor var. Hani bir zamanlar diyorlardı ya, rüşvetin belgesi olur mu diye. Bu rapor resmen cinayetin belgesini bize sunuyor. Raporda, bilirkişi raporunda diyor ki bu bina depreme dayanıksızdı. Depremden önce bu biliniyordu. Bunun bilinmesine rağmen yapının kamu hastanesi olarak kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle yapının kullanımından, bakım onarımından, güçlendirme, yenileme veya kullanım dışı bırakma süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu sağlık idaresinin asli ve belirleyici kusuru bulunduğu kanaatine varılmıştır. Buna bağlı olarak Sağlık Bakanlığı'nın kusur oranı %95'tir. Yani %95 oradaki canlarımızın kaybının sebebi bakanlığın ta kendisi. Yani
1: bu kayıtlara da geçmiş durumda yani.
2: Bile bile, göz göre göre bu insanlarımız, yani şey beklenmiş, deprem olsun, yıkılsın, içindekiler ölsün. Ölmezse devam etsin. Resmen bu zihniyetle gitmiş ve 2012 yılından, bakın Güçlü Bey, işin açıkçası samimi olarak konuşmak gerekirse,
1: tabii
2: 2012 ile 2016 arasında bizim Hatay'da hizmet vereceğimiz başka bir hastane yoktu Antakya merkezde. Yani bu süreci insan birazcık olsun şey yapabiliyor. Ama 2016'da Sağlık Bakanlığı, devletimiz geldi bize yeni bir hastane yaptı. Modern bir hastane yaptı. Siz bu hastaneyi artık bu noktadan sonra, 2016'dan sonra elinizde böyle de bir rapor varsa anında tahliye etmeniz lazımdı. O 2016'dan sonra o hastaneyi oraya tahliye etmeyenler, güçlendirme için bakanlıktan izin vermeyenler, ödenek çıkartmayanlar, her sorumlu personel, bu şeydeki her sorumlu kişi bizim oradaki 72 itip giden canımızın tabutuna bir çivi çakmış. El birliğiyle toplanmışlar. Aralarında mahalledeki dedikodu yapar gibi, bu hastane depreme dayanıksız, ne yapayım diye müdürlük sormuş. Ne yapacaksın? Boşaltacaksın. 6331 sayılı iş güvenliği yasası bunu söylüyor. Tabii. Bakanlık demiş ki çalışma yap. Ya çalışma yap diye ne kadar? Ödenek çıkartsana bakanlık. Bu insanlar cebinden yapamaz bu çalışmayı. Ödeneği sen kendi başına bak. Şunu yap, bunu yap. Aralarında dedikodu yaparken biri tabutların tahtasını taşımış, öbürü çivisini çakmış. En sonunda 6 Şubat gecesi de hepsine mezar oldu yani. Şimdi şöyle, Güçlü Bey, bir kişi yargılanıyor. Eski sağlık müdürü sorumluluğu olduğu ile ilgili savcının hazırladığı iddianamede
1: bir kişi.
2: 6300, evet, bir kişi. 72 yani kişi,
1: 72 öldü, kişi hayatını kaybetti. Bir kişi yargılanıyor.
2: Bir kişi yargılanıyor. O da günah keçisi seçildi diye düşünüyorum aramızdan. Herhalde bunu yakalım gitsin, boşver biz kendimizi kurtaralım diye. Çünkü aynı iddianamede savcı 12 kişiye daha soruşturma izni istedi.
1: Yani müteahhitler, yapı denetim firmaları, idari
2: hiçbiri
1: yetkililer
2: yok.
1: O dönem.
2: Hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Vali Bey dedi ki, valiliğimiz dedi ki, yapılan soruşturma kanaatinde buradaki insanlar üstünde düşünü yapmış. Evet, üstünde düşünü yapmış. Hepsinin tabutunu hazırlamışlar. Gerçekten üstlerine düşlendiğini yapmışlar. Üstüne düşeni yapmış. Sonra idare mahkemesine gittik, itirazımı. Ne hikmetse ilk defa idare mahkemesi de kesin olarak soruşturma izninin verilmemesine dedi. Yani önümüzü de kapattı. Anayasa mahkemesine gitmemiz gerekiyordu. Hem biz anayasa mahkemesine gittik, gidiyoruz. Hem de bu yeni çıkan şeyle tekrardan suç duyurusunda bulunacağız. Raporlar. Neticede bu rapor ciddi anlamda Sağlık Bakanlığı'ndakiyle aynı, ilk başta Sayın Savcımızın hazırladığı iddianameyle birebir örtüşmektedir. Çünkü Sayın Savcımızın kanaatine göre de sadece bir kişi değildi, 12 kişi vardı o bölgede bu şeyle ilgili sorumlu olduğunu tespit etti. Yine aynı örtüşmekte ve bu da doğrular şeyde olduğu için tekrardan yeni bir delille bu soruşturmalarla ilgili suç duyurularımıza devam edeceğiz.
1: Yani tabii bu davayı takip ediyoruz. Bu söylediğin gibi yarın duruşması da olacak. Ama tabii başka yine sağlık çalışanlarının başka sorunları deprem bölgesi açısından siz iletişim halindesinizdir eminim. Hatay genelinde ya da o bölgede, yani o depremde böyle bir veri elimizde mi? Kaç sağlık çalışanını kaybettik örneğin? Kaç hastaneyi yıkıldı? Buna dair bir veri var mı elimizde?
2: Şimdi resmi olarak kaydıyla şöyle söyleyeyim, kesin olarak İskenderun Hatay İskenderun Ekizmet binamız yıkıldı. Orada yüzün üstünde vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunun 18 sağlık çalışanıydı. Hatay Eğitim Araştırma Hastanemizin ek hizmet binası yıkıldı. Orada 72 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunun 8'i sağlık çalışanı arkadaşlarımız da hizmet verendi. Bunun yanında Eğitim Araştırma Hastanemizin ana binası ağır hasar aldı. Elektrik ve oksijen sistemi kesildiği için yoğun bakımda yatan yüzün üstünde hastamız maalesef boğularak can verdi. Orada hayatını kaybetti. Yani birebir hastanelerde 200-300'e yakın kaybımız, hastane bağlı kaybımız var. Ama asıl buradaki görünen bu buzdağının görünen kısmı, hastanelerimizin hiçbiri faaliyet gösteremediği için insanlar yaralarını kurtardılar. Hastanenin kapısında can verdi. Veya ilk yardımı zamanında yapamadığı için bugün bir uzuvunu kaybetmiş durumda. Maalesef protezle yaşamak zorunda kaldılar. Hani hastanelerin sadece yıkımına kayıplardan ziyade asıl kayıplar hizmet veremediği açıdan dolayı diğer vatandaşlarımızın ya hayatını kaybetmesine mal oldu ya da bugün bir uzuvlarını kaybedip protezle yaşamasına sebep oldu.
1: Yani yapısal sorunlar mı yoksa koordinasyon eksikliği miydi? Sizin o zaman gözleminiz neydi?
2: Çoğu yapısal sorunlardı. Çoğu yapısal sorunlardı ki sonrasında bazı hastanelerimizde güçlendirme yapıldı. Bazı hastanelerimizde tamiratlardan geçti. Sonrasında hizmet verdi. Ama ilk anda yapısal olarak hiçbir hastanemiz faaliyet gösteremedi. Ki bunun içinde iki tane özel hastanemizde birinde göçük meydana geldi. Onda da yoğun bakımda hastalar hayatını kaybetti. Biri ağır hasar aldığı için hizmet veremedi. Düşünün, Hatay'da o gece hizmet veren hiçbir hastane yoktu. Hatay'da yani, düşünüyor musunuz? Yani bir afet anında en gerekli olan yer hastaneler ve sağlık kuruluşlarının hiçbir hizmet vermiyordu. Bizim UMKE dediğimiz binamız zarar gördü. Yani Ulusal Medikal Kurtarma Ekibimiz Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Onun yani bir afet anında müdahale edecek ekibin binası zarar gördü.
1: Deprem davalarını takip ediyorum. Dinleyicilerimiz zaten tanıklık ediyorlar buna. Pek çok mağduru alıyoruz. İşte davaları tek tek anlatmaya, aktarmaya çaba gösteriyoruz. Hep gerekçe şu: hani ne yapalım, çok büyük bir depremdi şeklinde savunmalar da yapılıyor. Ama hani işte anlattığınız örnekler,
2: ne
1: hastanelerin yıkılmış olması.
2: Güçlü hocam, şöyle bir şey var. Şimdi her ay valilik bünyesinde her ilde il afet toplantıları olur. Yani orada toplanır vali başkanlığında kurum amirleri, AFAD başkanı toplanır. İlle ilgili değerlendirmeler yapılır. Olası senaryolar yapılır. Hani ilin risklerine göre. Muğla ili deprem bölgesidir. Burada oluşabilecek 7.2 şiddetindeki, atıyorum Allah korusun, bir depreme karşılık ne yaparız diye önlemler. Hani deprem olduktan sonra zaten sizin yaptığınız şey sadece kayıpları şeydir. Yani kayıplarınızı bulmaya yöneliktir. Yani asıl önemli olan depremden önce önlemleri alıp o kayıpları vermemektir. Bunun için de her ay toplanıyorlar vali başkanlığında. Şimdi o dönemde ben sağlık müdürüne de soruyorum. Her ay gidiyordunuz, valiyle birlikte toplanıyordunuz. Bir günden bir güne oraya dediniz mi acaba? Bakın, benim elimde böyle hastaneler var. Bu hastaneler bir deprem olursa ne olur bilmiyorum dediniz mi acaba o valiye? Sağlık Bakanlığı 6 ayda bir hastanelerin deprem riskiyle ilgili bilgiler topluyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı'na buradan soruyorum. Menteşe Devlet Hastanesi ile ilgili size bilgi gelmiyor mu? Ya buradakiler Sağlık Bakanlığı'nı hala kandırmaya devam ediyor ki bu kadar basına düşmüş, artık herkesin haberi olan bir hastane hala faaliyetteyse, ya da Sağlık Bakanlığı Hatay'dan ders almadı. Menteşe'de yıkıldığında çıkacak dönemin bakanı gibi şimdiki sayın bakanım da diyecek ki hakkınızı helal edin. İşte büyük bir depremdi. Ya büyük bir depremle alakası yok. Menteşe Devlet Hastanesi'ni kapatmazsanız, önlemi almazsanız, daha sağlıklı çağdaş bir hastane yapmazsanız depremde yıkılacak ve insanlar ölecek. Bu kadar basit yani, bunun başka bir açıklamasına gerek yok. Bilim bunu diyor çünkü. Bakın, bilimi takip edersek biz kurtuluruz.
1: Ki buna dair de Maraş'la ilgili ben pek çok rapor okudum. Devletin elinde olan raporlar da var. O işte zemin etütleriyle ilgili raporlar da var. O raporların hiçbirisinin dikkate alınmadığını da görüyoruz. Son bir 5-6 dakikam. Şunu da merak ediyorum. Deprem sonrası bölgedeki sağlık çalışanlarının durumu, çalışma koşulları, psikolojik durumları. Sendikanıza örneğin bu konuda hangi talepler ya da hangi şikayetler geliyor? Bunu da belki konuşmamız gerekiyor.
2: Ya da
1: şartlar nedir şu an itibariyle?
2: Ya orada ciddi bir ulaşım sorunumuz var. Arkadaşlarımız ilk günden beri yaşadı. Çünkü yeniden bir inşaat süreci var. Komple şehir yeniden inşa ediliyor. Ulaşım, yollar sadece belli kesimlerden yapılıyor. Belli bir şey sağlanıyor. Ona bağlı olarak yani bugün depremden önce 10 dakikaya vardığınız yere bugün 1,5-2 saatte ulaşabiliyorsunuz. Bu 112 ambulanslarının hizmeti için de sıkıntı. Acil vakaların hizmeti için de sıkıntı. Hastanelerde veya sağlık kuruluşlarında hizmet eden sağlık çalışanlarının iş yerine gidişleriyle ilgili de ciddi sıkıntı. Bakın orada insanlar çok büyük kayıplar verdi. 3 yıldır konteynerde yaşayanlar var. Artık yeni yeni konutlarına geçmeye başlıyorlar. Yeni yeni bir hayat kurmaya başlıyorlar. Ve bu konutlarda Güçlü Bey, önceden siz şehrin merkezinde eviniz vardı. Şu anda nerede diyeyim, dağın tepesi diyoruz biz. Köylerde inşa edilen konutlardan oradan geliş gidiş yapmaya çalışıyorlar. Yeni bir düzeni ayak uydurmaya çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarına en azından bu anlamda teşvik anlamında deprem bölgesindeki ki en büyük risk şey yaşayanlar bölgelerden büyük en büyük kayıpları veren bir yer olarak Hatay'dan başlamak kaydıyla bir destek anlamında onlara şey yapılabilir, destek sağlanabilir. Personel eksiğimiz var, ciddi anlamda personel eksiğimiz var. Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ana şeyde hala merkezi bir hastane konumunda ve orada personel eksikliğinden dolayı arkadaşların üzerinde ciddi bir üşük var. Bunlarla ilgili personel dayanışma, personel şeyi olabilir, desteği olabilir. Dediğim gibi en önemlisi teşvik anlamında en azından oradaki çalışan arkadaşlarımıza bir maaş ödeme yapılır denir ki önümüz yazdır arkadaşlar, bu kadar yıl şey yaptınız, oranın eziyetini çekiyorsunuz, en azından ona bağlı belki bir kendilerine psikolojik destek anlamında şey yapılabilir. Şu anda ciddi anlamda yoğun arkadaşlar, yorulmuş arkadaşlar, yoruldular ki ben depremden sonra Muğla'ya geldim. Yine stabil bir hayatın içindeyim. Biz bu kadar yorulduysak orada depremi yaşayıp orada hizmet vermeye devam eden temizlik personelinden tutun başhekimine varana kadar çok yorgunlar. Gerçekten çok yorgunlar. Bunlar desteklenmelidir. Ve bunlar sadece hizmet vermiyorlar. Bunların hepsinin kayıplarına rağmen hizmet veriyorlar. Güçlü ve.
1: Yani her son bir soru. Son bir soru. O söylediğinizi anladım. O cümleniz enteresandı. Her geçtiklerinde
2: yani her geçtikleri sokaklarında
1: yaşıyorlar değil mi tekrar?
2: O anı ya tekrar yaşıyorlar ki bunlardan biri de benim. Her geçtiğimizde orada bir anımız, bir canımız. Tabii. Yani dinlediğiniz bir şarkıdan tutun, paylaştığınız bir anıya her anda o gözünüzün önünde. Buna rağmen orada hizmet vermeye çalışıyor arkadaşlarımız. Çok özverili çalışıyorlar. Desteklenmeliler, ciddi anlamda desteklenmeliler kesinlikle.
1: Destek demişken biz bunu pandemide çok konuştuk. Son bir soru, dediğim 3 dakikam falan var. Deprem sonrasında bölgede kalan o sağlık çalışanlarının sorunlarını anlattınız. Bir yanda da şu var, görevi başında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının onların görev şehidi sayılmasına yönelik tartışmaları biz daha pandemi döneminde yaptık ve unuttuk ondan sonrasında. Ya da özlük haklarının tam olarak teslim edilmesi konusunda bir ilerleme var mı ya da bir çalışma var mı? Siz sendik olarak bunu nasıl takip ediyorsunuz? Nasıl
2: biz
1: görüyorsunuz?
2: Bununla ilgili mecliste vekillerimizle görüştük. Ya bakın şunu söyleyeyim. Gerçekten maalesef bu konuda biz ülke olarak çok çabuk unutuyoruz. Şimdi az önce sizi radyo programın başında dinledim. Macron'la ilgili Kocaeli milletvekilimizde yanlış hatırlamıyorsam misafirperverlikten bahsetti. Çok güzel gerçekten misafirperverliğin getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz da. Peki vatandaşlarımızın can güvenliği sorumluluğu nerede? Onu düşünüyorum. Tabii. Burada ülke için canını verenlerin sorumluluğu nerede? Onların o sorumluluk, onlara karşı sorumluluğunuz nerede? Bugün deprem davalarını yakından takip ediyorsunuz. Yani şunu söyleyeyim, öncelikle Allah razı olsun sizlerden. Birkaç basın mensubu arkadaşlarımız vesilesiyle bunlar sürekli gündeme geliyor. Hatay'ın 11 tane milletvekili var. Bir tanesi Neşe. Bir tanesini bir davada gördünüz mü Güçlü Bey? Bir tanesi bir davaya gelip de arkadaşım gelin ben sizin yanınızdayım. Bakın kamu binası yıkılmış.
1: Gelebilecek tek kişi cezaevinde şu an benim görebildiğim
2: kadarıyla. Evet onu diyorum işte, bir 11 kişi var. O yüzden dedim bir naide diyorum 10 kişi var.
1: Can Atalay'ı bir kenara koyuyoruz.
2: Muhalefetiydi. Siz orada iktidar veya şey değil. Siz Hatay'ın vekillerisiniz. A partisinin B partisinin o ayrı sizin. Ama bu siyaset üstü bir olay.
1: Siz Allah be, son iki dakikan bu arada.
2: Yani bu anlamda baktığınızda unutuyoruz, çok çabuk unutuyoruz. Bırakın şehitliğini, bu adalet mücadelemizde bir tanesini yanımızda göremiyoruz. Bu şehitlik şeyini verebilecek siyasetin kesinlikle yanından bile geçmiyor. Biz onları geçtik. Emin ol, o kadar basit bir şey istiyoruz ki, sadece adalet istiyoruz. Verecekleri kendilerinin olsun. Biz adaletimizi verin, bize yeter. Başka bir şey istemiyoruz. Artık geçtik yani. Oralar bizim için çok büyük lüks. Hakkımız olan o bizim lüks. Biz sadece adaletimizi verin. Bu 72 canın hesabını adalet önünde insanlar versin. Biz diğerleri, emin olun, biz kendi kendi yaramızı sarmaya başladık. Biz o konuda zaten vazgeçtik bile. Adaletimizi verin. Bu kadar, durumun ne kadar vahim olduğunu anlamanız anlamında söylüyorum bunu.
1: Anladım. Çok çok teşekkür ediyorum. Demokratik ben Sağlık Sen Anadolu Şube Başkanı Abdullah Güldü konuğumuz. Çok teşekkürler tekrar. Ben tekrar teşekkür başınız sağ olsun. Tabii.
2: Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi çalışın. İyi yayınlar efendim.
1: Sağolunuz. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası. 10 yıllık raporlar elde, depremde yıkılır raporu olmasına rağmen o tadilatın yapılmamış olması, daha sonrasında ortaya çıkan tablo maalesef o gece 6 Şubat gecesi 72 can o binada, hastanede son nefesini verdi. Gerçekliğimiz bu. İşte bu hastaneyle ilgili, o yıkılan ek hizmet binasıyla ilgili davanın duruşması da yarın 26 Haziran saat 13'te Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Elbette ben de ne oluyor ne bitiyor sizlere, o duruşmada neler yaşandı, ne oldu, ne bitti, hepsini, bütün detayları sizlere aktarmaya çaba göstereceğim. Şimdi yavaş yavaş ilk bölümü de toparlayalım. İkinci bölümde demiştim, siyasete bir parantez açıyoruz. Siyaseti kapatıp Hatay'ı konuşacağız demiştim. İkinci bölümde yine siyaseti konuşacağız. Şimdi haber merkezine gidelim. Sevgili Serkan'dan, Serkan Başdamar'dan geride kalan saatte ne olmuş onu bir öğrenelim. Biz kendi yolumuza sonrasında devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İzmir'de Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları gözaltına alındı. Venezuela'da bir dakikadan kısa bir süre arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ayrıntılar bültenimizde. ...30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı iptal edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan program iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin kararı sosyal medya hesabından duyurdu. İzmir'de Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları gözaltına alındı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonunda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Dış gündemle devam edelim. Venezuela'da bir dakikadan kısa bir süre arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ülkede geniş çaplı hasara ve yıkıma yol açan sarsıntıların ardından olağanüstü hal ilan edildi. Metro ve tren seferleri durduruldu. Havalimanı kapatıldı ve derslere ara verildi. Acil durum yetkilileri enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Birimi ölü sayısının 10 bine ulaşma olasılığının %40, 100 bine kadar çıkma olasılığının ise %36 olduğunu belirtti. ABD'li uzman Robert Legault, Washington'un İran politikasında hedeflerine ulaşamadığını söyledi. Legault'a göre ABD yönetiminin İsrail'le birlikte belirlediği hedeflerin büyük bölümü gerçekleşmedi ve ülkede genel kanı İran konusunda ciddi bir hata yapıldığı yönünde. Uzman, İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesinin ise kapsamlı bir anlaşmaya bağlı olduğunu ancak böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesinin şüpheli göründüğünü belirtti. Fransa'da 48 vilayeti orman yangını riski nedeniyle turuncu alarm verildi. Fransa'da günlerdir aşırı sıcaklar etkili olurken 48 vilayeti orman yangını riski nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Ulusal basındaki haberlere göre İnce ve Şer vilayetlerinin sınırındaki bir tarlada hasat sırasında çıkan yangın nedeniyle 110 hektar tarım alanı küle döndü.
2: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini yayınladı. Buna göre Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. Bunların %56,6'sını erkekler, %43,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye yurt dışına gelen nüfusun 91.952'sini Türk vatandaşları, 301.877'sini ise yabancı uyruklu nüfus olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek net sıfır emisyon zirvesinde konuştu. Şimşek, Londra'da düzenlenen net sıfır emisyon zirvesinde iklim değişikliğiyle mücadelede artık hedeflerden uygulamaya geçilmesi gerektiğini söyledi. İklim eyleminin ekonomik bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Şimşek, gelişmekte olan ülkelerin 2030'a kadar yıllık 2,5 trilyon dolarlık finansmana ihtiyaç duyduğunu, mevcut finansmanın ise yalnızca 200 milyar dolar seviyesinde kaldığını belirtti.
2: Kupa'nın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün oynanan karşılaşmalarla kupanın gönlüne başlayalım. Alınan sonuçlar şöyle: Bosna Hersek 3, Katar 1, İsviçre 2, Kanada 1. FIFA Dünya Kupası'nda bu sabah karşı 4 karşılaşma oynandı. Mücadeleleri hemen aktaralım. Fas 4, Haiti 2, İskoçya 0, Brezilya 3, Çekya 0, Meksika 3, Güney Afrika 1, Güney Kore 0 skorlarıyla sona erdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'na bugün iki mücadele daha oynanacak. Türkiye saatiyle gece 23'te başlayacak müsabakalarda Curaçao, Fil Dişi Sahili ve Ekvator, Almanya karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'na yarın milli takımımızın da yer aldığı 6 karşılaşma oynanacak. Maçların Türkiye saatiyle olduğunu tekrardan hatırlatalım ve yarının programını da aktaralım. Gece saat 2'de Japonya, İsveç, Tunus, Hollanda mücadeleleri oynanacak. Sabah 5'te Paraguay, Avustralya ile kozlarını paylaşacak. Millilerimiz Türkiye, ABD karşısında performans sergileyecek ve gece 22'de Norveç, Fransa, Senegal, Irak karşılaşmaları oynanacak. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşçakalın.
2: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: can't stop the spirit when I need you.
1: This life is more than just a milletvekillerimizin seçmene, size, bize saygısızlığa devam ediyor. Bunu anlatmanın başka bir yöntemini bulamadım. Hani hangi partiye geçer geçmez o elbette bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren mesele ne? Milletvekillerinin bu anlamda kendi seçmenine yönelik olan bu saygısız davranışları olarak değerlendirilebilir. Parti değiştirmeye, belediye başkanı olsun, milletvekili olsun, kim olursa olsun, nasıl baktığımız ortada, nasıl gördüğümüz ortada. Üstelik de seçimlerin üzerinden 3 yıl geçmişken 3. yılda 3. partiye geçecek olmak, nokta koyayım burada. Bu cümleyi siz tamamlayın isterseniz.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yer ve Zamanın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Siyasette devam ediyoruz. Bir ara vermiştik. Siyaset konuşmaya devam edeceğiz. Konuğum kim? Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül. Sayın Bülbül hoş geldiniz yayına.
4: Hoş bulduk Güçlü Bey. Günaydın.
1: Günaydınlar. Konuşacağız yeni parti tartışmaları. Dün Genel Özgür Özel bir toplantı yaptı vekillerle. Orada neler konuşuldu aktarabildiğiniz kadarını, o mahrem konuşmalar hariç, onları da merak ediyorum. Ama oradan önce bir paylaşım yaptınız, bir sosyal medya paylaşımı yaptınız. Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de cezaevinde ziyaret etmek istiyorsunuz. 12 Haziran'da bir dilekçe veriyorsunuz Adalet Bakanlığı'na ve bu dilekçeye telefonla olumsuz yanıt veriliyor. Siz de o paylaşımınızda soruyorsunuz hangi hakla, hangi yetkiyle benim görüşmem engellendi diye soruyorsunuz. Akıllara tabii ne geliyor? İmamoğlu'na yönelik bir tecrit tartışması daha yakın zamanda yapılmıştı. Hem Cezaevi Müdürlüğü hem Adalet Bakanlığı hayır böyle bir şey yok demişti. Peki bu sizin karşılaştığınız tablo ne? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Tablo şu. Yani açıkçası İmamoğlu'na tecrit uygulanıyor. Nasıl uygulanıyor? Ben Adalet Komisyonu grup sözcüyüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet Komisyonu grup sözcüyüm. Ve 35 yıllık avukatım. Başvuruda bulundum. 12'sinde başvurumda bulundum 12 Haziran'da. Başvurumun cevabı ise 3 gün sonra geldi. Cevap da öyle gelmiyor. Telefonla geliyor. Bizzat ben telefonla arandım. Yani meclis telefonuma geldi. Meclis telefonuna açtım telefonu. Olumsuz. Görüşemezsiniz dediler. Bir İmamoğlu yoktu. Tek İmamoğlu yoktu. İmamoğlu vardı. Diğer onun sanatı güzel belediye başkanlarımız vardı. Şu anda İsmail'de tutulan belediye başkanlarımız vardı. Daha önce görüşmelerimi yapabiliyordum. Gidebiliyordum. Yani bu çerçevede bir de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir açıklaması oldu. 2 gün önce. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı diyor ki 217A gereği gerçeğe aykırı alenen bilgiyi yayma suçundan 217A'dan İmamoğlu'na görüşme yasağı var milletvekillerinin diye sosyal medyada paylaşanlar hakkında soruşturma açtık diyor. Şimdi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki soruşturma açtık diyor. Bu diyor gerçeğe aykırıdır diyor. Milletvekillerinin İmamoğlu'yla görüşme yasağı yoktur diyor. Görüşebiliyorlar diyor. Ama aynı olay aynı gün benim başıma geliyor. Ben kimim? Ben Aydın Milletvekili 35 yıllık hukukçuyum ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Adalet Komisyonu grup sözcüyüm. Şimdi benim görüşmeyim engelleniyorsa başka arkadaşlarım da engelleniyor, milletvekillerim de engelleniyor. Demek ki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı doğruyu söylemiyor. Yani bir akıl tutturması. Bir de şu var. Cezaevinde milletvekillerin görüşmesi bunun şeyi var. Engel bir şey yok. Yasada, yönetmeliklerde engel bir olay yok. Engelleyemezsiniz. Bize verilen idarenin vermiş olduğu kararlar da gerekçeli olmak zorunda. Siz Adalet Bakanlığı'nda böyle bir karar veriyorsanız bakan yardımcısıysanız ya da ceza teklif evleri genel müdürüyseniz ya da bu konuda yetkili kimler varsa bir milletvekilinin cezaevinde davası devam eden bir cumhurbaşkanı adayımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'yla benim görüşmemi engelleyemezsiniz. Bu açıkça suç istiyorlar. Yani böyle bir şey olabilir mi? Gerekçe ne? Ben görüştürmüyorum diyemezsin. Neden görüştürmüyorsun? Yani görüştürmeme gerekçesini de açıklaman gerekiyor. İdare yapmış olduğu işlem ve eylemlerin gerekçesini sunmak zorunda. Bu neden kaynaklanıyor? Tabii. Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama. Yasamanın etkinliği kalmadı. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi denilen sistemle yasama ve yargı saraya bağlandı, yani yürütmeye bağlandı. Yargı bağımsızlığı yok, yargı tarafsızlığı yok, yasama da Türkiye Büyük Millet Meclisi etkin bir durumu yok. Ya Can Atalay halkın iradesini, Hatay'ın iradesini almış Can Atalay şu anda cezaevinde. Onlarla da görüşmek istedim, o da reddedildi. Yani cezaevinde, neden cezaevinde? Türkiye Büyük Millet Meclisi Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nden gelen Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyoruz ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararını okutmadı ve Can Atalay şu anda zindanda. Demek ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama etkinliği kalmamış. Büyük Millet Meclisi'nde biz görevli olan halkın oyuyla gelen halkın temsilci milletvekillerinin de yürütme karşısındaki yasalar, yönetmelikler hazır iken, var iken hiç kale almıyorlar. Vermiyorum kardeşim diyor. Niye vermiyorsun diye soruyoruz. Cevap vermiyor. Ya böyle bir düzen, böyle bir kuralsız düzen, hukuk devleti de olmayacak bir kuralsızlık yaşanmadı Türkiye'de. Yani eski Türkiye'de de yaşanmadı. Yani hukuk işler acısı. Bu nedenle şunu söylüyorum. Başka milletvekili arkadaşlarımız da var. Ekrem İmamoğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız tutsaktır ve onunla görüşme yapamıyorlar. Asandık reddediyor görüşme taleplerini. Bu bir gerçek. Bu ne demektir? Demek ki Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'na tecrit uygulanıyor. Tecrit uygulanıyor. Yani anladım. Öyle bir şey olamaz.
1: Tablo bu. Yaşadığınızda da aktardınız. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da bunu yalanlıyor. Böyle bir tecrit yoktur diyor. Geçelim, siz de hatırlattınız. Şimdi geçelim parti içinde yaşanan tartışmalara, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan tartışmalara. Şöyle söyleyeyim size, benim yakın çevremde de kimle konuşursam konuşayım, partili partisiz, CHP'ye destek versin ya da vermesin, İlk sorusu sence yeni parti kurulacak mı oluyor? Dün Özgür Özel milletvekilleriyle sizlerle bir araya geldi. Çok tabii o mahrem konuların dışında, parti içinde konuşulanların dışında ne anlattı size? Bu yönde bir istikamet gösterdi mi örneğin?
4: Güçlü Bey, ben dün Adalet Komisyonu'na biliyorsunuz yargı paketi 12. paket geldi. Adalet Komisyonu'nda bu paketin görüşmeleri vardı. Saat 2.30'da bitti. Bugünün 2.30'da bitti. Saat 2'de başladı. Gündüz 2'de başladı. O görüşmeler vardı. O bakımdan bizim genel başkanımız, seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel böyle devamlı ayda bir, daha önceleri de milletvekilleriyle görüşmeler yapar. Grup grup görüşmeler yapar. Hem milletvekillerinin bulunduğu bölgedeki sorunları dinler, hem de genel politikalarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne yapılması gerektiğini, partinin de ne vizyon olsun, misyonu olsun, diğer konularda milletvekillerimizin görüşünü alır. Yani o görüşmelerden birileriydi bunlar. Normal bir görüşmeydi. Yalnız şu var, önümüzdeki bugünler çok önemli günler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin saray idaresi tarafından, iradesi tarafından, yargı aparatlarıyla yönetimine mahkeme kararıyla ve haksız, hukuksuz, yetkisiz YSK'nın devre dışı bırakılmasıyla birlikte bir mutlak butlanla bir yönetim atandı. Bu yönetim haksız, hukuksuz icraatlarıyla tüzüğü uygulamıyor. Tüzüğün 63. maddesini uygulamıyor. Milletvekillerini parti meclisinden karar almadan tedbiren ihraç için 9 tane arkadaşımızı YDK'ya gönderiyor. Ve bunun gibi birçok 85 tane emekçimizi işten attı genel merkezdeki. Yani her şeyi yapıyor. Her şeyi yapıyor. 48. madde geriye olağanüstü kurultay talebimizi yerine getirmiyor. Tedbir var adı altında. Bu konuda da biliyorsunuz 34 tane profesör hukukçuların vermiş olduğu bir mülakat var. Tedbir kararının kurultayla alakası olmadığını, olağanüstü kurultayın yaptığı engel olmadığına ilişkin. Bu nedenle zor günler geçiriyoruz. Ama bu zor günlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bizim seçilmişler olarak mutlak butlanla mahkeme kararını gelenler dışındaki 39. kurultayda, genel merkezde, genel başkan, genel merkez yöneticileri, parti meclis üyeleri ve YDK üyeleri olarak sorumluluğumuz, Türkiye'nin seçmenine karşı sorumluluğumuz var bizim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş, 31 Mart 2024'te oy vermiş, %38 oyla bizi birinci parti yapan, 47 sonra birinci parti yapan 17 milyon Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine karşı, dışında da Türkiye vatandaşına, Türkiye'ye karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk çerçevesinde biz alternatif, 20 Mayıs'ta alternatif Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve Genel Merkezi çözümleriyle, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'ndeki çözümleriyle vermiş oldukları çiftçiye, esnafa, emekliye vermiş oldukları sözlerle, çözümlerle biz alternatiftik. 31 Mart'tan bugüne kadar, 2024'ten bugüne kadar biz anketlerde birinci partiydik ve toplumsal muhalefetin dinamiğiydik. Ne oldu 20 Mayıs'tan sonra? 21 Mayıs'ta saraya karşı hem Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin alternatif olmasının önü kapatılmak istendi. Saraya uygun majestelerinin muhalefeti oluşturulmaya çalışıldı. Bilirsiniz Tayyip Bey'in açıklamaları vardı. Muhalefetin yani Türkiye'ye uygun muhalefet gelmesi lazım. Türkiye'ye uygun muhalefet oluşturulması lazım. İşte mahkeme kararıyla AK Parti'ye karşı, saray iktidarına karşı muhalefet etmeyecek. İcraatlara, iktidarın yapmış olduğu icraatlara karşı koymayacak. Onunla aynı söylem birliğinde olacak. Onlar ne? Osmanlıcılık. Onlar ne? Yurt dışına Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı şikayet etmemesi. Onlar ne? Haklarında haksız hukuklu iddialarla beraber şu andaki saray iktidarının yargılar aparatları tarafından cezaevlerine tutsak tutulan haklarında bir sürü iftiralarda bulunanların aklanıp gelin, arının gelin gibi söylemleri aynı olan sarayın söylemleriyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkemeden kararıyla gelen yönetiminin söylemleri aynı olan bir Cumhuriyet Halk Parti özlemi vardı saray iktidarının. Bunu gerçekleştirmek istediler.
1: Mesela genel merkeze bakınca, yani Kılıçdaroğlu yöntemine bakınca, bu işte kurultay kapısında, hani gerçi bir takvim açıklandı, Eylül itibariyle başlayacağız dendi ama
4: bir şey söyleyeyim ben size şu anda yani Eylül'de başladı diyelim, ne zaman bitecek kurultay takvimi, mahalleden başlayacak, ne zaman bitecek?
1: Şunun yanıtını alabilir miyim sizden? Tamam, hani bu tabii ki siyaseten de anlıyorum ama Özgür Özel yeni parti için şöyle bir ifade kullanmıştı. Kıyamet senaryosu olarak, alternatif olarak duruyor kenarda dedi. Nedir o kıyamet şu an mesela? Bakın, Özgür kıyamet, Özel kıyamet, ve sizler için o kıyamet nedir?
4: Kıyamet senaryosu şu. Anayasa Siyasi Partiler Kanunu ve Tüzük bizim için önemli. Tüzük bizim anayasamız. Tüzük 48. maddesine göre biz olağanüstü kongreyi 1003 delegeyle birlikte, kurultay delegesiyle birlikte talep ettik. Tüzüğün 48. maddenin birinci fıkrası diyor ki olağanüstü kongreyi genel başkan, parti meclis üyelerinin sağ çoğunluğu ve seçimli olması bazında kurultay delegelerinin sağ çoğunluğu, 600 delegeden fazla imza toplanırsa, noter imzası toplanırsa olağanüstü kongre yapılır diyor. Yani yapılır diyor. Bunu engel bir şey yok. Biz talep ettik. Bu talebimiz yerine gelmiyor. Siyasi Partiler Kanunu 36. maddenin 3. fıkrası var. O 36. maddenin 3. fıkrası ne diyor? Bir parti 2 kurultay yapmazsa, 6 yıldan beri kurultay yapmamış oluyoruz biz bu durumda, seçime girme hakkını kaybediyor. Ve seçime girme hakkını 26 Temmuz 2000 en son kurultayı 2020'de yaptık. 26 Temmuz 2020'de yaptık. Ve şu anda da 26 Temmuz 2026'dan önce kurultay yapmazsak biz seçime girme hakkını kaybederiz. Yani bu kadar açık bir nokta varken, işte kıyamet bu. Önümüzde yapılacak kurultayda, normal bir kurultayda, yapılacak kurultayda Özgür Özel ve seçilmiş genel başkanımız ve bizler seçimi aldığımız zaman YSK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından seçime girecek partilerin isimlerini açıkladığı zaman, burada CHP olsa dahi yarın bir gün seçim sattım haline girildiği zaman, resmi seçim sattım haline, bir vatandaş gider mahkemeye başvurur, YSK'ya başvurur, Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurur, hukuk kalmadı ya. Bunlar iki kurultayda yapmamıştır diye seçime sokmazlar, bizi sokmazlar seçime. Seçime kime sokmak istiyorlar biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki mahkeme kararıyla gelmiş, mutlak mutlanla gelmiş, bu şu andaki genel merkezindeki yönetimi sokmak istiyorlar. Çünkü bu yönetimin saraya karşı, Tayyip Bey'e karşı bir alternatifi yok. Yani onlar rahatsız etmiyor sarayı. Tayyip Bey rahatsız etmiyor. Rahatsız eden 20 Mayıs'a kadar, 21 Mayıs'taki butlan kararı öncesindeki seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu rahatsız ediyor. Bütün anketlerde birinci.

0: Kürtlerin gelecek kaygısı gündeminde alternatif olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kenara itip muhalefetin lokomotif olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kenara itip parçala böl, karşımızda kimse kalmasın operasyonu bu. Biz bu operasyona karşı vatandaşın bizden beklentisini karşılamak zorundayız. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, bu iktidara, Karadeniz'e hayır diyen vatandaşlara karşı sorumluluğumuz var. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmene karşı sorumluluğumuz yok. Onun için diyoruz ki İsmet İnönü, ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün de dediği gibi yeni bir dünya kurulur, Türkiye yeniden yerini alır.
1: Son bir soru. Genel merkez, yani Kılıçdaroğlu yönetimi, işte yardımcıları ya da başka bir isim sizlerle görüşüyor mu? Ya da böyle bir talep var mı? Mektuplar iddiaları geldi, vekillere mektuplar gönderildi, mesajlar gönderildi gibi iddialar vardı. Genel merkezin siz vekillerle, kastettiğim bu. Böyle teması var mı?
0: Genel merkezden bundan 4 gün önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine mektup gönderildi. O mektup, hı-hı, bana da geldi. O mektupta yani Kemal Bey'le birlikte yol yürüneceğini anlatıyor. Bir de şunu söylüyor, hı-hı, o mektupta. Bizim hukuki sorumluluklarımız var. Tüzüğümüz, hı-hı, var. Yönetmeliklerimiz var. Bunlar bizim uygulamak zorunda olduğumuz kurallardır. Bunlara uymak zorundayız diye bir paragraf var. Ya şunu sormak, hı-hı, istiyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Tüzüğümüz var. Tüzüğümüz anayasa. Tüzüğümüzün 48. maddesinde açık ve net. Olağanüstü kurultay talebimiz var. Niye yapmıyorsunuz? Tüzüğümüz var 63. madde. Kimlerin disiplin sürecinde hangi nereye gönderilecekleri belli. Milletvekillerine siz parti meclisi onayı olmadan gönderemezsiniz. YDK'ya, MYK kararıyla gönderemezsiniz. Tüzüğümüz var. 24. madde. 24. maddenin 3. fıkrası. Parti meclisi 3'teki altına düşerse parti meclisi artık yok sayılır ve kurultaya gidilir diyor. Niye uygulamıyorsunuz? Tüzüğümüz var. MYK parti meclisi onayı olmadan, onaylanmadan görevine başlayamaz diyor. Niye uygulamıyorsunuz? Niye? Yani tüzük anayasamız, tüzüğü uygulamıyorsunuz. Siyasi partiler kanunu uygulamıyorsunuz. Ondan sonra çıkıp da tüzük hükümlerini, siyasi partiler kanunu hükümlerinin uygulanmasını mektupta diliyorsunuz. Yok böyle bir şey. Bu, hı-hı, akıl tutulması. Böyle bir şey olamaz. Biz seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'le birlikte Türkiye'deki gerçek gündeme karşı, Türkiye Cumhuriyeti'nde kara düzen nedeniyle bu düzene karşı olan tüm muhalefetin sesi olacağız. Sesi olacağız. Bu sorumluluğu yerine getireceğiz. Kıyamet günü denilen budur. Kıyamet günü denilen budur. Bu sorumluluğu yerine getirmek zorundayız. Bizim Türkiye'de yaşayan çiftçiye, işçiye, esnafa, gençlere, kadınlara bir sorumluluğumuz var. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde oy veren seçmen dışında vatandaşa karşı, hı-hı, bir sorumluluğumuz var. Biz toplumsal muhalefetin lokomotifiyiz. Sağdan sola Türk demokratlardan, sosyal demokratlara, liberal demokratlara, mütedeyyin demokratlara, milliyetçi demokratların artık sesiyiz. Biz Güven Park'a gelen on binlerce vatandaş, Anıtkabir'e yürüyen on binlerce vatandaş bize diyor ki 20 Mayıs'ta olduğunuz gibi, mutlak kararı gelmeden olduğu gibi muhalefet olun. Cumhurbaşkanı seçiminde Ekrem İmamoğlu'nu seçtirin ve bizim sesimiz olun diyor. Biz de bu sesin, hı-hı, olacağız. Bu sesin olmaya devam edeceğiz ve genel başkanımızın dediği gibi, Özgür Özel, seçimimiz Özgür Özel, genel başkanımızın dediği gibi ya yol açacağız ya da yeni yol bulacağız.
1: Anladım. Bu netleştiği zaman da konuşacağız hep beraber. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, çok çok teşekkür ediyorum. Değerli zamanınızı ayırdınız.
0: Ben teşekkür ederim Güçlü Bey. Sağ olun.
1: İyi çalışmalar. Tablo bu. İddiaları da enteresan o. Yani İmamoğlu'na tecrit iddiaları. Bu iddialar aslında bu ay başında, Haziran başında da gündeme gelmişti. Zeynel Emre, CHP sözcüsü Zeynel Emre bu meseleyi gündeme getirmişti. O zaman da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı böyle oldukça sert bir açıklama yapmıştı bu iddialara yönelik olarak. Hani o iddialı da, o açıklamayı da aktarmakta fayda var. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde o ziyaret hakları sağlanmaktadır. Bu tip iddialar, bu tecrit iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır ifadesi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da, açıklaması da

0: Daha doğrusu yapılmıştı. O yüzden bu tekrar bu mesele gündeme gelince ben de Süleyman Bülbül'le CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'le konuşmak istedim. Devam edelim. Birkaç başlığım daha var. Aktarayım. Hatırlayınız çok konuşuldu, çok tartışıldı. Kılıçdaroğlu'nun bir İstanbul programı, bu sabah saatlerinde başlayacak olan bir İstanbul programı vardı. Hatta böyle enteresan Dudullu Çamlıca gişelerinde dev bir konvoyla karşılayacağız şeklinde de bir açıklaması vardı, ya daha doğrusu bir bilgilendirmesi vardı. İstanbul CHP İl Başkanlığı tarafından yapılan bir açıklamaydı bu. Hatta çok tartışıldı cuma sabahı 8'de. Hani bilenler bilir İstanbul trafiğini. Hani gerçekten İstanbul'un en yoğun, trafik açısından bakıldığı zaman en yoğun noktalarından bir tanesinde dev bir konvoy. Çok böyle hani İstanbul gerçekliğiyle de örtüşmeyen bir çağrıydı bu. 2 saat kala bir açıklama geldi CHP Genel Merkezi'nden. Bu ziyaretin iptal edildiği yönünde. Ama bir gerekçe sunulmamıştı. Az önce, dakikalar önce Kılıçdaroğlu X hesabı üzerinden tam olarak bu gerekçeyi açıkladı. Dedi ki hiçbir inancı hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru bulmadım. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmemesine müsaade etmeyeceğim dedi. Bugün o Aşura günü merasimlerine katılması bekleniyordu Kılıçdaroğlu'nun. İşte bunu gerekçe göstererek biz dedi bu vebalin bir parçası olmayacağız açıklamasını yaptı ve bugünkü İstanbul ziyaretinin neden iptal edildiğinin gerekçesini de açıklamış oldu. Tabii bir konu daha var. Çok konuşuluyor siyasette, transferler. Transferler deyince dün CHP'den istifa etmişti, AK Parti'ye katıldı Nimet Özdemir. İşte İYİ Parti'den şöyle notlarım var elimde, izninizle şöyle bakacağım notlarıma, onu mutlaka iletmem gerekiyor size. Yani 16 ay İYİ Parti'de, 20 ay CHP'de milletvekilliği yaptıktan sonra kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılma kararı aldı. Seçimlerin üzerinden 3 yıl geçmişken bu kararın alınmış olması çok dikkat çekici, çok da tepki vardı. Şunu merak ediyorum, Nimet Özdemir'le ilgili olarak bazı tartışmalar var elbette. Mesela geçtiğimiz yıl Ekrem İmamoğlu'na ait hani o görüntüler, ses ve afişler İstanbul genelinde yasaklanmıştı. Toplu taşıma araçlarında kullanılmasına yönelik bir kısıtlama, öyle söyleyelim, getirilmişti. Sonra ne yapmıştı? Bir grup milletvekiliyle Boğaziçi Köprüsü'ne İmamoğlu'na özgürlük yazılı bir pankartı bizzat kendisi asmıştı. Şunu merak ediyorum, bütün bu siyasi tartışmaların vesairenin dışında hepimiz biliyoruz işte o tartışmaların ne olduğunu da. Mesela AK Partili bir isim kendisine gitse ya da işte dünkü grup toplantısında ya da bundan sonra mesela bunu sorsa, ya niye öyle bir şey yaptınız diye sorsa, aralarında nasıl bir diyalog geçer? Nasıl bir diyalog geçecektir ya da geçmiştir? Doğrusu çok merak ediyorum. Geçecek midir? Soracaklar mıdır? Sorarlarsa düzeltiyorum, bir yanıt alırlar mı? O da ayrı bir tartışma ama şöyle bir bakalım, biraz da hafıza tazeleyelim. Bu milletvekili transferleri ya da geçişler, partiler arası geçişler, enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. Son seçimlerin ardından AK Parti'ye geçen, mesela İYİ Parti'den 8, Gelecek Partisi'nden 4, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2, Yeniden Refah'tan 1, Deva Partisi'nden de 1 milletvekilinin, yani toplamda 16 milletvekilinin diğer partilerden Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına katıldığını da hatırlatalım. Bu konudaki düşüncemiz belli. Seçmenin iradesine, kim hangi partiye git, tekrar ediyorum onu, partisi vesaire önemli değil. Seçmenin iradesine saygısızlık olarak değerlendiriyorum ben bütün bu yaşananları. Hadi bir ara verelim, arkasından biraz kafamızı kaldıralım. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor, ona bakalım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Fatih Terim ilginç bir açıklama yapmıştı. Hesap sormayı turnuva sonrasına bırakmalıyız ifadesini kullanmıştı. Futbol Federasyonu Başkanı da Sayın Hacı Osmanoğlu da bu sözleri imparator unvanına ve Terim'in duruşuna yakıştırmadığını söylemiş ve tepki göstermişti. Fatih Terim kendi YouTube kanalında bu açıklamaları yaptı. Fatih Terim ne demişti biliyor musunuz Hacı Osmanoğlu'nun bu açıklamasından sonra? 50 yılı aşkın tecrübemle Türk futbolunun yapısal sorunlarına odaklanılması gerektiğini düşünüyorum demişti. İşte Fatih Terim'in 50 yıl vurgusu, Futbol Federasyonu Başkanı'nın 40 yıl vurgusu tam anlamıyla bu anlamda karşılıklı bir atışmaya dönüşmüş durumda.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına şöyle dünyada kısaca neler olup bitiyor ona bakarak devam edelim. Programın en başında söylemiştim, Venezuela'da 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2'lik iki deprem meydana geldi. Ülkede olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Son gelen bilgiler hayatını kaybedenlerin sayısının 32 olduğu yönünde, bunu aktarmış olalım. Depremin hemen ardından olağanüstü hal dediğim gibi ilan edildi. Hatta Amerikan Ulusal Hava Servisi de bir tsunami uyarısı yaptı bu iki deprem sonrasında. Şöyle bir bakıyorum, bir son bilgi, son detay. Delcy Rodriguez, Venezuela'nın geçici devlet başkanı, cumhurbaşkanı, bu depremler sonrasında dediğim gibi 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 700 kişinin de yaralandığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Uluslararası Maiquetta havaalanının tavanı çökmüş durumda. Buna dair görüntüler de geliyor. Tüm uçuşlar iptal edilmiş durumda. Caracas'ta bazı başkentte bazı binaların yıkıldığı yönünde bilgiler de var. Ama dediğim gibi şu dakikaya kadar resmi bilgi, hayatını kaybedenlerin, Venezuela'da hayatını kaybedenlerin sayısının 32 olduğu yönünde, ama çok sayıda can kaybı ve büyük bir yıkım haberleri de yine sosyal medya üzerinden geliyor. Doğrulanmamış haberlerdir. Umarız bu haberler gerçeği yansıtmıyordur, ama depremin büyüklüğüne bakılınca, depremlerin büyüklüğüne bakılınca, yani ne demek 39 saniyede 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde ardışık iki depremden bahsediyoruz. Biz de bu deprem meselesini işte programın içerisinde de ilk bölümde ayrıntılı şekilde konuştuk. Acısını çok çeken bir ülkeyiz. O yüzden neler yaşandığını da tahmin etmek hiç zor değil. Bütün bunlar yaşanırken Venezuela'da, Avrupa'da da, dünyanın pek çok noktasında da sıcaklar insan hayatını, insanların günlük hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden bu konuda bir açıklama var. Deniyor ki Avrupa'daki sıcakların küresel ortalamadan yaklaşık 2 kat daha hızlı arttığı belirtiliyor. Hatta kıtadaki sıcak hava dalgası nedeniyle insanların sağlıklarının da büyük bir risk altına girdiği yönünde de bir bilgi, bir yorum, ama yorum olmayan net bir bilgi. Aşırı sıcaklar her yıl diyor Dünya Sağlık Örgütü, küresel olarak dünya bazında bakıldığı zaman 500 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Hani Haziran ayının sonundayız, artık iyice ısınmaya başladı havalarda, aman diyoruz, dikkatli olalım bu süreç içerisinde. Şöyle bir müzakereler, İran Amerika müzakereleri, şimdi gelen bilgiler İran Dışişleri, düzeltiyorum, Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı Rubio'dan bir açıklama. Haftaya, önümüzdeki Salı günü itibariyle görüşmelerin biliyorsunuz ilk ayağı İsviçre'de gerçekleşmişti ve bir niyet beyanı ortaya konmuştu taraflar arasında. 60 günlüğüne bir ticaret, özellikle petrol ticareti konusunda bir hak da tanınmıştı İran'a yönelik olarak. İşte önümüzdeki Salı günü dedi Rubio, o görüşmeler devam edecek, heyetler yine bir araya gelecek açıklamasını yaptı. Şu sıralarda Körfez'i dolaşıyor, bu herhalde bu süreci anlatmaya çalışıyor. Sizi yalnız bıraktık bütün bu çatışmalar sırasında, İran'ın misillemeleri sırasında, ki Kuveyt'teydi en son, Kuveyt'te yaptı bu açıklamayı da. Herhalde o geride kalan 28 Şubat'tan ilk o İran'a yönelik Amerika ve İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılardan sonra bozulan imajını, Körfez ülkeleri arasında bozulan imajını, Amerika'nın imajından bahsediyorum elbette, toparlama amacıyla böyle bir ziyaret yapıyor. Bu arada enteresan bir haber benim dikkatimi çekti. The Wall Street Journal'da, oradan aktarıyorum size. İran yani klasik diplomatik çerçevenin dışına çıkan bir yöntem kullanıyor. İranlı yetkililer İsviçre'de özellikle yürütülen müzakereler sürecinde çok detayına girmeyeceğim ama İran müzakere heyetinin Donald Trump'ın çok güzel tanımlanmış öngörülemez iletişim tarzı Wall Street Journal'ın tanımlaması bu. Bu tarzı çözebilmek için 1987 tarihli kitabı Trump'ın kitabı The Art of the Deal kitabını okuduklarını sistematik şekilde İranlı diplomatların bu kitapta sadece metinler işte o diplomatik metinler vesaire bunlar değil bu kitap üzerinden de çalışmalar yaptıklarını aktarmış okuyucularına hatta sadece bu değil mesela sosyal medya mesajlarına da bakılıyor oradakiler o verilerin de ki çelişkili verilerden bahsediyoruz Trump deyince aklımıza tabii bu geliyor stratejik veri olarak yaklaştığı yönünde İranlı diplomatların ve bunlar için de ekipler kuruluyor ve bu ekipler Trump'ın hem o kitabı 87 tarihli kitabı 1987 tarihli kitabı hem de son dönem işte sosyal medya paylaşımları üzerinden de bir incelemenin yapıldığı yönünde stratejik gürültü olarak tanımlıyorlarmış İranlı yetkililer Trump'ın böyle verdiği yaptığı açıklamaları arka arkaya yaptığı tutarsız açıklamalardan bahsediyorum elbette zaten hepimiz de bunları takip ediyoruz bunların detaylarına bakıyoruz ve son futbol şimdi sabaha karşı 5'te değil mi Amerika Birleşik Devletleri ile bir karşılaşmamız olacak Dünya Kupası'na veda ettik tartışmalar yapıldı Futbol Federasyonu Başkanı ilk gün çıktı bir açıklama yaptı ve dedi ki hani artık eleştiriler hakaret düzeyine ulaşmış durumda Akın Gürley'i Adalet Bakanı'nı görevini yapmaya davet ediyorum demişti. Biz de buradan eleştirmiştik bunu sadece biz değil elbette yani tüm kamuoyu da federasyon başkanını eleştirmişti. Daha sonra yaptığı açıklama biraz daha sakin tondandı Sayın Başkan'ın yaptığı açıklama hani halkımızdan. Özür dileriz ifadesi makul kabul edilebilir bir açıklama olarak değerlendirilebilir o ilkinden daha yumuşak onu söyleyelim onu hakkını vermek gerekiyor burada ve Montella konuştu yine maç öncesi Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımız maç öncesinde aslına bakılırsa ilginç ifadeleri dikkat çeken ifadeleri var bir kere istifayı kesin net şekilde düşünmüyorum açıklaması çok tartışılıyor bakıyorum şöyle bu ifadeler ağzından çıktıktan sonra kıyamet koptu özellikle sosyal medyada dedi ki istifa edip etmeyeceği sordu bir gazeteci arkadaşımız hayır dedi çünkü halen enerjim var halen heyecanım var başkanımız ve futbolcularımız tersini söylese de söyleyene kadar düzeltiyorum burada olmaya devam edeceğiz dedi. Şöyle biz gelmeden önce bu ifadesi benim çok dikkatimi çekti. Futbolcular da konuşacaklardır buna dair herhalde diye düşünüyorum. Biz gelmeden önce kendisini ve ekibini kastediyor. Futbolcularımız milli takıma gelirken ortamdan dolayı canı sıkılarak geliyordu. Şimdi futbolcularımız milli takıma gelmek için gün sayıyorlar diyor. Peki ben de şunu soruyorum. Kendisinden önceki dönemi nasıl biliyor? Ya da kendisinden önceki dönemde futbolcuların ruh halinin ne olduğunu işte kendisi diyor ki futbolcularımız milli takıma gelirken ortamdan dolayı canı sıkılarak geliyordu. Kim aktardı bu bilgiyi Sayın Montella'ya? Bu bilgiye nereden hakim oldu? Bir bunu sormak gerekiyor.

bir açı daha veriyor Montella. Hani niye yıkıcı bu istifa çağrılarını vesaireyi anlatırken, bunlara yanıt verirken şöyle de bir soru soruyor. Niye yıkıcı oluyoruz? Niye yapıcı olmuyoruz? Hep birlikte Türk bayrağının altında birleşsek olmaz mı diyor. Yani bakış açısıdır, değerlendirilir ama ilk günde söyledim. Dünya Kupası başlamadan önce de konuşuyorduk bunu. Türkiye'nin bu futbol düzeyiyle Dünya Kupası'na, hele 48 takıma, değil mi? Takım sayısı 48'e çıkartıldı. 48 takımlı bir Dünya Kupası'na katılmış olması bir başarı değil. Net bunu söylemek gerekiyor. Eğer FIFA sistemi değiştirmeseydi katılabilir miydik? Asıl soru bu. Dediğim gibi katılmak bir başarı değil. Hani gol atamamış olmuş da çok örnek verdi Montella. Diyor ki top bizdeydi ağırlıklı olarak iki maçta da. Tek sorunumuz gol atamamak. Evet diyor, farkındayım, gol her şeyden çok daha önemli ama işte olmadı diyor. Tamam da diğer takımlara bakıyoruz. İşte İran örneğine bakıyoruz. Kupanın başından beri çekmedikleri kalmadı. Yani siyasi bedel ödüyor resmen İran milli takımı. Diğer takımları konuşuyoruz burada. İşte Haiti'leri konuşuyoruz, değil mi? Yeşilburun adalarını konuşuyoruz. Pek çok ülkeyi konuşuyoruz burada. Yani Türkiye'deki futbola verilen önem, futbola verilen değer, değerin karşılığı daha doğrusu bu mu olmalıydı? Soru işareti. Hep söylüyorum, taraftarın, Türkiye'de futbola düşkün olanların futbolu sevdiği kadar futbol yönetimleri, kastettiğim bu, futbol yönetimleri o taraftarı sevmiyorlar. Bu kadar basit. Sevgisizliğin olduğu ortamda da hiçbir konuda tek bir olumlu adım atılmaz. Benim görebildiğim, benim okuyabildiğim budur efendim. Bir de haber, son 4 dakika Akif de beni uyarıyor. Bir haber, Sabah Gazetesi, kaynakta Sabah Gazetesi. Futbol Federasyonu'nun son maçta böyle bir FIFA'ya bir itirazda bulunduğu yönünde, maçın tekrarı konusunda, Paraguay maçından bahsediyorum, o maçın tekrarı konusunda bir başvuruda bulunduğu yönünde bir iddia, onu söyleyeyim. Ben hani doğrusunu söylemek gerekirse, hani işte az önce sevgili Akif'le de konuştuk bu meseleyi, hani böyle net somut bir kaynak da yok, FIFA'dan yapılmış bir resmi bir açıklama yok, Futbol Federasyonu'ndan gelen resmi bir açıklama yok, işte dediğim gibi kaynak Sabah Gazetesi. Ama hani bunu meselenin üzerinde biraz düşününce, hani böyle bir itiraz olmuş mudur olmamış mıdır, bir kere olmuşsa, tekrar ediyorum, eğer olmuşsa sahadaki çöküşün masada gizlenme kurnazlığı mı diye insan kendi kendine düşünmeden edemiyor. Turnuva defterini kapatmışız. Ama bakıyorsunuz futbolu yöneten akıl elinde büyüteçle ekran başına geçiyor ve pozisyon arıyor. O da ne pozisyon? Hakem saatini düşürüyor. Bir Uruguaylı, bir Paraguaylı düzeltiyorum. Futbolcu alıyor, o saati koluna takıyor. Sonra iade ediyor. İşte orada bir süreyle oynama olmuş mudur, olmamış mıdır? Kuralların, futbol kuralları ne söyler, ne söylemez? Ya futbolcunun bileğine taktığı, sonra hakemin düşen saati. Mesele bu mu yani? Şimdi sormak gerekmiyor mu burada? Biz gerçekten neyin peşindeyiz? Sahada üretemediğimiz bir adaleti hakemin düşen kronometresinde mi arayacağız? Tekrar ediyorum, Sabah Gazetesi'nin eğer haberi doğruysa, kaynaklarını da anlattım size, bütün bu tartışmalar futbol içerisinde gerçek sorunları görmezden gelmek gibi geliyor bana. Hani bu saat meselesi konuşulurken ya da bu itiraz iddialarını konuşurken, futbolun hakemin kronometresini konuşurken, ülke futbolunun asıl kronometresinin tersine işlediğini de neden konuşmuyoruz? Bunu konuşmak gerekiyor. İşte Tuğrul Avşar'ı geçtiğimiz günlerde konuk aldık. Yeşil sahayı konuşmuyoruz, 4-4-2, 3-5-2, bunları konuşmuyoruz. Futbol neden bu halde? Kulüplerimizin gırtlağa kadar batmış olduğu borç batağı, niye bunları konuşamıyoruz? Stadyumlardaki o bilet sistemleri, uygulanan bilet sistemleri, federasyonun, futbol federasyonunun neredeyse keyfiyete varan taraftar cezaları, değil mi? Taraftara verilen cezalar, futboldan nasıl uzaklaştırılıyor taraftar, bunları niye konuşmuyoruz? Tamam, çok güzel stadyumlarımız var, gerçekten mühendislik harikaları, dışarıdan bakınca da muhteşem, ama içi işte Dünya Kupası'na, geçtiğimiz Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'daki statlar ne durumda acaba, merak ediyorum. Altyapıyı konuşmuyoruz, hakemin kronometresini konuşuyoruz. Neden yıldız çıkartamıyoruz, değil mi? Bir son Arda, benim görebildiğim kadarıyla Arda Güler'i çıkarttık, başka yok. Tabii en önemlisi futbolun içindeki, futbolun yönetimindeki, kulüp bazında da böyle, federasyon bazında da böyle, futbolun
içindeki liyakat sorunu. Bunu da işte hakemler, dış güçler, rüzgar, değil mi? Yorgunluk, işte düşen saat vesaire, bütün bu tartışmaları yapıyor olmak ülke futbolu açısından acı verici. Neden acı verici diyorum? İşte gerçekten çok seviliyor. Bir Akdeniz ülkesiyiz. Futbolu en az İtalyanlar, en az İspanyollar, en az Yunanlar kadar çok seviyoruz ama maalesef karşılığını alamıyoruz. Zamanı doğru okuyabiliyor mu Futbol Federasyonu? Dünyadaki gidişatı doğru okuyabiliyor mu? Benim görebildiğim kadarıyla sonuçlar itibariyle bakılırsa hiçbir şekilde futbolun ruhunu okuyabilmiş değil. Sadece işte yapılan açıklamalarda tehditleri görüyoruz diyelim. Programın da duruşu budur efendim. Onu da aktarmış olalım. Yeri ve zamanının milli takımla ilgili olarak ya da Futbol Federasyonu ile ilgili duruşu da budur diyelim ve ne yapalım, bugünü de bitirelim. 25 Haziran 2026 Perşembe'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce sizlerle paylaşmak istedim. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, önce Simge'ye doğum günün kutlu olsun sevgili Simge. Bugün Simge'nin doğum günü, buradan bir kez daha kutlamak istiyorum. Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve editörüm İktür Karadeniz'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz, biliyorum zor. Yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için karne zili yarın çalacak. Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru kırıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için karne zili yarın çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın karne alarak yaz tatiline girecek. Ortaokul son sınıf öğrencileri 13 Haziran'da liselere geçiş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını 10 Temmuz'da öğrenecek. 2026 STS öğretmenlik sınavı sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 öğretmenlik meslek bilgisi alanında yurt dışı yüksek öğretim diploma denkliği için seviye tespit sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin osym.go.tr adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki seçimde 272 oy alan Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. Yener 22 Haziran 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı'na seçilmişti. 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle miras kalan taşınmazların satışından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, duruşma sürelerinden bilirkişi uygulamalarına kadar birçok alanda düzenlemeye gidildi. Komisyonda ayrıca kamuoyunda IBAN mağdurları olarak bilinen ve banka hesabını kullandıran kişilere yönelik ceza indirimi düzenlemesi de kabul edildi. Türkiye'de en yaygın ölüm nedeni belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye'de ölüm sayısı 2024'te 489.734 iken 2025'te 491.684'e yükseldi. Ölümlerin en büyük nedeni %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Sofi Serkan ismiyle 50 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı. Sosyal medya üzerinden büyü bozma, büyü yapma gibi içerikler üreterek dini duyguları suistimal ederek maddi menfaat sağlayan Sofi Serkan ve Ahmet Hoca isimlerini kullanan şüpheli yakalandı. Şüphelinin bu yöntemle 50 kişiyi dolandırdığı iddia edilirken dolandırılanlar arasında 2017'de Bursa'da gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olan polis memurunun eşinin de bulunduğu belirtildi. Beyoğlu'nda 7 katlı binada çökme meydana geldi. Beyoğlu'nda 7 katlı binanın bodrum katının mutfak bölümünün duvarında henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi. 15 dairelik bina boşaltıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dış gündemle devam edelim. ABD Senatosu İran'a yönelik askeri faaliyetleri sınırlandıracak tasarıyı reddetti. ABD Senatosu Kongre onayı olmadan İran'a karşı askeri güç kullanımını sınırlandırmayı amaçlayan karar tasarısını 50'ye karşı 47 oyla reddetti. Oylama Donald Trump'ın girişime sert tepki göstermesinden sonra yapıldı.
2: Ekonomi.
1: Miras kalan ev ve arsalar için yeni dönem başlıyor. 12. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti. Düzenlemeyle miras kalan ev, arsa ve tarla satışlarında önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilen ve sadece mirasçıların malik olduğu taşınmazlarda ilk açık artırma yalnızca mirasçılar arasında yapılacak. Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru kırıldı. Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretimi dün günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dün toplam elektrik üretiminin %17,4'ü güneş enerjisi santrallerinde yapıldı. Saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50.286 megawatt saatle 15'te, en düşük tüketim ise 34.557 megawatt saatle sabah 6'da gerçekleşti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi noktalayalım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.530 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda altında düşüş sürüyor. Gram altın 6043, çeyrek altın 9870, tam altın 39319, ata altını ise 40.383 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevki, göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya az bulutlu ve açık, Ankara ve İstanbul 31, İzmir 34, Antalya 30 derece, Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu 26, Diyarbakır ve Gaziantep az bulutlu ve açık, Diyarbakır 37, Gaziantep 35 derece. Van parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Ebu Bekir Sifir'in fetvasına uyanlara selam olsun buradan. Ebu Bekir Sifir'in fetvasıyla yola çıkanlara selam olsun.
4: Selam olsun!
3: Aradan geçen 1400 yıla rağmen hala Ebu Bekir Sifir'in bu fetvayı vermesine seyirci kalanlara da selam olsun.
4: Selam olsun!
3: Ebu Bekir Sifir'in namaz kılmayanı öldürebilirsiniz diyen bu söylemine karşı sessizliği seçen savcılara da selam olsun.
4: Selam olsun!
3: Bir umum herkese selam olsun diyoruz.
4: Selam olsun!
3: Uygarlık tabii başka bir şey. Uygarlığa ulaşmak için başka yollardan geçmek lazım.
5: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Venezuela peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Taliban'dan bir heyet Brüksel'de Avrupa Birliği yetkilileriyle ilk kez bir araya geldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Venezuela peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremle sarsıldı. İlk deprem kıyıdaki Moron kasabasının yaklaşık 21 kilometre batısında meydana geldi. Yaklaşık 40 saniye sonra ise 45 kilometre uzaklıkta 7,5 büyüklüğünde ikinci deprem kaydedildi. 40 saniye arayla meydana gelen iki depremin ardından ilk belirlemelere göre en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı ve yüzlerce kişi kayıp durumda. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun verilerine göre aynı bölgede meydana gelen depremlerin ardından en az 20 artçı sarsıntı kaydedildi. Depremler başkent Caracas başta olmak üzere birçok eyalette büyük hasara yol açtı. Devlet Başkanı Rodriguez ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı kapatıldı, derslere ara verildi. İçişleri Bakanlığı Uluslararası Maiquetía Havalimanı'nın tavanının çöktüğü ve tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi. Artçı sarsıntı nedeniyle de vatandaşlara evlerinde kalmamaları yönünde uyarıda bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump peş peşe iki depremle sarsılan Venezuela'ya yardım teklifinde bulundu. Trump, ABD yardım etmeye hazır, tüm kurumlara hızlı hareket etmeleri için talimat verdim. Yeni dostlarımızın yanında olacağız, ilk raporlar hiç iyi değil ifadelerini kullandı. Ve Venezuela'daki bu depremlerin ardından Japonya'nın kuzeyinde de 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı depremde can kaybı ya da maddi hasar bildirilmediğini duyurdu. Deprem ülkenin ana karası ve en büyük adası olan Honshu'nun doğu kıyılarında meydana geldi. Japonya depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov küresel siyaset ve Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Moskova'da düzenlenen bir forumda konuşan Lavrov, Batı'nın Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik tehditlerini ve bölgedeki Rusça konuşan nüfusun hak ihlallerini görmezden gelemeyeceğini belirtti. Hasımlarımız uyarılarımızı sonsuza kadar ve cezasız kalacaklarını düşünerek kulak ardı edemezler dedi. Lavrov, Avrupa Birliği'nin Ukrayna konusundaki mevcut duruşunu sağduyudan uzak olarak nitelendirirken yapıcı fikirlere açık olduklarını söyledi. Rusya'nın her an masaya oturmaya hazır olduğunu ancak masada ciddi bir teklif olması gerektiğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko da Moskova'nın olası bir barış anlaşmasındaki önceliklerini açıkladı. Grushko, Rus basınına verdiği demeçte anlaşmanın biçiminden ziyade içeriğine odaklanıldığını belirtti. Format ikinci planda kalıyor. Bizim için en önemli şey en güvenilir güvenlik garantilerinin sağlanması. Bunun hangi formda hayata geçirileceği ise sonraki aşamanın konusu dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de çatışmaların tamamen sona ermesi için Kiev'in askeri birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinden tamamen çekmesi gerektiğini belirtmişti. Rusya'nın masadaki bir diğer kesin şartı ise Ukrayna'nın NATO'ya üye olma planlarından kalıcı olarak vazgeçmesi. ABD Senatosu Kongre onayı olmadan İran'a karşı askeri faaliyeti engellemeye yönelik tasarıyı reddetti. Senato, ABD Başkanı Trump'ın kabul edilen savaş yetkisine yönelik tasarıya tepki göstermesinin ardından benzer bir tasarı için oylama yaptı. Kongre onayı olmadığı durumlarda ABD'nin İran'a karşı konuşlandırılan askeri gücü çekmesini gerektirecek karar tasarısı 47 evet oyuna karşılık 50 hayır oyuyla reddedildi. Kongre yasa tasarısıyla savaş ilan etme konusunda anayasal yetkilerin ağırlığını koyarak ABD'nin gerekli yetkilendirme olmaksızın İran'a yönelik askeri harekatını engellemeyi hedefliyor. Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban'dan bir heyet dün Brüksel'de Avrupa Birliği yetkilileriyle ilk kez bir araya geldi. Hak örgütleri bu görüşmeyi Taliban'ın meşrulaştırılması olarak nitelendirip tepki gösterirken Avrupa Birliği ise görüşmenin sığınma başvurusu reddedilenlerin geri gönderilmesini kolaylaştırmak adına atılmış bir adım olduğunu savundu. Avrupa Komisyonu Sözcüsü komisyondan ve 15 Avrupa Birliği üyesi ülkeden yetkililerin katıldığı Brüksel'deki toplantının Ocak ayında Kabil'de yapılan görüşmenin devamı niteliğinde olduğunu açıkladı. Afganistan Dışişleri Bakanlığı ise görüşmenin gündeminin daha geniş olduğunu bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Balki masadaki konular arasında Avrupa Birliği genelinde olası bir konsolosluk varlığı kurulması, buradaki Afganlar için konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlatılması ve güven arttırıcı önlemler alınması ihtiyacının yer aldığını kaydetti. Sözcü Balki ziyaretin tarihi olduğunu vurgulayarak görüşmenin yurt dışında yaşayan Afganların konsolosluk haklarının korunması adına olumlu bir ivme kazandıracağı yönünde umut yarattığını söyledi. Fransa'da Ebola alarmı verildi, 5 kişi karantinaya alındı. Fransa Sağlık Bakanı Stéphane Rist, ülkedeki ilk Ebola vakasıyla temas ettiği düşünülen 5 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını açıkladı. Rist, söz konusu kişinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki insani yardım misyonundan dönen deneyimli bir doktor olduğunu belirtti. Bu doktorun hastalığın başında olduğunu kaydederek uçağa bindiği sırada herhangi bir belirtisi bulunmadığı, dolayısıyla virüsün bulaşıcı olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Uçakta doktorla temas ettiği düşünülen 5 kişi tedbir amaçlı karantinaya alındı. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan önceki gün yapılan açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği açıklanmıştı. Londra'da aşırı sıcakla mücadele etkinliği aşırı sıcak nedeniyle iptal edildi. Londra'da iklim eylemi haftası kapsamında düzenlenmesi planlanan aşırı sıcaklık, dünya genelinde yönetimi geliştirme ve eylemi güçlendirme etkinliğinin ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. İngiltere'de pazar gününden beri etkili olan aşırı sıcak hava dalgası son 3 günde şiddetini artırmış durumda. Aşırı sıcakların etkisiyle salı gününden bu yana birçok metro ve tren seferlerinde iptaller ve geniş çaplı aksamalar yaşanıyor. Sıcaklıklar İngiltere'nin birçok bölgesinde 38 derece ve üstünde seyrediyor. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: Mikrofonu açmamıştım. Ya işte gülüş bu gülüş. Bayılıyoruz size. Bir de size soğuk insan diyorlar ya.
3: Ay,
2: Allah aşkına.
3: Evet.
2: Böyle bir şey
3: bana
2: olabilir
3: soğuk
2: mi?
3: Soğuk diyorlar.
2: Hala diyorlar mı?
3: Artık yavaş yavaş demiyorlar herhalde.
2: Demesinler.
3: Yani beni görmeyen bilmeyen belki gene hala hiç sohbetime tanık olmamış. Hı hı. Kişiler belki gene böyle mesafeli olabiliyorlardır ama aslında hiç öyle bir insan değilim.
2: Yok ya, hiç öyle bir insan değil gerçekten. Sevgili dinleyiciler, muhteşem isim sevgili Funda Arar. O kadar çok heyecanlıyım. Elim ayağım titredi, bir şey oldu. Siz geleceksiniz diye.
3: Ay, teşekkür ederim. Biz de heyecanlıyız ve çok mutluyuz burada olmaktan.
2: Sevgili Funda Arar, çok teşekkür ederim.
3: Ne demek, ben teşekkür ediyorum.
2: Vallahi,
3: çok keyifli bir sohbetti.
2: Biz çok memnun olduk. Daha çok tanıma fırsatı bulduk. Çok tatlı, çok samimi bir insansınız.
3: Teşekkür
2: Allah
3: ederim.
2: Size ömür versin. O güzel şarkılarınızı biz hep dinleyelim. Sabırsızlıkla yeni albümü bekliyoruz.
3: Ben de bekliyorum. Teşekkür ederim.
2: Çıkınca bize haber verin ama.
3: Tamam, tabii ki de haber vereceğim. Güzel bir lansmanda yapacağız.
2: Oo,
3: sizi bekliyoruz zaten.
2: Harikasınız.
3: Gösteriş severiz.
2: Dünyalar tatlısı sevgili Funda Arar canlı yayında konuğumdu.
3: Bay bay.
2: Hoşçakalın.
3: Gösteriş severiz.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te. Benim için üzülme. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: ...25 Haziran 2026 Perşembe gününden herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerimiz 11.20'yi gösteriyor. Dolayısıyla basın turu başlıyor. Ben Selin Yazıcı.
5: Ben Ebru Dönmez.
6: Ben Serkan Baştımar.
0: Efendim, gazetelerimizi aldık. Masanın başındaki yerimizi de aldık ve sizler için Türk basınını aktaracağız. Dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımışlar? Bugünün ilk gazetesi Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi birbirinden farklı, birbirinden bağımsız birçok haberi manşetine taşımış. Ama en başta şöyle diyor: şapkasız çıkmayın. Neden bahsediyoruz efendim? Avrupa'da maalesef onlarca can alan omega blokajı, yüksek basınç sisteminin Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar vatandaşlara aman diyor, şapkasız, şemsiyesiz sokağa çıkmayın uyarısında bulunuyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de uzman Mehmet Özdemir de diyor ki Türkiye'de önümüzdeki hafta sıcaklıklar 2 ila 3 derece artacak. Avrupa'daki gibi rekor sıcaklık beklemiyoruz ama kıyılarda fazlalıkla hissedilecek. Yaşlı, çocuk ya da kronik hastalığı olanlar 12 ila 16 saatleri arasında dışarı çıkmamalı. Çıkacak olanlar da mutlaka şemsiye, şapka kullanmalı diyor. Bunlar aslında her sene yapılan uyarılar. Gerçekten bir kronik rahatsızlığınız varsa ve yaşlılarımızın, çocuklarımızın bu saatlerde çıkmaması tercih edilmesi gerekiyor. Hürriyet Gazetesi de işte şapkasız çıkmayın diyor ve hemen başında da bugün hemen hemen bütün gazetelerde var biliyorsunuz, sabaha karşı, bu sabaha karşı 5'te Türkiye'mizin maçı var ABD ile, ev sahibi ABD ile. Hürriyet Gazetesi de diyor ki bari bir teselli verin çocuklar. Dünya Kupası finallerinde ilk iki maçı kaybeden A milli takımımız son maçında ev sahibi ülke ABD ile formalite maçına çıkacak. Yarın saat 05'te oynanacak bu karşılaşma ve hani bari bir teselli olsun, bir galibiyet görelim şeklinde haberini Hürriyet Gazetesi manşetine taşımış.
5: Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti de mutlak mutlanın oyalama taktiği şeklinde. CHP'den ayrılmayın, yarışalım önerisine Özgür Özel kanadının tepkili olduğunu söylüyor haber. CHP'de mutlak mutlan yönetimi olan kurultay takvimini Eylül ayında başlatacağını açıkladı. Mahkeme kongre yapamazsınız demiyor, sadece karar kesinleşinceye kadar olağanüstü kurultayı engelliyor savını öne süren Kılıçdaroğlu kanadı Özel ve yönetimine de partiden ayrılmayın, kongrelerde yarışalım çağrısında bulundu diyor. Özgür Özel yönetimi de bu adımı parti tabanı oyalama olarak nitelendirerek reddetti diyor. Partinin zaten yakın bir zamanda tüm kongre süreçlerini tamamladığını ve 39. olağan kurultayını yaptığını anımsatan Özel kanadı, atanan il yönetimleri dışında yeni bir kongre sürecine ihtiyaç olmadığını savunuyor diyor Cumhuriyet Gazetesi.
6: Akşam gazetesindeyiz. Üzen bir haberle başlayacağız. Akşam gazetesine Karadeniz turunda bir facia yaşandı. Rize Çayeli'nde Selinay Sıral'ın kullandığı otomobil refüjdeki elektrik direğine vurduktan sonra karşı şeride savrulup bir araçla çarpıştı. Kazaya bir de kamyonet de eklenince Sıral'la yanındaki iki kadın hayatlarını kaybettiler. Yani hayatlarının bağrında olan 3 gençten bahsediyoruz. Maalesef bu elim faciada hayatlarını kaybettiler. Bir diğer haberimiz ise İlkokulda psikososyal tarama geliyor. Önerilen teklifler var. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili çalışmasını tamamlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu taslak raporunda şu önerilerde bulundu. Hemen onları aktaralım. Okul öncesi ve ilkokul düzeyinde tüm çocuklar için psikososyal tarama programları zorunlu hale getirilmeli. Ağır suçlarda zorunlu uygulanan ceza indirimleri 12-15 ve 15-18 yaş aralıklarında hakimin takdirine bırakılmalı. Okul içinde mahrem alanlar hariç bir bir kör nokta kalmayacak şekilde tüm okullar kamera sistemiyle kurulmalı.
0: Nefes gazetesiyle devam edelim. Nefes gazetesinin manşetinde çerçeve yasa için son ayar diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün biliyorsunuz partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Gündemindeki konulardan bir tanesi de terörsüz Türkiye süreciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütü PKK'nın tasfiyesine yönelik hazırlanan yasa teklifi için ilk kez tarih verdi. Ve şöyle dedi: gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan düzenlemeyi meclisin takdirine sunacağız. Meclis kapanmadan önce yetiştirebileceğimiz yiyeceğimiz kadar yetiştirebileceğiz diyor. O zaman önümüzdeki günlerde bununla ilgili sinyalleri göreceğiz demektir. Bu arada AK Parti'nin meclis grup toplantısında bir de partiye katılım vardı. Üçüncü yılda üçüncü partisini değiştiren Nimet Özdemir dün AK Parti'ye katıldı. İlk olarak İYİ Parti'deydi. İYİ Parti'den istifa ettikten sonra CHP'ye geçmişti. Dün de üçüncü yılda üçüncü partisi şeklinde bir haber yapılmış Nefes Gazetesi'nden. Nimet Özdemir'in son durağı AK Parti olmuş efendim.
5: Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi de otopark aboneliği ev kirası gibi demiş. Birçok kişiyi ilgilendiren bir konu bu. Otopark ücretleri çok yüksek. Bir de bunlar kiralanmaya gidilirse kiralama yoluyla da. Çünkü herkesin garajı yok. Evinin önünde park edeceği bir alan yok. Dolayısıyla otopark kiralamak zorunda. Ve bu kiralarda ev kirası gibi diyor. İspark'ın yetersiz kaldığı İstanbul'da otopark krizi derin.

0: 15.000 TL arası, Bakırköy 6.000'li 10.000, Ataşehir 5.000, 9.000, en uygun fiyatlı da Pendik, Kartal, Maltepe tarafı 4.000'li 8.000 lira arasında değişiyormuş. Bir de saatlik ücretler var, onlar da çok fazla
1: saatlik
0: tabii ki.
1: Saatlik ücretler de semte göre çok değişiyor tabii, hangi semtteysen ona göre. Hele ki böyle biraz da akşam saatleriyse akşam saatlerine daha mı fazla alıyorlardır nedir bilemiyorum ama.
0: Akşam tarifesi uyguluyorlar. Eskiden akşam tarifesi daha indirimli olurdu ama.
1: Hakikaten yani bir şey var yani.
0: Evet, mesela İstanbul geneli otopark ücretlerine bakacak olursak özel otoparklar 1 saati 150 ile 250 TL arasında değişiyor. İspark'tan bahsetmiyorum, özel otoparklardan, ama İspark'ın da çok farkı yok aslında. Yani özel otoparkla yarışıyor, hatta aynı diyebiliriz. Dediğim gibi zaten İspark'ın da premium bölgeler için 1 saati 200-220 TL'ymiş, hatta daha fazla diyebiliriz. Bir de özel hastanelerin tabii var. Hı-hı. Özel hastaneye gittiğinizde de ücret ödüyorsunuz. Onlar da 300-500 TL arasında değişiyor. Yani bayağı yüksek fiyatlar. Diyorlar ki tavan fiyat getirilmeli, İspark'ın kapasitesi arttırılmalı, bir de AVM'lerde 3 saat kuralı deliniyor diyor, gün boyunca ücretsiz olması yönünde böyle talepler var.
2: Evet, Yeni Şafak gazetesindeyiz. Sanayiciden itiraz var, acil kredi talebi istiyorlar. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicinin yüksek finansman maliyetleri ve krediye erişiminde yaşadığı sıkıntıları dile getirerek çözüm istiyor. Bahçıvan, sanayicilerimiz için çok özel bir kredi paketine ivedilikle ihtiyaç duyuyoruz açıklamasında bulundu. Bu da Yeni Şafak gazetesinde Burak Karaca'nın haberiydi. Bir diğer haberimizde ise 15 Temmuz şehitleri etkinliklerle anılacak. Darbe girişiminin 10. yılı yaklaşıyor ve o gün geldiğinde, 15 Temmuz geldiğinde şehitleri anmak ve milli birlik ruhunu yaşatmak amacıyla ülke genelinde etkinlikler düzenlenecek. Köprülere Türk bayrakları asılacak. Boğaz'da tekne kortejleri yapılacak. Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nde 253 hafız hatim okuyacak. İstiklal'den İstikbal'e milli irade treni 57 ile ziyaret edecek.
1: Peki, Takvim gazetesiyle devam edeceğim. Sevgili Ebru ile bizim Serkan'ın üzerine çok gittiğimiz konulardan bir tanesi yine karşıma çıktı. Ebru, hazır mısın? Serkan, sen hazır mısın? dijital detoks. Biliyorsunuz sevgili Serkan da dönem içerisinde sosyal medyaya veda ediyor. Biraz diyor çıkıyorum diyor. Birazcık diyor çıkacağım diyor. Bir diyor rahatlayayım diyor. Bir diyor detoks yapayım diyor. Sonra bir saat veya iki saat sonra bir bakıyoruz tekrar dönmüş.
2: Aslında detoks değil, o yediğim nanelerden
1: bir ben öyle söylemek istemedim de yani. Ara ara kayboluyor sevgili
2: Bazen
1: Serkan.
2: Bazen kaybolmak gerekiyor.
1: İşte aslında bunu hepimizin yapması lazım ama.
0: Evet. Bir iki saat mi?
1: Senin sebeplerinden dolayı değil. Yani o sebeplerden dolayı değil ama aslında gerçekten zihnimizin o telefonlardan, tabletlerden, bilgisayarlardan zaman zaman uzaklaşması
0: Aramalıyız.
1: Gerekiyor. Kesinlikle. Tabii ya, hani benim bu söylediğim tabii ki ekran süresi çok uzun olan insanlar için. Şimdi çok normal insan gibi telefonunda günde en fazla 1 saat 2 saat ekran süresi olan insanlar var. Gıpta ediyorum onlara, çünkü ben maalesef benim ekran sürem, ya ben 7-8 saati çok rahat görüyorum. Maalesef bu durumdan da müthiş rahatsızım ama şimdi bununla alakalı olarak Aile Bakanlığı'nın bir detoks kampı varmış. Simge, gidiyoruz bu kampa hep beraber. Çünkü bakın efendim.
0: Dijital detoks.
1: Aynen öyle. Aileler için planlanmış detoks kamplarının ilki İstanbul'da Sarıyer'de başlamış. Bu kamplar 39 ilçede var. Bizim o tarafa da geliyor. Gideceğiz. Kampta efendim hemen aktarayım detaylarını. Bakanlık efendim teknoloji bağımlılığıyla mücadele için yapıyor bu detoks kampını. İstanbul'da başladı. Anne ve babalar cep telefonu, tablet ve bilgisayarlardan uzak kalarak doğayla iç içe şahane güzel vakitler geçiriyorlar ve gerçekten son derece başarılı buldum ben bu projeyi. Ve projeye dair fotoğraflar da paylaşılmış. İşte çocuğuyla botta kano sürenler mi dersiniz, boyamalar, resimler mi dersiniz, ip yarışları mı dersiniz, yani hakikaten son derece güzel görüntüler var. Biliyorsunuz 2025 yılı aile yılı ilan edilmişti, dolayısıyla bakanlıklardan, birçok bakanlıktan farklı farklı etkinlikler vardı. İşte bu da çevrim içi proje olarak adlandırılıyor. Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde bir proje bu. Son derece ben çok güzel gördüm ama ben
2: bence güzel, zihinsel
1: çok güzel, gerçekten çok güzel. Şey yapıyorlar herhalde, böyle cep telefonları falan toplanıyor herhalde. Sonra şey Orada hani var ya böyle hastanelerde hasta bakıcıyı ayarlıyorlar. Sen de orada bir arada bir telefon.

0: Telefonumu getir. Şey, arada bir telefonumu getir falan
1: sen
0: şeklinde.
1: Sen de Ebru kamptan ikinci günü kaçtınız.
0: beni almazlar bile. Beni almam. Aa, benim oyunlarım var.
2: Peki bu kamp ücretli mi, ücretsiz
0: yok,
2: mi?
0: Yok, hayır, ücretsiz. Başvuruyorsun. 39 ilçenin tamamında bu kamplar yapacak. Şimdiye kadar da 70 tane kamp gerçekleştirilmiş. Anladığım kadarıyla belediyelere başvuruyorsunuz ve tabii ki bir kota vardır mutlaka ki bir mutlaka. Kota vardır diye düşünüyorum. Ama anladığım kadarıyla bu çok ilgi görecek bir projeye benziyor. Ve insanlar hani baksanıza ne güzel, çocuklarıyla aileler vakit evet. geçiriyorlar. Telefonsuz, hani telefonsuz yaşamımız varmış.
2: Eski günlere hissi. Döneceğiz yani.
0: Aynen aynen. Mesela bizim evde böyle elektrikler kesiliyor, şarj marjlar falan bittiği anda böyle insanlar bakıyorlar ya birbirlerine. Aa, bu hoş sohbetmiş aslında, bu çocukta muhabbet varmış diye. Yani bu açıdan güzel bence.
2: Güzel, evet.
1: Ebru kamptan story atıyor.
2: Kampta çok birinci iyiydi. Günüm, ikinci günüm.
1: Üçüncü günüm değiştim. Telefondan uzak bir hayat. Telefon elinde.
0: Bu çok iyiydi gerçekten.
2: Güzeldi. O zaman ben yine başka güzel bir şeyden hadi bahsedeyim. Bakalım. Ama çok güzel bir şey. Hı-hı. Hazır mısınız? Posta hazırım. Gazetesi'nde. Fedakar babanın evlat gururu diyor. Hı-hı. Bu haberi görmüşsünüzdür arkadaşlar.
0: Ben gördüm.
2: Dinleyicilerimiz belki bilmeyenler.
0: Ben senden kedili bir haber beklemiştim. Çok güzel deyince ama yanılttın beni.
2: Evet, bu sefer ters köşe yaptım. Fedakar babanın evlat gururu. Kimdir bu? Adana'da ailesine 33 yıldır çöpten atık toplayarak bakan, okuma yazması bile olmayan bir baba Adnan Aslan, kızı Latife'yi okutuyor ve yüksekokulu birincilikle bitiriyor. Latife, Adem Aslan, evlatlarım için her şeyi yaparım, gerekirse 10 yıl daha atık toplarım derken, Latife ise en büyük kahramanının babası olduğunu söylemiş, birincilikle de bitiriyor. Gerçekten Latife'yi de tebrik edelim, babayı da en çok tebrik edelim. Özellikle kız çocuklarının okutulması şahane konusunda şey. Bu baba muhteşem bir şey yapmış. Çok örnek bir baba gerçekten.
0: Evlat da babasının yüzünü kara çıkarmamış.
2: Kesinlikle gerçekten. Öyle. Evladı da evet vermiş. Emeklerinin karşılığını vermiş babasına. Henüz 8 yaşındayken baba babasını kaybetmiş Adnan Aslan ve çocukluğu da sokaklarda ve rutubetli evlerde geçmiş. Okuması yazması bile olmayan bu baba kızını okutarak buralara getirmiş. Şimdi sıra diyor Latife için KPSS'ye hazırlanıyormuş. Bu sınavı da başararak babasını bir kez daha gururlandırmayı amaçlıyor diyor. Umarız Latife'nin yolu açık, şansı bol olsun. Babayı da buradan tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel.
1: Evlat yetiştirmiş. Evet. Zorluklarla yazılan bir başarı hikayesi.
2: Kesinlikle çok güzel, tebrik ediyoruz.
1: Evet, Sabah gazetesindeyiz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşmuştu. Önemli konu başlıkları vardı. Terörsüz Türkiye ve bölgedeki çatışmalar konu başlıklarından birkaç tanesiydi. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı, ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuzu ileride daha net görüleceğini aslında söyledi Erdoğan. Terör defteri kapanınca 86 milyon yarım asır sonra derin bir nefes alacak mesajını verdi. Her alanda bahar havasının estiğini göreceğiz. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle bu süreci tamamına erdirecek, tarihi gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: Milli Gazete ile devam edelim. Milli Gazete, Saadet Partisi lideri Arıkan'ın gündeme ilişkin önemli mesajlarını manşetine taşımış. NATO diyor, küresel sömürü sisteminin kolluk gücüdür diyor. Meclis grup toplantısında konuştu Arıkan. NATO zirvesi ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Biliyorsunuz Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek NATO zirvesi. Arıkan şöyle diyor, NATO'nun katliamlarının halen hafızalarda olduğunu söylüyor. NATO sözde uluslararası hukuku ve güvenliği savunmaktadır. Gerçekte ise NATO üyesi ülkelerin önemli bölümü Gazze'de katliam devam ederken İsrail'e siyasi ve askeri destek sağlamıştır. NATO küresel sömürü sisteminin kolluk gücüdür diyor Saadet Partisi Arıkan'ın sözleri bu şekildeydi. Bu arada bir önemli haber daha var. Özellikle biz hanımları son derece ilgilendiren bir haber. Biz kadınlar mücevheri çok severiz. Pırlanta olduğu zaman daha da bir severiz. Şimdi bu pırlanta da son zamanlarda biliyorsunuz bir de laboratuvar pırlantası çıktı. Aslında hep vardı ama son zamanlarda daha alınabilir oldu, daha görünebilir oldu. Şimdi efendim Ticaret Bakanlığı artık diyor ki laboratuvar ortamında üretilen sentetik kıymetli taşların yapay üretilmeye sentetik etiketi olarak satılacak. Hatta kuyumcuya gittiğinizde doğal böyle gerçek bir pırlantayla aynı vitrinde dahi olmayacaklar. Çünkü hala bunu bilmeyen insanlar var. Pırlanta, tamam o da pırlanta ama bir laboratuvar pırlantasıyla gerçek o madenden çıkan pırlantayı bir tutamazsınız. Bunlar ücret olarak da ödenilen rakamlar olarak da belirli fark, ciddi farkları var. Ama işte artık bunun suistimalini yapan işletmeler adına da artık bunu ayırmak zorundasınız ve 858 bin liraya kadar bunun cezası var eğer bunu belli etmiyorsanız.
2: Evet, Bir Gün gazetesiyle devam edelim. Sen NATO'dan bahsettin, şimdi ben de NATO gözaltılarından bahsedeyim. Adeta olağanüstü hal ilanı gibi diyor Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi için. Gözaltı sayısı da gittikçe artıyor. Tam 209 kişi sorguda diyor. Önceki gün kapıları kırılarak gözaltına alınan 209 kişinin ilçe emniyet ve jandarma karakollarına dağıtıldığı öğrenildi diyor. Pikniği bile basmışlar. Tema gönüllerine yönelik olarak düzenlenmiş bir operasyonda sabah saatlerinde 50 yaş üzeri 44 kişi gözaltına alınıyor. Bu kişilerin 3 Haziran'da piknik dönüşünde eylemdeki madencilerle karşılaştığı belirtilmiş. Gözaltındakilere de şu an TKP BL'nin açılımı soruldu diyor. NATO daha gelmedi ama şimdiden iliklerine kadar NATO'nun dilimi meramını Ankara hissediyor diyor. Ankara'da durum böyle. Bir de emekler yola çıkıyormuş. Tatile değil ama. Milyonlarca emekli Temmuz zammı TÜİK verilerine göre %18 olarak hesaplandı. Emekler de 3 Temmuz'da alanlara çıkıyor. Tüm emeklilerin sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin bu zam gelmeden eridi. Beklentimiz en az 118 bin lira olan yoksulluk sınırının yarısı. Emeklerin yaşadığı yoksulluğu kamuoyuyla paylaşacağız. Parlamentoya baskı yapacağız diyorlar.
1: Aile futbola noktalayalım basın turunu. Sabah maçımız var, sabah 5'te. Bari vedamız güzel işte, olsun diye manşet geçmişler. Efendim?
2: Kalkıp izleyecek misin?
1: Sanmıyorum sabah 5'teki maça. Bir de bir umut olmadığı için gruptan çıkmayı da garantileyemedik artık. Öyle bir amacımız da yok. Avustralya ve Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda eden milli takımımız D grubu son maçında yarın Los Angeles'ta ABD ile karşılaşacak. Sabah 5'te başlayacak karşılaşmayı kazanarak veda etmek istiyoruz.
0: Siz veda etmek istiyoruz değil, veda ediyoruz zaten.
1: veda ediyoruz. Bir formalite maçı aslında.
0: Tabii ki formalite maçı. Ben şeye çok üzüldüm biliyor musun? Bugün birçok gazetenin manşetinde vardı. Türk milli takımımızın son antrenmanını izleyen seyirciler. İlk antrenmanı, bakın sadece antrenmanı 4000 kişi seyretmişti. Evet. Son antrenmanda 17 kişi varmış. 17 kişi varmış. Çok acı bir şey değil mi bu?
1: Otele geçiş yapıyor, kesinlikle öyle. Otele geçiş yapıyor milli takım. Otobüsten iniyorlar. Orada karşılamada polisten azdı yani taraftar sayısı. O kadar insanlar kırılgan, o kadar milli takıma karşı serzenişli.
0: Bir de Serkan, hani işin bir maddi kısmına bakarsanız hani bu son zaman son yıllarda düzenlenen en pahalı uçak biletlerinin, en pahalı maç biletlerinin olduğu bir yıl. İnsanlar bunları falan ayarladılar, deli paralar harcadılar gerçekten, yani amiyane bir tabir ama deli paralarla oradalar ve bir gol bile göremedik.
1: Maalesef
0: yani hiçbir şey göremedik.
1: Reklamlar işte, sonra biliyorsunuz ki uğurlarken bayağı böyle milli yerli arabamızla uğurladık yüzlerce.
2: Şatafatlı şekilde.
1: Şatafatlı bir şekilde ama beklenti de o yönde olunca büyük bir hayal kırıklığı oldu.
0: Evet, büyük bir hayal kırıklığı oldu artık ama yapacak bir şey de yok.
1: Canları mı sağ olsun artık bilmiyorum ama.
0: Yani onu demekten 2030 başka bir
1: şan.
0: 2030.
1: Hadi bakalım inşallah.
0: Hadi bakalım. Peki efendim, bize ayrılan sürenin bugünlük de sonuna gelmiş olduk. Yarın haftanın son gününde, son iş gününde, cuma gününü sizlerle paylaşacağız. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
4: Süper haber yazarı, değerli araştırmacı arkadaşımız Horay Kamacı. Labart istifa ederken bir anda laboratuvarlarda ifşa etti. Rusya ve Türkiye'de bazı meslektaşlarımız bunları yazarken, Amerika bunları yalanlarken kendileri yaptığı şeyi bizi suçluyor diyorlardı. Ama hakikaten de Rusların söylediği bizim Türk meslektaşlarımızın söylediği gibi çıktı. Amerika'nın biyoloji laboratuvarları ortada.
5: Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği komutanı var. Kor General Alexey Rutschev. Çok önemli açıklamaları vardı. Diyor ki Amerikan istihbarat belgelerini yayınlanmasın Ukrayna'daki biyolaboratuvarların ABD devlet bütçesinden finanse edildiğini doğruluyor. Özel askeri harekatta ele geçirilen diyor bu belgeler, Ukrayna'daki ABD destekli biyolaboratuvarların ülkenin kamu sağlığı ihtiyaçlarının ötesinde araştırmalar yürüttüğüne dair yeni kanıtlar sunuyor diyor. Daha farklı bir takım araştırmalar yapılıyor dönüyor. Bakın bu çok önemli. Amerika'nın başını çektiği bu küreselci anlayış yavaş yavaş yeniden insanlığı, bakın altını çiziyorum, pandemi demiyorum ben, plandemi diyorum. Yeniden bir plandemiyle biyolojik silahlar kapsamında farklı bir karanlığa doğru sürüklemeye çalışıyor.
3: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.
6: Paranın hareketi.
0: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türk savunma sanayi ihracata güç katıyor. Kafe ve restoranlarda yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor. Elektrikli otomobil sayısı 450 bine yaklaştı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,83 yükselişle 14.450 puandan başladı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyense bilişim oldu. Serbest piyasada dolar 46.51, euro 52.96 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda ABD'deki kritik verilere odaklandı. Küresel piyasalarda olumlu gelen şirket bilançolarının yapay zeka sektörüne dair soru işaretlerini azaltmasıyla risk iştahı toparlanırken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları, fiyat endeksi ve büyüme verilerine çevrildi. Devam eden ABD-İran görüşmelerinde tarafların müzakereci tutumunu sürdürmesi piyasalarda jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlikleri artırdı. Küresel çapta enflasyon baskılarının hafifleyebileceğine yönelik beklentiler, ABD Merkez Bankası'na ilişkin faiz artırma ihtimallerinin bir miktar zayıflamasına neden oldu. Avrupa borsaları da Orta Doğu gündemi ve teknoloji sektörüne ilişkin gelişmelerle yön ararken, bölge piyasalarında karışık seyir gözlendi. Öte yandan Almanya'da ekonomik büyüme tahminlerinin art arda aşağı yönlü revize edilmesinin ardından IFO İş Ortamı Güven Endeksi Haziran'da 85 puandan 85,6 puana yükselerek üst üste ikinci ayda da toparlanma sinyali verdi. Asya borsaları da Hong Kong hariç pozitif seyrediyor. Çip üreticisi Micron'un beklentileri aşan bilançosu, yapay zeka ve teknoloji sektörüne ilişkin endişeleri azaltmasıyla ABD'de piyasa sonrası artan yatırımcı iştahı yeni işlem gününde Asya'ya da taşındı. Bölge piyasalarında teknoloji ağırlığıyla bilinen Güney Kore'de KOSPI endeksi hızlı bir toparlanma eğilimine girdi. Emtia piyasalarına bakacak olursak, Brent petrolün varil fiyatı bugün kapanışa göre yaklaşık %1,2 azalarak 72,94 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili de 69,62 dolardan alıcı buldu. Altın da güne düşüşle başladı. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 5956 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9950 liradan, Cumhuriyet altını da 39625 liradan satılıyor. Türk savunma sanayi ihracata güç katıyor. Türk savunma ve havacılık şirketleri ulaştıkları ekonomik büyüklük yanında ihracat performanslarıyla da ülke sanayisindeki yerlerini güçlendiriyor. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki öncü şirketleri, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2025 yılı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında ihracat performanslarıyla üst sıralarda yer aldı. Araştırmada yer alan 13 savunma ve havacılık şirketinden ihracat verisine yer verilen 11'inin toplam ihracatı 6 milyar 773 milyon dolara ulaştı. Bu rakamın yaklaşık olarak yarısına arka savunma imza attı. 2 milyar 916 milyon 425 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Arka, sektörel liderliğinin yanında ISO 500'de genel ihracatta 5. sırada yer aldı. Kafe ve restoranlarda yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor. Artık işletmeler sattıkları tüm ürünlerin bileşenlerini, içeriklerini ve kalori değerlerini menülerinde açıkça yer verecek. Bilgilendirme tüketici tarafından kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek şekilde menüler, yazı tahtaları, broşür, kare kod, dijital ekran ve benzeri araçlar vasıtasıyla yapılacak. Hem yemekteki malzeme bilgisi hem de porsiyondaki toplam enerji bilgisi tüketiciye verilecek. Düzenleme işletmelerin büyüklüklerine göre kademeli olarak yapılacak. Ulusal çapta hizmet veren toplu tüketim yerleri 1 Temmuz'a kadar, sadece bulunduğu ilde 3 ve üzeri şubesi bulunan işletmeler 31 Aralık'a kadar, bunlar dışında kalan diğer tüm yerler içerik bildirimleri için 31 Aralık'a kadar, kalori bildirimleri içinse 31 Aralık 2027'ye kadar yeni kurallara uyum sağlamış olacak. Elektrikli otomobil sayısı 450 bine yaklaştı. Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı Mayıs itibarıyla yıllık bazda %78 artarak 436.474'e yükseldi. Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2015'te yalnızca 565'ken 2024'te 183.776'ya, 2025'te 370.591'e ulaştı. Öte yandan elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı %2,5 olarak kaydedildi. Türk araç muayenelerinde kartlı ödemelerden komisyon almayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde mutabakat sağlayan şirket 15 Ağustos 2027'den itibaren 20 yıl süreyle devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartı ödemelerinde komisyon almayacağını duyurdu. Türkiye genelinde 81 ilde kuracağı 249 sabit ve 100 mobil istasyonla araç muayene hizmetlerinde yeni döneme hazırlanan şirket, söz konusu hizmeti hızlı, erişilebilir ve kullanıcı odaklı hale getirmeyi amaçlıyor.
6: Paranın hareketi.
7: 2025 yılını hükümet aile yılı ilan etmişti. Kadınlara doğum izninin uzatılması, gençlere evlilik kredisi verilmesi gibi bir takım adımlar atıldı. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine baktığımız zaman aksine aile yılında evlilikler düşmüş, boşanmalar artmış, evlilik yaşı yükselmiş. Yani maddi bir takım işte 150-200 bin lira evlilik kredisi vermekle, mobilya desteği sağlamakla veya işte gençlere haydi erken yaşta evlenin demekle bu sorun çözülmekten oldukça uzak görünüyor.
6: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
8: Enerjinin seydi.
1: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. ABD Enerji Bakanı Wright, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 20 milyon varil petrol geçirildiğini söyledi. Türkiye nükleerde hedef büyüttü. Trump, petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmamasının incelenmesini istedi. Ayrıntılar bültenimizde. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte yaklaşık 72 gemi ve 20 milyon varil petrolün geçtiğini belirtti. Wright, Küresel Enerji Forumu'nda katıldığı bir söyleşide Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ile İran arasında mutabakat zaptının imzalanmasından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısının sorulması üzerine Wright, son 24 saatte yaklaşık 72 gemi ve 20 milyon varil petrol diyebilirim yanıtını verdi. Wright, mutabakat zaptı imzalanmadan önce Boğaz'dan geçen petrol miktarının günlük 7 milyon varil seviyesinde olduğunu belirterek bugün bu rakamın 20 milyon varile ulaştığını dile getirdi. boru hatları üzerinden yapılan sevkiyatları da işaret eden Wright, bugün Basra Körfezi'nden çıkan petrol akışının çatışma öncesine kıyasla daha yüksek seviyede olduğunu ileri sürdü. Wright, İran'ın gemi geçiş kanalına mayın döşemesinin Hürmüz Boğazı'na akışı geciktirdiğini savunarak tamamen normale dönmek için boğazın mayınlardan temizlenmesi gerektiğini, bunun da birkaç haftalık bir çalışmayı gerektirdiğini ifade etti. Trump, petrol likit düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmamasının incelenmesini istedi. ABD Başkanı Donald Trump, petrol likit düşüşün pompa fiyatlarına yansıtılmadığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na inceleme talimatı verdiğini belirtti. Trump, sosyal medya hesabından ABD'deki petrol fiyatlarına ilişkin paylaşım yaptı. Büyük petrol şirketlerinin petrole ödedikleri keskin biçimde düşük fiyatlarla orantılı olarak pompadaki fiyatların düşmediklerini kaydeden Trump, fiyatların hızla düşmesine rağmen müşterilerin kazıklandığını iddia etti. Aksa Enerji'nin Manisa Rüzgar Enerji Santrali lisansı onaylandı. Aksa Enerji Üretim AŞ, Manisa ilinde gerçekleştirdiği depolamalı rüzgar enerji santralinin elektrik üretim lisansı başvurusunun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylandığını açıkladı. Şirket bu gelişmeyi 24 Haziran 2026 tarihinde kamuya aydınlatma platformunda yaptığı özel durum bildirimiyle duyurdu. Manisa Depolamalı Rüzgar Enerjisi Santrali projesi 82 MW enerji, 88 MW kurulu güç ve 95 MW saat depolama kapasitesiyle planlanıyor. Lisans onayı projenin inşaat ve işletme süreçleri için yasal zemini oluşturdu. Aksa Enerji, Manisa Rüzgar Enerjisi Santrali'ni Türkiye'nin 10 ilinde yürüttüğü daha kapsamlı bir yatırım programının parçası olarak değerlendiriyor. Türkiye nükleerde hedef büyüttü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra İklim Eğilimi Haftası kapsamında düzenlenen Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu'nda Türkiye'nin enerji dönüşüm yol haritası ve yatırım planlarını anlattı. En önemli önceliklerinin arz güvenliği olduğunu, enerjide bağımsız hale gelmek istediklerini belirten Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı hedeflediğini de vurguladı. Bakan Bayraktar sunumunda enerji stratejisinin merkezinde elektrifikasyonun bulunduğunu vurgularken Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün %26 bin megawata yaklaştığını hatırlattı. Bunun toplam güç içinde %62'ye karşılık geldiğini ifade eden Bakan Bayraktar, bu oranın 2035'te %70'e çıkacağını söyledi. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yeni yatırımlar için sahip olduğu güneş ve rüzgar potansiyelinin de çok büyük olduğunu anlattı. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 72,94 dolardan işlem görüyor. Dün 76,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 73,87 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %1,2 azalarak 72,94 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rağan petrolü varili de 69,62 dolardan alıcı buldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
8: Enerjinin seyri.
2: Efendim, Radyo Sputnik'te futbol saati kupa özel başlıyor. Korktuğumuz başımıza geldi ve maalesef de daha önce yayınlarımızda konuştuğumuz şey aslında başımıza geldi. Biz dile getirmiştik, dile getirirken de böyle çekine çekine söylüyorduk, böyle biraz korka korka söylüyorduk ama bazı gerçekler vardı, o gerçeklerle yüzleştik.
9: Biz yanlışı şurada yaptık, Montaigne'yi teknik direktör olarak seçerken yaptık. Bugün konuştuğumuz her şeyi biz yaklaşık 1,5 yıldır söylüyoruz.
2: Evet.
9: Sonuçta ne oldu? Geldiğimiz nokta işte burası.
3: Turnuvanın tüm şifreleri bu programda çözülüyor. Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati Dünya Kupası özel her salı saat 14'te Radyo Sputnik'te.
10: Radyo Sputnik.
8: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Kılıçdaroğlu ve Özel mutlak butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya geldi. Adalet Bakanı Gürlek açıkladı. 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. İzmir'in CHP'li Balçova ve Seferihisar belediyelerine yönelik operasyonlarda başkanlar dahil 24 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Venezuela peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 40 saniye arayla meydana gelen iki depremin ardından ilk belirlemelere göre en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı ve yüzlerce kişi kayıp durumda. Depremler başkent Caracas olmak üzere birçok eyalette büyük hasara yol açtı. Devlet Başkanı Rodriguez ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı, metro ve tren seferleri durduruldu, havalimanı kapatıldı, derslere ara verildi. İç gündemle devam edelim. Sıcak gelişmeler var ilk sırada. Kılıçdaroğlu ve Özel mutlak butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya geldi, tokalaştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararı sonrası yönetim konusunda tartışmaların yaşandığı CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün ilk kez karşı karşıya geldi. 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için mecliste düzenlenen cenaze töreni nedeniyle karşı karşıya gelen iki ismin tokalaştığı da görüldü. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Kılıçdaroğlu'nun A takımı Merkez Yönetim Kurulu'nca istifası istenen Ali Mahir Başarır ve Muharrem İnce de söz konusu törende yer aldı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı iptal edildi. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edildi. Açıklamayı Gürsel Tekin sosyal medya hesabından duyurdu. Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamada bazı zamanlarda en doğru duruş kalabalıkların içinde görünmek değil, inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır dedi. 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının yürüttüğü çalışmalara dair bir açıklama yaptı. Buna göre faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Devam eden çalışmalar kapsamında 75 ila 638 dosyanın da yeniden değerlendirildiği bildirildi. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. İzmir'in Balçova ve Seferihisar belediyelerine yönelik rüşvet operasyonu yapıldı. Bu kapsamda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 24 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlük karşılığında elden ve banka üzerinden rüşvet alınıp verildiği iddia edildi.
0: Ekonomi.
1: Türkiye'nin nükleer enerji yatırımları ve net sıfır karbon hedefleri 30 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek olan 12. Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında mercek altına alınacak. Yeni nükleer çağ temasıyla başlayacak 2 günlük dev zirvede Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Sinop Nükleer Güç Santrali projelerindeki en son gelişmeler paylaşılacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.517 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 51 kuruş, euro 53 lira bandında. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.055 lira, çeyrek altın 9.889, tam altın 39.382, ata altını da 40.436 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün oynanan karşılaşmalarla başlayalım haberlerimize. Alınan sonuçlar şöyleydi. Bosna Hersek 3, Katar 1, İsviçre 2, Kanada 1. FIFA Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı ise 4 karşılaşma oynandı. Mücadeleler Fas 4, Haiti 2, İskoçya 0, Brezilya 3, Çekya 0, Meksika 3 ve Güney Afrika 1, Güney Kore 0 skorlarıyla sona erdi. Dünya Kupası'nda bugün iki mücadele daha oynanacak. Türkiye saatiyle 23'te başlayacak müsabakalarda Curaçao fil dişi sahili ve Ekvator Almanya karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın milli takımımızın da yer aldığı 6 karşılaşma oynanacak. Maçların Türkiye saatiyle olduğunu hatırlatalım ve yarının programına aktaralım. 02'de Japonya, İsveç, Tunus, Hollanda. 05'te Paraguay, Avustralya, Türkiye, ABD. 22'de Norveç, Fransa, Senegal, Irak. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Sizlerle birlikteyiz. Teknik masada bir süredir kendisiyle karşılaşmadığımız sevgili Mikail. Yanında Kemal ve editör masasında tabii ki sevgili Öznur. Ekip olarak sizlerle birlikteyiz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var değerli dinleyiciler. Radyonuz Radyo Sputnik'te birazdan enteresan Türkiye'deki önemli bence sanatçılardan bir tanesi Zeynep Öykü canlı yayında konuğum olacak. Arp sanatçısı değerli dinleyiciler ve aynı zamanda Türkiye'de ilk ve tek yerli arp üretimi yapan isim aynı zamanda. Enteresan bir hayat hikayesi, güzel bir yolculuk bizi bekliyor bugün itibarıyla. Biraz sonra saat 12.30'dan sonra arp nasıl biliyor musun, arp cihazını Mikail, enstrümanı biliyor musun? Nereden biliyorsun? Nasıl bir cihaz? Az önce buradan geçtin. Birazdan bir arkadaş daha çalacak. Tanıtımda dinleyeceğim. Merak etme dedi ve yani Okan Aslan. Okan Aslan sürprize hazır ol gibi bir şey aldım ben burada. Hanımlar beyler, sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye. Okanaslan.com bizzat benim Instagram sayfam. Buradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda arzu ederseniz WhatsApp Mikail'le.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Davulda sevgili kardeşim Kemal perküsyonda dım tıs dım tıs dım tıs yapıyor ya. Böyle işte ayaklarıyla falan böyle. Arp'ta sevgili Öznur. Ve gitarda sevgili tatil dönüşü gitti. 2000 years later. Kim? Gitarda sevgili Simge. Ve arka planda da her zamanki gibi kıymetli dinleyiciler yaşını başını almış haliyle bir ayağı sevgili kardeşim Özgür.
2: Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum.
3: Telefon çalıyor, bir dakika.
4: Merhaba, ben Akif.
5: Ben Mikail.
6: Unutmuş olmanız olmadıkları anlamına gelmez.
7: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Arkadaşlarımı tebrik ediyorum, alkışlıyorum. Kim yaptı bunu Mikail? Sen mi yaptın? Belli zaten. Mikail diyor ki abi orada bütün ekibi saydın, bizi saymadın. Hayret bir şey. Bunun cezasını çekmen lazımdı. İşte ben de tanıtımda sana bu cezayı çektirdim der gibi olmuş. Tebrik ediyorum ya. Eline emeğine sağlık. Çok güzel olmuş. Ben normalde bütün ekibi sayarım aslında. O gün sadece burada olanları saydım. Hanımlar beyler, ama sen misin burada olanları sayan, aha da böyle cevabı verirler. Çok güzel olmuş ya, bayılıyorum bizim çocukların bu tanıtımlarına. Yani bizim yayınlardan aldıkları bu kesitler orada, çünkü çok müthiş bir çalışma var. Yani şimdi siz bu sesi, 45 tanelik bu sesi dinliyorsunuz ama onu almak, ayırmak, ayıklamak, sesleri birleştirmek, efektleri vermek, bir kere o projeyi oluşturmak, kafada o projeyi oluşturmak ve onu hayata geçirmek, bu prodüksiyonu yapmak öyle kolay bir iş değil. Tebrik ediyorum, çok da güzel olmuş, çok da eğlenceli olmuş. Sizler de aynı şeyi düşünüyorsunuz diye tahmin ediyorum değerli dinleyiciler. Tekrar hoş geldiniz. Kolay gelsin Okan Aslan demiş, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Halit Bey, selamlar ve sevgiler gönderiyorum size de. 0505 171 66 56, 0505 171 66 56. Zeynep Öykü birazdan canlı yayında konuğum olacak değerli dinleyiciler. Bizlere eşlik edecek arp sanatçısı kendisi. Saat 12.30'dan sonra güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hafta sonuna doğru giderken kıymetli dinleyiciler. Şimdi Venezuela'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Orada ben görüntülerine baktım. O deprem anının görüntüleri hani gerçekten çok fena. Biz de mesela deprem ülkesindeyiz, deprem bölgesindeyiz. Depremleri yaşıyoruz. Bugüne kadar çok kayıplarımız oldu. Ama ders çıkarıyor muyuz derseniz, işte abi orada o noktada sıkıntılar var. Venezuela 7.2, 7.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 700'den fazla yaralı, ama yani açıklamalara bakarsanız o sayıların çok artacağı söyleniyor. En son 32 kişi hayatını kaybetti denilmişti. 39 saniye arayla gerçekleşen iki büyük deprem. Çok fazla şey var, yıkım var orada. Görüntülerine baktığımız zaman hanımlar beyler görebiliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Venezuela'ya. Umarım sayılar artmaz. Yani hem hayatını kaybedenler hem de yaralı olan insanlarla ilgili olarak sayılar artmaz sevgili dinleyiciler. Tabii hemen akla bu tarz durumlarda biz geliyoruz. Kendimiz geliyoruz. İşte deprem uzmanlarıyla konuşuyoruz. Biz de konuşuyoruz. Ondan sonra biz deprem bölgesindeyiz. Çok ciddi depremler yaşadık. Peki bu gerçek bitti mi, gitti mi? Hayır, hala deprem bölgesindeyiz. Bir yere gitmedik. Bu depremlerle karşılaşıyoruz, fakat biz buna ne kadar hazırız sorusu işte en düşündürücü, en can alıcı soru sevgili dinleyiciler. 32 kişi hayatını kaybetti, 700'ün üzerinde bir yaralı sayısı olduğu söyleniyor. 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geliyor orada. Dediğim gibi umarım bu sayılar artmaz hanımlar beyler. Türkiye'de önümüzdeki hafta ejderha sıcakları gelecekmiş. Bunu duydun mu daha önce hiç? Ne sıcakları vardı? Var mıydı? Ne sıcakları vardı daha önce? Ne deniyordu? Pastırma sıcakları geliyor. Ondan soğuk havayı Balkanlardan alıyoruz. Genelde orayla çalışıyoruz. Ama bugün çok sıcak ya, söyleyeyim. Ben sabahleyin aşırı, yani ben bugün evden çıkarken falan böyle bir şey yok. Bir de evden çıkarken bazı hazırlıklarımız oluyor. Kedilere işte mamalarını ver. Köpeğimiz var. Onunla beraber bir takıl dolaş et falan filan. Bunlar tabii ter yapıyor. Sıcaklıyorsun. Çok fena. Kuzey Afrika kaynaklı olan bir sistem bu. Ejderha sıcakları. Yüksek basınç alanının sıcak havayı belirli bir bölgeye hapsetmesiyle ısı kubbesi oluşturuyor. Yani mevsim normallerinin 10 ile 15 derece üzerine çıkıyor sıcaklık. Bir taraftan da rutubet diyoruz ya, of ya vallahi fena oluyor yani, söyleyeyim. Dolayısıyla bu bugünden itibaren de diyebiliriz aslında. Bugünden itibaren önümüzdeki hafta sıcaklıklarla ilgili olarak hanımlar beyler bayağı bir sıkıntı yaşayacağız gibi görünüyor. Deniz sezonunu açtınız mı? Var mı açan? Denize giren var mı? Özür dilerim. Evet, hiçbir arkadaşım şu ana kadar deniz sezonunu, ben de dahil, açmadık sevgili dinleyen.
Özgür açtı mı? Denize girmiş mi Özgür? Ciddi misiniz ya? Ya o aramızdaki en tuhaf zaten yani o illaki hani erik çıkar ilk yiyenlerden. Bizimki de öyle. Erik kiraz çıktı yediniz mi kiraz? Yok. Yaz geldi denize girdiniz mi? Yok. Biz de böyle bir acayibiz. Hanımlar beyler 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda onay geldi. İBAN düzenlemesi dahil edildi. Biliyorsunuz dün bununla ilgili olarak detayları biraz aktarmıştım sizlere. Kıymetli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçen bir isim Nimet Özdemir mecbur kaldım demiş. Seyit Torun televizyonda programa katılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Milletvekili. Nimet Hanım gerçekten uyum içinde çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Milletvekilimize de gayet diyalogları iyiydi. Ama tabii görülüyor ki kendisini de ifade ettiği gibi ben detayları buradan açıklamak istemem. Konuşmamızın detaylarını vermek istemem ama bir kelimenin altını çizmek isterim demiş. Mecburiyetleri diyorsa burada gönüllülük esası yoktur. Burada gönüllülük iradesi yoktur. Ya mecbur kaldım. Mecbur bırakıldım mı? Bilmiyorum. Değerli dinleyiciler. Fatih Atik TGRT'den bir isim. Bu arada geçecek olan isimler. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve İYİ Parti'den seçime giren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan. Bu isimlerin AK Parti'ye katılacağını söylemiş hanımlar beyler. Aile hekimleri biliyorsunuz ara ara kendilerini canlı yayına alıyoruz, konuşuyoruz. Sorunlarını, sıkıntılarını, problemlerini aktarıyoruz buradan. Birlik ve Dayanışma Sendikası Üçnoğlu Şube Başkanı Doktor Hacı Yusuf Eryazgan hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle iki ayrı disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturmaların gerekçesi olarak aile hekimliği sistemi ve sağlık politikalarına yönelik eleştirel tweetlerin Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün küçük düşürdüğü iddiasıyla değerli dinleyiciler bu iddia gösteriliyor. Paylaşımlarında hakaret, tehdit ya da suç unsuru bulunmadığını sadece sağlık sistemindeki sorunları eleştirdiğini söylüyor. 19 ay önce başlatılan ve sonuncu da kendisine kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiş. Bu karara karşı da yargıya başvurduğunu açıklıyor değerli dinleyiciler. Kendisine yönelik işlemlerin sağlık sistemlerini eleştirenleri, sendikal faaliyet yürütenleri susturma amacı taşıdığını öne sürüyor. Ya keşke şöyle bir dönüp baksanız bu aile hekimleri neler istiyorlar, neler söylüyorlar. Bir sıkıntı var, durduk yere isyan etmiyorlar ya, vardır bir durum diye. Keşke bir baksanız değil mi? İsviçre'den yoldaşlara selam olsun. Günün birinde Katyuşa adında bir parça çalar, adındaki parçayı çalarsanız sevinirim demiş. Selamlar yoldaşlar demiş dinleyicimiz. Sevgiler gönderelim Özgür Bey. Selamlar, iyi yayınlar Okan Bey. Konuklarınızı kim seçiyor? Harika seçimler. Tüm ekip arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyorum demiş. Bursa'dan Serkan Bey. Çok teşekkür ederim Serkan Bey. Sağ olun, var olun. Bu düşünceniz bizi ayrıca mutlu etti. O noktada bizzat ben ilgileniyorum zaten. Çok teşekkür ediyorum bütün ekip arkadaşlarım adına. Bursa Kumlu'da biz açtık. Deniz buz gibi demiş dinleyicimiz. Şaban Bey göndermiş. Bursa'da. Bak gördün mü, denize giriyorlar. Sen ne zaman denize girmeyi düşünüyorsun, planlıyorsun Mikail? Var mı bu yönde bir programın? Abi mümkünse evden çık. Denize de girmek istemiyorsun. Evden çıkmayayım diyorsun. Sevgili arkadaşlar, hanımefendimize soralım. Sevgili Öznur'umuza soralım. Öznur'cum ne zaman denize gitmeyi? Biraz daha ısınmasını bekliyorsun havanın. Üşüyorsun. Soğuk, bence soğuk diyor. Ben de ona katılıyorum. Zaten Bursa'dan da dinleyicimiz öyle demiş. Deniz soğuk demiş. Kemal, var mı sende bir hikaye? Deniz, ne zaman? Evet. Ya böyle bir soruya böyle bir cevap verilir. 20 Temmuz akşam saat 18 gibi 18-18.03 aralığında falan denize bir girip çıkmayı düşünüyorum. Ne kadar kalacaksın? Var mı bir plan ne kadar kalacağına dair içeride? Birkaç dakika, yarım saat. Yarım saat kalırım diyor hanımlar beyler. Evet. Şimdi yapılan bir araştırmaya göre yeni nesiller önceki nesillere kıyasla daha hızlı yaşlanıyormuş arkadaşlar. Kronik hastalıklar daha erken ortaya çıkıyor. Obezite, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, yağlı karaciğer gibi
hastalıklar daha genç yaşlarda görülmeye başladı. Bazı çalışmalarda kan değerleri kullanılarak hesaplanan biyolojik yaşın kronolojik yaştan daha hızlı ilerlediği tespit edilmiş. Yüksek stres, kaygı, ekonomik baskılar, yalnızlık yaşlanma süreçlerini hızlandırabilecek faktörler. Daha hareketsiz bir yaşam, ultra işlenmiş gıda tüketimi, düzensiz uyku, uzun ekran süreleri, bak bunlar çok önemli. Çevresel etkiler, hava kirliliği, işte mikroplastikler, bazı kimyasallar, bunlar değerli dinleyiciler biyolojik yaşlanmayı ne yapıyor etki? Bak doğrudur. Eskiden ne vardı? Pazara giderdin, her şey organik gibiydi, organikti. Harika alışverişini yapardın, yerdin. Bu kadar çok ilaç, şu bu falan filan yoktu. Eskiden ne vardı? Komşuluk ilişkileri vardı. İnsanlar birbirleriyle daha yakın ilişkiler kurar, sohbet daha fazla. Telefon diye bir şey yok. Bir tane televizyon kanalı var. Genelde evlerde, birçok evde televizyon da yok, telefon da yok. Muhabbet, sohbet. Gazete okuma alışkanlığı. Bak şurada duruyor önümde gazete. Arkadaşlarım okuyorlar. Kaçımızda gazete okuma alışkanlığı var? Fiziksel olarak kaçınız gazete alıp okuyorsunuz arkadaşlar? İnsanlar birbirinden uzaklaştılar. Devasa siteler kuruldu. Köyler, şehirler, ilçeler, oralara dolduruldu. İnsanlar birbirini tanımıyorlar. Komşuluk ilişkileri diye bir şey kalmadı. Yediğimiz, içtiğimizin ne olduğunu, ne kadar sıkıntılı olduğunu işte görüyorsunuz. Yani ne kadar zararlı şeyler tüketiyoruz. Stres deseniz eskiden böyle ekonomik kaygılar, şunlar bunlar yok. Hareketsizlik diye bir şey yok. Hareket ediyorduk yahu. Şimdi hareket etmiyoruz. Oturduğumuz yerden kımıldamak istemiyoruz. Üşengeçlik artmış vaziyette. Daha bunları çoğaltabiliriz yani işin gerçeği. O yüzden bu kadar çok bence bu dönemde hızlı yaşlanma var diyebiliriz. Okan Bey, her gün severek dinliyorum sizi demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hakan Bey, sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız. Merhabalar, iyi yayınlar. Öncelikle deprem yaşayan Venezuela'ya geçmiş olsun diyorum. Simge Hanım'a da nice sağlıklı yıllar diliyorum demiş. Zafer Bey göndermiş. Bugün müydü doğum günü? Ay canım benim. O zaman ne yapıyoruz? Nerede Simge? Nerelerde Simge? Lütfen ya, bir zahmet çağırabilir misiniz arkadaşlar? Kendisini hemen hızlı bir şekilde Kemal stüdyoya takdim edelim şuraya. Ondan sonracıma. Hanımlar beyler devam edelim. Datça'daki çadır maliyetleri ve oksijen gazetesinin küresel karşılaştırma verileri Türkiye'de turizm sektörünün yerli turist için tamamen ulaşılmaz lüks olduğunu ortaya koymuş. Ya çadır bile pahalı artık. 4 kişilik bir aile tatil yapmak istediğinizde 7 gecelik mütevazi bir çadır tatilinin faturası ne kadarmış biliyor musunuz? Konaklama, kişi başı günlük 1760, haftalık program 49.280. Ulaşım var, uçak, işte otobüs, her neyse, beslenmesi var, kamp içi hizmetler var, o var, bu var. Bu sadece bir çadır için. Ya ne bileyim, karavan kampa gidersiniz, otel tatili yaparsınız, şunu yaparsınız, bunu yaparsınız. Bizde fiyatlar inanılmaz. Ama dönüp baktığınız zaman İşte insanlar nereleri tercih ediyorlar? Yurt dışını tercih ediyorlar. Yurt dışında daha uygun fiyatlara tatiller gerçekleştirebiliyorlar. Bu uzun süredir aslına bakarsanız konuştuğumuz, uzmanlarımızla da, konunun uzmanlarıyla da konuştuğumuz durumlardı aslına bakarsanız kıymetli dinleyiciler. Mesela yurt dışı tatili daha ucuz söylemi matematiksel olarak kanıtlanmış. Mesela Mısır'da 83 bin TL, Bodrum'un yaklaşık 5 kat daha ucuzu. Barcelona'da 132 bin TL, Bodrum'un 3'te 1 fiyatı. Yunan, Rodos adaları 165 bin TL, yine Bodrum'un yarı fiyatına değerli dinleyiciler ne yapabiliyorsunuz? Tatil yapabiliyorsunuz kıymetli dinleyiciler. Akraba evine gidenler varmış ya. Yazlık bölgelerde var mı öyle bir şey? Yazlık bölgelerde tanıdığı olan var mı? Öznur var mı tanıdığın? Nerede? Balıkesir'de, tatil bölgesinde. Amcan, gidiyor musunuz? Ha, daha yeni yerleşti. Bundan sonra artık amcanı, en sevdiğin amcan. En sevdiğiniz amcanız. Sen? Yok. Aklına gelmiyor. Varsa da. Var, birileri de aklına gelmiyor. Adamın denizle alakası yok ya Mikail'in. Hanımlar beyler. Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı, bu önemli bir haber. 2025 yılında Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre %25.2 artıp 393.829'a yükselmiş. En fazla göç alan il İstanbul. Türkiye'ye gelen yabancılar arasında ilk sırayı da Türkmenistan vatandaşları almış. Hanımlar beyler, onu da genelde çalışmaya geliyorlar biliyorsunuz.
Belediye başkanları ve vekiller futbol takımını geçti. Oradan oraya zıplıyorlar demiş dinleyicimiz. Selamlar, sevgiler gönderelim. Yaşlanmayı geciktirmek için en güzel şey spor yapmak. Ben şu anda 74 yaşındayım. Ay maşallah, maşallah size, helal olsun. Açık deniz yüzücüsüyüm. Helal olsun ya valla. Artık bir madalya tablom var. Hem insan kendini daha genç ve sağlam hissediyor. Tavsiye ederim sporu bırakmasınlar demiş. Melih Seçkin göndermiş. Valla harikasınız. Bir de yüzme çok önemli değil mi? Yüzme çok önemli. Yani spor yapmak anlamında, insanın kendini iyi hissetmesi anlamında falan. Bir şey mi diyeceksin Mikail? Tamam. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Birazdan sevgili Zeynep Öykü, arp sanatçısı, canlı yayında konuğum olacak. Bakın, Türkiye'de obez olmayanlar daha mutlu, obez olmayanların daha mutlu olduğu ortaya çıkmış. Değerli dinleyiciler, halk arasında bir dirhem et bin ayıbı örter ya da kilolu insanlar neşeli olur gibi yerleşik kalıplar vardır. İşin psikolojik boyutuna bakıldığında karbonhidrat ve şeker tüketiminin beyindeki serotonin, mutluluk... Bak, obez olanlar daha mutluymuş ya. Soruyorum, obez olanlar Öznur niye daha mutlu? Ya işte bu, istediklerini yiyorlar, niye mutsuz olsunlar diyor. Helal. En mutlu olduğun an yemek

0: Hı. Evet, hoş geldin. Şu mikrofonu... Sanki işin yabancısıymış ki bu saatten sonra bir de iş öğretiyorum kendisine.
1: Ben hiçbir şey anlamadım.
0: Evet, mikrofonu açalım lütfen. Mikrofonu açalım. Simge'nin mikrofonunu açalım.
1: Teşekkür ederim.
0: Simge'cim hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Keyfin nasıl?
1: Yaşlı hissettiğim için biraz kötüyüm.
0: Kendini yaşlı mı hissediyorsun?
1: Evet.
0: Neden?
1: Doğum günü şu.
0: Ha, doğum gününden dolayı.
1: Evet.
0: Girme.
1: Ben de söyledim onu ama galiba olmuyormuş.
0: Yok muymuş öyle bir şey?
1: Yok,
0: arasan sorayım da bir yere. Yani alo merhabalar benim bugün. Yap bakayım.
1: Yapmayayım.
0: Hadi yap bakalım. Hep böyle taklidimi yapıyor ya sevgili dinleyiciler. Şimdi canlı yayında ayarlıyor musunuz Simge'nin de görüntüsünü? Aferin işte bak. Hızlı hızlı ekip dediğim böyle olur. Evet. Arkadaşlar.
1: Çok evet. Şey yaptım. Ne olduğunu anlamadım.
0: Evet yap bakalım bir alo. Bugün Okan Bey'den ne oldu? Ne oldu taklidi? Sesi alsana Kemal. Evet sevgili dinleyiciler hep böyle arkadan rejide taklidimi yapar ya sevgili Simge ondan sonracıma koltuğunu biraz kaldırsın diyor Kemal oradan işaret ediyor. Heh. Tamam gel yaklaş bu tarafa doğru. Evet taklidimi alayım. Hı.
1: Şimdi güzel olmayacak ama.
0: Olur olur güzel olur sen yap bakalım.
1: Alo Okan Bey de bugün ne olmuş?
0: Tebrik ediyorum helal olsun. Simgeciğim.
1: Efendim.
0: Nice güzel senelere.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi ki doğdun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İyi ki varsın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben bütün ekip arkadaşların adına, burada seninle beraber çalışan bütün ekip arkadaşlarım adına senin doğum gününü kutlamak istiyorum. Böyle canlı yayında kutlayayım istedim. Memnun değilsen, bak memnun değilsen gerçekten girme. O yeni yaşı alma, isteme.
1: Ama olmuyormuş işte, ben sordum onu.
0: Kime sordun? Öyle bir biri mi var?
1: Yakınlarıma sordum.
0: Yani yakınlarına.
1: Siz denediniz mi, oluyor mu?
0: İyi ki doğdun, ver ver.
1: Ben duymuyorum, okey. Duyuluyor, tamam.
0: Bak bir de Simge. Düşün Dilek Hanım'ı da almıştı.
1: Dilek Hanım gelsin.
0: Ay Dilek Hanım'a da sevgiler sevgi. La la la la la la. İyi ki doğdun Simge. Birazdan Arp'la da çaldırırız.
1: Tamam olur.
0: Zeynep Hanım Arp'la da kutlarız doğum gününü.
1: Sema Hanım da şarkı söylemiş.
0: Bir şey söyleyeceğim. Söylemişti evet. Evet. Dilek diledin mi?
1: Hayır henüz farkında değilim doğum günümün
0: olduğunu. Tamam dile hemen bir dilek.
1: Sesli mi sessiz mi?
0: Sessiz dileyebiliyor musun dileğini?
1: Sessiz.
0: Sessiz dilenince daha çok şey olmuyor mu? Hani etkili olmuyor mu?
1: Zaten ne bileyim, bize olmuyor böyle öğrendik diye ben çok umutlamamaya başladım.
0: Sessiz de
1: başladım.
0: Sessiz de hiç fark etmiyor. Ne de olsa olmuyor diyorsun. Tamam sesli bir dilek dilesen. Makbul olanı sessiz ama bugün bu şeyi bir... bak mutlu yıllar, mutlu senelere şeyleri geldi. Nice sene, mutlu senelere Simge demişti
1: dinleyicimiz. Hepsine kalp atacağım içeride.
0: Ondan sonracıma. Daha önce de kutlayan olmuştu. dileğini dile bakalım hemen.
1: Güzel ve sevdiklerimle geçireceğim, huzurlu olacağım, bol kazanacağım, bol harcayacağım.
0: Bir
1: sene diliyorum.
0: Sene diliyorsun. Tamam. Bir de içinde benim de olduğum, özellikle benim
1: sevdiklerim dedim işte.
0: Ha, anladım. Direkt Okan desen daha güzel olur ya. Hani o daha böyle bir şey oluyor. Hani benim Okan Bey ile beraber böyle.
1: Tamam,
0: ne bileyim.
1: Hemen düzenliyorum.
0: Anneme de ben öyle diyorum. Anne diyor. Annem mesela dua eder. Anne diyorum. İsim kullan. Yani
1: değil
0: benim
1: nereye
0: ismim.
1: Nereye gideceği belli değil onun.
0: Simgeciğim iyi ki varsın.
1: Siz
0: çok
1: öyle,
0: teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
0: tekrar doğum gününü kutluyorum
1: çok
0: senin. Seni
1: çok
0: seviyoruz ve kutluyoruz.
1: Seviyoruz.
0: O zaman biz Simge ile beraber şimdi buradan ayrılıyoruz ve konuğumuz sevgili Zeynep Hanım'ı buraya davet edeceğiz. Onunla beraber yayınımıza devam edeceğiz. Hadi bakalım. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Yargıtay'dan bir Karay.
2: Bak triplere bak.
0: Karay. Ne olur ya burayı alma Simge. Alma karar o karar. Bir seferlik affedin. Ya bütün potlarımızı topluyorlar ondan sonra madar oluyoruz ya.
3: Bu da deli mi ne be?
0: Hala evet. Yani evet yaptık bir şey sevgili dinleyiciler. Sonucu da katlanacağız artık yapacak bir şey yok.
4: Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şanslı seri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış?
0: Yargıtay'dan önemli bir karar.
5: Güneş biliyorum Güneş.
0: Fethi Yılmaz öpücüklerimi gönderiyorum. Çok kıymetli müdürüm. İyi ki varsınız. Çok seviyoruz sizi.
6: Hemen şimdi kalkıyorsun programı da terk edip gidiyorsun. Hadi güzel kardeşim.
7: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Minik bir ara sonrasında bakınız böyle rengarenk ve çok güzel bir hanımefendi stüdyomuzda, sevgili Zeynep Öykü, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyi, sağ olun, beni ağırladığınız için teşekkür ederim.
0: Ne demek, bizim için bir şeref. Bu arada Telegram'dan ve Twitter'dan değerli dinleyiciler, takip edenler aynı zamanda görüntülü olarak da Telegram'dan bizleri takip edebilirler. Bu devasa enstrümanla da, arpla da, bu küçüğü mü?
1: Evet, evet.
0: Ben şimdi bu konuyla ilgili olarak Yüksel, seninle mi konuşmuştum? Yüksel Alemdar bu arada sağ olsun, sevgili Zeynep Öykü ile buluşmamızı sağlayan arkadaşım bana dedi ki, Okan dedi, küçük arp var dedi. Hı hı. Böyle hani giderken götürülebilsin diye dedi. Onu da herhalde ilk defa siz mi planladınız, onu da şimdi dinleyeceğiz. Ama ben yine de onu küçük derken böyle şöyle masanın üzerinde
1: daha
0: falan
1: küçük koşuyor. De var.
0: Daha
1: o küçük
0: de var.
1: O kadar küçük yok canım, o kadar küçük değil.
0: Bu ama bu küçük, küçük bir.
1: Evet, bu küçük bir arp.
0: Bundan daha büyüğü ne kadar oluyor yani?
1: 2 metre civarı.
0: 2 metre civarı. Ya arp bu arada çok
1: bu
0: enteresan.
1: 140 santim civarı görmeyen arkadaşlar var çünkü.
0: Ya arp bir kere çok enteresan bir enstrümanmış. Ben bugüne kadar bilmiyordum ama sizi tanıyınca ve minik de bir araştırma yapınca arpla ilgili bitmek bilmeyen bir işte tellerinden tutun da duruş pozisyonuna, ondan sonra sizin işte çalma şekilleriniz şu bu falan filan. Şimdi sizdeki bu hikaye nasıl başladı? İsterseniz oradan başlayalım. Arp sevgisi ne alaka, nereden çıktı yani?
1: Türkiye'nin ilk ve tek arp üreticisiyiz biz. Hı hı. Ama ondan önce tabii ki arp benim bütün hayatımı tamamen kaplayan en büyük tutkum.
0: Hı hı.
1: Bu tutku nasıl geldi derseniz, aslında ben her zaman arp benim hayalimde vardı.
0: Hı hı.
1: Ama o sanki gerçekçi bir hayal değilmiş gibi geliyordu. Yani çocukluğumda da çok küçükken bir küçük deniz kızı, ama o bildiğiniz Disney'in küçük deniz kızı değil de bir Japon yapımı Küçük Deniz Kızı animasyon filmi var. Hı. 75 yapımıydı sanırım.
0: Hı hı.
1: Orada arp çalınıyor ve bayağı böyle güzel de göstermişler. Hem de bir arp kaydı da var içinde, gerçek, doğru yani. Çünkü çok yalandan da gösterebiliyorlar.
0: Hı.
1: Bu arada küçük prensesimiz var.
0: Allah'ım
1: yanımızda.
0: Allah'ım. Hanımlar beyler, şu anda Radyo Sputnik stüdyosunda minik, ismi ne bu arada?
1: Gülperi ve bugün 6. ayına girdi.
0: Gülperi, 6 aylık Gülperi de şu anda stüdyomuzda değerli dinleyiciler.
1: Benim cüzüm olduğu için.
0: Ve her yere
1: her yere
0: şu tatlılığa bakar mısınız? Şu anda Radyo Sputnik stüdyosunda sevgili Zeynep Öykü ve Gülperi. Gülperi'nin de maşallah ilk radyo programını Radyo Sputnik'te yapmış olması.
1: İlk radyo programı bu.
0: Alkışlıyor muyuz beyler, bayanlar?
1: Televizyona çıktı ama.
0: Televizyon olsun, radyo programı
1: ilk. Radyosu bu. İlk radyosu olmaya şerefine nail oldunuz.
0: Gülperi, hoş geldin. Mikrofona nasıl dikkatli bakıyor yalnız. İnanılmaz.
1: Konuşacak mısın? Da yeni öğrendiğimiz kelimelerimiz olan da ve ada.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Siz baya baya beraber geziyorsunuz yani.
1: Her yeri birlikte geziyoruz. Hiç ayrılmadık.
0: Çok güzel.
1: Yani bir saatten fazla hiç ayrılmadık.
0: O kadar diyorsunuz yani.
1: O da izin veriyor. Bütün işlerimi yapmaya devam ediyorum aynı
0: Ay
1: şekilde.
0: Ay maşallah.
1: İşimi de bırakmadım.
0: Yalnız öyle bir dikkatle bakıyor ki resmen gözleriyle beni kilitlemiş vaziyette. Umarım odaklanabilirim. Devam edin lütfen, dinliyorum. Arp orada, sevgi orada başlıyor.
1: Hep hayalimdi aslında yani. O zamandan beri, ama ben resim yapıyordum ve ressam olmak istiyordum. Çünkü o gerçekçi bir hayal gibi gelmiyordu bana. Daha sonra resim eğitimi için İngiltere'ye gittiğimde 13 yaşındaydım. Orada bir müzik mağazasında oldukça kötü de bir arp gördüm. Ve o bütün o kurs boyunca harcamam gereken harçlığımla o arpı alıp geldim. Kursun olduğu, kaldığım işte yatakhaneye. Ve onu öğrenmeye başladım. Sonra annemi aradım. Anne, benim param kalmadı falan. İnanılmaz kızdı. 13 yaşındayım. Tek başıma yurt dışına ilk kez gitmişim. Daha hani 3. günde anne, benim param kalmadı.
0: Bu arada çok minik bölüyorum. Sevgili Zeynep Öykü'nün annesini de değerli dinleyiciler önümüzdeki hafta Radyo Sputnik stüdyosunda, orada da çünkü bambaşka apayrı bir hayat hikayesi var, onu da dinleyeceğiz. Lütfen devam et sevgili Zeynep Öykü.
1: Annem biraz sert de bir iş kadını bu arada. Hani sanatla ilgili olsa da, hani kızım sanatçı olsun şeyinde olan bir insan değil.
0: Sert,
1: hani
0: bayağı sert mi?
1: Tatlı sert diyelim.
0: Hı, neyse yani konuk olayını bir daha gözden geçirsek mi diye düşündüm. bir anda.
1: Hani o benim hukuk okumamı istiyordu. Hı, hı. Akademik olarak da hep çok başarılıydım bu arada. Hı hı. Hep böyle elimin ucuyla okul birincisi olan. İşte ne bileyim çalışmadan ÖSS'ye bir tane test çözmeden girip dereceye giren falan şeklinde yani. Öyle olunca çok büyük hayal kırıklığına uğradı ben ARP'ı ciddi olarak. Yani hobi olarak yapmamı çok destekledi ama o ARP'ı alıp geldim. Önce garipsemişti durumu ve kızmıştı. Aman gerçekten ciddi bir tutkuyla bağlı olduğumu gördü, şaşırdı. Hı hı. Hiçbir şeyle şu ana kadar hani bu kız bu kadar ilgilenmemişti, hı hı, dedi. O zaman o da uğraşıp bana hoca bulmaya, yardım etmeye. O zaman kimse beni kabul etmedi 13 yaşında yaşın geçmiş diye.
0: ARP için geçmiş bir yaş mı yani?
1: Klasik müzisyen olarak yetiştirilmek için, hani profesyonel olarak yetiştirmek için biraz geçmiş olarak. Ama aslında biraz da saçma bir düşünce. Çünkü o çok erken başlayan, şimdi ben 20 yıldır eğitim veriyorum. Ve o çok erken başlayanların da ilk yıllarının çok lay lay lom geçtiğini biliyorum. Hani çok büyük bir de o kadar anlamı yok yani.
0: Hoca arama deyince aklıma şey geldi. ARP'la ilgili yani ARP hocalığı yapan, bu enstrümanın hocalığını yapan insanların sayısı
1: çok az.
0: Az
1: çok
0: değil az. Mi? O dönem ve bu dönem hala öyle mi?
1: Şimdi benim aslında en büyük, yani ben o zaman o kadar acı çektim ki hani uzun uzun burada anlatmanın belki çok büyük anlamı yok ama gerçekten çok zorlandım. Hani bunu yapabilmek için, bu hayalin peşinde koşmak için. Hani tırnaklarımla kazıdım diyelim yani, gerçekten çok ciddi inat
0: ettim.
1: Yani vazgeçecek nokta o kadar çok oldu ki. Ama hep annemden de öğrendiğim. İşte bir kere hiç unutmuyorum ya, ilk kez konser yapmaya çok küçükken işte çalışıyorum, hiçbir sahne beni istemiyor falan. Anneme ağlıyorum böyle böyle böyle. Nasıl beni gaza getirdiyse bana cümle olarak onu söylemedi ama tamam dedim. Her reddedildiğim için 10 tane yere daha başvuracağım. Kendime bu kural olsun bir daha. Bir daha hiç reddedilme diye bir sorunum olmadı. Çünkü o kadar çok yere başvurdum ki hani reddedilmenin hiçbir önemi olmadı benim için. Bir sürü yer kabul etti çünkü. Hani hep o şeyle hani olmuyorsa bir daha bir daha daha çok yap. Olmuyorsa hiçbir şeyin böyle yapamam diye bir düşüncem hiç olmadı.
0: Sonra
1: üretimi de zaten o kafayla. Çünkü yani normal bir insan olsa diyelim bu ülkede bir şey yapmak çok zor. 80 kere vazgeçmesi lazım gerçekten. Ve
0: ya bir de
1: her adımda.
0: ARP çok daha enteresan. ARP'la ilgili sevgili Zeynep Övgü'den dinlemek isterim. ARP nasıl bir enstrümandır falan ama bir de şöyle bir şey var. ARP Türkiye'de olan bir şey de yok değil mi? Yani sizi zaten üretime
1: tabii
0: iten de oydu. Her şeyi yurt dışından, Amerika
1: her
0: galiba.
1: Her şey yurt dışından geliyor. İtalya'da da var.
0: Rahatsız mı oldu? Evet. İsterseniz biraz bir şey yapalım.
1: Uygunsuz değilse?
0: Yok yani şu anda görüntüyü aldık. Tamam. Devam edebiliriz.
1: Görüntüyü aldık.
0: Evet, devam tamam edebiliriz. Bir de şey, bütün her şey yurt dışından. Yani bütün ekipmanlar, ARP'la ilgili bütün her şey yurt dışından. Bütün her şey oradan yapılıyor, öyle değil mi?
1: Evet, İtalya'da fabrika var ve çok az üretici var bu arada. Yani Fransa'da küçük bir fabrika var. İngiltere'de bir üretici vardı, yeni kapandı. Yani 2 hafta falan oldu. Amerika'da bir üretici var. İtalya'daki ve Amerika'daki birbirini satın aldılar. Tekel oldular. Bir tane Rusya'da küçük bir üretici var. Ambargodan kimse oradan almıyor. Hani gerçekten böyle boş bir pazar ve tekel olan bir pazar. Tekel olduğu için de kalitenin gittikçe düştüğü, tekel olan her şey gibi, rekabetin olmadığı her şey gibi. Kalitenin 1960-70'ten itibaren aşağı yukarı yerlere çakıldığı bir üretim söz konusu.
0: Sizin ARP üretimine geçerken bir hikaye var değil mi? Eşinizin de dahil olduğu, Ali Bey'in de galiba dahil olduğu bir hikaye var herhalde. Neydi o?
1: Sizin enstrüman mı? Ve öğrencilere yetiştirememeye başladık. Bu bir kanayan yaramdı zaten. Bir de ben barok ARP çalıyordum. Barok ARP çalmak istiyordum. Barok ARP'ı da yine hiçbir şekilde bulamıyordum. Bunu da üretmek hep hayalimdi. Bir noktada artık hani bunu yapsak mı, çok fazla öğrenci var ve biz buna yetişemiyoruz yani ve buna ARP bulamıyoruz. Çalmak isteyen çok fazla insan var. Ben çalmak isteyen herkese hep ulaşmak istiyorum çünkü benim çektiğim acıları çekmesinler istiyorum. Ne oldu? Çok güzelsin sen ya.
0: Evet, bir taraftan da sevgili Zeynep Öykü'nün 6 aylık sevgili peri stüdyomuzda.
1: Çok tatlı. En sonunda yapalım dedik ama tabii biz o zaman tamir bakım yapıyorduk. Hani sıfırdan hadi bir zarf yapalım demek gibi düşünmeyin. Hani temel şeylerini zaten biliyorduk. Benim bir ustam var Amerika'da.
0: O dönemde yine Türkiye'de sizin gibi arpla ilgilenen isim sayısı çok da yok herhalde, değil mi yani?
1: Ya bir de hemen o vazgeçmek şeyi var. Yani çok kolay vazgeçiyor bizim insanımız diyeceğim ama aslında yabancılar daha da kolay vazgeçiyor. Yani bizde biraz daha gene diş var bizim insanımızda. Kolay vazgeçiyorlar. O yüzden şu ana kadar kimse bunu yapmadı. Çünkü gerçekten çok zordu. Yani bir tane basit bir parça, işte bunu yurt dışından getiremiyoruz, üretmek istiyoruz. Üretecek insan yok. İşte abla buna kalıp yapılması lazım. Ya tamam diyorum, kalıp yapalım o zaman. Kalıp yapılması lazım. Ama orada bitiyor, devamı yok. Ya tamam, bu kalıp kaç para yani? Hani söyle bana, hani 1 milyon lira mı? Ne yani bu kalıp? Hani bir şekilde... Abla böyle ne yalan söyleyeyim abla, biz bunu yapamayız.
0: Orada kalıyor yani.
1: En sonunda bütün metal aksamını kendimiz ürettik. Şu anda atölyemizi görseniz, yani normal bir enstrüman atölyesi ya da ahşap atölyesinde olmayacak.
0: Bu İstanbul'da
1: olmayacak.
0: Başlayıp Bilecik'te devam eden.
1: Bilecik'e taşındık aynen.
0: Bilecik'te, İstanbul'da dairenin içerisinde galiba.
1: Önce evet, evimizin teras katı üst katında boş bir alanımız vardı. Gizli gizli orada yaptık ilk arpı. Apartmandan şikayet gelir diye düşündüğümüz için gece kereste taşıyorduk gizli gizli. Ve karşıda, hemen karşı binada da inşaat vardı. Hani o inşaatın gürültüsüyle
0: sesiyle beraber
1: karışınca kamufle edip ilk arpa orada ürettik. Birinci arpa üretip tellerini takıp da
0: bir şey söyleyeceğim.
1: Bu
0: hikaye nereden çıktı? Yani bir de eşiniz var. Eşinizin alanı
1: bilgisayar
0: da bu
1: mühendisi.
0: Değil. Bilgisayar
1: evet.
0: Mühendisi. Yani çok enteresan. Hani eşiniz aynı zamanda bir de müzisyen,
1: çok
0: gitarist.
1: Çok iyi bir gitarist ve hobi olarak gitar yapıyormuş. Yani dedesi ahşap ustası. Yani biliyor o işleri ama hobi olarak biliyor.
0: Siz bu arada bu bu hikayeler başında evli değilsiniz galiba, değil mi? Evli miydiniz?
1: Yok, sevgili olarak ilk yaptığımız iş benim ders verdiğim arpı tamir etmek oldu.
0: O tamir etti. Ondan sonra Ali Bey dedi ki ulan bu işte güzel para var dedi herhalde. Eksik var dedi. Yalnız müthiş bir matematik yok mu burada? Bu arpı yapmak hiç kolay iş
1: tabii,
0: değil
1: mühendislik.
0: Galiba.
1: Yani bizim Amerika'da ustam var benim. Çocukluğumdan beri bağlantıda olduğum.
0: Tamam.
1: O bize bütün hesapları, ölçüleri verdi tabii ki. Yoksa hani sıfırdan icat ediyor olsaydık yıllarca hatalı şeyler yaptıktan sonra doğru sonuca ulaşırdık. Bizim ilk yaptığımız enstrümandan itibaren harika bir sesi oldu zaten.
0: O ilk yaptığınızda iyiydi yani, sorunsuz bir şekilde.
1: İlk bir tane hala duruyor, enstrümanı kullanıyorum hala. İlk yaptığımız, evde hiç aletsiz yaptığımız enstrümanı dahi hala kullanıyorum. Hiçbir sorunu yok.
0: Çok güzel. Şu anda bir enstrümanı, bir arpın başlayıp bitme süresi ne kadar zaman oluyor?
1: Yani şimdi önceden bir ön hazırlığı olduğu için hani o süreyi bütün olarak düşünürseniz çok uzun tabii ki. Çünkü bir sene dinlendiriyoruz ağaçları. Önce boyutlandırıyoruz.
0: Ceviz ağacı göre. Galiba. Öyle
1: bu
0: mi?
1: Kiraz şu anki arp ama daha çok ceviz tercih ediyoruz. Hem hafif olduğu için hem sesi güzel olduğu için. Akça ağaç, kiraz gibi, ceviz gibi. Oldukça sert ama aynı zamanda hafif olması gerek ve ton ağaçları olması gerek. Diğer çalgılardan farklı biraz. Diğer çalgılardan çok daha fazla basınç taşıyor.
0: Yani aslına bakarsanız sevgili dinleyiciler, burada çok önemli bir detay var. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Yani Türkiye arp üretimi konusunda, arp servisi noktasında ve sanatçıların yetişmesi noktasında çok sıkıntılıydı. Ama artık biz herhalde kaç tane siz yurt dışına, özellikle Amerika'ya falan 50'nin üzerinde falan arp yapıp gönderdiniz herhalde. Böyle haberler var, bilmiyorum ne kadar.
1: Evet, özellikle Amerika'ya.
0: Amerika'dan alınırken biz göndermeye başlamışız.
1: Özellikle Amerika'ya gönderiyoruz. Neden? Çünkü biraz oradaki kültür, görüntüyü açabiliriz bu arada.
0: Evet, yani görüntüye dönebiliriz arkadaşlar.
1: Kıymetini biliyorlar kaliteli ağaçların ve arpların.
0: Bu arada ne kadar vaktimiz var? Özgür, saat başına ne kadar vaktimiz var? 7 dakika. Canlı alabilecek miyiz ya?
1: Çalalım değil mi?
0: Evet. Yani artık
1: kızımızı satalım.
0: Evet, yani arp buraya kadar geldiyse.
1: Gel bakalım.
0: Ne kadar süre? Şöyle bir 5 dakika falan süremiz yeterli olur mu bu dilimde? 5 dakikalık bir eser.
1: Bir çok kısa istek parçası oldu arkadayken.
0: Öyle mi?
1: Burada...
0: Peki.
1: Game of Thrones'u çalar mısın dedi. Ben de arada bakıp öğrendim.
0: Oo, peki.
1: Bu çok kısa. O zaman oradan öbür parçamızı da gene ikisini birleştirip.
0: Yani süremiz.
1: O da Atakan Bey'in isteğiydi. Selvi Boylu Mal yazmalımdı.
0: 5 dakikalık bir zamanımız var.
1: Onları birbirine yapıştırıp hızlıca.
0: Tamam.
1: Özgür. Bir şey yapalım.
0: 5 dakikamızı o zaman sevgili Zeynep Öykü ile tamamlıyoruz. Hadi bakalım.

0: Bravo! Tebrik ediyorum. Selvi boylu mazi... Bunu sen mi istedin Atakan Bey? Sen de Game of Thrones'u mu istedin? Yani bunların ikisi de birbirinden acayip tuhaf gerçekten. Tebrik ediyorum ya. Gerçekten tebrik ediyorum.
1: Bunlar öğrenci arpları bu arada.
0: Vallahi helal olsun ya.
1: Büyük arplarda her şeyi çalabiliyoruz. Bunlar da biraz daha kısıtlı. İşte bahsettiğimiz büyük olanlar 2 metre civarı. Hepsini üretiyoruz. Biz şimdi, daha çok bunları üretiyoruz.
0: Şimdi biz yeni saatte vaktimiz biraz daraldı. Yeni saatte bir saat başı jingle'ını girdikten sonra... hem artla ilgili hem de sizinle ilgili olarak siz biraz değişik değil mi? Barok arpı. Siz barok bunu arpı, çalıyorsunuz. Yani.
1: Türkiye'de tek. Yani Avrupa'da da şöyle diyeyim, ben 3-4 kişi tanıyorum çalan.
0: O daha farklı bir şey mi onu, yani çalabilmek daha mı zor?
1: Çok
0: nedir
1: zor.
0: O? Zorluğu nerede onun?
1: Kromatik tamamen. Her nota için 3 teliniz var. Yani kanunda da öyle diye düşünebilirsiniz ama onlar aynı notayı basıyor. Her notanın her versiyonu için ayrı bir teliniz var diyelim. Ve birbirlerinin arasında duruyorlar. Ara sesleri çalmak istediğinizde, yani diyelim ki do diyez çalacağız. İki telin arasından parmağımız sokup aradaki do diyezi çalıp geri çıkmamız gerekiyor. O da şey, 3 boyutlu düşünmek gerekiyor yani. Normal tek bir düzlem üzerinde telleri çekmek yerine bazen içeri veya dışarı giriyoruz sürekli. Zaten çalınması çok zor olduğu için de tarih sayfalarından silinmiş.
0: Allah Allah, ama hala yaşatan bir isim var. Saat başına gidiyoruz, sonra tekrar burada olacağız. Hanımlar beyler, stüdyoda konuğum. Arp sanatçısı ve aynı zamanda Türkiye'deki ilk ve tek yerli arp üretimini yapan isim sevgili Zeynep Öykü. Birazdan canlı yayında tekrar buradayız. Ayrılmayın, geliyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bizim Nurcan zehirlenmişti. Bu kadar rahat söylüyorum ha. Zehirlendi ya, önemli bir şey yok. Balık yemiş. Bana bir gün önce balık yedim, kendimi hiç iyi hissetmiyorum dedi. Ben de çok oralı olmadım. Meğer zehirlenmiş. Bayat balıkları mı yediriyorsunuz bize ya? Burada Eminönü'nde yemiş ekmek arası. Bir de balığı da çok sevmiyorum Okan Bey dedi bana. Bu zehirlenme olayı bir süre sonra ortaya çıkıyor. İlk saatlerde falan değil. Nurten Hanım'la konuşmuştuk, sağ olsun anlatmıştı bize. Yani dikkat edelim, ne diyeyim. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın. Hep biz anlatıyoruz yani. Üzerimize böyle bir sorumluluk yüklenmiş. Biraz da biz kendimiz kaşınmışız. Sloganı böyle belirleyince anlatılmayanları anlatıyoruz. Ben kendimi sorumlu hissediyorum. Ha, Mustafa Hoş'la karşılaştım. Okan ne haber dedi. İyi abi, sen nasılsın dedim. Ne yapıyorsun dedi. Yayına gireceğim abi dedim. Gel beraber yayına girelim dedim. Güldü ve sessizce oradan uzaklaştı. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Bu arada bu altta duyduğunuz da sevgili Zeynep Öykü. Az önce onu diyordum. Hemen sıcağı sıcağına oradan devam edeyim. Sevgili Zeynep Öykü'ye dedik ki biz sevgili Fethi Yılmaz da aynı şeyi söyledi. Çok teşekkür ediyoruz dedik. Çünkü kaybolmaya yüz tutmuş bir şey demek doğru mu bilemiyorum, soracağım. Ama ben gerçekten Türkiye'de sizin gibi bir ismin olmasından dolayı bu kadar vermiş olduğunuz bu meşakkatli yolculuktan vazgeçmediğiniz için çok mutluyum. Çünkü bizim için de çok önemli bu. İnanıyorum ki Avrupa'da, dünyada çok farklı yeri olan bir enstrüman ve bir sanat. Ne diyorsunuz ya? Karşılığını görebiliyor musunuz? Karşılıktan kastettiğim sadece lütfen ekonomik olarak değerlendirmeyin. Psikolojik
1: zaten
0: olarak da.
1: Bizim hiç düşünmediğimiz bir şey. Aslında hani hayatta kalıyorsak sorun değil devam benim için. Yani ne diyeyim, benim hiçbir zaman bir talebim olmuyor aslında bakarsanız. Çünkü çok fazla Türkiye'de o kadar karşılığının olmayacağını biliyorum. Hani bildiğim için de o kadar büyük bir talebim hani ne bileyim bir devlet desteği almaya hiç başvurmadım bile. Hani çünkü orada onu başvurup almaya çalışmaya mı vakit harcayayım, onun yerine işimi yapmaya vaktimi harcıyorum.
0: Peki siz konserler şunlar bunlar yurt içi yurt dışı neler yapıyorsunuz?
1: Hep kendimiz.
0: Hep kendiniz gidiyorsunuz.
1: Kendim
0: yoğun mu peki?
1: Kendim düzenliyorum. Şimdi bebekle birlikte biraz ara verdik ama artık sonbaharda başlarız. Yani tamamen kendimiz yapıyoruz. Şimdi organizasyon şirketi kurduk. Ali Öztürk prodüksiyon yapım.
0: O kadar da olsun artık. Yani işi adam işin mühendisliğini çözmüş.
1: Zavallı.
0: Vallahi billahi
1: her
0: ya.
1: Şey yapıyor.
0: Pişman oldum hiç.
1: İnanılmaz bir şey. Bilmiyorum pişman
0: oldum. Ama ben bugün
1: mu?
0: Ali Bey'i de bekliyordum. Niye gelmedi Ali Bey? Ona sorular
1: çalışıyor.
0: Ona sorular hazırladım bir dünya ya. Müthiş bir şey.
1: Arayın
0: yani.
1: İsterseniz.
0: Bir şey müthiş bir şey değil mi ya? Ya siz inandınız mı ben bunu yaparım dediği zaman falan? Hayatım ben bu işi çözerim ya. Art dediğin nedir falan dediğinde.
1: Yok hiç öyle demedi. Zaten benim hani eğitmen olarak da bir görüşüm. Hani böyle çok kendine güvenli gelen öğrenciler genelde o kadar başarılı olmuyorlar. Hiçbir zaman ben bunu yaparım demedi. Hep gereğinden fazla gözünde büyüttü de biraz. Hep çok mütevazıydı. Ve ben onun o kadar yetenekli, aslında bayağı bir dahi seviyesinde yani.
0: Gerçekten öyle.
1: Böyle şey gibi, hani soğanın katmanları gibi onu tanıdım ben. Gerçekten, çünkü dışarıdan hiç kendini öyle göstermiyor.
0: Kaç sene oldu Zeynep Hanım? Yani Ali Bey bu çünkü işin çekirdeğinde o var değil mi bildiğim kadarıyla?
1: Atölyeyi açmamız tabii. Ben hani tamir bakım yapmaya devam ederdim kendi başıma. Belki tamir bakım yapabilirdim ancak olan harpları. Yani o birleşmeyle birlikte ancak. Çünkü mühendislik kafası gerektiriyor. Ve çok ince bir şey bu arada. Yoksa şu güne kadar...
0: Onu soracağım. Nasıl, art nasıl bir enstrüman? Yani o şaşırtıcı
1: enstrüman,
0: bilgiler neler var mesela?
1: Yapımcısı var, lütiyer var ülkede. Enstrüman yapım bölümleri var. Bu kadar ince mühendislik gerektiren bir şey olmasaydı zaten onlar çoktan üretmiş olurlardı. O yüzden de bu arada rakip gelir mi diye hiçbir korkumuz yok.
0: Gelemez.
1: Gelemez yani.
0: Mümkün değil
1: işi
0: yani.
1: Çünkü.
0: Evet, deli işi gerçekten.
1: Çok farklı yani. Normal bir enstrüman yapan birisi gelip bunu yapamaz. Piyano yapan birisi belki ama piyano yapan birisi de yok zaten. Çok büyük bir ağırlık taşıyor. Yani bir gitarın üzerinde 35 kilo civarı bütün tellerin ağırlığı var. Yani tahtaya yapılan basıncı ölçtüğünüz zaman. Ya da bir kemanda 25 kilo civarı bütün toplam olarak tek bir tel. Arp'ın tek bir telinde 200 kilo olabiliyor.
0: Allah Allah. Yani tonlardan bahsediyoruz burada.
1: Aynen. Yani büyük arp da aşağı yukarı bir ton ağırlık taşıyor. Sadece piyano ona yakın. Ama piyanoda da çelik konstrüksiyon var içeride. O ağırlığı taşıyor. Yani arp da piyanoya yakın bir ağırlığı. Yakın diyelim çünkü piyanoda çok daha fazla tabii ki. Sadece ağaçla taşımak zorundasınız. Ve bu arada fazla güçlü yaparsanız arpı ses çıkmıyor. Yani çok ince bir noktada, hani patlamak üzere olduğu noktada tutuyor olmanız
0: bir
1: lazım.
0: Bir de patlama diye bir şey varmış bunda.
1: Evet.
0: Yani tellerin patlaması, silah patlaması gibi falan. Hiç yaşadınız mı öyle bir şey bu arada?
1: O çok alışkı. Zaten o yüzden yeni tel takarken herkes normal davranıyor atölyede. Ben şöyle duruyorum. Çünkü benim yüzüme o kadar çok, hani 20 yıldır yaptığım için o kadar çok kez yüzüme patladı ki o tel.
0: Ay, yüzünüze geliyor mu? Ne oluyor?
1: Gelebilir.
0: Aa.
1: Yani küçük bir, çok küçük bir ihtimal bu arada. Ama hani yüzlerce yaparsanız eğer arada yüzünüze gelen çıkar. Normal bir insan evde çalarken yüzüne gelme ihtimali yok zaten.
0: Ben peki şey teller siz şu anda bütün her şeyle teller de dahil mi yapıyorsunuz, yoksa teller yine yurt dışından?
1: Sadece teli alıyoruz şu anda.
0: Sadece teller yurt dışından mı geliyor?
1: Bütün metal aksamı yani hani atölyeyi görseniz inanamazsınız diyeyim.
0: Ben Bilecik'e kesin giderim, atölyeyi de kesin görürüm.
1: Yani hani metal tornası, torna odası var. Bunları da biz üretiyoruz. Her şeyini biz üretiyoruz.
0: Sadece teller.
1: Telleri de inşallah burada.
0: Düşünüyorsunuz
1: evet,
0: ya.
1: Evet, telleri de burada üretmek istiyoruz. Hı hı. O zaman zaten biliyorsunuz bir şey getirmek çok zor. Türkiye'ye gittikçe yani gerçekten çok zor. Hani en ufak bir şey imal etmek istiyorsunuz ve küçük bir parça lazım mesela. Hı hı. Şu an artık onlar da Çin'den gelemiyor. Hı hı. En ufak bir şey için gümrük müşavirliği gerekiyor. Hı hı. O durumda her şeyi biz sürekli icat yapıyoruz atölyede. Yani çok normal
0: Zeynep
1: şeyler
0: Hanım,
1: için icat yapıyoruz.
0: Genelde peki nereden geliyor? Yani sipariş sizden ARP isteyen yerler, ülke olarak söylüyorum. Sadece Amerika değil bildiğim kadarıyla. Başka ülkeler de herhalde
1: gönderiyor. Amerika çoğunluk. Yani Avrupa'da isteyenler var. Asya'da, Japonya'da.
0: Artık biliniyorsunuz
1: Japonlar
0: galiba
1: mesela,
0: değil mi?
1: Bunların kıymetini biliyorlar. Çünkü yani ne diyeyim size, biraz eşek altın semer hikayesi. Herkes onun kıymetini bilmiyor. Özel işçiliği bilen kimseler biliyor. Hı hı. Yani mesela bir Fransız gelip benden almaz. Neden bilmiyorum. Yani kültür farkı da değil. Belki hani hocaların bir kültürü var ya. Hı hı. Amerika'da özellikle çok fazla küçük atölyeler var ve büyük fabrikadan çok o küçük atölyedeki gerçekten iyi ağacı almayı biliyor insanlar. Hı hı. Japonlar da yine öyle. Yani ağacını soruyorlar mesela.
0: Sizin ceviz ağacını tercih etmenizin özel bir sebebi var mı? Genelde ceviz ağacı değil galiba, değil mi?
1: Şöyle, aslında akçaağaçtan çok fazla üretiliyor. Akçaağaç da yapıyoruz biz. Hı, hı. Ama akçaağaçtan üretilen arplar zaten gırla var. Gırla dediğim tabii ki büyük üreticiler sadece kontrplaklar üretiyorlar. Hı hı. Fabrikalar. Hı hı. Onun dışında küçük atölyelerde daha çok akçaağaç kullanılıyor. Çünkü akçaağaç çok fazla var oralarda. Hı hı. Bizde de tabii ki var akçaağaç. Ama bizim cevizimiz çok güzel sesi olan ve görsel olarak da çok güzel olan.
0: Bu arada bildiğim kadarıyla bazı dinleyicilerimizin aklında şöyle bir şey kalabilir. Ceviz ağaçları bunun için gidiyor mu diye. Hayır. Kurumuş olan, değil mi? Yani daha çok. Yani bunun için kesilen ceviz ağaçları
1: tabii
0: falan değil.
1: Baştan kesiyoruz. Yani tomruktan itibaren biz üretime giriyoruz. Yoksa yapamayız zaten. Çünkü ona göre kesilmiş olması lazım.
0: Onun bile bir şeyi var yani,
1: kesin,
0: bir süresi var.
1: Yani bıçağı nereden girdiği de önemli. Yani o gidip mobilya yapılmış için kesilmiş ağacı alamayız.
0: Bu arpın telleri ne kadar, yani bu mesela yapılmış teller ne kadar zaman de bir değişiyor, öyle söyleyeyim. Değişiyor mu ya da?
1: Yani profesyonel konser yapan biri ise çelik telleri şöyle 3-4 senede bir, diğer telleri 2-3 senede bir değiştirmesi iyi olur. Ama öğrenciler için koptukça değiştiriyorlar, pahalı olduğu için. Hı-hı.
0: Bir de pahalı değil mi bunlar?
1: Çok pahalı.
0: Yani
1: her
0: art
1: şey
0: da
1: çok pahalı.
0: Pahalı. Ama
1: her
0: bu
1: şey çok pahalı.
0: Ya bir şey az önce sordum, onun cevabını tam alamadım Zeynep Hanım. Bir arpın başlangıçtan üretim süresi ne kadar?
1: Yani her şey hazır olursa bir ayda da çıkabilir. Hı. Ama ön hazırlığı olduğu için o ön hazırlık bir sene önceden itibaren. Yani onu şey halinde blank denir. Boş mesela arpın boynu olacak, direği olacak şekilde önce bir kaba kesim yapılıp o kaba kesim dinlendiriliyor. Sonra tekrar şekline kesiliyor, tekrar dinlendiriliyor. Yani arada çok fazla bekleme süreleri var.
0: Siz bu anlamda Türkiye'de teksiniz değil mi? Yok.
1: Evet.
0: İkinci bir üretim yapan bir yer. Yok.
1: Yok da gelmez.
0: Peki,
1: de.
0: Gelmez zannetmiyorum. Yani biz Yüksel'le beraber hadi biz yapalım desek mümkün değil yani. Şey diyeceğim, peki istediğiniz, planladığınız, hayal ettiğiniz gibi oldu mu? Yani evet, biz bunu en sonunda başardık, artık istediğimiz noktadayız. Daha fazla bir gelişmeye ihtiyaç var mı bu konuyla ilgili? Tamamen öğrendiğiniz bitti mi?
1: Yok, kesinlikle gelişmeye, öğrenme açısından evet. ama sürekli özellikle Ali'nin böyle şeyleri hani... o garip dahi bilim adamı şeklinde icatlar çıkarması sürekli iyileştiriyor,
0: ne
1: bir şeyler yapıyor.
0: Ne planlıyor ki?
1: Geçen bitirdiği bir arpa şöyle çaldım geldi bana, hep kontrol ediyorum. Bebek de olsa bana gene kontrol etmeye getiriyorlar. Şöyle bir çaldım ya, bunun sesinde bir şey değişmiş diyorum. Böyle yüzünde garip bir ifade var, çocuk gibi. Ne yaptın diyorum, söylemem. Ya ne yaptın, bir şey değişik yapmışsın. Aa yok, söylemem. Sonunda söyledi. Ben söylemiyorum tabii. Ama böyle değişik küçük bizim Amerikalı ustamızın verdiği taktikler de vardı sesi iyileştirmek için. Onun üzerine ekliyor sürekli. Ve mesela dünyada kimsenin yapmadığı bazı şeyler yapıyoruz. Örneğin barokarpta 3 kat tel olduğu için. Bunu taşımıyor ve barokarpların ömrü çok uzun olmuyor. Hiçbir zaman. Tarihte de zaten ömrü uzun olmamış. Ama bir yandan bunu çalan insanlar çok purist böyle. Hani modern görünümlü bir çalgıdan çok haz etmiyorlar. Onun içine gizli bir şekilde tamamen karbon fiber saklıyor şu anda. Bunun içinde de gizli karbon fiber var bu arada. Normalde bu çok özel bir teknik gene. Şu yuvarlak gövde esnek kontrplak kırılarak yapılır fabrikalarda. Sadece küçük bazı özel atölyelerde bu şekilde yapılıyor. Masif ağaçtan dönerek, birleştirilerek daire. Ve bu gene en ufak bir darbede dağılma şeyi var bu yöntem. O yüzden çok hani ses çok iyi oluyor ama o yüzden tercih edilmiyor mesela. Ya da sadece sesi çok önemseyen müzisyenler onu alıyor narin olduğunu bilerek. Ama bizimkinin iç tarafında karbon fiber var ve dağılmıyor sonuç olarak darbe dağılsın.
0: Siz barok arpı Türkiye'de çalan tek kişisiniz, evet, değil mi? Dünyada bu var mı peki yapan?
1: Çok az. Dünyada çok az. Amerika'da bir küçük atölye var. Parası yetmeyenler oradan alıyor. Asıl olarak Almanya'da bir usta var. Onun arpları alınıyor. Bir tane daha var Almanya'da, yani iki kişi var ama o başka arpları üretiyor. Onun yanında arada
0: barok arpı dünyada yani çalan başka isim çok
1: yani
0: mu?
1: Yani çalan kadar? Toplasak hani bir 10 yıl öncesinde belki 10 kişi vardır ama şimdi birazcık popülerleşmeye başladı. Hani şimdi 20-30 kişi çıkar diye düşünüyorum toplasanız.
0: Vay be. Yani ne kadar enteresan artıyor bir şey. Şu anda Radyo Sputnik stüdyosunda dünya üzerinde barok arpı çalan o 20 ya da 30 aralığında, belki o da yani böyle bir araştırma da yapıldığını çok zannetmiyorum ama çalabilen isimlerden bir tanesi ve Türkiye'de tek.
1: Sandığımız için işte kafamdan şu var şu var, işte İtalya'da bir kişi var, şeyde bir kişi var diye topluyorum.
0: Siz peki organizasyonlar dediniz, konserler dedi. Konserleri kendiniz mi
1: yapıyorsunuz?
0: Nerelerde oluyor? Türkiye'de, yurt dışında bir yerlere gidiyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Onlardan da bahsedelim. Festivalleri... Sadece enstrümanın yapımı değil de sizin sanatçı kimliğiniz var tabii.
1: Aslında asıl işim oydu.
0: Tabii.
1: Daha sonra da eğitmen olarak tabii eğitimler düzenliyoruz.
0: Workshoplar yapıyorsunuz.
1: Eğitimleri tanıtmak için ücretsiz workshoplar yapıyoruz. Burada yarın ve cumartesi günü de olacak. Önümüzdeki hafta pazarda tekrar edeceğiz. Ama onun dışında işte festivallere, yurt dışında daha çok arp festivallerine. Bir de ben şeylere çok gidiyorum tabii, barok arp çaldığım için tarihi müzik etkinliklerine ya da şimdi bunu çalan çok az olduğu için özellikle operaya ait bir, barok operaya ait bir çalgı. Barok operalar düzenleneceği zaman gene bir sanatçı getiriliyor. Bazı operalarda o yüzden yer almaya gidiyorum. Tabii bebekten önceydi, şimdi ufak ufak başlarım. Türkiye'de konser yaptığımızda da turne şeklinde gidiyoruz. Bir çizgi çiziyoruz böyle, bir yerden çıkıyoruz. Şöyle bir daire çizip mesela İstanbul'dan aşağı İzmir'e, tekrar aşağı Bodrum'a şeklinde, oradan Ankara'ya falan, böyle bir daire çizerek eve dönüyoruz.
0: İlgi güzel mi peki? Yani gittiğinizde gösterilen ilgi güzel mi? Bir de bu arada tek enstrüman mı oluyor? Tek arp mı oluyor?
1: Evet, sadece
0: tek...
1: arp. Yani onu dinleyecek de azdır açıkçası. Hani çok ince bir sanat. Ama bayağı bir ilgi var aslında. Şehirden şehire çok değişiyor tabii. Mesela Ankara'da çok iyi bir kaliteli bir kemik klasik müzik dinleyicisi var. İzmir'de gene öyle. İstanbul her zaman zaten. Çünkü İstanbul'da sizin bir, herkes var.
0: Sizin
1: her
0: bir şey. Hayaliniz var mı? Bu alanda bir hayaliniz var mı? Yani ne bileyim, şöyle bir şey diyelim. Hani arp enstrümanını çalan insanlar daha çok olsun, ülkemizde daha çok olsun. Buna daha çok ilgi gösterilsin, daha çok insan sahip olsun diye bu tarz.
1: Tabii, zaten hani hayalimiz, amacımız olduğu için onun için çabalıyoruz. İşte daha uygun fiyatlı küçük arplar ürettik. Onlarla ilk
0: onun
1: kez
0: sebebi,
1: grup dersi yaptık.
0: Sebebi ne? Götürüp getirme zorlu mu? Çünkü öyle bir şey var değil mi?
1: Bu, götürüp bunu getirmek.
0: Taşımak da çok zor.
1: Taşıması kolay olan çok kolay aslında. Çünkü işimle birlikte özel olarak tasarlıyoruz. Bütün her şeyi düşünerek tasarlıyoruz biz. Aslında çalan birinin öyle incelikli ya da eğitim veren birinin incelikli tasarladığı bir şey de pek yok. Yani yurt dışındaki fabrikalarda falan üreten kişiler ya da tasarlayan kişiler de pek çalmıyorlar. Dolayısıyla bu açıdan da çok özel bizim arplarımız. Başka üreticilerin düşünmediği küçük detayları da hep düşünüyoruz. Ve bu standart bir arabanın arka koltuğuna 0'a 0 kapı kapanıyor mesela bu modelin şeyi o.
0: Ama daha büyüğünü taşımak mümkün değil.
1: Minibüs lazım.
0: Minibüs lazım. Bir de mesela bu hani şeyi de bunun konulduğu...
1: Daha küçükleri de var.
0: Çanta,
1: araba
0: çanta mı diyeyim bagaj şekli o da herhalde özel.
1: Bunları da biz tasarlıyoruz. Her şeyi biz üretiyoruz.
0: Ya sevgili dinleyiciler sadece arpı yapmak değil arpın içine
1: ısı
0: konulacağı...
1: Isı izolasyonu var mesela çantalı tabii.
0: İçinde. Az önce şöyle bir şey oldu sevgili Atakan yayın öncesinde geldi önce stüdyoya aldık arpı dedi ki bir akort süreci olacak ama sonra Zeynep Hanım dedi ki ısı olayı yani o bile önemli hani o kadar hassas bir enstrüman yani.
1: Evet bir de tabi bu derslerde de kullandığımız için çok taşındı. Aslında evde sabit bir ortamda sürekli aynı yerde durduğunda daha rahat tabii ki öğrenciler için. Bayağı çok öğrencimiz var şu an. Yani benim kendim tek başıma ders verirken de mesela ben bütün ülkedeki konservatuarlardaki arp bölümü öğrencilerinin toplamı kadar benim öğrencim vardı hep zaten. Çünkü özellikle de az alırlar onlar. Bense her geleni almak isterim, geri çevirmek istemem. Dolayısıyla benim yani bebekten önce ve hani biraz daha sadece kendim çalışırken aşağı yukarı 20 öğrencim oluyordu ki yani o küçük bir sayı gibi gelebilir mi? Arp için çok çok fazla
0: çok,
1: bir sayı.
0: Tabii ki.
1: Çünkü 2-3 kişi var konservatuarlarda ve 2-3 konservatuar var. Zaten hani arp çalan toplamda ülkede 50 kişi varken ben 20 kişi yaratmış olmak tekrar.
0: Çok güzel bir şey.
1: Sonra baktım hani bu şey değil. Ölçeklendirilebilir değil bu şekilde yani. Annemden. Annemden hiçbir şey almamış da değilim sonuç olarak. Ve öğrencilerimin içinde zaten profesyonel olmak isteyen hani daha ciddi çalanlar da vardı. Dedim ki gelin siz başlangıç öğrencilerine ders verin. Ben sadece grup olarak yöneteceğim bunları. Siz bunlara özel ders vereceksiniz. Önce öyle başladım. Yani ben topluyorum bütün öğrencileri. Mesela 15 kişiye kadar bir odada. Önce toplu ödevleri veriyorum, anlatıyorum, gösteriyorum, öğretiyorum. Ertesi hafta benim öğrettiğimi onlar özel ders veriyorlar. Öyle öyle onlar eğitim vermeyi öğrendiler. Hamileliğin başında da aslında burada bebek planlı değil de öyle ama böyle tam denk gelmiş oldu. Ben onları yetiştirdim bu konuda. Onları yetiştirme amacıyla hani böyle bir şey yaptım. Onlar yetiştiler ben hamilelikte hop devrettim her şeyi. Şimdi 3 tane öğrencim eğitim veriyor. O zaman her birinin 20'şer öğrencisi olabilir. O 20 öğrencinin içinde tekrar ciddi çalacak 5 kişi çıkıp onların her birinin 20'şer öğrencisi olursa.
0: Yani bu çoğalarak.
1: Ancak bu şekilde çoğalabilir.
0: Çoğalarak
1: çünkü
0: devam
1: öbür türlü
0: edecek.
1: Hoca yok, enstrüman yok. Yani bu sadece tanıtalım, konserlerde çalalım. Aa bu güzel bir enstrümandır, hobi olarak çalabilirsiniz dediğimizde hiçbir anlamı yokken, yani gerçekçi olarak da bir anlamı yok.
0: Bir
1: fiyatı
0: de bunu,
1: da uygun bir hale getiriyorum böylece.
0: Bir de fiyatı çok yüksek değil mi normalde? Arplar çok pahalı.
1: Evet.
0: Yani ben şey diye duydum, daire fiyatına arp gibi. Nasıl?
1: Yok o kadar değil canım. O kadar değil. Yani iyi bir arpa, profesyonel iyi bir arpa 30 bin euro civarına.
0: Alabiliyorsunuz.
1: Hani,
0: bir şey değilmiş canım.
1: O kadar değil. Daire değil yani. Hani araba diyelim.
0: Harika.
1: Araba diyelim.
0: Özgür korkma tamam şey yapar alırsın yani hiç sıkıntı etme.
1: Bunları daha hani başlangıç seviyesinde alınabilecek arplar üretmeye de çalıştık.
0: Bir de şey diye düşünüyor herhalde ülkemizde gençler yani hani aklının bir köşesinde olan gençler daha kardeşim bir şekilde aldım sahip oldum öğrendim de ama yarın bir gün ben bu enstrümanı çalarak kazanabilecek miyim kaygısı da bir taraftan var. Onun için de bir şeylerin yapılması gerekiyor. Sadece Zeynep Öykü'nün mücadelesi burada çok yeterli değil.
1: Yani daha çok görüldükçe bir şey aslında. Çalan az olduğu için şu an iş imkanı az da değil. Biraz Amerika'da özellikle arpın hobi olarak çalanların da profesyonel çalanların da barok müzik çalanların yani bütün her şeyin Amerika'da çok olmasının biraz nedeni orada düğünlerde cenazelerde arp biraz dini hani Hristiyanlığa öyle bir özelliği olan çalgı olduğu için bütün Avrupa için de öyle ama nedense Amerika'da öyle bir kültür var. Cenazelerde, düğünlerde özellikle çok fazla canlı arp çalınmasını istiyorlar. Hı hı. Ve o şekilde de çok iyi paralar kazanıyorlar.
0: Yani Zeynep Öykü yurt dışında yaşasa oho, o zaman işe yetişemez yani, öyle düşünün. Amerika'da olsa öyle tahmin ediyorum.
1: Tabii ama gitmeyi de düşünmedim ya. Çünkü her şeyin bir zorluğu var ya.
0: Evet, evet. Ne kadar vaktimiz var?
1: Orada yabancı olmanın zorluğu.
0: Çünkü en son bir şey vedamızda bir şey yapalım diyorum ama ne kadar vaktimiz var Özgür? 7-8 dakikalık bir zamanımız var. Çok güzel, böyle kısa bir şeyle en son tamamlarız. Ben burada zaten sistem oturmuş. Yani Zeynep Öykü hem bir taraftan sanatını yapıyor. Gerçi Peri'den dolayı biraz belki orada ufak tefek aksamalar olmuştur ama bundan sonra da daha büyük bir yoğunluk bekliyor anladığım
1: kadarıyla. Evet, artık konserlere de bakalım. Şimdi onunla birlikte ilk uzak yolumuzu yapmak üzereyiz. Temmuz'un 27'sinde gideceğiz. World Harp Congress diye bir etkinlik var. 3 yılda bir yapılır.
0: Tamam.
1: Arp'ın en önemli etkinliği bu. Ve her seferinde farklı bir ülkede yapılıyor. Bu sene Kanada'da yapılıyor.
0: Kanada'da olacak.
1: Şimdi onunla birlikte oraya gidiyoruz. Gidin. Onunla ilk uzun yolculuğumuz olacak. Sürekli yolda ama o kadar uzun. Hani bir i̇lk defa olacak. Yolculuğu. İlk defa olacak bakalım. Heyecanlıyız. Orası da bütün arpistlerin buluştuğu, bütün firmaların geldiği bir yer. Ve büyük firmaların geldiği bir yer orada. Yani bizim gibi küçük atölyeler gitmiyor oraya. Aynı zamanda bizim ürettiğimiz tarihi enstrümanların replikaları gibi, sadece barok arp değil, Rönesans arpı, ortaçağ arpı, yine dünyada Amerika'da bir, Almanya'da bir, dediğim gibi üreten üçüncü biziz Türkiye'de.
0: Vay be, çok iyi ya, gerçekten çok iyi ya.
1: Onları götüreceğiz. Bu öğrenci arplarından götürmeyeceğiz. Çünkü onları üreten var sonuçta orada. Hı hı. Ötekini üreten hiç olmayacaktır. Hı hı. Tek olacaktır bizim standımız. O yurt dışına daha çok o tarihi enstrümanların replikalarıyla tanınmak
0: Temmuz
1: istiyoruz.
0: Sonu mu olacak bu?
1: Evet, 27 Temmuz'da Kanada'da.
0: Ya bu o kadar güzel bir şey ki Yüksel. Yani hani baktığımız zaman bu sadece Zeynep Öykü'nün tanınması değil, Türkiye'nin tanınması. Çünkü Türkiye adına oraya gidecek, zaten Türkiye'den gidecek. Çok güzel bir şey.
1: Buna inanamıyorlar.
0: Türkiye'de böyle bir şey olmasın ama.
1: Amerika'daki en önemli erken dönem müziği etkinliğine yine tarihi harplarla ve eşimin yaptığı barok gitarlarla, bu arada replika yine çok da güzel özel replikalar yaptı yani gerçekten. Hı hı. Hayran da oldu görenler gitarlar içinde yani. Çok, hı hı. Barok gitar üreten de çok az var bu arada, barok gitar da üretiyor. Hı hı. Onlarla erken dönem müziği festivali, Amerika'daki en büyük, oraya gittik. Tamam, Anatolia'nın, hani Anatolia'nın Türkiye olduğunu bilen bir kesim var, bilmeyen bir kesim var gelen Amerikalılarda. Ama bizim Türkiye'den gelmiş olduğumuzu hiçbir şekilde kabul ettiremiyorum. Ya Allah tamam Allah. Diyor, siz Türksünüz, nerede yaşıyorsunuz diyor. Ya diyorum Türkiye'de, ya tamam Türkiye'den geldin. Ama burada nerede diyor, New York'ta mı yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Hani biz ya, Türkiye'den
0: ama Türkiye'de yaşadığını
1: sanıyor.
0: Da düşünmüyor, yaşadığınızı düşünmüyor. Yani
1: biz aslen Türk'üz ama Amerikalıyız olarak. Hani dil konusunda falan da pek bir aksan, eşim de öyle. Hani onu hiç beklemiyorlar. Ya nerelisiniz? Ya diyorum Türkiye'den geldik, nasıl yani falan. Geldik. En sonunda biri böyle beni sinir etti iyice. Artık ikna edim. Google Maps'ten açtım. Bizim Bilecik Göl Pazarı atölye. Bak diyorum, biz buradayız. Burada üretiyoruz. Biz Amerika'da değil.
0: Çok iyi ya. Vaktimiz doldu. Veda etmemiz lazım. Çok kısa, mini minnacık, ufacık bir şey. Birkaç dakikalık. Hanımlar, beyler, çok teşekkür ediyorum. Konuğumuz arp sanatçısı sevgili Zeynep Öykü'ydü. Ona da çok teşekkür ediyorum. Beğendiniz mi ortamımızı, radyomuzu?
1: Çok güzel, rahat bir ortamımız var. Tekrar gelmek isterim.
0: Harika. O zaman tekrar da bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman veda ediyoruz. Sevgili Zeynep Öykü'ye de başarılar diliyorum. Gerçekten ülkemiz için de çok önemli bir şey yapıyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Artık arada kurduğumuz kaydıysa
0: olduğu kadar.
1: Olduğu kadar diyelim ve baharatların ruhunu anlatan bir kent arpı parçaları. Burada da şam fıstığı.

0: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harikaydı. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. İnşallah tekrar görüşmek üzere
1: modern
0: diyoruz.
1: Modern müzikler biraz daha. Bir dahakine de Barok Art dinleyelim o zaman.
0: Harika. Çok teşekkür ediyorum. Hanımlar, beyler, görüşmek üzere. Sevgili Zeynep Öykü konuğumdu. Hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız Kupa Gönlü'ne hoş geldiniz. Ben Serkan Baştımar. Kupanın gönlüne dün oynanan karşılaşmalarla başlayalım. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu 3. maçında Bosna Hersek ile Katar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentinde karşı karşıya geldi. Bosna Hersek mücadeleyi 3-1 kazanarak grubu 3. sırada tamamladı. Bu sonucun ardından Bosna Hersek grubu 4 puanla 3. sırada tamamlayarak en iyi 3.'ler arasına girme şansını sürdürdü. Bosna Hersek en iyi 3.'ler arasında kalması halinde D veya E grubunda liderliğiyle eşleşecek. Katar ise bir puanla son sırada kalarak kupaya veda etti. 2026 Dünya Kupası B grubunun son hafta maçında 4'er puanlı İsviçre ile Kanada karşı karşıya geldi. Müsabaka İsviçre'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. İsviçre bu skorla B grubunu lider tamamlarken iki takım da son 32 turuna yükseldi. FIFA Dünya Kupası'nda bu sabah karşı 4 karşılaşma oynandı. 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu son maçında Fas, Haiti'yi 4-2 mağlup etti. 7 puanla 2. sırada yer alan Fas bu sonuçla son 32 turuna kaldı. Haiti ise 2. maçların ardından turnuvaya veda etmişti. 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas bu başarıyı elde eden ilk ve tek Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçmişti. Hem Afrika hem de Arap ülkesi olan Fas benzer bir başarıyı 2026 Dünya Kupası'nda da göstermek için mücadele ediyor. Brezilya gruptan lider çıktı. 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu son maçlarında daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldıran Brezilya ile turnuvaya 28 yıllık aranın ardından katılan İskoçya karşı karşıya geldi. Bu sonuçla Brezilya C grubunu lider tamamlayarak son 32 turuna yükselirken İskoçya ise 3. sırada kaldı ve 3 puanla en iyi 3.'ler arasına girmeyi bekleyecek. Meksika 3'te 3 ile son 32'ye kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası A grubu 3. hafta maçında ev sahiplerinden Meksika Çekya'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla tüm maçları kazanarak 9 puan toplayan

0: Meksika grubunu ilk sırada bitirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. 2 puanlı Çekya ise grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Meksika'da karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna giren Guillermo Ochoa, Ronaldo ve Messi'den sonra 6 farklı FIFA Dünya Kupası'nda oynayan 3. oyuncu oldu. ...2026 FIFA Dünya Kupası A grubu 3. hafta maçında Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 yendi. Güney Afrika bu galibiyeti puanını 4'e yükselterek grubu 2. sırada tamamladı. Son 32 turuna adını yazdırmayı başardı. Güney Kore ise grubu 3 puanla 3. sırada noktaladı. ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam iki mücadele var. E grubunda Curaçao ile Fil Dişi Sahili bugün Türkiye saatiyle gece 23'te kozlarını paylaşacak. Grupta bir puanı bulunan Curaçao bu maçı kazanıp bir mucizeyi gerçekleştirmeyi amaçlıyor. 3 puana sahip Fil Dişi ise galip gelerek gruptan ikinci olarak çıkmayı hedefliyor. Beraberlik halinde de Afrika temsilcisi grubu ikinci bitirecek. 2026 FIFA Dünya Kupası E grubu son hafta mücadelesinde Ekvador'la gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Almanya, Türkiye saatiyle gece 23'te karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı ilk iki maçı da kazanan lider Almanya bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Ekvador ise topladığı bir puanla 3. sırada bulunuyor ve turnuvada kalabilmek için mutlak bir galibiyete ihtiyaç duyuyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın milli takımımızın da yer aldığı 6 karşılaşma oynanacak. Maçların Türkiye saatiyle olduğunu tekrardan hatırlatalım ve yarının programını aktaralım. Gece 2'de Japonya, İsveç'le, Tunus, Hollanda ile mücadele edecek. Sabah 5'te ise Paraguay, Avustralya ile kozlarını paylaşacak ve aynı saatte millilerimiz Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek. Ve saatler 22'yi gösterdiğinde Norveç, Fransa ile kozlarını paylaşacak. Senegal ise Irak'la mücadele edecek. Kupadan diğer haberlerle devam edelim. İlk sırada bizden bir haber var. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı D grubu 3. ve son maçında 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle sabah 5'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grubu lider tamamlamayı garantilerken Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takımsa puanla tanışamadı. Ay Yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ABD maçı öncesi açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan İtalyan teknik adam, süreçte analiz ettiğimizde futbolcularımızın ağır eleştirilere maruz kaldıklarını gördük ve etkilendiklerini düşünüyorum. Aslında çok üzüntülüyüz. Hissettiğimiz acı cidden fiziksel bir ağrıydı bizim için, dedi. Montella Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu için de başkanımız futbolda nadir görülen kişiliklerden birisi. Bu tarz dönemlerde en kolayı birilerini bahane edebilmektir ifadesini kullandı. Bosna Hersek'te Alay Begoviç tarihe geçti. Katar'ı 3-1 yenen Bosna Hersek B grubunu 3. sırada tamamlayarak son 32 turu şansını sürdürdü. Bosna Hersek'in 18 yaşındaki yıldızı Kerim Alay Begoviç, detaylı verilerin tutulmaya başlandığı 1966 yılından bu yana bir Dünya Kupası maçında ceza sahası dışından gol atan en genç oyuncu oldu. Rekor daha önce 19 yaş 207 günde Fransız futbolcu Kylian Mbappe'ye ait. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sağdan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Dünyanın Günlüğü.
2: Amerika'ya güvenenler kayaların arasına sıkışıyor galiba.
3: Ya, evet. Ya şimdi Ukrayna'da ABD'nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini tüm dünya gördü. Afganistan'da keza öyle. Şimdi de Körfez'deki ülkeler ve toplam olarak dünyadaki ülkelerin bir kez daha ABD'nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini net bir şekilde görüyor, yaşıyor, maliyetine katlanıyor.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Müziğin efsaneleri.
1: Takvimler 26 Nisan 1986'yı gösterdiğinde tüm dünyanın üzerine kara bulutlar çökmüştü. Çernobil'de nükleer reaktör patlamış, bu facia Karadeniz'e kadar ulaşmış ve bir Laz delikanlısının da sonu olmuştu. Ama yine de beni kanser değil, sistem hasta etti dedi Kazım Koyuncu. Babası gibi mücadeleci bir ruhu vardı. Solcu babanın solcu oğluyum diyordu kendine. Laz müziğiyle rock müziğini harmanlayarak yarattığı kendine has tarzıyla milyonların sevgisini kazandı. Şair ceketli çocuk ardında kısa ama hüzünlü bir hikaye bırakarak hayata veda etti. Bugün Kazım Koyuncu'nun ölüm yıl dönümü.

Kazım Koyuncu 7 Kasım 1971 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluğunda kemençeci Yaşar olarak tanınan Yaşar Turna'nın türkülerini çok dinlediğini her zaman dile getirdi. Kazım Koyuncu çocukluk günlerini anlatırken, kitap okuyan babamdan kaynaklı olarak diğer çocuklardan farklı oldum diyerek babasının farklılığının kendisine nasıl yansıdığının altını çiziyordu. Babasının aldığı mandolin ve amcasının Almanya'dan getirdiği gitar, Kazım Koyuncu'nun müzik yaşamının ilk adımlarına sebep oldu. 17 yaşında köyünden çıktı ve 1989 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. 1993 yılında aldığı bir kararla okulu bıraktı ve sadece müzik yapmaya karar verdi. Kazım Koyuncu bu dönemi zor dönemler. O okulu bitirip kaymakam falan olacaksın ya da kendi istediğin işi yapacaksın. Ama hep soru işaretleri olacak. Sonu nereye varacak? Bu tercihlerden soru işaretli olanını tercih ettim. Sözlerini dile getirerek ifade etmişti.

Kazım Koyuncu 1993 yılında Mehmet Ali Barış Beşli ile birlikte Deniz'in Çocukları isimli yeni bir grup kurdu. Deniz'in Çocukları, Kazım Koyuncu'nun müzik yaşamında olduğu kadar Lazca söyleyen bir rock grubu olarak da Türkiye'de önemli bir adımdı. 1995 yılında grup ilk albümü Vamish Kunan'ı yayınladı. 3 yıl sonraysa ikinci albümleri İgzas'ı yayınladı. 1998 yılında ikinci albümlerini yayınladıktan sonra grup dağıldı. 2000'li yılların başında Kazım Koyuncu askere gitti ve uzun olan saçlarına veda etti. Askerden döndükten sonra 2001 yılında Dido şarkısının da bulunduğu ilk solo albümü Via'nın kayıtlarına başladı. Via, vücut sörfü demekti. Karadeniz dalgalarıyla mücadele etmekti. Karadeniz Sahil Yolu projesine tepki göstermek amacıyla albümün adını Via koydu. Böylece politikacılara bir tepki vermiş oldu.

hamile. Şarkılarına protest ruhunu yansıtan Kazım Koyuncu, bordo maviye tutkusuyla da tanınıyordu. Trabzonspor'un Anadolu devriminin bir parçası, ezenlere karşı isyanın bir sembolü olduğunu söylüyor, binlerce kişinin doldurduğu konser alanlarına takımının formasıyla çıkıyordu. Koyuncu, Trabzonspor'un onun için ne anlam ifade ettiğini Trabzonspor dergisine verdiği bir röportajında şöyle ifade etmişti. Trabzonspor'un bendeki ifadesi, statükonun karşısında yer alması, statikoyu parçalaması, güçlülere karşı güçsüzlerin var olduğunu ve onların da bir şeyler yapabileceğini göstermesidir. Trabzonspor sadece bir yöre takımı olarak bende ifade bulmuş olsaydı bu lokal bir şey olurdu. Oysa Trabzonspor sadece Trabzon'u değil tüm Karadeniz'i aşmış bir olgu. Evrensel değerlere sahip olan benim için de Trabzonspor, Türk futbolunun en evrensel değeri ve en önemli unsurudur.

Kazım Koyuncu 2002 yılında Gülbeyaz adlı Karadeniz dizisinin müziklerini yapması için teklif aldı. Teklifi kabul etti ve Gökhan Birbel'le birlikte dizinin müziklerini yaptılar. Dizinin müziklerini yaptığı sırada dizinin bazı bölümlerinde yer aldı. Rating rekorları kıran dizinin müzikleri çok beğenildi ve Kazım Koyuncu tüm Türkiye'de bir anda tanındı. Dizi bittikten sonra konserler yoğunlaştı. 2003 yılında ikinci albümün kayıtlarına başladı. 2004 yılında ise ikinci solo albümü Haydi'yi yayınladı. Albüm satış rekorları kırdı. Koyuncu yurt dışında da konserler vermeye başladı. Haydi, piyasa koşullarının alışılmış yöntemlerini kullanmamasına ve sektörün krizine karşın satış rakamıyla müzik dünyasını şaşırtırken geniş dinleyici kitlesi konserlerini dolduruyordu. Karadeniz müziğinin güçlü isimlerinden Fuat Saka, Volkan Konak ve Bayar Şahin'le birlikte düzenledikleri büyük ilgi gören Hey Gidi Karadeniz konserler dizisinin de öncülüğü.

Sürekli şiddetli öksürükleri başlayan Kazım Koyuncu, 2004 yılının sonunda arkadaşlarının isteği üzerine hastaneye gitti ve kanser olduğunu öğrendi. Ailesi ve sevenleri büyük üzüntü içine girmişti. Doktorlar kendisini fazla yormamasını söylese de konserler vermeye devam etti. Ablasına, 5 yıl bana yeter, 5 yıl yaşasam çok şeyler yapacağım demişti. Koyuncu 25 Haziran 2005'te testis kanserinin akciğerlerine yayılması sonucunda Şişli'de yaşamını yitirdi. Şair ceketli çocuk hayatını kaybettiğinde henüz 33 yaşındaydı. Aramızdan ayrıldıktan bir yıl sonra anısına Dünyada Bir Yerdeyim adlı albüm yayınlandı. Kazım Koyuncu'yu İstanbul'dan uğurlamak üzere Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda bir tören düzenlendi ve 26 Haziran 2005 günü binlerce kişi gözyaşları içerisinde geldi. Binlerce kişi Kazım Koyuncu'yu taşıyan aracın arkasında Taksim'e kadar yürüdü. Aynı akşam Trabzon Havaalanı'nda olan Karadenizliler doğduğu Hopa'ya doğru arkasında büyük bir konvoy oluşturdular.

0: Müziğin efsaneleri. Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik özel röportaj.
2: Gazeteci Şaban Sevinç, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Şaban Sevinç hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun mutlak butan kararı sonrası ilk dava açtığı gazeteci olan Şaban Sevinç, Radyo Sputnik canlı yayınına bağlandı.
3: Bu kadar öfkelendirecek ne oldu ki size, ilk dava açtığı siz oldunuz?
4: Valla şöyle, neyse ki sabah evime polis basmadı yani.
3: Şimdilik.
4: Şimdilik, evet. Sayın Kılıçdaroğlu, hani 13 yıllık genel başkanlığını biliyoruz. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'ni biliyoruz, takip ediyoruz, görüyoruz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de işte Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bizzat Kemal Bey'in hani talimatıyla, işte talebiyle bir takım parti işleri için finansör olarak kullanıldı. Bunun tanıkları var. Benim kendi bilgim var. Kemal Bey'in düzeni kendi döneminde bolca kullandığı, yani bir finansman kaynağı olarak belediyeleri kullandığı açık, yani herkesin bildiği bir konu. Ama öyle bir evrende yaşıyor ki Kemal Bey, sanal bir dünyada yaşıyor. Ya şimdi bakıyorsun, ya kardeşim sen de yaptın aynısını, yani işte Battal Bey'e yaptın, Ali Kılıç'a yaptın. Rıza Kulat değişimci oluncaya kadar son dakikada, yani senin İstanbul'daki şeylerinden, siyasetinin temel ayaklarından birisiydi Erdoğan Toprak'la birlikte. Gökhan Hak, üçüncüsü de Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkanı, onu da yapma demiş. Gökhan Yüksel de keza, o da hani Rıza Akpulat gibi Erdoğan Toprak üzerinden sana bağlıydı. Garip garip açıklamalar yapıyor Kemal Bey. Milleti hafızası sanıyor. Ya inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir süreç çekiyoruz. Ha şimdi bana açtığı dava canı sağ olsun, ama eminim pişman olacaktır yani. Çünkü hani benim kafamdaki bilgiler net ve bugünkü nefret de yoktu. Bugünkü nefret de yok. Bugünkü kin, belki nefret bitkinli bir davranış var Kemal Bey ve çekirdek ekibi tarafında. Şimdi ben bunu hani çok da tabii net konuşamıyorsun kamuoyu önünde. Bunu biraz ben mezhepçi ve etnikçi siyaset anlayışına dayandırıyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi döneminde, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu 13 yıllık genel başkanlığı döneminde, Kemal Bey parti içinde bir çekirdek örgütlenme yaptı. Yani CHP örgütü içinde kendi örgütünü yaptı diyeyim.
3: Şimdi yeni parti kurulsun tarafında mısınız?
4: Kesinlikle, kesinlikle yeni parti kurulmalı ve Kemal Bey'in o işte mezhepçi, etnikçi anlayışıyla ayrışılmalı artık. Kalıcı olarak ayrışılmalı hem de. Yani yeni partinin kaçınılmaz olduğunu kendileri de biliyor. Yani Özgür Bey'in çevresi de, ya yeni parti kaçınılmaz diyor. Yani illaki olacak, yani olmak zorunda ve oraya doğru gidiyoruz diyorlar.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan gazeteci Şaban Sevinç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında yaptığı suç duyurusunu canlı yayında anlattı. Kılıçdaroğlu döneminde de belediyeler finansör olarak kullanıldı diyen Sevinç, Kemal Bey sanal bir dünyada yaşıyor, bunu sen de yaptın, garip garip açıklamalar yapıyor ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu 13 yıllık döneminde parti içinde kendi örgütünü kurdu diyen Sevinç, yeni parti kesinlikle kurulmalı ve Kılıçdaroğlu'nun mezhepçi anlayışına ayrışmalı diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
0: En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe iki depremle sarsılan Venezuela için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs planı iddiasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana geldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Gündemimize sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde bir binada yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan Venezuela için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Erdoğan, Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanında istedi. Milli Savunma Bakanlığı Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs planı iddiasına tepki gösterdi. Kıbrıs meselesinin çözümünde Türkiye'nin tutumunun net ve değişmediğinin aktarıldığı açıklamada Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve adadaki mevcut hassas dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim kabul edilemez denildi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan kritik İran açıklaması geldi. Rubio, Washington'ın İran'la yapıcı bir diyalog kurmaya ve yeni anlaşmalar yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Körfez müttefiklerinin güvenliği kırmızı çizgimiz dedi. Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana geldi. Mutlak butlan kararı sonrası hayatını kaybeden CHP eski milletvekili Orhan Sür'ün meclisteki cenaze töreninde ilk kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Özel'in tokalaştığı görüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek faili meçhul soruşturmalarında gelinen son noktaya ilişkin açıklama yaptı. 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını söyleyen Gürlek, 75 ilimizde 638, 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya yeniden incelenmekte dedi. Kocaeli Dilovası'nda geçen sene 7 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı H.Ö.'nün de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. ÖSYM'den 15 dakika kuralı açıklaması geldi. Yükseköğretim kurumları sınavı sonrası geç kalan adaylar nedeniyle yeniden gündeme gelen 15 dakika kuralı için ÖSYM, esnetilirse sınav güvenliği riske girer, kaosa yol açabilir açıklaması yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı okul kantin ve yemekhanelerine yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Okul menülerinde karbon ayak izi düşük, bölgesel ve mevsimsel ürünlerin önceliklendirildiği sürdürülebilir menü yönetim sistemi tasarlanacak. Bununla birlikte menülere tuzsuz diyet menüsü eklenecek, böbrek yetmezliği, alerjik astım gibi hastalıklar olan çocuklar önceliklendirilecek. TÜİK 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de ölüm sayısı 2025 yılında 491.684'e yükselirken ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi hastalıkları, tümörler ve solunum sistemi hastalıkları ilk sıralarda yer aldı. Ölenlerin %55'ini erkekler, %44'ünü kadınlar oluşturdu. Fransa'da sağlık yetkilileri Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki insani yardım görevinden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Uçuş sırasında doktorla yakın temas kurduğu değerlendirilen 5 kişi karantinaya alındı.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.517 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 51 kuruş, euro 52 lira 88 kuruş liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.045, çeyrek altın 9.871, tam altın 39.316, atı altını 40.437 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle. Bosna Hersek 3, Katar 1, İsviçre 2, Kanada 1. Bu sabaha karşı 4 karşılaşma oynandı. Fas 4, Haiti 2, İskoçya 0, Brezilya 3, Çekya 0, Meksika 3, Güney Afrika 1, Güney Kore 0. Dünya Kupası'nda bugün Türkiye saatiyle 23'te başlayacak müsabakalarda Kroatya, Fildiş Sahili ve Ekvador, Almanya karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda yarın milli takımımızın da yer aldığı 6 karşılaşma oynanacak. Türkiye saatiyle 2'de Japonya, İsveç, Tunus, Hollanda, 5'te Paraguay, Avustralya, Türkiye, ABD, 22'de ise Norveç, Fransa, Senegal, Irak karşılaşacak. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
3: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan efendim. Bir Yapay Zeka Günlüğü'nde daha sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte enteresan şeyler konuşacağız yine. Her gün olduğu gibi haberleri konuşacağız. Ne oluyor, ne bitiyor, hayatta başımızda neler geçiyor. Ama yine çok önemli bir konuğumuz olacak. Birazdan arkadaşlarımız onu da hatta bağlayacaklar. Kendisiyle böyle yapay zeka ile yapılmış bir hukuk uygulamasını konuşacağız. Sanırım konuğumuz hatta. Evet. Konuğumuz Burak İbrahim Ünal, Adil Kolay kurucu ortağı. Evet, merhabalar Burak Bey.
4: Merhabalar, nasılsınız Serhat Bey, iyi misiniz?
3: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
4: Çok teşekkürler, ben de iyiyim.
3: Valla sizin mailinizi aldım. Hemen akabinde böyle gördükten 3 dakika sonra üstüne atladım mailin. Size hemen mesaj attım. Siz de sağ olun cevap verdiniz. Böylesi uygulamalar özellikle yapay zeka konusunda Türkiye'nin gündemine oturması ihtimali çok yüksek olan uygulamalar çok hoşumuza gidiyor. Gerçekten de sizin gibi girişimcileri görmek çok hoş. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
4: Ben de çok teşekkür ederim bana bu şansı verdiğiniz için. Çünkü gerçekten özellikle bazı sektörlerimiz çok geride kalmış durumda Türkiye'de. Dolayısıyla biz de bu geride kalmış olan sektörlerimiz için biz bilgisayar mühendislerinin belli atılımlar yapması gerekiyor ki hem ilgili sektördeki arkadaşlar üst aşamalara çıkabilsinler hem de biz üst aşamalara çıkalım. Daha iyi projelerde bulunabilirim beraber. O yüzden bir girişimimiz oldu. Onun hakkında bilgi vermek istiyorum müsaadenizle.
3: O zaman girişimin biraz internet adresiyle beraber verelim ki şimdi bizi dinlemeden önce insanlar hemen girsinler, baksınlar. Oradan da girişimin ne olduğuna geçelim isterseniz.
4: Tabii ki nasıl uygun görürseniz. Şimdi her şeyden önce bir web sitemiz var. adliyekolay.com diye. adliyekolay.com'da her şeyden önemlisi şu anki günümüzdeki avukatlarımız maalesef hala 2000'li yıllardaki teknolojileri içeren eski tarz programlar kullanıyor. Ve bu programlar maalesef kullandıkları işletim sistemine çok bağımlı durumdalar. Yani Windows kullanmak zorundalar. Her ne kadar son birkaç yılda bu durumu değiştirmeye çalışsalar da çok yavaş işleyen ve hala hakkı olan yere gelemeyen bir süreç. Dolayısıyla adliyekolay.com üzerinde bütün avukatlarımız emsal kararları bulabilir. Özellikle farklı mahkeme türlerinde, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi gibi. Kendi davalarını ve müşterilerini yönetme şansı verdik. Hepsinin telefonlarını, e-maillerini kaydedebilirler. Bu kendi müşterileriyle alakalı bütün belgeleri yine sistemimizde şifreli bir şekilde saklayabilirler. Özellikle takip etmeleri gereken kendi görevleri varsa, duruşmalar varsa bu duruşmaları ve görevleri takip etme şansları var. Aynı şekilde avukatlarımızın maalesef davaları uzun yıllar sürebiliyor. Ve bu davalar için harcanan ücretlerin bir kaydı, yani profesyonel olarak bir kaydının saklanması gerekiyor ki avukatların kimden ne alacak, kime ne gönderecek gibi maddi konularını da çözmesi gerekiyor. Ve bu çok büyük bir sıkıntı bana göre. Maalesef. Dolayısıyla bu tarz avukatların en güncel sorunlarını hep beraber çözdüğümüz bir proje geliştirdik. Ve hepsinden daha önemlisi, demiş olduğum gibi avukatlar için çıkarılan programların tamamı Windows üzerine çıkarılmış. Ve avukatlar tabii ki sürekli olarak bilgisayarların başında değiller. Adliye koridorlarında sürekli bir koşturmacı halindeler. Veya bir yerlere seyahat halindeler. Dolayısıyla hem tabletlerinden hem de kullanmış oldukları Android ve iOS cihazlarından da bu programı kullanma şansları var. Hepsinden daha önemlisi bence de bu diyebilirim. Serhat Bey. Süper.
3: Peki nasıl çıktı bu fikir efendim? Yani siz mesela böyle avukata gittiniz, avukatın ne yaptığını gördünüz. Oradan mı çıktı yoksa ne bileyim siz piyasadaki boşlukları mı değerlendirdiniz? O başlangıç süreci girişimlerin nasıl işe başlayacakları için çok önemli bence.
4: Yani şöyle söyleyeyim, benim çok samimi olduğum avukat arkadaşlarım var. Yani beraber çay kahveleşmeye çıktığımızda bakıyorum işte emsal karar için bir siteye giriyor. İşte kendi evraklarını takip etmek için başka bir program kullanıyor. Kendi görevleri için ayrı bir program kullanıyor. Yani 10 ayrı program kullanıyor. Baktım hepsi yetersiz programlar. Yani bana göre avukatlarımız yani her an başımı sıkıştığı zaman adaleti sağlamak da görevli arkadaşlar olduğu için ve bu arkadaşların daha fazla önem ve değer verilmesi gerektiğini düşündüğüm için niye hepsinin bir arada bulunduğu tek bir program hem de Android ve mobil iOS cihazlarda da kullanabileceği bir program niye olmasın parolasıyla bir işe giriştik. 3 ayda da sizinle de konuştuğumuz gibi yaklaşık 200 bin kişiye ulaşan bir ziyaretçi kitlemiz oldu. Bu da süper. Aslında bu sektördeki açlığı gösteriyor ve gerçekten tam da nokta atışı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz bu konuda.
3: Vallahi süper, süper. Peki geliştirme sürecini biraz sizlere alalım mı? Yani avukatlarla konuştunuz ve şunu istiyorlar, bunu istiyorlar. O zaman bunu yapalım mı dediniz yoksa ne bileyim yolda mı biraz kervanı düzdünüz?
4: Yani tabii ki her şeye dönünce biz avukatlarla görüştük. Aynı şekilde hem kendi samimi olduğum arkadaşlarla görüştüm. Hem de başka arkadaşlarımın avukat tanıdıklarıyla toplantılar yaptık. Hem online olarak hem de yüz yüze. En sonunda herkesin ihtiyaçlarını öğrendik. Dolayısıyla bu ihtiyaçları öğrendikten sonra uygun bir yol çizdik. Ve bu yolu uygun bir şekilde kodlamaya başladık tabii ki. Dolayısıyla bu şekilde başladık diyebilirim projeye.
3: Vallahi süper. Peki şimdi mesela ben şeyleri hatırlıyorum tabii 1990'ların başından beri teknoloji yayıncılığı yaptığım için her daim 90'lardan başlamak üzere her daim böyle bir avukatlar için bir uygulama çabası oldu. Gördüm bunları da birçoğuyla da yayına da aldım onları falan ve her seferinde çıta biraz daha yukarıya doğru gidiyor. Yapay zeka ile mesela avukatlık uygulamaları vesaireler konuşulduğunu da gördüm son zamanlarda. Ama sanırım siz bu noktada da biraz çıtayı yukarıya çekmişsiniz. Biraz o taraflarını anlatabilir misiniz? Neler var içinde diye.
4: Elbette. Hemen şöyle cümleye gireyim. Mesela günümüzde artık yapay zeka kullanmayan kimse kalmadı diyebilirim. Yani en düşük soruların, en düşük seviye soruların sorulduğu, hatta en yüksek seviyedeki soruların dahi sorulduğu bir ortamımız var. Ama insanlara söylenmeyen bazı sıkıntılı konular da var. Örneğin çok olmadı üzerinden bir hafta 10 gün önce bir arkadaşım, kendisi de bilgisayar mühendisi, bir soru sordu. Ve o sorunun cevabı başka zamanda başka bir arkadaşıma yapay zekanın söylediği cevapta ilk başta soruyu soran arkadaşımın bilgisayarı üzerinden anlatıldı. Yani bundan şunu anlıyoruz. Yapay zeka modelleri, yapay zekalar diyeyim, bizim sorduğumuz sorularla ve bizim bilgilerimizle eğitilen aslında içi boş bir beyin diyebilirim. Yani bu beyni kesinlikle. Bizim sorduğumuz sorular ve internetteki bu ansiklopediler, kütüphaneler, kitaplarla doldurulan ve ona göre cevaplandırılan bir durum. Peki bu durumun hukuki olarak avukatlara ne gibi bir sakıncası var? Şimdi sizin de bildiğiniz gibi avukatlarla kendi müşteriler arasındaki her şey bir sırdır. Yani düşünsenize avukatın atıyorum kendi A isimli bir müşterisinin özel bilgilerinin başka bir avukata sorusu cevaplandırılırken örnek olarak verildiğini düşünsenize. Ya bu hem KVKK ihlali hem de bir suç teşkil edecek bir durum. Tabii. Dolayısıyla bizim bu noktada çok üst seviye planlarımız var. Dolayısıyla şu anda mesela şöyle söyleyeyim. Bizim bir yapay zeka çiftliği kurma planımız var. Bu yapay zeka çiftliği tamamen avukatlar istedikleri her türlü soruyu sorabileceği, her türlü özel bilgiyi paylaşabileceği ve bu bilgisayarın internete bağlı olmadığı. Şimdi tabii ki internete bağlı olmayan bir sisteme nasıl erişecek diye düşünüyor olabilirsiniz ama bunu biz askerde de benzer güvenlik önlemleri kullanılıyor. Çok özel verilerin olduğu hiçbir sunucu bilgisayar internete açık değildir. Güvenliği de zaten bu şekilde sağlanırlar ve ara güvenlik katmanları koyarlar. Dolayısıyla biz de avukatlarımıza bu güvenliği sağlama niyetindeyiz. Eğer bu şekilde bir yapay zeka sunucusu bilgisayarı kurabilirsek tabii ki avukatlarımızla beraber büyüyeceğiz. Bunun için çok ciddi altyapı çalışmalarımız var ve desteklenmesi gereken bir süreç. Bu desteği de bulabilirsek eğer demiş olduğum gibi istedikleri her türlü soruyu sordukları ama bilgisayarın hard diskinde değil tamamen random access memory dediğimiz geçici bellekte saklanan bir veri olacak. Yani avukat çarpı butonuna bastığı zaman program kapandığı zaman tamamen bütün bilgiler uçacak. Yani avukatın...
3: Yani siz diyorsunuz ki şu anda şu andaki kullanılan sistemler ChatGPT, Gemini, işte Anthropic vesaireler filan bir şekilde birinin datasını diğerine taşıyor. Yani evet, taşıma ihtimalinden biz bahsediyorduk. Siz bizzat evet. gördünüz bunu yani.
4: Tabii ki. Bizzat şahit oldum ya, zaten biliyorduk ama bu kadar kötü durumda olduğunu bilmiyorduk. Yani başka bir arkadaşımızın bilgisayar bilgilerini sen nasıl verirsin başka bir müşterine? En azından ismi değiştir, bilgisayarı değiştir, yani ismini değiştir, şifreyi değiştir, bir şeyleri değiştir ama yani olduğu şekilde kullanma. Yani bu her ne kadar...
3: Yani bir avukatın yapay zekaya sorduğu işi bir diğer avukata örnek olarak verdi diyorsunuz siz.
4: Yani bunun bilgisayar mühendisi versiyonunu şahit olduk. Ama bu durumun aynısının avukatlar için olmayacağının garantisi kesinlikle yok. Ve bence kesinlikle olacaktır. Bugün olmazsa yarın kesinlikle olacaktır yani.
3: Tabii canım, bilgisayarcılar için ben bunu yapıyorum. Dur, avukatlar için, doktorlar için yapmayalım demez yani. Yani. O bir sonuçta yazılım.
4: Kesinlikle. Evet, kesinlikle o şekilde diyebilirim.
3: Vay yani, vay vay, evet, süpermiş.
4: Yani o yüzden biz şöyle aslında tabir ediyoruz, tabiri caizse. Avukatların daha rahat kavrayabileceği şekilde anlatmaya çalışacağım. Biz bu yapay zeka modellerini içi yani henüz daha tecrübesiz olan bir stajyer avukat gibi düşünelim. Şimdi bu stajyer evet. avukatın henüz bir tecrübesi olmadığı için dolayısıyla içi boş bir beyin olarak düşünelim. Biz bu modeli evet. yani bir stajyer avukatı etmek için binlerce, milyonlarca emsal kararı, kütüphaneyi, ansiklopediyi veriyoruz. Ve zamanla stajyer avukat çok tecrübeli bir avukat haline geliyor. Dolayısıyla bizim yapay zeka modellerimiz de bu şekilde. ChatGPT'ye evet. soru sordukça, biz soru sordukça o artık bu bilgileri, aslında bilgileri kendi hard diskinde saklıyor ama asıl yaptığı iş soruş tarzını, Türkçeyi, mantığı ve olayların bütün kurgusunu anlayabilmek. Yani iki kelime evet. arasındaki istatistiki matematiği çözebilmek. Yani dolayısıyla evet. Bu sebeple biz sorduğumuz her soruda aslında, yani şunu şöyle söyleyeyim, maalesef günümüzde bilgisayar dünyasında bir şeyin fiyatı ucuzsa ya da o şeyden fiyat alınmıyorsa diyeyim, aslında burada pazarlanan şey sizin satın aldığınız şey değildir, sizin bilgilerinizdir. Öyle. Maalesef.
3: Aynen öyle. Aynen öyle. Peki Burak Bey, şunu soracağım size. Yani iki gündür yaptığım haberlerde de bunu özellikle vurgularım. Mesela doktorlardan bahsederken diyor ki eskiden doktorların toplantı notlarını alırdı. Hastayla konuşmalarını yazıya dökmek için kullanılırdı. İşte ne bileyim sonrasında hastanın geçmişini hatırlamak için kullanıldı filan. Ama diyor önümüzdeki günlerde artık biz şunları görmeye başlayacağız. Doktorun iş yapmasına da katkı verecek diyor. Yani ona mesela ya hasta şöyle şöyle şeylerden bahsediyor. Acaba kanser olabilir mi ya da bilmem ne olabilir mi diye de öneri yapacak diyor. Şimdi siz dediniz ya stajyer bir avukat konumunda şu anda. Daha iyi bir avukat haline geldiğinde bir sanki avukatın ortağı gibi, beyninin yarısı gibi ona katkı vermeyi sağlayabilir mi?
4: Elbette. Yani ama her yapay zeka modelleri her ne kadar demiş olduğum, konuşmuş olduğumuz gibi usta birer avukat ya da doktor olsa bile bütün modellerin bir nasıl söyleyeyim halüsinasyon görme durumları var. Yani maalesef. Var olmayan bir bilgiyi varmış gibi anlatma ya da bir bilgiyi atıyorum kanunun 15. maddesi yerine 20. maddesi diye konuşabiliyorlar. Yani yapay evet. zeka ne kadar kullanışlı olsa bile bu tarz zafiyetleri her zaman olacaktır. Modeller istedikleri kadar eğitilseler bile bu sorun çözme şansları maalesef yok. Sadece bu oranı azaltabiliyorlar şu anda.
3: Yani bilmiyorum demekten imtina ediyor ve o yüzden bir şeyler uyduruyor zaman zaman. Bunu ben kesinlikle. Zaten örnekleriyle 1,5 yıldır veriyorum. Yani Hacı Rüknettin Paşa'nın nasıl Ayasofya Müzesi'ni yaptırdığını falan öğrenmiştim ben yapay zekadan. Hacı Rüknettin Paşa diye bir karakter bile yok. Bir isim bile değil yani. Yani evet, bunları biz kanıtladık zaten canlı yayında. Ama tabii bunun avukatlık, doktorluk gibi mesleklerde, çok kritik mesleklerde ortaya çıkması çok yanlış. Amerika'da bunun hala süren davaları var. Amerika'da evet. mesela şey dediler, eğer bir avukat yapay zeka yüzünden bir yanlış yaparsa bu yapay zekanın değil avukatın hatasıdır dediler mesela. Kesinlikle, orada çok kesinlikle. Net çerçeveyi koydular.
4: Kesinlikle o şekilde. Yani çünkü o bilgiyi paylaşan kişi o avukattır. Yani sizin bilginizi paylaşan kişi sizin avukatınız olmalı ki avukat demek ki sizinle alakalı yapay zekada bir süreç geliştirdi. Dolayısıyla sizin bilginiz o şekilde yapay zekanın eline ulaştı diyebilirim. Peki biz nasıl çalışıyoruz diye soracak olacaksınız evet. ihtimalle. Yani biz bu verileri...
3: Ağzımdaki soruydu.
4: Yani çünkü tamam yapay zekalar okumasın ama biz okuyabiliyor muyuz bu verileri? Yani biz okursak yine aynı sorun olacak. Yine bir anlamı kalmayacak bu işin. Evet. Biz şu anki süreçte yani bir avukat adli kodaya girdiğinde bu gizli soruları nasıl garanti veriyoruz diye soracaksınız. Şöyle garanti veriyoruz. Daha önce de bu soruyu aslında bize avukatlarımız sordular. Avukatlarımız bize değil, kurduğumuz matematiğe güvenmeliler. Yani ben bir bilgisayar mühendisi ve altyapı mimari olarak net şu garantiyi verebilirim. Biz bu verileri istesek bile okuyamayız. Çünkü biz yazdığımız kodları sıfır bilgi ve uçucu bellek mimarisi diyoruz biz buna. Yani avukat projeyi kapattığı zaman, yani programı kapattığı zaman komple silinen bir metin durumunda ve sabit diskimize asla herhangi bir log, yani kayıt ve bilgi saklanmıyor. Ve bütün veriler geçici bellek dediğimiz sistem belleğinde, RAM dediğimiz yapıda.
3: RAM dediğimiz, evet.
4: Evet, cevabı dönüşüyor ve ilgili işlem sonlandıktan sonra milisaniyeler içerisinde o bilgi buharlaşarak kendini yok ediyor. Yani tıpkı fişi çekilmiş bir bilgisayar gibi arkasında hiçbir dijital iz, hiçbir ayak izi kalmıyor diyeyim. Dolayısıyla
3: ama bunun için devasa bir RAM gerekiyor değil mi efendim?
4: İşte bunun için aslında biz kendi sunucularımızı kullanmıyoruz. Bütün dünyanın kullanmış olduğu, bu noktada da biraz bilgi vereyim. Dijital bir sınır kapısı lütfen dediğimiz bir yapı var. Cloudflare diye. Bu Cloudflare hem sistemlerimize saldırı olduğu zaman hem de bir bilgiyi saklamaya çalıştığımız zaman o bilgileri gizleyen, şifreleyen bir matematik algoritma kuruyor. Çünkü biliyorsunuz bu dosyalar bütün avukatların ve bütün çalışanların sırları. Dolayısıyla biz şöyle söyleyebilirim. Nasıl bir adliyeye girerken dışarıdaki X-ray cihazı var ya, biz bu X-ray cihazının içerisine adliyeye sokulmayacak bir sürü şeyler, materyaller bu X-ray cihazından geçiyor ve kötü niyetli bir durum varsa en baştan engelleniyor. Yani daha bizim sunucumuza daha erişemiyorlar. Dolayısıyla diyelim ki en kötü senaryo oldu. Bizim bu az önce söylemiş olduğum dijital sınır kapımız Cloudflare firmasının sunucuların olduğu yere direkt fiziksel bir saldırı olduğunu varsayalım. Bir savaş çıktığını varsayalım. Buraya girdikleri zaman bile bizim hani kağıt öğütücü cihazlar vardır ya, illaki denk gelmişsinizdir.
3: Evet,
4: öğütücü cihazlar gibi biz bilgileri öğütüyoruz. Yani bir kum tanesi gibi kumdan bir yığın oluşturuyoruz. Yani cihazdaki hard diskleri de sökseler, kendi bilgisayarlarına takmış olsalar bile
3: yeri alınamaz hale geliyor.
4: Evet, ellerindeki tek şey bir kum tanesi, bir kum yığını. Ya bu şifre çözücü anahtarla bilginin olduğu sonucu aynı değil. Dolayısıyla şifreleme mantığı bu şekilde kuvvetli olduğu için diskleri dahi çalsalar herhangi bir avukat bilgilerini bizden okuyamazlar. Dolayısıyla biz bu konuda
3: peki,
4: avukatlarımıza...
3: Buradan biraz şey tarafına da geçmek istiyorum. Şimdi sizin işiniz de kritik bir iş. KVKK mesela bir sürü sektörde önemli yaptırımlar koyuyor. Diyor ki mesela işte bu bilgileri yurt dışına çıkaramazsınız. Bankalarda mesela bizim bilgilerimiz yurt dışına çıkmıyor. Peki siz bu işi nasıl hallettiniz? Özellikle ben bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü yapay zekada Türkiye'de bir şey olmadığı için, zaten yurt dışına çıkmak zorunda olduğu için bazı şeyler. Bunlar nasıl hallediliyor efendim?
4: Yani şöyle söyleyeyim, ben bütün verilerimizi Türkiye'de biriktirme noktasında çok büyük çalışmalar yaptım, araştırmalar yaptım. Belki de abartısız Türkiye'deki her firmanın sunduğu imkanları inceledim diyebilirim. Ancak maalesef dediğiniz gibi sizin de çok ciddi yani sunucularda hala 2009-2010 yıllardan kalan bilgisayarları maalesef güçlü bilgisayar gibi kullandıklarından ötürü böyle bir süreci Türkiye'de yürütme şansımız maalesef yok. Dolayısıyla biz de bu konuda, yani kendimi de aslında bir bilgisayar mühendisi olarak bazı hukuki konuları okumak ve eğitmek zorunda kaldım kendimi. 2024 yılında kanunlar bayağı değişmiş ve bu değişen kanunlara göre Türkiye dışına bilgi çıkarttığımız zaman bu KVKK kapsamında imzalanması gereken sözleşmeler var. Hem biz hem de bilgileri sunduğumuz sunucu hizmetini veren firma bu sözleşmeye imza atmak zorunda ve biz bu sözleşmeyi ilgili Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilgili kuruma mail yoluyla göndermek zorundayız. Dolayısıyla biz bu süreçleri yürüttük ve Almanya'daki sunucumuzla, sunucu hizmetini veren firmamızla karşılıklı olarak sözleşmeler imzalandı. Herhangi bir bilgi paylaşımı hiçbir şekilde yapılmayacaktır diye. Ve biz bu sözleşmeyi de dediğim gibi Türkiye'deki ilgili kurumlara vermiş bulunuyoruz. Ve tabii ki bu süreçte çok sıkıntı çektiğimiz durumlar da oldu. Mesela e-mail servisleri için hazır servisler kullandık. Çünkü bütün dünyada bu kullanılan bir şey. Ama maalesef
3: tabii.
4: biz bu sözleşmeyi bu firmalara gönderdiğimizde biz bu sözleşmeyi imza atmayız diye cevap aldığımız taraf firmalar da oldu. Mesela e-mail'de bu şekilde sıkıntı yaşadık. Dolayısıyla biz de Almanya'daki sunucumuzda kullanıcılarımızın e-maillerine gönderilen bilgiler ve işte 6 haneli güvenlik kodları vesaire gibi kodlar tamamıyla kendi sunucumuzda saklanmış durumda. Yani hiçbir şekilde dışarıya bilgi vermeyen bir yapı kurmuş durumdayız Almanya'da, öyle söyleyebilirim.
3: Ama çok uğraşmışsınız. Bir de sonuçta bunu hani en çok Almanya'ya özel anlaşmalarla vesairelerle götürebilmişsiniz. Gerçekten Türkiye'de bu sunucu parkı, sunucu altyapısı bu kadar söylediğiniz kadar zayıf mı ya?
4: Yani maalesef öyle söyleyebilirim. Mesela benim de kendi evimde mesela Türkiye'de bu sunucu servislerini veren firmaların olduğu cihazlar var. Ama tabii sadece bununla bitmiyor. Yani üst kat farklı internet hattı gerekiyor. Komple binaya gelen interneti besleyen bölüme hem de kendi işlerimizdeki bilgisayarların olduğu bölüme ekstradan jeneratör tarzı cihazlar koymamız gerekiyor.
3: Tabii o tier 1'ler, tier 2
4: Yani
3: olmalar
4: bu
3: filan falan Türkiye'de bunun
4: bunlar
3: örnekleri yok. Bir de yurt dışında insanlar 1 trilyon dolar yatırım yapıyorlar. İşte bunlar için yatırım yapıyorlar. Biz Türkiye'de bu yatırım yapmazsak işte başımıza böyle şeyler geliyor.
4: ya Türkiye'de
3: Yani sizin
4: aslında bu
3: gibi
4: yatırımlar
3: girişimciler kendilerine alan bulamıyorlar.
4: ya Türkiye'de bu yatırımlar aslında var ama şöyle var. Bilgisayarlarda yok. Her türlü internet hizmeti var. Kesintisiz güç kaynağı hizmeti var. Asla sunucular kapanmıyor. O konuda sıkıntımız yok. Ama maalesef bilgisayarlar demiş olduğum gibi 15-20 sene öncesinin bilgisayarları olduğu için bu konuda çok ciddi zafiyetler oluyor ve dolayısıyla avukatlarımız da kendileri için çıkarılan programlarda hem kodlar eski olduğu için hem de sunucular eski olduğu için çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar.
3: Siz yaşıyorsunuz bunun sıkıntısını. Yani yazık, siz girişimcisiniz ve insanlara bir şey üretmeye, belki de dünyaya açılmayı planlarken başınızdan bunlar geliyor. Peki şunu da soracağım ben size. Girişimcilik macerasında yani böylesi teknik şeylere takılıyorsunuz. Diğer başka takıldığınız yerler var mı efendim? Bunu da sizden duyalım ki girişimcilerimiz yola çıkarken bunları kulaklarında bir şey olarak tutsunlar.
4: Ya her şeyden önce insanların bir bütçesi olması gerekiyor gibi bir algı var. Ama
3: Evet.
4: mesela biz kendi şirketimizi kendimiz şu an kendi binamızda sunucu kurmadık. Çünkü kendi binamızda ve kendi binamızı satın almak ve sunucu kurmak çok ciddi maliyet isteyen bir şey. Dolayısıyla her türlü güvenliği sağlayabilen bir firma ile ortaklaşa partner olarak çalışmak durumunda kalıyorsunuz ister istemez. Ve kendi piyasadaki o açlığı neyse hangi sektörde iş yapacaksanız eğer onu o işin içinde bulunan insanlarla konuşup sorunu nokta atışı tespit etmeleri gerekiyor insanların. Yani çünkü ben bunu gördüm tek bir sorun çözüm diye işin içine girdiğiniz zaman maalesef olmuyor. Çünkü farklı vizyonlarda, farklı kültürlerdeki insanların da yaşamış olduğu başka sorunlar da oluyor. Tek bir sorunu çözmek yerine tabii ki yani sıra sıra yaparsınız ama farklı sıkıntıları bulabilmek, görebilmek adına farklı insanlarla görüşmeleri ve bu sorunların tamamını herkesin sesi olmalı insanlar. Dolayısıyla
3: Tabii
4: herkesin
3: tabii
4: sesi
3: tabii tabii.
4: olabiliyorsanız eğer dediğim gibi şu anki günümüzdeki gibi tek bir sorun çözüp bir tane şu sorunu çözen bir program çıkarıp avukatlara ya da ilgili kişilere 10 tane 100 tane program kullandırmaktansa bizim yaptığımız gibi bir program çıkarıp komple bir çözüm yoluna gitmek her şeyden daha güzel bir çözüm yoludur diyebilirim.
3: Peki o
4: Mesela şu
3: zaman
4: an
3: son olarak size şunu sorayım. Yani şimdi siz böyle bir avukatlık uygulamasına girdiniz. Yapay zeka ile bunları birleştirdiniz. Şu anda görebildiğim kadarıyla içtihatlar konusunda onlara yardım ediyor. Ama mesela bunun bir dört başı mahir avukata dönüşmesi mümkün olur mu? Yani sizin yapay zekada kodladığınız bir şey, buradaki bütün bilgileri alıp insanların nasıl davrandığını, nasıl, nerede, ne kararlar aldığını görüp bunlardan desenler, paternler çıkarıp bir avukat hizmeti vermeye başlaması bir hayal mi, yoksa ne bileyim

0: sebeplerinden ötürü. Daha fazla şu anki modellerimiz bile tek başına belirli filtreleri uyguladığımız takdirde başarılı olabilirler. Mesela ben kendi adli kullanış sistemimiz için bir yapay zeka modeli eğittiğimizde ya da kurduğumuzda sadece hukuki konularda cevap vermesi için kısıtlama koyacağız. Ve avukatların da kendi hukuki sınırlamalarını koyacak şekilde bir şart koşacağız. Mesela bir dilekçenin sertlik seviyesi. Bir, karşıdaki avukatlarla anlaşabilecek gibisiniz en nazik şekilde. Atıyorum 10 en sert seviye. Bu da işte bütün emsal kararların, bütün hukuki silahların çekildiği güçlü bir savunma ya da güçlü bir saldırı diyeyim. En tabiri caizse eğer. Evet. Bu şekilde kullanabilecekleri bir şekilde sokmaya çalışacağız. Tabii bunun için de ciddi bir zaman ve süreç gerekiyor.
1: Son olarak dedim ama son olarak size şunu da sormak istiyorum. Evet. Mesela ChatGPT, Gemini, Anthropic falan birer LLM, yani büyük dil modeli. Bir Türk dil modeli olsa işiniz kolaylaşır mıydı?
0: Yani mesele aslında hangi ülkede olduğundan ziyade, çünkü bu bilgileri hepsi kullanacak, belirli bir eğitim seviyesine ulaşmış olan ve işimizi gören belirli modellerin artık bizim hedeflediğimiz gibi internetle bağlantısının kesilip tamamen sır sayılabilecek bilgilerin o bilgisayarda sırlı olarak kalması ve iş bittikten sonra silinmesi. Şu anda yapılması gereken tek şey bence bu ve bu da maalesef bu yapay zekadan ötürü çok ciddi maliyetlere çıkan bir duruma soktu bizi.
1: Tabii.
0: O şekilde diyebilirim.
1: Yani biraz o tren kaçtı gibi. Vallahi ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Adlikolay.com'a başarılar diliyorum bu girişimcilik yolunda. İnşallah böyle yeni yatırımcılar bulduğunuzda şey yaptığınızda da karşılıklı konuşur ve deriz ki o zaman bunları konuşuyorduk. Şimdi bambaşka yepyeni bir yere geldik.
0: İnşallah o günlerde olur Serhat Bey. Umarım dediğiniz gibi her şey çok, hem bizim için hem de avukatlarımız için hak ettikleri programlara sahip olma noktasında her şey çok güzel olur onlar için de.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. İyi günler.
1: Saygılar. Evet, adlikolay.com'un kurucusu Burak İbrahim Ünal'la konuştuk. Şimdi böyle bir minik müzik arası yapalım. Şöyle bir derin nefes alalım. Ardından bomba bomba haberlerle sizlerle burada birlikte olacağız efendim. Yani yapay zekada artık tehdit tarafına biraz gelmiş durumdayız. Hadi şarkıyı dinleyip o tehditleri anlatayım sizlere.

şöyle güzel dinamik bir müzik girişinden hemen sonra sizlerle birlikteyiz. Tekrar haberlere girelim. Şimdi enteresan bir başlık var elimde. Yapay zeka için siber güvenlik alarmı veriliyor. Tehditler artık yıllar seviyesinden çıkmış, aylar seviyesine gelmiş efendim. Amerika, İngiltere, Kanada ve Avustralya ve Yeni Zelanda'nın oluşturduğu Five Eyes diye bir istihbarat ağı varmış. Gelişmiş yapay zeka modellerinin çok kısa bir süre içinde hükümetlere, şirketlere, kritik altyapılara yönelik siber saldırıları ciddi biçimde güçlendirebileceği uyarısında bulunulmuş. Kurumlara göre bu risk uzak bir gelecek senaryosu değilmiş. Önümüzdeki aylar içinde etkisi hissedilebilecek kadar yakınımızdaymış efendim. Bu uyarının merkezinde burada o size sık sık burada bahsettiğim Frontier AI var. Yani o uç sınır yapay zekalar var. Gelişmiş yapay zeka modelleri var. Bu sistemler evet savunmayı güçlendiriyor. Saldırganların açık bulmasını, saldırı planlamasını filan zorlaştırıyor. Ama diğer taraftan saldırganların eline geçerse de aynı şekilde zafiyetlerin istismar edilmesi açısından bunları hızlandırıyor. İşte bu neden.

Nedenle siber güvenlik artık yalnızca teknik ekiplerin işin olmaktan çıkıyor. Şirket yönetimlerinin, devletlerin, kritik altyapı sahiplerinin, bankaların vesairelerin doğrudan sorumluluğu haline giriyormuş. Bu konu hep kulaklarımızda kalsın. Ben sık sık sizin kanalınızla bütün herkesi uyarmaya devam edeceğim. Enteresan bir şey. Şimdi yapay zeka gizli sistemlerdeki açıkları saatler içinde bulduğu haberi var. Hemen arkasından gelsin bu haber. Şimdi Anthropic'in gelişmiş yapay zeka modeli Mythos'tan bahsediyorduk. Amerikan istihbarat kurumlarıyla yapılan kontrollü bir güvenlik testinde gizli hükümet sistemlerindeki zafiyetleri tak diye böyle kısa süre içinde tespit etmiş. Yani yapay zeka diyoruz ya işte şudur budur filan. Yapay zekanın bir de bu yönünde var. Yani düşünün ki Amerika istihbarat kurumları deyince dünyanın en iyi korunan kurumları filan diyoruz. Mythos'u salmışlar oraya 2 dakikada al abi bak burası boş, burası açık, burası bilmem ne demiş. Model tabii sistemlere saldırı düzenlemiyor ama açıkları istismar etmedi ve çalışmanın denetimli bir test ortamında yürütüldüğü özellikle vurgulanıyor. Yani gelip de böyle hani dalmadılar bize, sizin bilgilerinizi çalmadılar diyor. Bu gelişmeyle yapay zekanın siber güvenlikte nasıl çift taraflı bir güce dönüştüğü gözüküyor. Yani az önce verdiğim haberde olduğu gibi aynı teknoloji savunma ekiplerine açıkları erken bulmasına yardım ediyor. Kötü niyetli ekiplere de ciddi biçimde bak aa burada açık varmış abi dal buradan filan diyor. Gerçi bizim ülkece böyle sorunlarımız yok. Bizim ülkemizde işte ne bileyim insanların TC kimlik numaraları, bilgileri vesaireleri, okulları, şunları bunları çatır çatır çatır ortada dolaşıyor. 20 milyon kişinin, 50 milyon kişinin hatta ülkenin cumhurbaşkanından bilgileri dışarıda 50 dolara, 100 dolara satılıyor. Biz o aşamayı geçtik. Bundan sonrakiler kurtulsun bari. Bizim çocuklarımızın bilgilerini almasınlar bari modundayız. Hay Allah'ım. Bunları ben anlattıkça böyle sinirleniyorum ama siz de tahmin edersiniz. Sizin de sinirlenmeniz lazım yani. Neyse. Doktorluk tarafına geçelim. Tıp tarafına geçelim. Şimdi bir yerde bir ülkede yani şöyle bir şey oluyor. Bir adam astım sanılıyor. Yapay zeka bilgileri alıyor ve işliyor bu bilgileri ve diyor ki abi burada bir kalp sorunu var. Astımla alakası yok ve kalp nakline kadar giden bir süreç başlamış. Yani işte bu yapay zeka destekli teşhis sistemleri aslında doktorların göremeyeceği alanları onlara açıyor. Ve mesela dediğim gibi astım için doktora giden hastanın aslında kalp sorunu olduğunu söylüyor. İşte bu vakada ya vakanın detaylarını da size vermeyeyim şimdi yormayayım sizi. Yani yapay zekanın hekimlerin yerine geçmesinden çok gözden kaçabilecek karmaşık belirtileri fark etmesi ve ikinci bir katman olarak, ikinci bir dikkat katmanı olarak kullanılması gerekiyor. İşte mesela kalp yetmezliği. Yani bu adam düşünün ki kalp yetmezliği varmış. Adam kendini astım sanıyor. İki fıs fıs sıkacak ve düzeldim zannedecek. Sonra bir gün hop diye gider. İşte bu noktada ya yapay zeka olmasın, tıpta onun yerine gelmesin. İşte dikkatli kullanın. Tamam dikkatli kullanılsın. Ama bir an önce kullanılmaya başlansın. Doktorlarla beraber kullanılmaya başlansın. Kim bilir günde kaç hastayı böyle kaybediyoruz? Kim bilir belki de erken teşhis edilebilecek kaç hasta elimizden ayağımızdan kaçıyor. Efendim gelelim şimdi az önce Burak Bey'le de konuştuğumuz o yapay zekanın şeylerine, merkezlerine, veri merkezlerine. Şimdi yapay zeka veri merkezleri hep burada dile getirdiğimiz gibi müthiş bir elektrik ihtiyacı var. Enerji şebekeleri üzerine yeni bir baskı oluşturuyor. Çok enerji yiyor çünkü. Hopur hopur o bir şehrin bütün enerjisini yiyor. Şimdi bu baskıyı hafifletmek için yani dev santraller kuruyorlar. İşte ne bileyim yeni iletim hatları, elektrik direkleri, yer altı bilmem neler falan kuruyorlar. Evlere böyle güneş panelleri kuruluyor, bataryalar kuruluyor. İşte araçlarımız elektrikli araçlar, akıllı cihazlar falan falan. Ya tamam ama burada mesela şey var, milyonlarca ev küçük ve esnek enerji birimlerine dönüşürse diyor, yapay zeka söylüyor bunu. Şebeke yoğun saatlerde rahatlatılabilir diyor. Yani o şeyler böyle diyor, hop hop hop diye elektriği çekerken biz evlerimizi minik santraller haline dönüştürürsek evler elektriği sadece tüketen noktalar olmaktan çıkarıp gerektiğinde enerji depolayan ve geri veren ve tüketimi akıllıca azaltan mikro destek merkezlerine dönüşsün diyor. İşte bunları da kim yapıyormuş? Yapay zekalar yapıyor. Bu klasik elektrik ayarlamalarını, o çok kritik elektrik ayarlamalarını yapay zeka böylece yapıyormuş efendim. Şimdi geçelim bir başka habere.
Tehlike makinelerden çok onları kullanan güçte diyor bir isim, Corey Doctorow. Şimdi yapay zeka tartışmasındaki en büyük tehlikenin bilinç kazanan makineler değil, yapay zeka etrafında kurulan o ekonomik balon ve iş dünyasının insansız üretim hayali olduğunu söylemiş bu uzman. Ona göre yapay zeka çoğu zaman çalışanları güçlendiren bir araç olarak değil, patronların işçileri daha ucuz, daha denetlenebilir, daha bağımlı hale getirme arzusu için pazarlanıyor diyor. Şimdi bu adamın eleştirisi şu: yapay zekanın teknik kapasitesinden çok onun etrafında kurulan yatırım anlatısına odaklanıyor. O orayı eleştiriyor. Büyük teknoloji şirketleri ve yatırımcılar yapay zekanın insan emeğini hızla gereksiz kılacağı fikrini canlı tuttukça para akışı sürüyor diyor. Ama bu balon patladığında zarar yalnızca zengin yatırımcılara değil, işine, gelirine, toplumsal güvenliğini ve bu dönüşüm içinde kaybeden geniş kitlelere yansıyabilir diyor. Şimdi hikaye şu efendim, bakın. Bu adamlar yapay zekaya çok büyük paralar harcıyorlar. Acayip enerjiler harcıyorlar. Trilyon dolar verip işte ne bileyim şeyler kuruyorlar, veri merkezleri kuruyorlar. Milyon yüz milyonlarca dolar verip uzmanları alıyorlar işe ve onları çalıştırtıyorlar. Acayip paralar dönüyor. Şimdi bu paraların bir yerden kompanse edilmesi lazım. Yerine o paraların bir şeyler koymak lazım. Bunu da nereden alacaklar? Büyük şirketlerden alacaklar. Büyük şirketler şu anda abi çok güzel işler yapacaksın, bak şahane bilgiyi yoğuruyor filan, o öyle bir şeye para vermiyorlar. Bu şirketler neye para veriyorlar? Abi bak, bu işçiyi alıyorsun, sigortası var, derdi var, sendikası var, bilmem ne. Ne uğraşıyorsun bunlarla ya? Boş ver gitsin abi. Gel sana bir yapay zeka verelim, oraya robotları koyalım. Ondan sonra sen 5 kuruş para vermeden günde 24 saat üretim yapı satabiliyorlar yapay zekacılar. Şimdi bu da, bunun çok bariz bir balon olduğu belli. Bu kadar biz sizinden yapay zeka konuşuyoruz. Bunun çok bariz bir balona doğru gittiği belli. İşte o noktaya doğru çekilen patronların akıllı olması gerekiyor birinci noktada. İkinci noktada da yani oraya doğru gitmememiz gerekiyor tabii. Yani insanların emeğini ellerinden almaya çalışma noktasına doğru gitmememiz gerekiyor efendim. Bunu özellikle söylemiş olayım. Şimdi günün anlam ve önemine binaen size futbollu bir yapay zeka haberi vermek istiyorum efendim. Şimdi futbolda biliyorsunuz en önemli şey nedir? Yetenek keşfi. Yani o iyi oyuncuyu en erken zamanda bulabilmek. Biz ne yapıyoruz mesela? 40 yaşına gelince tamam artık bu Türkiye'de oynayabilir diyoruz. Ya peki 40 yaşında İtalya'da oynayabilen bir adamı bizim burada 12 yaşında, 15 yaşında, 17 yaşında keşfetmişliğimiz var mı? Yavrum, bir tane Arda'mız var. İşte onu da Real Madrid'e gönderdik. Hani böyle genç yaşlarda, ama biz genelde hani bütün ortalamaya baktığınızda biz 30 yaş ve üstü insanları buraya getiriyoruz ve onlardan medet umuyoruz. Şimdi o yüzden de futbolda yetenek keşfi daima büyük paralar ediyor. Mesela işte şeyler vardı. Bir oyuncu mesela Afrika'dan geliyor buraya. Ondan sonra burada oynuyor. Adamı almışlar 15 bin dolara. İşte adamı satıyorlar 10 milyon dolara. Kar marjı inanılmaz, %1000. İşte bu yüzden de bizim o başlarda para kazanmak için bunu keşfetmemiz lazım. Peki burada yapay zeka işe yarabilir mi? İşte bunu konuşuyoruz. Eskiden yapay zeka öncesinde futbolcuyu keşfetmek biraz sezgi meselesiymiş. Tabii biraz işin içinde bilim de var ama çoğunlukla da şans meselesiymiş. İşte bir gözlemci mesela küçük bir kasaba takımında oynayan çocuğu izliyor. Vay vay vay diyor. Bu da üçüm çalım atıyor diyor. Bu nasıl ileriyi görüyor falan diyor. Çocuğu alıyor oradan, kaçırıyor. Ama işte Hollanda'ya götürüyor. Ama Almanya'ya götürüyor. Ama İngiltere'ye götürüyor. Ve dünya yıldızına dönüştürüyor. Şimdi ama bu modelin de tabii belli doğal sınırları var. Şimdi kaç tane kasabaya kaç tane gözlemci göndereceksin arkadaş? Bir de gönderdiğin gözlemci gerçekten onu anlayabilen adam mı olacak? İşte her oyuncu doğru zamanda doğru kişinin önüne çıkabilir mi? Mesela siz Pele'yi yakalamışsınız ama Pele o gün sakat sakat oynuyor. İyi oynayamıyor, aman deyip geçiyorsunuz ve dünya Pele'siz kalıyor gibi. Yani bir de hani oynadığı maçla da alakalı. Mesela işte ne bileyim, kapanan bir rakibe karşı oynuyor, adam oynayamıyor mesela. Aa, bu olmaz diyorsunuz. Şimdi işte bunu yapay zekayla klasik o istatistiklerde kolay görünmeyen üst düzey futbolcu sinyallerini keşfetmesi amacıyla yapay zekaya salmışlar. Şöyle, sistem şunu vaat ediyor. Diyor ki yetenek keşfini daha geniş,
daha hızlı, daha veriye dayalı hale getireceğiz diyor. Büyük kulüpler yalnızca gözlemci raporlarına göre değil, algoritmaların çıkardığı risk ve potansiyel skorlara da bakacak. Yani küçük kulüpler ve amatör akademilerde işte oyuncularını dijital platformlara çekecekler, yükleyecekler ve daha görünür hale getirecekler diyor. Şimdi Brezilya, zaten bütün yıldızların çıktığı yer, Brezilya bu açıdan çok önemli bir örnek olmaya adaymış. Şimdi ülkede futbol yeteneği açısından dünyanın en zengin kaynaklarından biri ama işte bu zenginliğin tamamı o profesyonel ağlara ulaşmıyor diyor. İşte büyük kulüplerin radarına giremeyen çok sayıda genç oyuncu varmış Brezilya'da. Yapay zeka destekli o tarama sistemleri teoride bu görünmezliği azaltacak diyor. Yani bir oyuncunun keşfedilmesi artık yalnızca doğru gözlemcinin doğru gün doğru maça gelmesine bağlı kalmayacak diyor. Ama her şeyde amamız var ya, ama diyelim, ama teknolojinin tehlikeleri yok değil. Nedir o tehlikeler? Mesela futbol yalnızca ölçülebilir verilerden ibaret değil. Şimdi bazı oyuncular istatistikte sıradan görünüyor ama büyük maç karakteri taşıyor. Mesela işte bazı adamlar vardır böyle gerçekten de oynar filan böyle sıkılırsınız onu izlerken. Ama büyük maçlarda iki hareket yapar alır götürür. İşte bu kulüpler yapay zeka skorlarına fazla güvenirse algoritmanın ölçemediği o sezgi, karakter, yaratıcılık ve oyun zekası gözden kaçabilir diyor uzmanlar. Bir başka risk de veri eşitsizliği. Bunu her zaman söylüyoruz ya. Her zaman. İyi kamerası, düzenli veri kaydı, dijital altyapısı olan akademiler daha avantajlı hale geliyor. Ülkemizde de aynı şekilde. Yani teknolojik eşitlik getirecek gibi görünürken o teknoloji doğru kurulmazsa güçlü kulüplerin, zengin altyapıların, zengin çocukların elini güçlendiren bir şeye dönüşecek diyor. Yani yapay zekanın gerçekten demokratikleştirici olması için düşük bütçeli kulüplerin ve uzak bölgelerdeki oyuncuların da sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Ama şimdi haberin de esas anlamı şu ya, yani yapay zeka futbola insan gözünün yerini almak zorunda değil, onu daha iyi görür hale getiriyor. Yani hala iyi bir gözlemci oyuncunun o beden dilini, baskı altındaki tavrını, takım içindeki arkadaşlarıyla davranışlarını, gelişimini filan hikayesini hissedebilir. Ama işte yapay zeka binlerce, on binlerce oyuncu arasında şuna daha dikkatli bak deyip o dikkati doğru yere çekebilir. Yani Brezilya örneğinden yola çıkacak olursak yapay zeka Pele'yi tek başına bulmayacak. Ama belki de onu gören İlk kişi bir gözlemci, scout değil, küçük bir sahadan yüklenen maç videosunu analiz eden bir yapay zeka olacak. İşte bu anlamda, bu bakış açısıyla şimdi bir sizleri duyar gibi oluyorum. Ya futbolun romantik tarafı kaybolacak mı? Hayır, kaybolmayacak. Sadece yetenek keşfinin haritasına yeni ülkeler eklenecek. Bu çok önemli. Geçelim efendim. Şimdi yapay zeka üniversiteye hazırlanan öğrenciler için güçlü bir yardımcıya dönüşmeye başlamış bütün dünyada. Yani başvuru metni yazmak, ders çalışma planı hazırlamak, işte zor konuları anlamak, açıklattırmak, işte sınav stratejisi kurmak, işte akademik hedefleri netleştirmek filan gibi alanlarda yapay zeka araçları öğrencileri daha önce pahalı danışmanlıklarla sağlanan desteğin büyük bir kısmını sunabilmeye başlamış. Ama şimdi aynı teknoloji yeni bir eşitsizlik alanı yaratacak diyor uzmanlar. Yapay zeka araçlarını doğru kullanmayı bilen, iyi internet erişimi olan, işte ne bileyim aile okul desteğiyle yönlendirilen öğrenciler daha diğerlerine göre daha fazla avantaj kazanacak. Bu imkanlara sahip olmayanlar daha da geride kalacak. İşte mesela Stanford'a giden, İngiltere'nin en önemli üniversitelerinden bir tanesi Stanford'a giden, işte yol teoride açık gibi gözükse de aslında yapay zeka okur yazarlığı filtresinden geçebilir diyor. Şimdi burada şunu düşünmemiz lazım. Evet, dünyada bazı insanlar yapay zekaya erişemiyorlar. Dünyada bazı çocuklar gerçekten de bırakın yapay zekayı internete erişemiyorlar. Tamam, bunların hepsini cebimize tutalım. Bunlar erişemiyor, ötekiler erişirse daha mı şey olacak? O zaman eşitsizlik olacak diyenler için söyleyeyim. Yani tamam da daha iyi çocuklar görebilmek için biz daha kötülerin seviyesine mi çekeceğiz daha iyi yapabilecek olan çocuklarımızı?
Burada devlet sosyal bir devlet olduğunu hatırlayacak ve çocuklarımıza, üniversitedekilere, lisedekilere vesairelere yapay zekayı daha etkin ve daha ulaşılabilir, erişebilir şekilde sunacak. Yani mesela bu devletin bir tane kendi Türk el elemi olsa, Türk dil modeli olsa, işte ne bileyim biz işte ChatGPT'lere, Gemini'lere vesairelere öğrenci başına 10 dolar, 30 dolar arası para vermesek, hiç para vermesek, devlet o yapay zeka ile çocuklarımıza bilgilendirmeler yapsa, doğru şeyleri anlatsa falan nasıl olur? Süper olur. Ama devletin bu konuda herhangi bir çalışması yok. Bakın bir sene önce bugün size TÜBİTAK'ın kendi Türk el eleminin hakkında yaptığı çalışmaları anlatmıştım. Ve bizzat onun başındaki insanla konuşmuştum. Onu yayına çağırdık, gelmediler. TÜBİTAK'a böyle resmi belgelerle davetler attım, gelmediler. Bakan çıktı dedi ki biz dedi yakında dedi Türk el elemini duyuracağız dedi. Bir sene önceydi. Hala duyurulan bir şey yok. Bu arada bizim yapay zeka sınırıcı belgemiz bile yok. O da çıkacaktı. Ne oldu? Çıkmadı. Biz buraya o oranın şeyin içindeki insanları aldık. Çıkmadı. E işte bizim birazcık kendimize gelip abi hadi ya artık bir şeyler yapalım dememiz lazım. Ama hadi artık bir şeyler yapmıyoruz ne yazık ki. Neyse. Geçelim efendim. Geçelim. Şimdi Bernie Sanders'a gidelim. Amerikalı senatör Bernie Sanders biliyorsunuz. Böyle sosyalist kafaya en yakın adamlardan bir tanesi. Diyor ki yapay zekanın yaratacağı ekonomik dönüşüm karşısında Amerikan Kongresi'nin acilen harekete geçmesi gerekiyor diyor. Sanders'a göre yapay zeka yalnızca yeni bir teknoloji değil, iş gücünü, gelir dağılımını, veri merkezleri, enerji altyapısını ve büyük teknoloji şirketlerinin toplum üzerindeki gücünü yeniden şekillendiren bir sistem diyor. Yani o game changer diyoruz ya, oyun değiştiren bir sistem. Dolayısıyla adam şunu söylüyor, bu zenginlik sadece teknoloji devlerine bırakılamaz diyor. Şu anda benim size söylediğim şeyi söylüyor. Biz bunu kendi ülkemizin zenginlerine de değil, yabancı ülkelerdeki zenginlere bırakıyoruz. Burada devlet sosyalleşip madem yapay zeka bu kadar güzel ve hayat kurtarıyor, o zaman hadi abi gel bakalım biz bunu yapalım, ülkece bunu yapalım demesi lazım. Yani mesela 1920'lerde Cumhuriyet kurulduğunda atam şöyle dedi mi? Ya burada fabrika, şeker fabrikası kurmak çok zor. Biz İngiltere'den alalım ya şekeri. Ne olacak ya? Ne uğraşacağız burada? Dedi mi? Paramız yok, biz bir şeker fabrikasını kuramayız. Dedi mi? Tekstil, şeker, metalurji vesaireler falan falan. O zamanlar devlet eliyle yapılmadı mı? Mesela o zamanlar benim 90'larda çok eleştirilirdi. Özal zamanından sonra bazı şeylerin devlet eliyle yapılması çok eleştirildi. Özel sektöre devredilmesi lazım dendi. Ha, oldu da ne oldu? Neyse bunu sizin düşüncelerinize ve hatıralarınıza bırakıyorum. Ama yapay zeka bambaşka bir yerde. Yapay zekayı önce kamunun sahiplenip bütün ülkenin herkes tarafından kullanılabilir olmasını sağlamamız lazım. Bakın az önce konuştuğumuz konuk bize şunu söyledi. Türkiye'de bu yapay zekayı düzgün ve uygun fiyatlarla çalıştırabileceğimiz bir yer yok. Veri merkezleri bu konuda yetersiz veya pahalı. İşte o yüzden bizim burada devlet eliyle belki bir şeyler yapabiliyor olmamız lazım. Ama devlet orada değil, devlet şu anda başka yerlerde. Butlanlardan bilmem nelerden, sırtlanlardan hepsi bir yerlerden bir yerlere gidiyorlar. Ya bizim şu anda her şeyi bırakıp bunları düşünmemiz lazım. Bakın günde ben 40 tane haber okuyorum ve Amerika'da insanlar panik halinde bunların peşinden koşuyorlar. Aman Amerika koşsun, biz onlardan iyi durumdayız diyorsanız susacağım. Ama değiliz. Çok kötü bir yerdeyiz biz. Ve bu işler ne zaman belli olacak biliyor musunuz? Amerika yapay zeka sayesinde böyle aşıp gittiği zaman, Çin aşıp gittiği zaman farkına varacağız biz bunları. Dünyanın bütün ülkeleri şu anda yapay zeka ile ilgili bir şeyler yapıyor. Biz elimiz cebimizde yapay zeka bizi işsiz bırakacak mı? Yapay zeka dünyayı ele geçirecek mi tartışıyoruz? Tartışmayalım efendim. Efendim neyse geçeyim bu haberi de. Evet. Şimdi biraz bizim mesleğe yönelik bir haber buldum, onu okuyayım size. Sahte haberlere karşı bir yapay zeka çıkması durumu söz konusu. Sorunu, o sahte haberler sorununu büyüten yapay zeka teknolojisi sahte haberlerin çözümünün de bir parçası olabilir diyor uzmanlar. Yani nedir bu? Sahte haberin en büyük gücü ne biliyor musunuz? Hızı. Evet, yanlış duymadınız, hızı. Yanlış bir iddia birkaç dakika içinde sosyal medyada inanamayacağınız şekilde
büyüyor, bağlamından kopuyor. Eski videolar yeni olaylar gibi sunuluyor. Eski resimler yeni resimler gibi sunuluyor. Sahte uzmanlar çıkıyor. Sahte bot hesaplar bunları şişiriyor, patlatıyor filan böyle. Bu var. Bu var. Bütün dünyada var bu. İşte insan doğrulayıcılar da bunu alıp doğrulayana kadar bir olay bitmiş gitmiş oluyor. Şimdi yapay zeka işte burada çok önemli bir avantaj sunabilir diyor uzmanlar. Büyük miktarda veriyi aynı anda tarayıp aynı iddianın farklı platformlarda nasıl yayıldığını görebilir diyor. Bot benzeri davranışları işaretleyip manipülatif başlıkları ayırt edebilir diyor. Böylece yanlış bilgi tamamen yayılmadan önce uyarı üretme şansımız olur bizim diyoruz. Yine geliyoruz yapay zekada ülkemizde bir şey yapılsa ya. Neyse. Şimdi başka kullanım alanı bunun şu: kaynak ve bağlam kontrolü. Mesela yapay zeka sistemleri bir görselin daha önce nerede kullanıldığını, bir videonun eski bir olaya ait olup olmadığını, bir iddianın daha önce doğrulanıp doğrulanmadığını ya da mesela metindeki bir ifadenin güvenilir kaynaklarla çelişip çelişmediğini araştırabilir. İşte bu özellikler gazeteci ve doğrulama ekipleri için ciddi bir zaman kaybı, zaman kazancı sağlamasının yanında güvenilirliği getirir. Şu anda güvenerek böyle eliniz cebinizde yok ya, onlardan ters o haber çıkmaz dediniz, kaç tane basın organınız kaldı etrafınızda? Gerçekten soruyorum bunu size. İşte insanla şeyin birlikte çalışması, yapay zekanın birlikte çalışması bizi bambaşka bir yerlere getirecek. Bunları da söyledikten sonra artık hani basın haberiyle bitirmiş olduk böylece. Ben Serhat Ayan, bize ayrılan sürenin böylece sonuna geldik efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın haftanın keyfi programında çok enteresan futbol ve futbolla alakalı filmleri konuşacağız efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Türkiye, Venezuela için taziye mesajı yayınladı. Kamboçya ile Tayland arasında sınır hattı gerilimi yeniden yükseldi. Ayrıntılar bültenimizde. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne rahatsızlanan Piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in şehit olduğunu açıkladı. Helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Şahin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehit Assubay Kenan Şahin'in 24 Haziran'da hayatını kaybettiği bildirildi. Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası hayatını kaybeden CHP eski milletvekili Orhan Sür'ün meclisteki cenaze töreninde ilk kez bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Özel'in tokalaştığı görüldü. 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmalarıyla 16 ayrı dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, titizlikle yürütülen soruşturmalar sonucunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Türkiye, Venezuela için taziye mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınlayarak, Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır ifadesini kullandı. Kahramanmaraş'ta yangın faciası yaşandı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde bir binada yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Gazeteci Tevfik Yener İstanbul'da yaşamını yitirdi. 88 yaşında gözlerini hayata uyman Yener, cumartesi günü ikindi namazının ardından Beylikdüzü'ndeki Ebu Bekir Camisi'nden alınarak Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre ölüm sayısı 2024'te 489.734 iken 2025'te 491.684 olarak belirlendi. Ölen kişilerin %55,1'ini erkekler, %44,9'unu kadınlar oluşturdu. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde 2025'te %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Sümela Manastırı yeniden ziyaretlere açıldı. Sümela Manastırı bakım ve güvenlik çalışmalarının ardından yeniden ziyaretlere açıldı. Kapsamlı restorasyon çalışmaları ise planlanan program doğrultusunda devam edecek. Dış gündemle devam edelim. Venezuela'da ard arda iki büyük deprem meydana geldi. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bir dakika arayla meydana gelen büyüklüğü 7'nin üzerindeki iki depremde yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Trump, ABD'nin yardıma hazır olduğunu bildirdi. Ukrayna'da askeri hedefler vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da silahlı oluşumların kullandığı enerji ve ulaşım altyapısının bombalandığını, ayrıca 1500'den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini belirtti. İsrail, Güney Lübnan'daki tampon bölgenin bir kısmından çekiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail'in Hizbullah'la savaşında işgal ettiği Güney Lübnan topraklarının bir kısmından çekildiğini ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin devreye gireceğini bildirdi. İsrail tarafından henüz açıklama yok. Bakan Rubio, Hürmüz mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için ücret talep edilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. Rubio, uluslararası su yollarının kullanımının hiçbir devlet tarafından ücretlendirilemeyeceğini vurguladı. Kamboçya ile Tayland arasında sınır hattı gerilimi yeniden yükseldi. Kamboçya, Tayland'ın iki ülke arasındaki sınır hattına yeni sınır işaretleri yerleştirdiğini öne sürerek Bangkok yönetimine resmi protesto notası verdi. İki ülke arasında daha önce çatışmalara yol açan sınır anlaşmazlığı yeniden gündeme geldi.
2: Ekonomi.
1: Güneşten elektrik üretiminde yılın rekoru kırıldı. Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretimi dün günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dün toplam elektrik üretiminin %17,4'ü güneş enerjisi santrallerinde yapıldı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 14.402 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 52 kuruş, euro 52 lira 89 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altında düşüş sürüyor. Gram altın 6.041 liradan işlem görmekte, çeyrek altın 9.865 liradan, tam altın 39.289 liradan, atı altın ise 40.346 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İsmet Özçelik'le Ankara farkı bir haftalık aranın ardından devam edecek. Okay.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD'li uzman Robert Legwold, Washington'un İran politikasına hedeflerine ulaşamadığını söyledi. Legwold'a göre ABD yönetiminin İsrail'le birlikte belirlediği hedeflerin büyük bölümü gerçekleşmedi ve ülkede genel kanı İran konusunda ciddi bir hata yapıldığı yönünde. ABD'li profesör Robert Legwold, 12. Primakov okumaları Uluslararası Bilim ve Uzman Forumu kapsamında Sputnik'e röportaj verdi. Profesör, İran'la ABD arasındaki görüşmeleri değerlendirdi. Profesör Legwold, Amerikalıların anlaşmadan memnun olup olmadığına dair soruya şu yanıtı verdi. Mutabakat zaptı sonucu ABD'nin İsrail'in katılarak savaşı başlatmasındaki hedefin neredeyse tamamı gerçekleştirilemedi. Genel kanı, yönetim ve ABD'nin büyük bir hata yaptığı yönünde. Uzman, ABD yönetiminin İran'a yönelik yaptırımlarını hafifletmeye hazır olup olmadığı ile ilgili de şöyle konuştu. Büyük resme bakarsak 100 milyon yeniden bağlantı fonu dahil olmak üzere diğer gelişmeler asıl anlaşmaya bağlı ve bunun olacağı şüpheli. Amerikalı profesör Legwold, 12. Primakov okumaları Uluslararası Bilim ve Uzman Forumu kapsamında Sputnik'e röportaj verdi. Legwold'a göre Washington, İran politikasında hedeflerine ulaşamadı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Müziğin efsaneleri. O bir pop ikonu. O özel hayatıyla, sayısız başarılarıyla tüm dünyayı adından söz ettiren bir isim. Bugün ölümüyle tüm dünyada bir hüzün dalgası yaratan popun kralı Michael Jackson'ın ölüm yıl dönümü. Thriller, Billie Jean, Beat It gibi sayısız hit parçanın altında imzası olan Michael Jackson, hayatı boyunca farklı alanlarda adından söz ettirdi. Çeşitli yardım kuruluşlarına yaptığı katkılar, insanların eşitliği, çevre bilinci, sanatsal bakış açısıyla müdahalelerde bulunduğu sinematik klipler, onu Michael Jackson yapan diğer şeylerdi.

29 Ağustos 1958'de Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 çocuklu bir ailenin 7. çocuğu olarak dünyaya gelen Michael Jackson, babasının kurduğu Jackson 5 isimli aile müzik grubunda müzik hayatına başladı. Henüz 6 yaşındaydı. Pop'un kralı olmaya giden yoldaki ilk adımı burada attı.

Hayatı boyunca popun kralı olarak anılmayı sevmedi. Ona göre müzik birleştirici bir güçtü ve müzikte kimse statü olarak başka birinden daha aşağıda ya da yukarıda olamazdı. O sadece müziğin evrensel gücünün farkındaydı ve bunu gerektiğinde dikkat çekmek istediği konularda da kullandı. We Are The World şarkısında birçok ünlü ismi bir araya getirdi ve Afrika'daki kıtlığa dikkatleri çekti. Black or White'la ırkçılığa karşı müziğiyle savaş açtı. Heal The World Foundation'ı çocuklara yardım edebilmek için kurdu. 1985'te First Aid isimli yardım konserlerinde Afrika'daki kıtlığa dikkat çekmek için sahneye çıktı.

dönemin birçok rekorunun sahibi oldu. Thriller albümü Guinness Rekorlar kitabında en çok satan ve sahibine en çok para kazandıran albüm oldu. Bu albümün sadece kopyası dünya çapında 66 milyondan fazla sattı. Grammy ödüllerinde 8 ödül kazandı ve o dönemin en çok Grammy alan albümü oldu. Ayrıca Thriller'ın müzik videosu bir kısa film olarak çekildi ve bu kısa film müzik klibindeki danslar, öykü anlatımı ve sinematik bakış açısı müzik kliplerine çağ atlattı. Michael Jackson'ın sinema ve görsel sanatlara katkısı sadece müzik klipleriyle sınırlı kalmadı. 1980'lerin sonunda ünlü çizgi dizi The Simpsons'ın Do The Bartman isimli şarkısının yapımcılığını üstlendi. Resim yapmakta da yetenekliydi ve bazı resimlerini de sergiledi. Ayrıca sanat eserlerini koleksiyonuna eklemek konusunda da bir hevesi vardı.

Billie Jean Thriller albümünden bir single'dı ve aslında hikayesi gerçek hayata dayanıyordu. Michael Jackson hayranı olan bir kadın, babasının Michael Jackson olduğunu iddia ettiği bir çocuğa sahipti ve bu sebeple Jackson'ı yıllarca adım adım takip etti. Bunun üzerine Jackson, kadının çocuğuna yalan söylediğini ve onun oğlu olmadığını bu şarkıyla anlattı. Yasaların kadının yanında olduğunu ama kadınla arasında bir şey olmadığını dile getirdi. 1983'te ilk kez bu şarkı eşliğinde Moonwalk, yani ay yürüyüşü dansını yaptı ve bu dans onun klasikleşen bir gösterisi haline geldi. Michael Jackson bu dansı eden ilk kişi değildi ama onun kusursuz performansıyla birlikte özgün dokunuşları bu dansı Michael Jackson'ın imzası haline getirdi.

1982 yılında piyasaya sürülen Beat, pop ve rock müziğinin hit bir birleşimiyken ona gitarda Eddie Van Halen eşlik etti. 1985'te Sony ile değeri yaklaşık 1 milyar dolara yakın olan bir kayıt anlaşması imzaladı ve bu rakam o dönemin en yüksek rakamı olma özelliğine sahipti.

Michael Jackson 1995'te History isimli albümüyle ilk kez CD ve CD-ROM formatlarını bir araya getirdi ve teknolojik olarak bir yeniliğe önderlik etti. Bu albümde hem yeni şarkıları hem de geçen yıllardaki sevilen hit şarkılarını bir araya getirip dinleyicilerin beğenisine sundu. Bu albümde yine dünya çapında 20 milyondan fazla kopya sattı ve büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Michael Jackson 25 Haziran 2009'da hayatını kaybettiğinde dünya sahnesine birçok alanda ismini yazdırmıştı. Çeşitli filmlerde oyunculuk yapmış, birçok yardımcı kuruluşa yardım etmiş, tartışmalı konularda safını belli etmekten çekinmemiş Paul McCartney, Sheryl Crow, Freddie Mercury, Janet Jackson, Stevie Wonder, Diana Ross, Britney Spears gibi büyük isimlerle çalışmış, anlaşma sağladığı bir reklam filminin setinde yanlışlıkla saçlarını tutuşturmuş ve hafif yanıklarla kazayı atlatmış, özel hayatıyla gündeme gelmemeye çalışmıştı. Çeşitli dedikodularla birlikte ilk kez vitiligo hastalığına sahip olduğunu basına bir röportaj esnasında duyurmuştu. Michael Jackson'dan geriye müziğin unutulmaz eşikleri kaldı. Pop'un kralı ismini kabul etmediği için ona bu adla seslenemiyoruz. Biz kısaca sanat hayatından bir Michael Jackson geçti diyelim.

0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza canlı bir bağlantıyla devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il başkanları toplantısında konuşuyor, dinliyoruz.
2: Bizim tasavvurumuzda üyelik sadece bir kayıt işleminden ibaret değildir. Bizde üye demek, millete hizmet mücadelesine nefer yazılmak demektir.

0: Bunun için her fırsatta şunu diyoruz. Biz sadece siyasi bir parti değiliz. Aynı zamanda bir dava hareketiyiz. Biz aynı ideallere inanan, aynı istikbale yürüyen bir gönül hareketiyiz. Özellikle bilinmesini isterim ki teşkilatçılık anlayışımızda üye kaydının yapıldığı an millete hizmet mücadelesi başlamıştır. Bu anlayışla üyelerimizle irtibatımızı güçlendirirken bir yandan da esnaf, çarşı, pazar ziyaretleriyle milletimizle gönül bağımızı sağlam tutuyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde, Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerimizin misafiri oluyoruz. Verdiğimiz mücadeleyi, ülkemiz için kurduğumuz hayalleri, Türkiye yüzyılı hedeflerimizi kendileriyle istişare ediyoruz. Biliyorsunuz, üye sayısında kırdığımız rekorun ardından 2026 senesini mahalle çalışmaları yılı ilan ettik. Daha fazla sayıda insanımıza ulaşmak, mahallelerdeki varlığımızı daha da güçlendirmek amacıyla yoğun bir çalışmanın içindeyiz. Tüm teşkilatımızın gayretiyle 2026 yılını AK Parti ailesini hem üye sayısı hem de derinlik itibariyle büyütmek için bir fırsata çeviriyoruz. Muhalefetin bırakın yolunu, adını sanını dahi bilmediği mahallelerde davamıza aşkla hizmet eden, mücadelemize omuz veren kardeşlerimize teşekkür ediyor, mahalle başkanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Burada şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Eser, hizmet ve kardeşlik siyasetinin temsilcisi olan AK Parti'mize yönelik teveccüh her seviyede katlanarak artıyor. Huzur arayan, kardeşlik ve dayanışma arayan şehrine, ilçesine, beldesine hizmet etmek isteyen hemen herkes bu ailenin bir ferdi olarak bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor. Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dahil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Birazdan AK Parti ailesine intisap edecek tüm arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
1: Radyo Sputnik
0: canlı millete yayın. Ve memlekete hizmet yolculuğunda inşallah bundan sonra tam bir dayanışma içinde olacak, halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz. Değerli yol arkadaşlarım, çok değerli kardeşlerim, bize göre siyaset millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir. Aksine toplum siyasetin asli unsurudur, sahibidir, kurucu öznesidir. İster yerel düzeyde, ister tüm ülke sathında olsun, siyaset felsefemizin temelinde insan vardır. İnsana saygı vardır. 86 milyonun her bir ferdi bizim nazarımızda eşittir. Aynı değerdedir. Oy versin ya da vermesin, bizi desteklesin veya desteklemesin, hiçbir ayrım yapmadan aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır. Biz siyaset yaparken de, hizmet ederken de daima

0: Daima bu anlayışla hareket ettik. Karşımızdaki kim olursa olsun saygıyı elden bırakmadık. Muhatabımızı rencide edecek, incitecek, gönlünü kıracak hiçbir davranışın içinde olmadık. Hazreti Mevlana'nın asırları aşan şu öğütlerini kendimize rehber eyledik. Sevgide güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. İşte bu anlayışla, işte bu ilkeler çerçevesinde sadece bize oy verenlerin değil, 86 milyonun hizmetkarı olduk. Maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen AK Parti'yi milletin gönlünde yıkılmaz kılan işte bu vasıflarımızdır. Bunları korumak ve gözetmek hepimizin asli vazifesidir. Seçmenden oy isterken müşfik, mütevazi ve saygılı, ama milletten yetkiyi aldıktan sonra kibirli, üstenci, incitici bir tavır bizim tavrımız değildir. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda, hem kamuda, hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Mahremiyet yok sayılırken özel alan kavramı anlamını yitirmekte, görünür olmak, gündeme gelmek, tartışılmak, insan onuru dahil her türlü değerin, her türlü hassasiyetin önüne geçmektedir. Ne pahasına olursa olsun. Gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kapana siyasetçiler de düşmektedir. Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Ne siyaseten ne de iletişim boyutuyla bize herhangi bir faydası olmayan, tam tersine partimize zarar veren bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir, ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Görevi, ünvanı, makamı ne olursa olsun hiçbir arkadaşım şunu unutmasın. Hepimiz bulunduğumuz koltuklara milletin takdiriyle, tensibiyle geldik. Milletimiz emaneti bizlere, kendisine hizmet etmemiz, eser üretmemiz, refahını artırmamız için tevdi etti. Millete hizmet yerleri gösteri alanı değil, sorumluluk makamlarıdır. Vatandaşımızın karşısına çıktığımızda, esnafımızın kapısını çaldığımızda da, görevimiz gereği kamu gücünü kullandığımızda da taşıdığımız emanetin ağırlığıyla mütenasip hareket etmek zorundayız. Her zaman söylediğim gibi mesele kalp kazanmak, gönülleri fethetmektir. Ruberu iletişimin, yüz yüze etkileşimin, sıcak ve seviyeli bir hasbihalin yerini hiçbir dijital platform, hiçbir uygulama olamaz. Eğer öyle olsaydı bugün siyasette durum çok farklı olurdu. Eğer öyle olsaydı bu millet her seçim öncesinde bize siyasi ömür biçen o çok bilmişleri ters köşe yapmazdı. Eğer öyle olsaydı siyaset ve toplum mühendisleri amaçlarına ulaşmış olurdu. Eğer sosyal medya rüzgarıyla seçim kazanılsaydı bugün iktidarda da cumhurbaşkanlığında da başkaları olurdu. Elbette yeni medya araçlarını, teknolojinin sağladığı asimetrik imkanları göz ardı etmeyeceğiz. Yaptıklarımızı, hizmetlerimizi, icraatlarımızı en güzel şekilde bu mecraları da kullanarak halkımızla, bilhassa da yeni kuşaklarla paylaşacağız. Ama sosyal medyadaki yankı odalarına da hapsolmayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan bu yana yaptığımız gibi vakar içinde, nezaket içinde, demokratik bir kültür içinde halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Teşkilat yöneticilerimizden milletvekillerimize, bakanlarımızdan belediye başkanlarımıza kadar, tüm yol ve dava arkadaşlarımdan bu prensip ve ilkelerle hareket etmelerini beklediğimizi özellikle vurgulamak isterim. Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim şunu aklından çıkarmasın. Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik. Bu minvalde, bu istikamette yürümeye de devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bir taraftan şehirlerimizi abad etmek için canla başla çalışırken, diğer taraftan da siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Muhatabını karalamak, kötülemek, muhatabının aziyetinden rant devşirmeye çalışmak bizim siyaset tarzımız değildir. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz. Tabii burada şunu da açıkça dile getirmekte yarar görüyorum. Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız, insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez. Biz milletten icazeti sadece hizmet için almadık. Aynı zamanda yıllardır ötelenen, örselenen, kendi öz yurdunda oraya buraya itilen kardeşlerimizin haysiyetini, izzetini, özgürlüklerini savunmak için de aldık. ...28 Şubat döneminde darbecilerin gadrine uğrayan insanlarımızın bir daha aynı zorbalığa maruz kalmaması için de milletimizden yetki aldık. 23 yıldır bu konuda çok büyük hassasiyet gösterdik. Ne bir başkasının hayat tarzına müdahale ettik, ne de kendini bu ülkenin sahibi gören küstah azınlığın hayat tarzı dayatmasına müsaade ettik. Ne bir başkasının inancına karıştık, ne de Jacoben zihniyetin günümüzdeki temsilcilerinin insanımızın inancına karışmasına eyvallah ettik. Buna rağmen artık eskisi kadar olmasa da zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin sessiz çoğunluğu susturma, yıldırma, tedip ve tehdit etme girişimlerine şahit oluyoruz. Bunlarla mücadelemizi hukuk ve demokrasi zemininde sürdürüyoruz. Hükümet olarak 2026 Türkiye'sinde halen 28 Şubat döneminin özlemiyle hareket eden, bu ülkeyi tapulu mülkü gibi gören baskıcı zihniyetin tekrar canlandırılmasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. İlkemiz bellidir. İnanç özgürlüğü. Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Dahası 86 milyonun yaşam tarzı bizim teminatımız altındadır. Kimse bir başkasına dayatmada bulunamaz, üzerinde baskı kuramaz. Küçük, dar bir zümre laiklik kavramını istismar ederek bu millete yaşam tarzı dikte edemez. Şunu da burada açık açık ifade ediyorum. Eskiden olduğu gibi bir avuç müstekbirin topluma parmak sallayarak azarladığı, kadınları kılık kıyafetine göre ayrıştırdığı, Anadolu insanını irticacı, gerici, yobaz diyerek tahkir ettiği günler artık geride kalmıştır. Eski imtiyazlarını, eski nobranlıklarını özleyenler boş durmasa da biz bu görevlerde olduğumuz müddetçe o karanlık dönemler inşallah bir daha asla geri dönmeyecektir. Bu ülkede hiç kimsenin saçından, sakalından, çarşafından, cübbesinden, başörtüsünden dolayı aşağılanmasına, hakarete uğramasına, kendini dışlanmış, kendini ötelenmiş hissetmesine kesinlikle göz yummayacağız. Türkiye'yi büyütmeye, cumhuriyetimizi büyütmeye, hak ve özgürlükleri her bir vatandaşımız için genişletmeye, 86 milyonun tamamını bir beraber ve eşit görmeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken genişletilmiş il başkanları toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar verdiğiniz emekleriniz ve bundan sonraki çalışmalarınız için her birinize tekrar teşekkür ediyorum. Şehirlerinize döndüğünüzde oradaki vatandaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza selamlarımı iletmenizi sizlerden istirham ediyorum. Ve bugün aramıza katılacak olan belediye başkanlarımıza da ailemize hoş geldiniz diyorum. Ve sizlere...
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan sözlerine Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Türkiye'nin bu zor günlerde dost Venezuela'nın yanında olduğunu vurguladı. AK Parti'nin teşkilat yapısına dikkat çekti Erdoğan. Partilerinin dünyada benzeri olmayan bir teşkilat gücüne sahip olduğunu söyledi. AK Parti'nin sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük ve en yaygın siyasi hareketlerinden biri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin çelik çekirdeğinin 11 milyon 550 bin üyeden oluştuğunu belirtti. Erdoğan, AK Parti'ye üye olmanın millete hizmet mücadelesinde yer almak anlamına geldiğini kaydetti. Teşkilatçılık anlarında üye kaydı yapıldığı an millete hizmet sürecinin başladığını söyledi. 2026 yılını mahalle çalışmaları yılı ilan ettiklerini vurgulayan Erdoğan, yoğun bir çalışma temposunda olduklarını ifade etti. Pazartesi günü ilçe belediye başkanı ve dün de bir milletvekilinin saflarını aldıklarını belirtmişti Erdoğan ki dün de rozetlerini bizzat kendisi takmıştı. Bugün de yeni belediye başkanlarının Erdoğan'ın AK Parti'ye katılacağını söyledi. Siyaset ederken de, hizmet ederken de saygıyı elden bırakmadıklarını ifade etti. Ülkesi için hayırlı iş yapmak isteyenleri bünyelerine katmaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı, siyasetin millete tepeden bakan bir hizmet alanı olmadığını vurguladı. Birçok konu başlığı var ama Erdoğan'ın bu açıklamalarını sizlere Radyo Sputnik'te saat başı haber bültenlerinde tekrardan paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı bir haftalık aranın ardından devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Hamburger, patates kızartması ve gazlı içeceklerden oluşan batı tarzı beslenme yalnızca kilo aldırmıyor, bilim insanlarına göre beyin sağlığını da tehdit ediyor. Rus bilim insanlarının öncülüğünde yürütülen uluslararası araştırma, yüksek yağ ve şeker içeren beslenme düzeninin depresyon, kaygı ve hafıza sorunlarını tetikleyebileceğini ortaya koydu. Belgorod Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi öncülüğünde Rusya, Çin, Hollanda, Fransa ve Almanya'dan bilim insanlarının yürüttüğü ve Metabolitiz dergisinde yayımlanan araştırma, batı tarzı beslenmenin beyin üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırmada doymuş yağ, kolesterol ve şeker bakımından zengin beslenme modelinin yalnızca metabolik hastalıklara değil, ruh sağlığı sorunlarına da zemin hazırladığı belirtildi. Belgorod Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi Laboratuvar Başkanı Alexey Deikin, batı tarzı beslenmenin vücutta sistemik iltihaplanmaya neden olduğunu söyledi. Deikin, bu beslenme modelinin obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları ve endokrin bozukluklarını tetikleyerek erken ölüm riskini artırabileceğini ifade etti. Araştırmada yüksek kalorili beslenmenin beyindeki serotonin taşıyıcısı olarak bilinen sert proteini olumsuz etkilediği belirlendi. Araştırma ekibinde yer alan Maastricht Üniversitesi Profesörü Tatiana Strekalova, depresyon ve anksiyete tedavisinde önemli rol oynayan bu proteinin kötü beslenme ve kilo alımıyla birlikte işlevini kaybettiğini söyledi. 3 hafta boyunca yüksek şeker ve doymuş yağ içeren diyetle beslenen yaşlı dişi farelerde glikoz toleransında bozulma, hafıza sorunları, dürtüsellik ve çaresizlik benzeri davranışlar gözlemlendi. Araştırmacılar farelerin yeni ortamları keşfetmekten kaçındığını ve stres testlerinde normalden daha pasif davrandığını kaydetti. Bilim insanları deneylerin özellikle yaşlı dişi fareler üzerinde yürütüldüğünü ve bunun menopoz dönemindeki kadınlarda metabolik ve ruhsal bozukluk riskinin daha yüksek olmasından kaynaklandığını belirtti. Araştırmacılar sağlıklı beslenmenin yalnızca kilo kontrolü için değil, beyin ve ruh sağlığının korunması açısından da önemli olduğunu vurguladı. Rusya'daki Belgorod Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi öncülüğünde Çin, Hollanda, Fransa ve Almanya'dan bilim insanlarının katılımıyla yürütülen uluslararası araştırma, yüksek yağ ve şeker içeren batı tarzı beslenmenin yalnızca metabolik hastalıklara değil, beyin fonksiyonları ve ruh sağlığına da zarar verdiğini ortaya koydu. Bilim insanları bu beslenme modelinin depresyon, kaygı ve hafıza sorunları riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genişletilmiş Cumhurbaşkanı İl Başkanları toplantısında konuştu. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı belli oldu. Elon Musk trilyoner statüsünü yeniden kaybetti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genişletilmiş Cumhurbaşkanı İl Başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz diyerek uyardı.
2: Gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Bu kapana siyasetçiler de düşmektedir. Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Ne siyaseten ne de iletişim boyutuyla bize herhangi bir faydası olmayan, tam tersine partimize zarar veren bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'da katılmayı planladığı Muharrem ayı ve Aşure günü programının iptal gerekçesini açıkladı. Kılıçdaroğlu, İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayı ve Aşure gününün siyasi polemik ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ihraç taleplerini görüşmek üzere toplandı. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. 30 maddeden oluşan 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, noter işlemleri de hızlanacak. Kara Harp Okulu mezuniyetinde Mustafa Kemal'in askerleri sloganı attıkları gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden Batuhan Gazi Kılıç'ın açtığı iptal davası reddedildi. Mahkeme Kılıç'ın göreve iade talebini oy birliğiyle geri çevirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için ücret talep edilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. Rubio, uluslararası su yollarının kullanımının hiçbir devlet tarafından ücretlendirilemeyeceğini vurguladı. Kremlin'den ABD ile Ukrayna diyaloğunun sürmesini bekliyoruz mesajı geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Rus petrolünü taşıyan bir tankere el koyan İngiltere'yi de korsanlıkla suçladı. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem ciddi hasara yol açarken en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi ise yaralandı. Hükümet altyapının yeniden inşası için IMF kaynaklarının da kullanılacağı 200 milyon dolarlık bir başlangıç fonu kurulacağını duyurdu. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı belli oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip 3.632.064 yabancı bulunduğunu, bunların 2.264.983'ünü geçici koruma altındaki Suriyelilerin oluşturduğunu belirtti. Sümela Manastırı yeniden ziyaretlere açıldı. Trabzon'da bulunan tarihi Sümela Manastırı, bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı. İstanbul'da dolandırıcıların tuzağına düşen 79 yaşındaki kadın yüklü miktardaki dövizini ve ziynet eşyasını kaptırdı. Telefonla aradıkları kadını polisiz hakkınızda şikayet var diye kandıran, banka kasasındaki ziynet eşyalarını ve parasını aldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşler için hazırlıklar sürüyor. Edirne'de 3-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon kapsamında pehlivanların yağlanması için 2 ton zeytinyağı temin edildi.
0: Ekonomi.
1: Elon Musk trilyoner statüsünü yeniden kaybetti. Şirket hisselerindeki sert düşüş Elon Musk'ın servetini 1,1 trilyon dolar seviyesinden 957 milyar dolara çekti. Musk düşüşe rağmen dünyanın en zengin kişisi konumunu koruyor. Kafe ve restoran gibi işletmelerin menülerinde 1 Temmuz'dan itibaren yeni dönem başlıyor. Artık menülerde tüm yiyecek ve içeceklerin içerik bilgileri yer almak zorunda olacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.517 puan seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 51 kuruş, euro 52 lira 88 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.045, çeyrek altın 9.871, tam altın 39.316, ata altını 40.437 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerde tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksenden herkese merhabalar. Bugün 25 Haziran 2026 günlerden Perşembe, bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile yaptığı mutabakat tabii gündemimizi meşgul ediyor. Şimdilik sular sakin ama tabii karşılıklı uyarılar var, hem Amerikan yönetiminden hem de İran yönetiminden, belirsizliklerle ilgili olarak. Trump'ın yeni açıklamaları var. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio Körfez turuna çıkmıştı. Orada mesajlar verdi. İran diplomasisini Bakü'ye taşıdı. Dün önemli görüşmeler gerçekleşti. Ve dolayısıyla da mutabakat henüz devam ediyor. İsrail uymasa da, gerçi İsrail'in de yavaş yavaş uyacağı söyleniyor. Trump'ın açıklamalarını aktaracağım. Dün sabaha karşı dünya Venezuela'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. 2023'teki depremden beri Türkiye'de de diken üstündeyiz. 7.2-7.5 büyüklüklerinde iki deprem Venezuela'yı sarstı. Büyük bir yıkım olduğu haberleri var. Aktaracağım son durumu Venezuela ile ilgili olarak. Batı müttefikleri de tabii G7 zirvesi, Avrupalıların kendi aralarında buluşması derken Donald Trump'la buluşacaklar. Nerede? Ankara'da. NATO zirvesi bu yıl Türkiye'de 7-8 Temmuz'da ve şimdiden tabii dün aktarmıştım size, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte soluğu Washington'da aldı. Avrupalıların ne kadar çok militarize olabildiklerini kendisine göstermeye, ispatlamaya çalıştı. Donald Trump'ın çok çarpıcı açıklamaları oldu. Türkiye ile ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili. Beni de doğruladı bu arada. Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği için geliyor olabilir demiştim. Hakikaten Trump da öyle dedi. Şaka bir tarafa, tabii NATO ile ilgili pek çok tartışma var, aktaracağım size. Yeni bir savaş dizaynı, yeni militarizasyon, gerçekten parlak bir durum yok ortada NATO bağlamında. Gerçi NATO'nun misyonu böyle bir şey zaten. Rusya'dan tabii uyarılar, mesajlar arka arkaya. Rusya'da da uluslararası hukukla ilgili toplantılar düzenleniyor. Primakov forumunun ardından St. Petersburg'da da bir forum var. Bu vesileyle mesajlar arka arkaya yağdı. Onlara dair gelişmeleri de aktaracağım ama bugün programda tabii İran mutabakatı sonrası oluşan duruma bakmak istiyorum. Hem bir yandan Lübnan'a dikkatler çevrildi. Donald Trump ağzına doladı. Türkiye'ye de gelecek şimdi. Suriye'ye işi bitirmek, Hizbullah'ın işini Suriye'ye gördürmek pek imkan olanaklı gibi görünmüyor ama Türkiye'yi de çok öne çıkartıyorlar. Yani hem mutabakattaki belirsizlikler ne anlama geldiği, hem bölge için hem Türkiye için ne anlama geldiğine bakacağız. Araştırmacı yazar Emir Aşnaz konuğum olacak programın son bölümünde. Evet, başlamadan önce Hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu dinleyebilirsiniz. İnternet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü, Radyo Sputnik TR X hesabından canlı yayınları takip edebilirsiniz. Telegram hesabından da hem canlı yayın linkleri hem de bittikten sonra kayıt linklerini arkadaşlarım paylaşıyorlar. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor, gelişmeler, değerlendirmeler hafta içi her gün burada bulabilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet, öncelikle Venezuela'dan başlamak istiyorum. Gerçekten çok acıklı diyelim, dramatik, trajik. Venezuela'yı bu sabaha karşı, bu sabaha karşı 7.2 ve 7.5 büyüklüklerinde iki çifte deprem demek lazım. Arka arkaya deprem vurdu. Yerel saatle 18 sularında, tabii epey bir saat farkı var. Merkez üssü Moltaban kenti 28 kilometre kuzeybatısı, derinlik de 13.2 kilometre, bayağı yakın yer yüzeyine. Ayrıca tabii bütün bölgeden hissedildi. Porto Rico, Virgin Adaları, işte Curaçao, pek çok o bölgelerde tsunami uyarısı yapıldı. Japonya'da da bu arada 6.9'luk bir deprem var ama Japonlar açısından çok da büyüklüğü yüksek gibi değil onların tarihsel deneyimleri bakımından, ama Venezuela'da büyük bir yıkım var. Amerika Jeoloji Araştırmaları Kurumu üst üste iki depremi aktarırken birini San Felipe merkezli dedi, öbürü Morón merkezli, 7.2-7.5. Caracas'ta çok korkunç görüntüler geldi. Yıkılan binalar, göğe yükselen toz bulutları, duman bulutları olağanüstü hal ilan edildi. Delcy Rodríguez, geçici devlet başkanı, tabii Venezuela diken üstünde bir ülke biliyorsunuz, 3 Ocak'ta devlet başkanı Amerikan yönetimi tarafından kaçırılmıştı, zorla Amerika'da tutuluyor. Ve geçici başkan, kadın başkan Delcy Rodríguez hemen olağanüstü hal ilan etti. İlk etapta 32 ölü, 700 yaralı diye aktarmışlardı. Fakat tabii ölü sayısı benim en son baktığımda 164'e çıkmıştı. Yaralı sayısı da 1000'e yaklaşmıştı. Henüz tabii yıkımın çapını bilemiyoruz ama özellikle bazı eyaletlerde, başkent Caracas'ın ilçelerinde çöken binalar var tabii ki, ama başka eyaletlerde durum belirsiz ve en çok etkilenen eyalet olarak La Guayra'yı gösterdi. Delcy Rodríguez tabii yardım kampanyaları şimdiden başlamış durumda. Son 126 yılın en şiddetli depremi deniyor. 29 Ekim 1900'de bir bölge deprem görüyor Venezuela. Dolayısıyla işte 100 yılı aşkın zaman sonra çok büyük bir deprem. Tabii devlet başkanı Maduro eşi Cilia Flores'le birlikte mesaj yayınladı. Amerika'da Trump'ın tutsağı durumunda biliyorsunuz, halka birlik ve dayanışma mesajı verdi. Büyük felaket karşısında bütün dualarımız yaralılar ve acı çeken halkla birliktedir dedi. Birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Kurtarma ekiplerine, işte polise, silahlı kuvvetlere, silahlı kuvvetler de sevk edilmiş vaziyette depremle ilgili olarak dayanışmalarını iletti. Tabii Venezuela başkentindeki Simón Bolívar Uluslararası Havaalanı'nda epey bir yıkım olduğu anlaşılıyor. Umarım yardım uçakları da inebiliyordur. Henüz bununla ilgili bilgiler görmedim ama dünyadan da en kısa sürede seferberlik başlatmakta fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada başsağlığı mesajı, Türkiye'nin Venezuela'ya yakın ilişkileri var biliyorsunuz, hemen başsağlığı mesajı yayınladı. Geçmiş olsun mesajı daha doğrusu, aynı zamanda yaralılara acil şifa ve Türkiye'nin Venezuelalı dostlarımızın yanında Türkiye diye vurgu yaptı. Türkiye'den henüz yola çıkan var mı bilmiyorum ama tabii böyle durumlarda çabuk hareket etmek gerekiyor. Donald Trump Venezuela'nın devlet başkanını esir almıştı biliyorsunuz. O da sosyal medya hesabından iki büyük depremden bahsetti. Yıkıcı can kaybına neden oldu dedi. Amerika'nın her türlü yardıma hazır olduğunu dile getirdi. Delcy Rodriguez de bu arada yardım için iletişime geçen hükümetlerden, ülkelerden bahsetti. Herkese teşekkür etti. Amerika, Panama, Katar, Ekvador, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika'yı saymış kendisi. Evet, hakikaten geçmiş olsun dilemek gerekiyor Latin Amerika'ya. Umarım en kısa sürede atlatılır, size daha iyi haberler verebiliriz. Latin Amerika demişken tabii İran gündeminden çok geçemiyoruz. Birkaç küçük not daha aktarmak istiyorum. Tabii Küba'ya yönelik Amerikan tehditleri dün vaktim olmamıştı. Amerikan Dışişleri Bakanı yeni bir yaptırım listesi, ordu kontrolünde bir şirket, holding diyelim, Gaesa Holding, onunla bağlantılı madenler, metal rezervleri üzerinde faaliyet gösteren şirketlerle ilgili yaptırımlar. Sanki Küba halkı büyük bir krizde değilmiş gibi Amerikan yönetimi yaptırım silahını, ekonomik terör uyguluyor Küba'ya karşı. Küba halkının kaynaklarını kendi çıkarlarında doğrultusunda kullanmaktan bahsetmiş. Amerikan talanını açınca tabii Küba halkının çıkarına oluyor. Böyle Amerikalılar nerede, kimin, hangi halkın çıkarına kaynakları kullanmışlar diye kimse sormuyor zannediyor herhalde. Donald Trump son dönemde tabii Venezuela benzeri tehditler savurmuştu. Nasıl Maduro'yu kaçırdıysak Amerikan Savaş Bakanı Diaz-Canel'i, Küba Devlet Başkanı'nı da kaçırabileceklerini söylemişti. Hem de Trump yakınımızda, İran gibi değil, hallederiz demişti. Bu yaz bilmiyorum Küba ile ilgili bir sıkıntı olacak mı, ama yaptırımlarla baskıyı artırıyorlar. Tabii Küba hükümeti de sert tepki gösterdi. Amerikan yönetiminin Küba ordusuyla bağlantılı holdinge yönelik bu yaptırımlarına tabii boyun eğmiyorlar. Çin'den bu arada derhal ablukayı durdurun çağrısı. Çin Dışişleri Bakanlığı Küba halkının var olma ve gelişme haklarını ihlal etmekle suçladılar Amerikan yönetimini. Bu arada tabii Amerika Trump'ın Donro doktrini diyelim, Güney Amerika hattında bir aşırı sağcılar koalisyonu da oluşturmaya başlıyor. Kolombiya'da Gustavo Petro sol liderlik bir süredir iktidardaydı ama 21 Haziran seçimlerinde Trump'ın desteklediği sağcı Abelardo de la Espriella seçimleri kazandı. Aslında Gustavo Petro İsrail kaynaklı bir yazılımla hile yapıldığı şikayetinde bulundu ama Yüksek Seçim Kurulu seçimleri doğrulamış gözüküyor. 7 Ağustos'ta devralacak. Kolombiya'da da Arjantin'den sonra aşırı sağcı bir yönetim iktidara geliyor. Solcu lider yenilgiyi kabul etti, Ivan Cepeda. Yine de araştırmasını istiyor ama geçmiş olsun diyoruz Kolombiyalılara. Kolombiya'nın yeni aşırı sağcı liderinin ilk icraatı da bu arada İsrail'le Gustavo Petro'nun kestiği ilişkileri yeniden tesis etmek olacakmış. İlk haberler düştü. Evet, Kolombiya'da sağ cephe, Amerikan cephesi, aşırı sağ cephe İsrail cephesine eklemleniyor. Peru'da bir seçim krizi var. Bolivya'da yine sağ kazanmıştı. Latin Amerika gerçekten başka bir rotaya girdi. Daha geniş kapsamlı olarak eksende bu konuyu işleyeceğim. Ama tabii daha yakınlara gelip İran meselelerine bakmak gerekiyor. Tabii Donald Trump artık barış yapan, İran'la barışı sağlayan ve bunu iç siyasete tedavir etmesi gereken bir başkan. Çünkü Kasım'daki ara seçimler için 60 günlük bir süresi var. İranlılara boyun eğdirdiği iddiaları tabii basında aslında mutabakatın İran lehine olduğu, Amerikan çıkarlarına uymadığı eleştirileri yükseltiliyor. Ben açıkçası genel anlamda İran'ı rahatlatacak hususlar bulunmakla birlikte Trump'a İran'ın bu mutabakata onay vererek zaman kazandırdığı görüşündeyim. Hürmüz'ün bu şekilde açılması, Hürmüz'ü burada kilit, tırnak içinde Dmitri Medvedev'in ifadesiyle İran'ın nükleer silahı Hürmüz'dü. O silah kısmen geri çekilmiş durumda. Amerika'yı ilk sonucu Amerika bu arada tabii petrol ihracatçısı haline geldi en büyük, ama bundan, fırsattan istifade. Yani bu batılarla pek barış yapmak mümkün değil tabii. Sizi sürekli olarak nereden çaksak diye sağdan soldan bakıp fırsatını buldukları an üstünüze çullanıyorlar. O yüzden İranlıların sanıyorum rahatlamaları için, yani kısmen bir rahatlık halkta tabii mutlaka olacaktır bu İran petrolünün satışına muafiyet getirilmesi 60 günlüğüne, o da tabii sınırlı süreyle. Ama bir sonraki rounda umarım iyi hazırlanıyorlardır. Yoksa bu adamlar yakalarını bırakmayacak tabii. Ama Trump da içeride sıkıştırılıyor. Anketler çok parlak gözükmüyor. MAGA tabanında çatlaklar var. Tucker Carlson vaktiyle Trump'ı desteklemiş. Tamamen artık MAGA çöktü diyor. İsrail lobisi de Trump'ı sıkıştırıyor. İran'a çok fazla şey verdin diyor. Trump da onlarla cebelleşiyor aslında. Bir yandan da tabii mutabakat dün detaylarıyla aktarmıştım size. 3 başlık halinde İran'ın dondurulmuş varlıkları, Hürmüz ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimleriyle ilgili mutabakat dışı söylemler. Amerika herhangi bir şey imza attığı zaman attığı imzada imzanın içeriğini uygulamıyor. İmza atsa bile başka şeyler söylüyor. Scott Bessent, Amerikan Hazine Bakanı, tutturdu İran'ın yalanlamalarına rağmen. Serbest bırakılacak İran'ın kendi varlıkları bunlar, yani Amerikalıların gasp ettiği, dondurduğu varlıklar, bunların, bu fonların Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından denetleneceğini, Katar'da büyük çoğunluğu ilk para sanıyorum ve bunlarla Amerikan gıda ürünleri ve ilaçları satın alacağı İranlıların mecbur bırakılacaklar. Yani bir takım İran paraları serbest bırakılacak diye herkes çok heyecanlandı ama bu da belirsiz. Yani kim nereyi kontrol edecek, hepsi belirsiz dediğim gibi. Aynı zamanda tabii İranlılar bunları yalanlıyorlar. Çelişkili açıklamalarla güvensizliği pekiştirdiklerini söylüyorlar. Yani Amerika'ya güvenebilir mi herhangi bir ülke? Bilmiyorum, ben güvenmem doğrusu. Neyse. Şimdi bir yandan da tabii Amerika için de bir fatura var elbette. Beyaz Saray'a bağlı yönetim bütçe ofisi, özellikle temsilciler meclisi başkanı Mike Johnson'a mektup yazmışlar ve para istiyorlar, 87.6 milyar dolar. Bunun bir kısmı nükleer önleme faaliyetleri, İran'la ilgili 672 milyon doları, yani ek bütçe talebi var. Bilmiyorum kimin cebine gidecekse artık bu acil ihtiyaçlar diyorlar. Senato Trump'ı sınırlandırmıştı İran konusunda, aktarmıştım dün haberini. Ama Amerikan Senatosu bir yandan da İran'a yönelik askeri faaliyetleri sınırlayacak tasarıyı reddetmiş efendim. Amerikan Kongresi böyle. Yani herhangi bir konuda Amerikan Kongresi'nden bir tasarı kabul edildiğinde sevinenlere de ben şaşıyorum doğrusu söylemek gerekirse. Hayırlı olabileceğini düşünenlere. Evet, İranlılar ne yapıyorlar? İranlılar işte böyle çelişkili açıklamalarla güvensizliği büyütüyorsunuz. Zaten biz size güvenmiyoruz. Ama durum öyle değil. Taahhüt karşılığı taahhüt. Yani siz bize bir takım taahhütlerde bulunursanız bir takım taahhütler alırsınız diyorlar. Ne kadar doğru bu da bilmiyorum. Somut uygulamaya bakmak lazım Amerika ile. Öyle taahhütlere falan çok güvenilecek bir ülke değil doğrusu. Çünkü taahhütte bulunurlar ama yerine getirmezler. Amerikalılar, Avrupalılar, genel olarak Batı zihniyeti biraz böyle de açıkçası. Grossi'ye bu arada Amerikan yönetimi nükleer tesislerin, Amerikalıların İsrail'lerin saldırdığı tesislerin denetleneceğini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından duyurmuştu. İranlılar'da yok öyle bir şey. Mevcut düzenleme neyse o devam edecek demişti. Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi de Amerikan söylemini tutturmuş. Hiç şaşırtıcı değil tabii ki. Ve müfettişlerin buraları denetleyeceğini söylemiş. İranlılar onu da yalanladılar. Sürekli yalanlamalar geliyor. Evet, İran bu arada bölgesel diplomasiyle iştigal ediyor diyebiliriz. Bir nefes aldıktan sonra özellikle Bakü'deki İslam İşbirliği Konferansı'nda diplomasi parlamentolar bir araya geldi. Parlamento yetkilileri bir araya geldi. Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf aynı zamanda İsviçre'de ilk tura giden baş müzakereciydi. Orada bir takım temasları oldu. Aliyev'le görüştü Azerbaycan lideri. Bu süreçte verilen desteğe teşekkür etti. Gerçi bir takım sürtüşmeler, false flagler yaşanmıştı. Yani yanıltma operasyonları yaşanmıştı ama ardından insani yardım göndermişti Azerbaycan yönetimi. Galibaf tabii desteğe teşekkür etmiş ve kalıcı barış tesisi savaş olmaması mesajları verilmiş. TBMM Başkanı Umman Kurtulmuş'la da İran Meclis Başkanı bu vesileyle görüşmüş. Aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la telefon görüşmesi yapmış. Şimdi Suudiler bir konferans düzenleyecekler. Diplomatlar aktarmış bunu. Körfez ülkeleriyle İran arasında savaşla birlikte tabii misillemenin hedefi oldular. Amerikan üslerine ev sahipliği yaptıkları ve Amerika İran'ı vurmak için kendi topraklarını kullandığı için şimdi ilişkileri iyileştirmeyi amaçlayan diplomatik görüşmeler bekleniyor. Suudi Arabistan sanıyorum ev sahipliği yapacak ama henüz bir tarih yok. İlginç kısmı Fransız haber ajansı Amerika-İran sürecinden ayrı yürütülecek, ayrı bir kanal olacak diyor. Evet efendim, tabii bu arada Umman'la İran arasında da bir sıkıntılı resim ortaya çıktı. Dün aktarmıştım size ben. Umman Hürmüz Boğazı'yla ilgili bir uluslararası denizcilik örgütüyle koordinasyon içinde gemiler için geçici deniz koridoru oluşturduğunu duyurdu. Ulaştırma Bakanlığı duyurdu ama devrim muhafızları böyle bir şey olmadığını, izin verilen tek güzergahın kendileriyle iletişime geçilerek sunulacağını açıkladı. Daha yeni Umman'ı ziyaret etti İran diplomasi ekibi Galibaf'la Arakçı. Bilmiyorum, birileri araya mı girdi Umman'la İran arası. Hürmüz Boğazı çok dar bir boğaz ve iki ülkenin karasuları, yani uluslararası sular değil. Yani varsa da orada böyle hani bir geminin geçemeyeceği küçüklüktedir belki. Dolayısıyla karasular olduğu için iki ülkenin anlaşıp denizcilik örgütüne başvurup çevresel durumlar, bizim İstanbul Boğazı gibi bir takım ücretler almaları söz konusu olabilir diye tartışmalar yapılıyordu. Şimdiden Umman birdenbire alternatif, bu arada 11 binden fazla denizci de dün de aktarmıştım, sıkışmış, onların tahliyesi de söz konusu. Bütün bunlar olurken tabii İran Basra Körfezi'ne 6200 tonluk devasa bir açık deniz petrol platformu konuşlandırmış. Bu Lavan Adası hemen oranın güneyinde, İranlılar da çalışıyorlar diyebiliriz. Petrol fiyatları düştü tabii. 28 Şubat'tan bu yana 70 doların altı, ben 72 de diye de gördüm öğle saatlerinde, aşağı yukarı 70 dolar civarı diyebiliriz. Bir tek Irak'tan Bağdat yönetimi de bu krizde çok zorlanmıştı ve eğer üretim kotası arttırılmazsa OPEC'ten çıkış seçeneği istediklerini fısıldamış bir Iraklı yetkili. Birleşik Arap Emirlikleri ayrılmıştı hatırlarsanız bu süreçte, kısa bir süre önce. Tabii Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan ülkeler zorda kaldı bu krizde. Irak'ta onlardan biri. İran ilişkileri dediğim gibi tamir etmeye çalışıyor bölge diplomasisiyle. Bir yandan da Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio tabii bölgeye gitti. Onu da aktarmıştım aslında. Oradan mesajlar verdi. Bahreyn'de en son Körfez İşbirliği Konseyi toplantısına katılmış Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio. Oradan mesajlarını aktarıyor. Ki bunlar yani biz anlaşma istedik ama ne bizim ne müttefiklerimizin çıkarlarını zedeleyecek anlaşmalar olmayacak. Öyle ücret mücret Hürmüz Boğazı'ndan alamazlar çünkü örnek oluşturur. Tabii bir tek Batılılar böyle milletin paralarına çökebilirler, ücretlendirebilirler. Batılılardan başka kimsenin böyle hakları yok. Onlar üstün, biliyorsunuz. Çok pişkin bir kibirle konuşuyor bu adamlar gerçekten. Diyor ki geçiş ücreti temalı İran açıklamalarına günün sonunda bunların hepsi kelime oyunu demiş Marco Rubio. Bir yandan da Avrupalara sitem etmiş çünkü Avrupa ülkeleri üzerine düşeni yapmadı Hürmüz Boğazı'nda. İtalya'yı sıralamış, son dönemde Trump'la Meloni arasında kapışma çıkmıştı, aktarmıştım size. Yani bir kısım Avrupa ülkeleri geçiş ücreti ödemiş falan da olabilir burada. Onlar da korkak yani açıkçası. Bakalım ne yapacaklar. Şu an Trump'la NATO zirvesinde Ankara'da buluşacakları için biraz liderler telaşlı olsalar gerek diyorum. Marco Rubio da İtalya'ya çakmayı ihmal etmemiş. Karambol'de başka bir ülkenin ismini vermemiş. Neyse, velhasıl tabii Körfez ülkelerinin endişelerini paylaşıyoruz demiş. Valla Körfez ülkelerinin en büyük endişesinin Amerikan askeri varlığı olması lazım. Amerikan askeri varlığı onları tehlikeye atıyor. Üstelik de korumuyor sonra yeterince. Öyle bir sorun da var. Bir şekilde Körfez ülkelerine tabii güvenliklerini, sizin güvenliğiniz bizim de kırmızı çizgimiz gibi

üzerlerine alınıyor, gözükmüyorlar. Savunma Bakanı Yisrael Katz, Amerika'nın kendilerinden Lübnan'ın güneyinden çekilmeyi talep etmediğini söylemiş. Her halükarda geri çekilmeyeceklerini de zaten açıkladıklarını söylemiş. Trump'a tabii Amerikalılarla temaslarda Kuzey İsrail sakinlerini korumak için orada olduğumuzu söyledik demiş. Yani ama bir dondurma durumu var tabii, ilerlemeyi durdurma diyelim. Yine ve ayrıca tampon bölge kurmaya çalışıyorlar. Bugün bir kısım topraktan çekileceği haberleri geldi. Amerikan dışişleri yetkilileri söylüyor bunu. İsrail tarafı değil. İsrailler çekilmeyeceğiz diyorlar ama Amerikan dışişleri yetkilileri Lübnan topraklarının bir kısmından İsrail ordusunun çekildi. Reuters haber ajansına söylemişler. Henüz İsrail'den tampon bölge diye adlandırıyorlar. Orada bir hat kuracaklarını, öyle planlar olduğunu, sonra da buraları işte Lübnan hükümetine devretmekten bahsediyorlardı. Bu planları dün aktarmıştım. Tabii pek çok yerde ateşkes ihlali var. Nebatiye bölgesi, Güney Lübnan'da SİHA saldırıları, iki genci öldürmüşler İsrail askerleri. Pek çok yer, Tayri'de, Hadese'ye topçu ateşi, Aytarun'da binaları infilak ettirmişler, patlatmışlar. Bu arada tabii yıkım emri konusunda Lübnan ordusu kendilerine yardım ediyor galiba. Böyle trajik, acıklı bir durum var. Mesela Kefer Tebnit buraları kuşatılmış durumda, ateş açılmış ve halk da evlerine geri dönmek istiyor. Onları kim engelliyor dersiniz? Lübnan ordusu engelliyor. İsrailliler Güney Lübnan'da tabii epey ilerlediler ama çok da büyük kayıplar verdiler. En son yedek askerler öldürülmüş. Pek çok tabii Hizbullah'ın direnişi onları zorladı doğrusu. Ama tabii artık birazcık durmaları gerekiyor. Amerikalılar biraz az sakinlik talep ediyorlar. Can kaybıyla ilgili Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var bu arada. 4211 can kaybı son olarak. Yaralı sayısı 12173. Sağlık Bakanlığı'na göre son 24 saatte 19 kişi daha hayatını yitirmiş. Ateşkes var. Evet, gerçekten ateşkes var. Bu koşullarda Lübnan tabii bu ateşkesin sağlanabilmesi İran'ın Amerika'ya mutabakatı imzalamak için Lübnan'ı birinci şart kılması olmuştu. Aslında dosya, Lübnan dosyası İran dosyasına açıkça bağlı. Ama Lübnan yönetimi aklı batıda. Cumhurbaşkanı Michel Joseph Aoun Amerika'da bir yandan İsrail'le doğrudan yürüttükleri müzakerelere atıf yapmış. Bizim müzakerelerimiz ABD-İran görüşmelerinden bağımsız demiş. Ama kendini ayırmaya çalışıyor bir şekilde. Kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz ateşkesi. Pilot bölgeler belirlenecek diyor. Uygulama tabii sahada ilerlemeye bağlı. Yani birazcık bu fırsattan istifade, İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi ve oraları da Lübnan ordusuna devretmesi. Lübnan ordusu kaynar kazan. Yani tabii Şii nüfusuyla alakalı Lübnan'ın bütün bunlar, yaklaşık nüfusun %40'ını Şiiler oluşturuyor ve yönetimde ne kadar söz hakları var tartışmalı. Tabii %40'lık bir nüfus diyeceksiniz. Onlar olmadan temsiliyet olmaz ama Batı dünyası işine gelmeyen yerde temsiliyetle çok ilgilenmiyor zaten. Evet, tabii kendilerinde görüşmelerimiz ayrı diye ayırıyor İran'dan. Bir yandan da bu İngiliz heyetiyle, parlamento heyetiyle bir araya gelirken yapmış bu açıklamaları. UNIFIL'i ekarte etmişlerdi, BM barış gücünü yani. 2027 başından itibaren artık olmayacak UNIFIL Amerikan yönetiminin katkılarıyla. Ve Joseph Aoun İngiltere'nin desteğine ihtiyaçları olduğunu söylemiş. Yani gördüğünüz gibi bu ülkelerin liderleri biraz sorunlu. Kendi egemenliklerini sağlamak için Avrupalılardan yardım dileniyorlar. Yani buradan bir şey elde edebilirler mi emin değilim doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, yani hiç olmazsa bir BM barış gücü istiyorum filan desin, yani onu da diyemiyor. Anlaşmazlıklar henüz Washington'da Lübnan'la İsrail arasında çözülmüş filan da değil bu arada. Onu belirtmek lazım. Nasıl takvimleyecekler, ne olacak bilmiyorum. İngilizlerden yardım istiyor Lübnan hükümeti, Lübnan Cumhurbaşkanı. Avrupa Birliği de
UNIFIL

Yani BM barış gücünün 2026 sonunda dolan görev süresi yerine yeni bir misyondan bahsediyor. AB Dış İlişkiler Servisi bunu söylemiş. 3 yıllık bir askeri sivil misyon. Amaç ne? AB'nin amacı ne Lübnan'da? Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırmaya odaklanabilmesi için güvenlik yüklerini hafifletmek, yani Hizbullah'ı silahsızlandıracak Avrupa Birliği ya da silahsızlandıracak olanları eşlik edecek. Yani zaten onlar silahsızlandıracaklarsa AB'nin ne işi var bilmiyorum. Da AB ne? AB bir askeri kurum değil ki. Anlamadım yani. Hani sivillikleriyle övünüyorlar. Tabii Rusya'nın tespitleri var. AB giderek militarize, bir militarist örgüt haline geliyor diye. Bu da biraz öyle bir şey. Misyon önerileri de kara sınırı birlikleri, mobil kuvvetler, jandarma birimleri, istihbarat gözetleme kabiliyetleri, liman güvenliğinin güçlendirilmesi filan falan. Evet efendim. Lübnan'ı AB'ye teslim edecekler. Ne yapacaklar yani? Ne işe yarayacak bilmiyorum. İsrail'i bu arada savaşın maliyeti 205 milyar doları bulmuş. Zman İsrail gazetesinin yayınladığı rapor bu. Ülke tarihinin en maliyetli askeri dönemi 7 Ekim 2023 yani Hamas'ın saldırısından sonra, El-Aksa Tufanı operasyonundan sonraki süreci kastetmişler. Tabii İsraillere pahalıya patlıyor, halka vergi artışı ve hayat pahalı olarak yansıyor olup bitenler. Evet efendim, durum böyle. Çin açıklaması var, dışişleri sözcüsü. Sade suya trit, öyle diyeyim. Çinliler her zaman adil, tarafsız tutum takınıyorlar. Anlaşmazlıkların yalnızca diyalog ve müzakere yoluyla çözülebileceği tutumlarını yineliyorlar. Güç kullanımına karşılar. Birileri Çin'e yönelik, bir Çin'in çıkarlarını etkileyen bölgelerde herhangi bir şey yaptığında acaba Çinliler güç kullanımı konusunda ne gibi mesajlar verecekler? Hiç kimse size dokunmazken hiç kimse zaten güç kullanımından bahsetmez. Evet. İran'ın egemenliği, güvenliği, ulusal onurunu destekledikleri Körfez ülkeleri ve diğer bölgelerle ilişkileri geliştirmesini teşvik ettikleri. Bu doğru tabii. Pakistan'ın sevk edilmesinde önemli rolü var diyor bütün yorumcular. Dışişleri Bakanı Çin'in bu arada Wang Yi, Pakistan Dışişleri Bakanı Izzak Dar'la telefonda konuşmuş. O da mutabakat zaptının da kilit, eşsiz rol oynadınız demiş. İşte yeni başladı, çok uzun zaman var bu sürecin önünde. Çin de her zaman yardıma hazır mesajı vermiş efendim. Evet, gelelim Batı blokuna. Şimdi tabii İran savaşından Trump'ın aldığı mola, İran'dan edindiği mola Amerika'yı rahatlattı. Trump şimdi NATO zirvesine hazırlanıyor. Az kaldı. 2 haftalık bir süre kaldı. 7-8 Temmuz'da Trump tabii ortalıkta dolaşıyor. Amerika'da şimdi ara seçimler için biraz güç toplaması lazım. İşte Amerika'yı, Amerikalılar, her şeyi Amerikalılar yaratmış. Yollar, köprüler, devasa binalar inşa ettik. Medeniyeti biz inşa ettik falan gibi o tarzda laflar ediyor. Arada iki dünya savaşı kazandık, faşizmi, komünizmi yendik diyor. Sanki bir tek Amerika yenmiş gibi tümüyle uyduruyor. Sovyetler Birliği en çok pay sahibi olan, tabii Amerika'dan daha fazla ama yani Amerikalı küçümsemek için söylemiyorum, sadece en çok değil. Ve tabii faşizmi ne kadar yendikleri tartışmalı, daha çok faşistleri kullanmak üzere yedekte saklayıp sonra piyasaya verdiler. Neyse. Ukrayna'da gördüğümüz manderacılar gibi, örnek veriyorum. Faşizmi ve komünizmi yendik diyor Amerikan Başkanı, sonra da devam ediyor. Tekrar yapmamız gerekecek. Allah Allah. Nerede mesela? Nerede yapacak Amerika bunu? Çin'den mi bahsediyor? Çin tipi sosyalizm. Hani komünizme en yakın o var. Göreceğiz, böyle laflar etmiş. Tabii diyeceksiniz ki Trump'ı niye ciddiye alıyorsun? Bence ciddiye alınmalı. Çünkü Trump çok uyanık bir adam. Öyle ortalığı tabii hepimizi güldürüyor, acı acı da güldürüyor ama hafife alınacak birisi değil. Planı, programı, neyse, ajandayı kendi üslubunca uyguluyor diyebiliriz rahatlıkla. Tabii Trump'ın Avrupalılarla önce bir NATO zirvesi vesilesiyle iştigal etmesi gerekecek. Dün söylemiştim, hatta New York Times'a aktarmıştım, Politico'ya aktarmıştım, Avrupalılarda bir telaş var. Mark Rutte'yi, NATO Genel Sekreterini Washington'a yolladılar.
Rute Beyaz Saray'da videolarına bakın. Yani insanın yüzü kızarıyor izleyince. Avrupalı olsam utancımdan ölürdüm doğrusu. Bir şov yapmış Beyaz Saray'da. Avrupa kanadının savunma harcamaları sunumunu yapıyor. Koltukta otururken Oval Ofis'te yerinden kalkıyor. Avrupa'daki üslerden havalanan uçaklardan söz ediyor vesaire. Sonra yerinden böyle bir kalkıyor. Trump'a tabii bütün bunları söylüyor. Şimdi size göstereceğim diyor. Grafik üzerinde Trump trilyonu, yani Trump trilyonu dediğimiz Avrupalıların, sıradan Avrupalıların ceplerinden çıkıp bu adamların etrafındakilerin kasasına giren, militarize eden ürünler kastediyor. Onlara harcanan paralar. Şimdi size göstereceğim diyor. Trump trilyonu neler başardı diyor. 2017'de görevine başladığından beri, daha Trump'ın ilk dönemini kastediyor, Avrupalılar ve Kanadalılar savunmaya çok para harcamışlar. Toplamda Avrupalılar da 1.2 trilyon dolar diyor. 2025-26 ek savunma harcamalarına bakınca diyor, grafikler hazırlatmış, onları gösteriyor. 140 milyar dolar. Bu yıl yine 120 milyar dolar daha artışı olacak diyor. 2 yılda 250 milyar doların üstüne geçti. Bakın neler neler diyor. Sonra neden? Rusya. Rusya tehditmiş, o yüzden bunu yapıyormuş Avrupalılar. Hatta Trump'a hemen karambolde övgüler diziyor. Eisenhower döneminden beri başarılmamış bir şeyi başardılar siz. Başardınız. Siz ne büyük bir başkan. Bayağı yalakalık yapıyor. Babacık diyor, biliyorsunuz. Aynı başardığı şey ne? Avrupalıların savunma harcamalarını ABD ile aynı düzeye ulaştırmak. Bunun sayesinde de 195 bin iş yaratılmış. Savunmadan ekmek yiyen proletarya yaratmışlar. Yani çok çok büyük başarı Avrupalılar için. Ayrıca bu paraların önemli bir kısmı da yarısı diyor ABD'de harcıyoruz. Geçen yıl 54 milyar dolar Amerikan savunma sanayine trink ödemiş Avrupalılar. Hatta bir de 300 milyar dolar da sipariş vermişler. Bunlar gerçek diyor. Evet. Gerçekten bu Mark Rutte acayip bir adam, yani çok tehlikeli de bir adam. Neyse, biraz ahmaklığı da var tabii. Yani bütün bu Trump'a övgü düzeceğim, yalakalık yapacağım derken İtalyanları ve Romanyalıları afişe etmiş. İran vurulurken hatırlayacaksınız, Avrupa ülkeleri, bazı Avrupa ülkeleri İspanya ile papaz olmuştu Trump yönetimi. Biz havaalanlarımızı, çünkü yani BM hukuku bağlamında tabii yasa dışı olduğu için aslında yan cebime koy Avrupalılar açısından, ya neyse, havaalanlarını kullandırmayacaklarını söylemişlerdi. Yani İtalyanlar da bu arada bir takım teknik lojistik şeyler dışında faaliyetlere izin vermediklerini açıklamışlardı. Ama Mark Rutte Trump'a yalakalık yapacağım diye İran Savaşı'nda en az 500 Amerikan savaş uçağı İtalya'daki üslerden havalandı. Tanker uçakları Romanya'ya, aslında bildiğimiz şeyleri de söylüyor ama bunu bir de ballandıra. Hatta bu yüzden ticari uçuşlar yapılamadı, sivil uçuşlar Romanya'da. Tabii İtalya biraz sinirlenmiş bu işe. NATO Genel Sekreterinin iddialarını reddeden bir açıklama yayınlamış İtalyan Savunma Bakanlığı. Yanıltıcı mesaj veriyor. İzin verilen uçuş türleri sadece lojistikle alakalı. Yani gidip Tahran'ı vurmadılar. Yani lojistikte vurulmayı sağlıyor sonuç itibariyle. Çok bir şey fark ettirmiyor aslında. Neyse. Yani doğrudan vurmadılar demeye getiriyor. İtalyan Savunma Bakanı Crosetto da uluslararası, yani İtalya Anayasası, uluslararası yükümlülükleri, ülkedeki müttefik askeri güçleri düzenleyen anlaşmalara uygun hareket ediyor. Yani biz sadece işte kinetik olmayan faaliyetlere izin verdik. Yani Amerika'nın, örnek veriyorum, kinetik olmayan faaliyetler dediği şey şu: Amerika ta o kadar öteden İran'ı vurmak için önce silahlarını oraya, bölgeye taşıması gerekiyor. Sonra o silahları bölgeden kaldırıp kullanacak, o silahları taşımaya izin vermişler. Lojistik teknik dediği şey o. Yani özetle. Neyse. Sonuç itibariyle aslında Trump-Meloni kavgası, hani G7 zirvesinde benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı deyince Giorgia Meloni, İtalyan Başbakanı, çok öfkelenmişti. Video yayınlamıştı, aktarmıştım size.
Şimdi bir de İtalyanları, İspanyollardan sonra İtalyanları Trump yönetimi diline dolamış durumda. Mark Rutte de onlara meze yapıyor İtalyanları diye özetleyebiliriz olup bitenleri. Tabii en son başka şeyler de yapmıştı bu bürokrat. Yani NATO Genel Sekreteri sonuçta bürokrat. Amerika'nın atadığı bürokrat diyebiliriz kendisine. Uzlaşmayla seçiliyor falan diyorlar ama yani Amerika'nın borusu ötüyor. Şimdi yani gerçeği teslim etmek lazım burada. Trump'a babacım demişti. En son Grönland'ı ilhak hevesi. Efendim Arktik tatbikatları var falan gibi laflar etmişti. Ama New York Times gazetesi zaten dün bence isabetli bir aktarım yapmıştı size aktardığım. Trump'ı teskin etmek için zaten Mark Rutte'nin görevde olduğu yolunda. Ama bu İtalya'yı afişe etmesi bu şekilde tabii İran hemen havada kapmış. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai İtalya ve Romanya ile ilgili saldırganlığa açık katılımın göstergesi diyorlar. Yani ve yardım eden diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte bu açık saldırganlık eylemi çocukların öldürüldüğü ilk gün Minap, Lemert, Tahran, İsfahan, Tebriz, Şiraz, Bender Abbas ve bazı yerlerde İran halkına karşı işlenen kitlesel vahşete neden olan suçlara ortak olduklarını gösteriyor. NATO'nun aktif suç ortaklığının bu kadar net olduğu, kınanması gerektiğini vurgulamışlar. Evet, kaçırmamış fırsatı Bekai, İsmail Bekai. Efendim 7-8 Temmuz'da bir daha çok haberimiz olacak. Maalesef bu sene NATO zirvesine Türkiye ev sahipliği yapıyor. Bunu kimileri çok olumlu görebilir. Ben NATO'ya karşı bir insanım. O yüzden NATO'dan ülkemize bir hayır geleceğini de düşünmüyorum. Ne Türkiye'yi savunmak bakımından ne başka bakımından. O yüzden naçizane kanaatim böyle. Tabii herkes farklı görüşte olabilir. Tabii burada NATO zirvesinde bayağı da kapsamlı olacak galiba. NATO'nun en son Amerikan Savaş Bakanı açıkça ortaya koymuştu. Avrupalılar parayı bastıracak, yok öyle bedavacılık falan demişti. Avrupalıları aşağılamıştı. Bir de Kiev'i beslemeleri gerekiyor. En son 70 milyar euro askeri yardım taahhüdün eklemeleri umuluyor bu zirvede. Batı medyasında şimdiden Trump'ın Ukrayna'da fikir değiştirdiği, yine saldırganlaştığı. Ya bu konuda bir gelgit haberlere çok kanmamak lazım. Amerikan istihbaratı Kiev'e yardım ediyor. Amerikan istihbaratı yer göstermezse Rusya Federasyonu içerisinde uzun menzilli dronlar vesaire, her neyse, füzeler, dronlar, uzun menzilli silahlarla Rusya içleri vurulamaz. Amerika olmadan bunu kendileri başaramazlar. Dolayısıyla ama tabii bu sakıza dönmüş vaziyette. Financial Times'ta Trump'ın Ukrayna çatışmasında tutumunu Kiev lehine değiştirdiğini, Rusya üzerinde daha fazla baskı uygulamaya karar verdiğini yazmış. Bilemiyorum, göreceğiz nereye varacak. Bu tabii 70 milyar euro tutarında askeri yardım. Slovakya Başbakanı Robert Fico bir tek biz dahil olmayacağız demiş. Zaten NATO zirvesini endişeyle takip ettiklerini söylemiş. Gelmeyecek mi acaba kendisi bilmiyorum. Ama Ukrayna'ya silah ve savaş için kaynak ayırmayacağım demiş. İnsani yardım yapılır. NATO üyeleri doğrudan çatışmanın içine çekiliyor vurgusu yapmış. Evet, ve Trump tabii bu Rutte'li şovda Türkiye'yi de bayağı bir diline dolamış durumda. Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılmasa NATO zirvesi muhtemelen gitmezdim. Ama o beni aradı ve lütfen siz burada olmalısınız dedi. Ve ben de ona saygımdan NATO zirvesine gideceğim demiş. Ben benzer bir yorumu yapmıştım. Donald Trump beni doğrulamış. Bu tartışma yaratmıştı çünkü. Yoktur öyle bir şey falan diye, ama olabilir tabii. Yani ben baştan beri zaten benzerliklerden söz ediyorum. Ayrıca Erdoğan Türkiye'de F-35 hediyesi imasında bulunmuş. İran savaşına müdahil olmayarak harika iş başaran liderleri Erdoğan, Xi Jinping, Vladimir Putin diye saymış. Kel alaka yani, gerçekten çok acayip ama neyse, önemli değil bunlar. Ama gerçekten Türkiye ile ilgili söyledikleri beni çok üzdü doğrusu. Şöyle demiş: Erdoğan savaşa girmek için en uygun adaydı, İran'a karşı yani, demeye çalışıyor. Belki de İran tarafında, yok öyle diyor, evet. Çünkü bildiğiniz gibi İsrail'in büyük hayranı değil, ama ben ona yapmamasını söyledim ve beni dinledi diyor.
fikir değiştirdiğini söylüyor. Tabii F-35 talep edildiğini, Türkiye'nin programdan çıkartıldığını hatırlatıyorlar. Peki hediye çantasıyla F-35 isteniyor, hediye çantasıyla mı gidiyorsunuz deyince evet sanırım öyle diyor. Aynı zamanda işte CNN'den Yunus Paksoy sormuş bunları. Erdoğan şimdiye kadar ondan istediğim her şeyi yaptı diyor. Bir F-110 jet motorları ve F-35 savaş uçakları, F-110 jet motorları da var. Tabii onu da kastediyor. Ki bu konuda tabii haberler var. Reuters'a konuşan kaynaklar kongrede direniş olduğunu ama buna rağmen Türkiye'ye onlarca jet motoru ihracatının ilerletileceğini yazıyorlar. Bunlar 5. nesil savaş uçağı projesi Kaan'ın olduğu bilgisi yer almış Reuters haber ajansında. Neyse, sonuçta Erdoğan tabii bir NATO üyesi, bazı insanlar kendisini öyle görmüyor ama gerçekten öyle güçlü bir NATO üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Jet motorlarına evet dediniz, işte efendim F-35 anlaşmasının nihayete ermesi için ne olması gerekiyor filan diye sorunca, sıkıştırınca CNN muhabiri topu J.D. Vance'a atmış, Amerikan başkanı. O da demiş ki yani biz tabii Amerikan yasalarına uymamız gerekiyor, süreç işliyor vesaire, kongreyi ilgilendiren mesele tabii Türkiye'nin Amerikan yasalarına uymasını sağlamakla ilgili mesele. Gördüğünüz gibi başka bir ülke, başka bir ülkenin yasalarına uymak zorunda bırakılıyor. Türkiye'deki Batı özentileri buradan bize hayırlı şeyler geldiğini zannediyorlar ya da iddia ediyorlar. Ben böyle bunlardan hayırlı bahsedenlerin hiçbirisinin kardeşim bizde akıl fikir yok mu, biz kendi motorumuzu üretemez miyiz kendimiz diye çok da fazla sorguladıklarını duymadım doğrusu. Böyle yani. Amerika ile göreceğiz tabii, daha çok gündemimiz olacak NATO zirvesi. Şimdiden operasyonlarda insanlar gözaltına alındı güvenlik gerekçesiyle Türkiye'de. Bir de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koşu rotası varmış efendim. 32 lider katılacak tabii. Macron kardeşim yani başka bir ülkeyi ziyarete gidiyorsan da bir gün koşmayı ver ya. Yani meğer adam Kenya'da, Ermenistan'da ve Mısır'da da koşu spor programını sürdürmüş. Koşmayı ver iki gün, başkanlık yap yani, değil mi? Şimdi onun için koşu rotası, iddiaya göre Ankara'da koşu rotası ayarlıyorlarmış. Neyse, söylenmeyeyim daha fazla. Evet, tabii NATO 2.0 diye adını koydu. Peter Hegseth Savaş Bakanı geçtiğimiz günler, geçen hafta aktarmıştım size. Brüksel'de savunma bakanları toplantısında elinizi cebinize atın, paraları buyurun. Biz size para ödemek, sizi korumak zorunda değiliz. Bizim başka işlerimiz de var diyerek tabii Asya ne çıkacak göreceğiz bu NATO zirvesine. Pek çok dünyanın başka bölgelerinden, Körfez bölgesi, Asya filan dahil davetliler var. Ne alaka? NATO ile ne alaka diye insanın aklına düşüyor. Her yere ortaklık, her yere saçılma. Mark Rutte tabii aslında Asya'yı da gözüne kestirmişti. Yayılmacı bir örgüt olduğu düşünüldüğü zaman NATO'nun ve AB'nin tabii askeri örgüt olarak böyle Çin'i de çok rahatsız edecek Amerikan ajandasına uyumlu bir teması elbette var. Batı'daki think tank kuruluşları zaten bu temaları sık sık işliyorlar, özellikle Asya. Bunları tabii yeni öncelikleri NATO'nun savunma, hepimizin cebinden, sosyal güvenliğinden, usundan busundan çıkıp bu adamların savunma sanayi ve etrafını çöreklenmişlere para aktarılması, efendim yapay zekası var bunun ve Hint Pasifik bölgesiyle işbirliği, Çin'e yüklenmek, böyle şeyler daha çok tartışılacak. Rusya'dan açıklamalar var tabii. Dmitri Peskov, Primakov okumaları Moskova'da devam ediyor, forum devam ediyor. Orada açıkça demiş ki yani küresel güvenlik artık yani gitti, erozyona uğradı ve artık diplomatik araçlar kalmadı. Yani mutabakat sağlamak gerekiyor. Ülkeler her konuda anlaşamazlar, farklı çıkarları olabilir ama yani bir rıza mekanizması, bir mutabakat mekanizması kurmak lazım ama artık bu kalmadı. Bunu sağlayacak imkanlar, platformlar kalmadı. BM Güvenlik Konseyi dahil yapısal kriz var. Dolayısıyla birçok parametre bakımından aslında nükleer caydırıcılık dışında
dünyada elimize hiçbir şey kalmadı diyor. Tabii bir de yeni nesil silahlar, tabii onlar da güçlü, hipersonik sistemler, Ariyeşlikler, Bravesnikler, Rusya'nın ürettikleri var. Onlara atıf yapmış. Ne yapacaksınız? Başka çareniz yok yani. Bunlar ideolojik olarak, kültürel olarak, ekonomik yaptırımlarla sürekli saldırgan güçler olduğunda yapabileceğiniz tek şey nükleer yıkım tehdidi. Onun dışında ne yapsanız, bu adamlar her delikten çıkıyorlar, öyle adamlar hakikaten. Bir yandan tabii Trump'ın Batı medyasında Kiev rejimine yanaştığı iddialarını da sormuşlar Peskov'a. Derinliklerini vurmaya izin verdi. Yani sanki vurmuyorlarmış gibi, neyse. Demiş ki yani bu Ukrayna medyasında yer aldı, onlara güvenilmez ama Ukrayna krizinin çözümü bağlamında biz Amerikalı müzakerecilerle diyaloğun devam etmesini bekliyoruz. Genel tutumlarını tekrarlamış. İngilizler Manş Denizi'nde habire Rus petrolü taşıdığını söyledikleri tankerleri korsan gibi durduruyorlar. Bu konuda herhangi bir uluslararası hukuk falan yok ama en son İngiltere Simitros adlı petrol tankerine el koymuş. 100 bin ton petrolü satacaklarmış, gelirini de Kiev'e vereceklermiş. Ne güzel, başkasının malını alıyorlar, satıyorlar, başkasına veriyorlar. Kim bunlar dersiniz? Ağa mı? Tanrı mı? Tabii yani İngilizler sonuç itibariyle daha önce de yapmışlardı. Rusya Dış İstihbarat Servisi yetkilisi bu Peterburg'da da Uluslararası Hukuk Forumu başladı. Orada konuşmuş ve demiş ki yani deniz hukukunda yasal boşluklar var, kötüye kullanma yaptıkları o. Hani biz itidalli ve sakin duruyoruz ama bunu yanlış biçimde zayıflık olarak okuyorlar demiş. Örnek olarak da tabii yabancı bayrak altında, bunların hepsi Rus tankeri değil bu arada, yabancı bayraklık Rus kargosu taşıyorlar. Jaffa kuru yük gemisi İsveç, sadece İngiltere yapmıyor bunu, İsveç de yapıyor. Neyse, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi bu hukuk konferansı olduğu için o açıdan yaklaşmış. 110. madde burada bir savaş gemisi belge kontrolü için sivil gemiyi denetleme hakkına sahip ama tabii ihlal ya da belge sorunu tespit edilirse ne yapacağı belirsiz. O yüzden de kafasına göre takılıyor. Ondan sonra mahkemeleri tabii serbest bırakıyor büyük ölçüde ama korsanlığa devam edebiliyorlar. Evet, Rusya'da daha başka önlemler almaktan bahsediyor tabii, ya askeri eskort ya da başka önlemler. Tabii Ruslar dün Sergey Lavrov'dan birazcık aktarmıştım Primakov okumalarında. Batılıları uyarmıştı, yani uyarılarımızı göz ardı etmeyin, kulak arkası etmeyin demişti. Bir yandan müzakerelere açık olduklarının altını çiziyor, diğer yandan da ciddi ciddi uyarıda bulunuyor diyebiliriz. Evet, tabii Medvedev'in de açıklamaları var. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Peterburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda. Avrupalılar yani hukuk bırakmadılar. BM şartı illüzyonlar yaratıyor ama batılı elitler onların zihninde ırksal ve ulusal üstünlük fikirleri var. Onlar sökülüp atılamadı diyor. Sovyetlerin dağılmasından sonra doğuya davranışlarından örnek vermiş ve Rusya'ya tabii ki, ve ayrıca da tabii daha önemlisi Kiev'deki nazizmi açıkça desteklemeleri, nazizmle birlikte anılmasına da kendileri de sebep oluyorlar ideolojik olarak. Yakın zamanda Nazi işbirlikçilerini onurlandırmıştı Kiev yönetimi, bunlara atıf yapmış. Evet efendim, durum böyle. Bir de Romanya'da alt meclis Moldova ile birleşme tasarısını kabul etmiş ama daha herhalde iç mekanizmalar var. Moldova Transnistria üzerinden de bir fırtına kopabilir tabii. Krizlerle yüklü bir dünyadayız. Biz şimdi tabii İran krizi, bölge, Suriye'si, Lübnan'ı, Türkiye'si, hepsine bakacağız. Emir Aşnaz'la az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Acayip işler dönüyor. Ne oluyor hocam? Amerikalılar Çin'e karşı ufaktan ufaktan hamle mi yapmaya başlıyorlar?
2: Tayvan'dan bir başka ülkeymiş gibi bahsediliyor. Tayvan ülke değil. Benim sözüm değil. Bu Birleşmiş Milletler kararıdır. 1972 Şangay bildirisidir. Amerika ile Çin'in ortak bir beyanatı var. Yazılıdır bu. Tayvan Çin'in bir parçasıdır. Türkiye 50 yıl bölücü terör örgütüyle mücadele etti. Niye mücadele etti? Ülkesine yönelik bir tehdit olarak gördüğü için. Şimdi bir iç meseledir diyor Çin. Bu adayı işbirliği için içerisinde benden koparmaya çalışırsa ben buna müdahale ederim.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Sattığımızın diğer ucunda araştırmacı yazar Emir Aşnaz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, hoş bulduk Ceyda Hanım.
1: Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Tabii bir sükunet dönemine girdik. Herhalde yaz sıcaklarıyla diyebiliriz. Donald Trump yönetimi İran'la bir mutabakat imzaladı. Tabii genel anlamda pek çok uzman İran'ın zafer kazandığını söylüyor. Diğer yandan da Donald Trump yönetimi de biraz zaman kazanmış gibime geliyor benim. Onu da altını çizenler var elbette. Ama çok belirsizlik var. Fakat tabii bölgede yeni yapılanma girişimleri sanki. Bir yandan Körfez bölgesi İran diplomatik ilişkileri sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bir yandan Amerikalılar Lübnan fırtınası, Lübnan faktörü yerli yerinde. Lübnan'a karşı Suriye'yi kullanmak isteyen bir de Amerikan yönetimi var. Arkada tabii Türkiye duruyor. Böyle karışık bir resim var. Bu mutabakatı anlamını siz nasıl anlıyorsunuz? Nasıl analiz ediyorsunuz? Önümüzdeki bu mola nelere ışık tutuyor? Öncelikle onu sorarak başlamak istiyorum.
4: Evet. Şimdi aslında yani başta İran'ın genelde zafer kazandığına dair bir görüş olduğunu söylediniz. Ve buna katılmak mümkün değil. Ama bugün itibariyle manzara da öyle. Yani ne olacağını konuşalım isterseniz. Durumun tersine dönmeyeceğini hiç kimse %100 söyleyemez. Ama varlar mutabakat zaptı. Bir adım mutabakat zaptı. Doğru. Fakat aslında çoğu kişinin tersine bir de söyleyeyim. Yani tabakat zaptı olmakla beraber bazı konularda anlatma gibi hükümleri de var. Esas itibariyle bir ateşkese ve kalıcı bir ateşkese ve bunun sonucunda da 60 bin açmıyor. Her iki tarafın taahhüdü bu. Aslında yani uzatılacağına veya yapılacağına bir bilgim yok. 60 bin içinde bu mutabakat zaptına uygun anlaşma veya anlaşmalar yapılacağını taahhüt ediyorlar.
1: Evet, bir internet problemi var galiba.
4: Evet, şu an tamam. Evet, yani savaştan önceki durumla kıyasladığımızda İran'a yönelik saldırılardan öncesiyle kıyasladığımızda İran'ın bu mutabakat zaptıyla önemli bir şekilde öne geçmiş olduğu son derece net. Çünkü baktığımız zaman bugün ben bu program vesilesiyle bir daha mutabakat zaptını inceleme ihtiyacı duydum detaylı bir şekilde. Baktığımız zaman Mesela Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bizle söylediği gibi aslında İran'ın yalnızca bir konuda tarihi var. Yani ortak ateşkese vesaireye dair kalıcı bir ateşkese ve anlaşmaya dair ortak tarihleri bir yana yaklaşırsak İran'ın iki konuda yalnızca tarihi var. Bir tanesi Hürmüz'le ilgili, bir tanesi aslında dolayısıyla Hürmüz'le ilgili olarak da bu savaştan önceki duruma dahi dönülmeyeceğine dair işaretlerden daha fazla hüküm var aslında İran'ın lehine. Orada mutabakat zaptında çünkü her ne kadar bu 30 günlük, 60 günlük vesaire geçtiğim uygulamalar bir tarafa onlar da tartışılır. İşte tartışmalı olmaya, tartışmalı olmaya devam edecek gibi görünüyor. Ama orada varlar mutabakat esas itibariyle uluslararası hukuka İran ve Umman'ın nasıl söyleyeyim, bu dar boğaz yolunda olan uluslararası kaynaklanan haklarından toplayacağı söylüyor. Bunun yanı sıra belki söylenebilir. Baş sözleri ya da başka sözlerine diğer kimden ülkeleri de istişare edildiği söyleniyor. Şimdi burada baktığınız zaman savaştan önceki durumla kıyasladığınız zaman çok net olarak İran'ın bir kaybı yok. Kazanma ihtimali çok yüksek. Herhalde bu duruma göre. İkinci davet ettiği durum ise açıkçası nükleer anlaşılmayla ilgili. Nükleerle ilgili olarak ama o biraz daha muğlak. Fakat orada da barışçı nükleer hakkını temiz ediyor İran'ın anlaşma. Dolayısıyla buna ilişkin bir uzatmaya bağlayacak. Ve askeri anlamda nükleer silaha sahip olmayacağını temiz edecek ki bu zaten İran'ın yine saldırılardan önceki durumu zaten sürekli olarak iddia etti. Hatta ideolojik olarak, dini olarak da bunun mümkün olmadığı, buna karşı olduğu söylediğimiz durumda. Toparlarsak İran şu konuda davet verdiği demezlerden şu konuda aslında savaştan önceki durumdan daha geri daha ileriye gitmiş durumda daha da ileriye gitme ihtimali var. Amerika Birleşik Devletleri'nin davet ettiklerine baktığımız zaman ise açıkçası bunlar geniş şeyler. İran'ın bozulan varlıklarına ilişkin petrol kimya ve diğer petrol kimyalarının satışına ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Artı her ne kadar soyut ve muğlakla olursa $300 milyar İran'ın hükümetinin de imarına ilişkin somut bir program geliştirileceği Amerika'nın süreçleri tarafından söyleniyor. Bunları topladığımız zaman her ama bu anlaşmanın temel noktası bu. Sizin de işaret ettiğiniz. Yani Amerika'ya bir güvenilmez. İki Trump.
1: Yani.
4: Dolayısıyla bu bir yani şu an itibariyle kalıcı bir durumda görünmekte de ateşte doğrusunu isterseniz Kasım'daki savaşlardan sonra ne olacağını hiç kimse öngörebilir durumda değil. Böyle bir tehlike var. Umarım ve sanıyorum ki İran'da buna ilişkin olan tedbirini alıyor ve bu konuda hazırlığını sürdürüyordu diye düşünüyorum. Belki bir nokta daha var. Sonradan ki ben onu da son derece önemli görüyorum. O da hani Lübnan'a ilişkin olarak İran'ın baskısıyla ve doğrudan doğruya birinci maddeye konularak son maddede de birinci maddenin acil olduğu belirtilerek ve diğer bir maddede de buna ilişkin bu maddenin uygulanacağı bir daha teyit edilerek vurgulandığı üzere Lübnan'a ilişkin saldırıların da derhal bulacağı kalıcı bir ateşkese dönüşeceği bir bunun yanı sıra yine belki çok kesin olmamaya ya da yeterli kesinlikle olmayan bir ifade de Rıdvan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine uygun bir yola girileceği yönündeki taahhüt var. Bu Amerika Birleşikleri'nden taahhütü. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda doğrusunu isterseniz yani Rıdvan'ın kaybettiğini söyleyebilmek herhalde hiç mümkün değil. Kazandığını söylemek son derece mümkün görünüyor açıkçası. Ama dediğimiz gibi bu yani Amerika'ya özellikle güvenilmez. Trump'a da hiç güvenilmez. Dolayısıyla
1: evet.
4: Gelişmelerle biz işte göreceğiz.
1: Evet, biliyorsunuz pek çok insan şöyle söyler yani Amerika ile anlaşma yapmak mümkün değil. Ben hep nedenini düşünmüşümdür. Tabii bunun teknik sebepleri var. Yani başkan anlaşma yapar, kongre onaylamaz. Amerika için yasal bağlayıcıları olmaz. Yani BM Güvenlik Konseyi'ni zaten takmıyor Amerikalılar. Dolayısıyla sıkıntılı olan nokta kağıt üstünde kazanabiliyorsunuz ama somut olarak kazanamıyorsunuz. Çünkü adamlar fikir değiştiriyorlar hemen. Yani yok o öyle değil, bu böyle değil. Şimdi İran'ın varlıklarını serbest bırakma tartışmasında diyorlar ki bu sefer de onlar bizim kontrolümüzde olacak. Amerikan gıda ürünleri alınacak. Şimdi mutabakatta var mı? Yok ama Amerika bu. Evet, değil mi?
4: Şimdi tabii.
1: Evet. Peki. Evet. Ya çok açmak için değil. Zaten herkes anlıyor da Lübnan'a ben de gelecektim şundan. Yani çünkü Trump bir de bu Lübnan işini bulandırıyor Emir Bey. Yani bir hafta boyunca defalarca tekrarladı. Defalarca bir Suriye atma, Hizbullah'ın üstüne Yani hatta İsrailliler de rencide edecek şekilde hani bunlar beceremezler gibi. Hani bizim oğlan o becerir gibi. Şimdi tabii Suriye denince yeni Suriye demek lazım herhalde. Arkasında da en güçlü ordu kurmak vesaire bakımından Türkiye'yi görüyoruz tabii. Bir de NATO zirvesi yaklaşıyor falan. Trump ne yapmaya çalışıyor? Yani bu mutabakatı yaptı. Şimdi İsrail'i de ikna etmesi lazım Lübnan'da durmaya. Siz de başlıyordunuz Lübnan analizine. Hani bunun Lübnan faktörünü de ne görüyorsunuz? Gerçekten Trump'ın bir süreliğine mola ihtiyacında İsrail'i dizginleme imkanı var mı? Birincisi, iki, gerçekten Suriye'yi üzerlerine salma riski gerçek mi? Hani?
4: Evet. Ya açıkçası tabii Lübnan'dan başlayalım. Lübnan.
1: Tamam. Tabii.
4: Yani belki izleyiciler, dinleyiciler hatırlamayacaklar ama aslında Lübnan, Lübnan daha doğrusu 15 yaklaşık bir süre İstiklal Kursu'nu atmadı. Ve ateşte de uymaya çalıştı. Lübnan hükümetiyle, devletiyle nasıl işlendirirse aslında her ikisi doğru işlendirmeler değil ama Lübnan dediğimiz entiteyle uyumlu bir şekilde gideceğini belirterek 15 aya yakın bir süre tek bir kurşun atmadı. Fakat 15 aylık süre içerisinde aslında hiçbir şekilde ateşkesine uymadı. Hepsini gördüğünüz gibi. Neredeyse yani binlerce, on binlerce kez icat etti. Dolayısıyla bu İsrail'in bu yaklaşımına ve Lübnan'a ilişkin genel yaklaşımına, Lübnan'a ilişkin siz de bahsettiniz sanıyorum. Başkaları da bahsediyor. Aslında İsrail devleti kurulmadan önce dahi siyasetçiler Litaniye evveliye kadar olan şeyi evvelin evine kadar veya olan işte bölümün her halükarda İsrail denilen yapının içerisinde veya Siyonist devleti içinde olması gerektiğini iddia ettiler. Daha sonra bu olmadı. Ayrı bir konu açıkçası. Nitekim hatta ilk başta da Doğu kişi yani İsrail'in 8'de eline geçen topraklardan daha kutsal olan aslında kendisi için Batı şeriayı da daha sonra elde etti. Yani Batı şeria aslında Kudüs'le birlikte 8'de aldığı topraklardan çok daha kendisi için ideolojik anlamda ve tarihsel anlamda sahip olmaya çalıştığı tırnak içinde kutsal topraklardı. Dolayısıyla Güneyistan da aslında bir ölçüde öyle. Onun yanı sıra da Lübnan Devleti'yle bir ilişkisi var. Lübnan Devleti'nin 43'te bağımsızlığını alması ve aslında 46'da tamamlandı bu bağımsızlık. Fransa'dan, İngiltere'nin de bahsettiğinde. Bu da bir şekilde İsrail Devleti'nin kuruluşuyla birlikte değerlendirmek lazım. Yani bir anlamda Lübnan Devleti kurulurken orada önemli sahiplerden, motiflerden bir tanesi de bu İsrail devleti için bir nevi bir kardeş ya da tampon bir devlet yaratmak. Bu tampon devlet esas itibariyle yani Cebel Lübnan merkezli ve Maruni Burjuvazisi'ne dayalı olacak. Fakat böyle bir devlet çok ekonomik olarak yaşama şansı olmadığı için daha sonra bundan işte Beyrut'u, Kuzey'i ve Cebel Amir devletini yani Güney Lübnan'ı dahil ettiler. Tabii bu gittiğinizden şey böyle kuruldu devlet. Devlet tamamen Hristiyanlar ama özellikle Maruni Hristiyanların hakimiyeti üzerine bu şekilde kuruldu ve uzun bir süre gitti. Ama aslında bu Güney Lübnan'da yaşayan köyler İsrail Devleti'nin kuruluşundan itibaren aslında köyleri işgal edilmeye, öldürülmeye ve rahatsız edilmeye başlandılar. Yani dolayısıyla bu yeni bir sorun değil. Daha sonra iş örgütünün de kurulmasıyla birlikte bu daha da tabii karmaşık bir hal aldı. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün güneyde, Güney Lübnan'da örgütlenmesi. Hatta bazen yerli halka da gerilimler yarattı. Filistinlilerle onun arasında. Dolayısıyla bugüne gelindi ama yani çok tarih dersi değil bu ders ama yani esas itibariyle Lübnan devleti kuruluşundan beri bildiğimiz anlamda bir devlet hiçbir zaman olmadı. Yani bir aslında en fazla toplumun yarısını oluşturan bir Hristiyan topluluğun hakimiyetine dayanması. İkincisi ve bu aslında Hristiyanların da nüfus içinde gittikçe
5: olduklarını tedirici bir şekilde kaydetmeli. Diğerlerinin mazinize edilmesi, özellikle Şiilerin güneyde yoksul ve bunların da İsrail'le bir türlülen ilişkiler ve Filistin sorunun gelişimi çerçevesinde daha da haksızlığa uğramadan sonucunda birkaç işgal oldu ve bu yine gelindi açıkçası. Dolayısıyla bu ve bu yani bugün vardığımız nokta İsrail aslında güneydeki insanların güneyde ve bitağda yaşayan insanların ki dahiyede aslında bunun uzantısı dahiye dediğimiz yerde son birkaç on yılda oluşan İsrail'ler bugün esas itibariyle Lübnan'da üç bölgede yaşıyorlar. Bir güneyde, bir dahiyede, bir de bitağın çeşitli bölgelerinde. Dahiye dediğimiz yerde esas itibariyle İsrail'in gel ve baskısından kaçmak için gelen insanların son 10 yıllarda oluşturduğu bir bölge olmuştu. Yani Zahiye Cenubiye dediler ona da. O da işte Beyrut'un güney banliyosu oldu. Dolayısıyla İsrail bugün itibariyle bu sorunu aşamayacak durumda. Yani bütün ceberrutluğuyla hiçbir savaş durumunda tanımadan yapmasına rağmen aşamayacak durumda. Burada da İran'ı da alt edemeyince Amerika'yı doğrusu isterken İsrail için esasen mevcut olan hayati bir sorun daha da hayati olarak devam edecek gibi görünüyor. Her ne kadar böyle olmakta. Ve bu da şey istemez İsrail'in şöyle bir ikilemde Amerika İsrail bir yandan İran'la olan anlaşmaları gereği veya Amerika'nın anlaşması gereği Lübnan'dan mümkün olduğunca elini kolunu çekmek durumunda ama bir yandan da İsrail için oranın tehlikesi daha da büyüyor olacak. Dolayısıyla böyle bir çelişki var ve bu çelişkinin içinden çıkamayacak. Bu da aslında anlaşmanın da Lübnan'la ilgili bölümünün ne kadar uygulanabileceğini tartışmaya açık olacak. Yani bu sorunun bunun bir diğer şeyi de doğrusunu isterseniz başka çözüm yollarına kapıyı aralayabilecek olması. İşte burada sizin bahsettiğiniz bu Jordan Cumhuriyeti'nin bir şekilde Lübnan'a müdahalesine geliyor. Fakat orada da tabii Amerika'nın açmazları var. Şöyle bir durum var. Çünkü Suriye dosyasını temel olarak yürüttüğü Türkiye ile ilgili bir sorunu var. Yani Türkiye onu istemiyor şu an itibariyle. Çünkü Jordani Suriyesi'nin ordu denilen birliklerinin Hizbullah'la savaşabilecek kapasitesi hale yok. Yani bir tane Hizbullah'a zarar verecek kapasiteleri var ama Hizbullah'ın kapasitesi bir kapasiteleri söz konusu değil. Kaldı ki böyle bir müdahale yani şu veya bu ölçüde Irak'taki Şii grupların da müdahalesini zorunlu kılabilir, gerektirebilir, teşvik edebilir. Bu son derece da aslında bu tür gelişmeler, bütün bunların yaratacağı komplikasyonlar esasen zayıf ve bir halk tabanına dayanmayan, tamamen Amerika'nın bölge ülkeleriyle bir uzlaşmasına ve anlaşmasına dayalı olarak birinin başına getirilen bu Sünni radikal yönetimin ve yönetimin iyice dağılmasına ve Suriye'nin eskiden olduğundan çok daha büyük bir kaosa ve kontrol dışlılığa sürüklenmesine neden olabilir. Sanıyorum burada herhalde en son işleyici bir de Türkiye'dir. Her ne kadar yani dolayısıyla böyle bir tarafı var. Ama bir yandan da Amerika ile İran arasında bir anlaşma, İsrail ile ilişkin olan Amerika'nın sorunu. Bu aynı zamanda bir Amerikan sorunudur. Yani Trump her ne kadar gerçekten de Trump'a işte Netanyahu'ya küfür de etse, fırça da alsa, sonuçta İsrail Amerikan iş sisteminde kongrede son derece güçlü bir devlet. Yani bunu ben hep onu söyledim. Amerikan hala öyledir. Amerikan devletinin, Amerikan sisteminin bir iç faktörü aynı zamanda. Kaliforniya valisinin ya da Florida valisinin ya da ikisinin bir arada diyelim ki 30 vali bir araya gelse Amerika'nın Orta Doğu'daki politikası İsrail'den daha fazla etkilemez. Esas olarak daha etkileyici olan İsrail ve İsrailci unsurlardır Amerikan devletinde. Dolayısıyla böyle bir sorun da var. Bu sorun için ben kendim yani Trump'ın esas ciddiyle daha önce Jordanya'dan Batı işaretlere dayanarak bunu ortaya attığını ve bunun da çok dayanaksız olmadığını aslında hatırlarsanız onun Türkiye Büyükelçisi ve bugün itibariyle Suriye, Lübnan ve Irak temsilcisi olan Barak tarafından da bir şekilde üstü kapalı ve Trabzon ile ilgili olarak aktif bir şekilde ifade edildiğini de hatırlıyorum. Burada şuna geliyoruz belki de. Eğer müsaade ederseniz onu söyleyeyim. Yani bu
1: tabii ki.
5: Yani Jordani'nin güçlerinin ittifak halinde olduğu birlikleri vesaire Lübnan'a saldırıları şu an itibariyle zor görünüyor. Ama bu olmayacağı anlamına geldi. Burada önemli olan kesinlikle Amerika'nın ne kadar elini masaya vuracağı elini sert bir şekilde bu kesin bir şekilde vurursa burada ne Jordani'nin ne müstakillerinin ne Türkiye'nin ne de yine buna karşı çıktığı anlaşılan Suudi Arabistan'ın karşı çıkmayacağı çıkamayacağı son derece net. Herhalde bunun buna karşı kimse bir görüş ileri giremez. Dolayısıyla burada işte Amerika'da yapıyor. Fakat böyle bir durum da var. Burada ara formüller, yan formüller de gündeme gelebilir. İşte bu da Barak'ın ileri sürdüğü şey de o. Yani bu bir, ben de tabii akıl egzersizi yapıyoruz ama çok da mantıksız değil. Şöyle söyleyeyim. Çünkü şu an itibariyle ben haberleri de taramaya çalıştım. Demek şimdi Suriye ordu birliklerinin Lübnan sınırına üç farklı bölgede Lübnan'ın birisi daha da arttırdığını söylüyor. Birisi yabancı kuvvetlerle üç tane Tugay'ın sildiğini çektiğini söylüyor. Bu konuda çelişkili haberler. Ama bu konuda ne olacağını öngöremeyiz. Fakat Barak'ın da işaret ettiği yan çözüm, ara çözüm de olabilir açıkçası. Ve bu Jordani'nin diğer bölgedeki ülkelerin de işine gelebilecek bir yusuf olabilir. O da şu özellikle Trablus'a yönelik, Trablus'un çevresine yönelik. Yani çünkü Hizbullah'ı alt edemiyorsak en azından Hüseyin'i ve Trablus'u yeni Suriye Devleti'ne de kalkmış söz konusu olabilir. Trablus'ta şu an itibariyle yüzlerce, kesinlikle 300'ün üzerinde zaten Suriye'den yabancı savaşçının geçmiş olduğuna dair yoğun haberler var. Daha önemlisi aslında Jordani'nin Suriye'nin birçok yerinden daha önemli bir toplumsal tabanı Trablus ve çevresinde. Yani ortası bir anlamda Lübnan'ın siyasi makinesi sayılabilir bu bölge kuzey ve Trablus. Bir üçüncü husus da şu açıkçası Trablus'ta zaten bu siyasetçilerin bir bölümü aslında 2012'de, 13'te özellikle 14'te Suriye Savaşı'nın özellikle hareketli döneminde gösteriler falan da yaptılar orada ve bunu söyleyeyim bir kısmı Türkiye bayrağı ve Erdoğan fotoğraflarıyla gösteriler yaptılar. Bir diğer husus da Trablus'ta yani Lübnan'da küçük bir devi azınlık var. Yaklaşık 1000'i aştı, 1000 civarında olduğunu kabaca söyleyebileceğimiz. Tayyip anlaşmasından sonra onların da iki temsilcisi var parlamentoda. Ve bunların önemli büyük bölümü Trablus'un Cebel Muhsin semtinde yaşıyorlar ve Cebel Muhsin'in ve bir de Akdar bölgesinde Trablus'un kuzeyinde köyleri var. Cebel Muhsin semtinde Trablus'un Sinni mahallesi özellikle ve Sinni arasında da son 20 yılda çok sayıda çatışma oldu ve çok sayıda insan öldü, kan döküldü. Yani bu her an etkilenebilecek bir durumda. Dolayısıyla toparlarsak böyle bir durum söz konusu öngörebilmek mümkün değil. Arada şimdi böyle bir kişi eğer kimine saldıramıyorsak ve Hizbullah'ı saldıramıyorsak böyle bir ara formül de söz konusu olabilir. Bu aynı zamanda üstelik İsrail'i de rahatlatacak. Neden? Lübnan'ı daha üstünden çıkılmaz bir iç çatışma ve hatta belki de iç savaşa doğru yönlendirebilir. Böyle bir şey var. Dolayısıyla toparlayamıyorum ama yani bu
1: yok toparladınız.
5: Maalesef artık bir durumdayız diyebiliriz. NATO zirvesine de
1: bağlayabiliriz. Vaktim kalmadı biraz.
5: NATO'ya da NATO kapsamında eğer Türkiye'ye de yeni istekler verilecekse şüphesiz, hiç şüphesiz yani bu konuştuğumuz konularda ve konularla bağlantılı yeni istekler verilmesi söz konusu olabilecektir diye tamamlayalım.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. NATO zirvesinden sonra da konuşuruz diye umuyorum. Tekrardan çok teşekkürler. Çok sağ olun.
5: İyi günler.
1: Evet, mutabakata baktık. Mutabakatın bölgesel etkilerine baktık. Tıkandığı en önemli nokta Lübnan. Lübnan'da nasıl çözümleneceği belirsiz. Trump İsrail'e baskı yapıyor ama bir de yerel faktörler var. Türkiye'ye yakından ilgilendiren bunlara baktık Sayın Emir Aşnaz'la. Yarın dünyadan gelişmelerle yine Eksen'de burada olacağız. Görüşmek üzere.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayan

0: Öngürlek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den 150 bin lira manevi tazminat kazandı. Tahsil edilecek tazminatın Bakan Gürlek tarafından Türk Kızılayı'na bağışlanacağı bildirildi. CHP-YDK 5 ismin itirazını reddetti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün ihraç taleplerini görüşmek üzere bir araya geldi. 4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi. Nevşehir, Keçiören ve Keşan Belediye Başkanları AK Parti'ye katıldı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. 3 belediye başkanına parti rozetlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Erdoğan, AK Parti'nin ülkeye hizmet etmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olduğunu bildirdi. Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu. Şanlıurfa'da marangoz atölyesinde 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin iş arkadaşının vücuduna tuttuğu hava kompresörüyle yaralanmasının ardından ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Habib Aksoy hakkında çocuğu olası kasla öldürmek suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. İsrail, Lübnan'ın güneyine dönmeye başlayan aileleri tehdit edip bazı evleri yaktı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ayn Arab beldesinde evlerine döndükten hemen sonra beldeyi terk etmeleri yönünde tehdit ettiği ailelere ait bazı evleri bugün ateşe verdi. İsrail'e ait bir İHA ise sabah saatlerinden bu yana başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Venezuela çarşamba günü peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremle sarsıldı. 40 saniye arayla meydana gelen iki depremin ardından ilk belirlemelere göre en az 164 kişi hayatını kaybetti, 900 kişi yaralandı ve yüzlerce kişi kayıp durumda. Başkent Caracas'ta binaların yıkıldığı, çok sayıda yapının hasar gördüğü depremlerin ardından geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Japonya'da yaklaşan iki tayfun nedeniyle şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı, yaklaşan iki tayfun nedeniyle ülkenin güneybatısından doğusuna kadar uzanan Pasifik kıyılarında şiddetli yağış uyarısında bulundu. Yağış nedeniyle bazı fabrikalarda üretime ara verilirken tren seferlerinin ve uçuşların iptal olabileceği belirtiliyor. Avrupa'da sıcaklık alarmı artıyor. Kıta genelinde en az 250 kişi hayatını kaybederken birçok ülkede kırmızı alarm verildiği bildirildi. Özellikle Fransa'da sıcaklıklar bugün 43,8 dereceye ulaşarak yeni bir rekor kırdı.
1: Ekonomi.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 19 Haziran itibariyle Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 6 milyar 387 milyon dolar artarak 59 milyar 511 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri 12 Haziran'da 53 milyar 124 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 272 milyon dolar azalarak 98 milyar 957 milyon dolardan 97 milyar 685 milyon dolara gerildi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi kapatalım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.272 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 52 kuruş, euro 52 lira 85 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.091, çeyrek altın 9.945, tam altın 39.609, atı altın ise 40.658 liradan işlem görüyor.
1: Yol durumu.
0: Yol durumuyla bülteni noktalayalım. Şu anda İstanbul genelinde %71'lik bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %74, Anadolu yakasında %69'luk bir trafik yoğunluğu mevcut. Köprülere bakalım. Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu köprüye gelmeden yoğun olan noktalardan. Anadolu'dan Avrupa yönüne baktığımızda ise Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır ve Çamlıca'da trafik yoğunluğu gitgide artış göstermekte. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Günlük kaçıranlar, gündemi

Iskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Açıkça söylemek lazım, NATO emperyal çıkarı için dünyayı yakan bir organizasyondur. NATO 1949'da kuruldu. Soğuk Savaş sürecinde Gladio benzeri gizli orduları finanse etti. İtalya, İspanya'da ve Türkiye'de de birçok tarihin en kanlı sayfalarına yol açan olayların en önemli perde arkasındaki aktörüydü. Latin Amerika'da da Orta Doğu'da da aynı şekilde hep NATO yer aldı. Bu aslında tarihin en yalın hakikatidir. Şimdi 7-8 Haziran'da Ankara'da NATO zirvesi yapılacak. NATO zirvesi için adı konulmamış bir sıkı yönetim ilan edildi daha bugünden. NATO güzergahında her şey yeniden dizayn ediliyor. Evler boyanıyor, bazı evler yüksek panolarla kapatılıyor. 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO, 7-8 Haziran dedim, 7-8 Temmuz'da. Macron'un koşacağı parklar halka yasaklanıyor. Daha önce görünmemiş bir NATO yaranma yarışı var. Bir yandan da bu zirve İran Savaşı'nın gölgesinde yapılıyor. Daha doğrusu ABD'nin itibar kaybına uğradığı bir dönemde olacak bu zirve. Yani her yanıyla haberin çok değerli olduğu bir süreç. Ama ne yapıldı? Haber yapabilecek herkes NATO zirvesine akredite edilmedi. Belli ki saklanacak çok şey var. Daha önce çok sayıda zirveyi izleyen ve bu zirve için akredite edilmeyen gazetecilerden Deniz Zeyrek canlı yayınımızda. Alo.
3: Alo.
0: Merhaba.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi son bir gelişme oldu galiba bu akredite meselesinde. Baştan böyle bir sürü reddlerle başladı ama şimdi sanki bir tavır değişikliği gibi oldu ama genel itibariyle bunca zamandır Ankara gazeteciliğinde bilinen bir isimsiniz. 32 yıldır da gazetecilik yapıyorsunuz. Bu tavır biraz tuhaf değil mi? Daha önce de Türkiye'de NATO zirvesi yapıldı.
3: Tabii.
0: Bir şey var burada, böyle sanki adı konulmamış başka bir şey oluşuyor. Yani NATO genelde işte açık bir toplantıyken sanki bu bölgedeki birçok şeyi ilgilendiren kapalı bir toplantıya mı dönüştürülmeye çalışılıyor?
3: Ya da... Aslında değil. Şöyle, bu bize yönelik bir şey. Yani yabancı gazetecilere uyguladıkları bir yasak yok. Türkiye'deki şöyle bir akreditasyon uygulanmış. Ben bugün yaptığım görüşmelerden onu anladım. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidebilenler NATO'ya akredite edilmiş. İletişim Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı programlarında akreditasyon yasağı uyguladığı isimler dışarıda tutulmuş. Yani onların davetli listesindeyseniz, uçağa davet ediliyorsanız, resepsiyonlara davet ediliyorsanız, oradaki toplantılara davet ediliyorsanız NATO'nun da akreditasyon kartını alıyorsunuz. Onun için hani oradaki olup biteni izlemek vesaire açısından çok da kıymetli bir durum değil aslında. Yani ben 30'a yakın NATO toplantısı izledim. Uygulama şöyledir. Bir basın merkezi kurulur. Hı hı. Toplantıya katılan yetkililer, diplomatlar, bakanlar, devlet başkanları gelir o basın merkezinde basın toplantısı düzenlerler ya da bazen diplomatlar gelir gazetecileri bilgilendirir. Yani gazeteciler zaten hani foto muhabirleri dışında, kameramanlar dışında onlar da pool yapılır, havuz yapılır. Ajanslar tercih edilir genelde. Devlet ve hükümet başkanlarının, bakanların, işte genelkurmay başkanlarının olduğu alanlara çok sokulmaz gazeteciler. Yani oradaki akreditasyon oradaki basın merkeziyle sınırlı bir şey aslında. Yani çok matah bir şey de değil. Ama aynı kampüs içinde olunduğu için gelen işte diplomatlarla konuşup background bilgi alma şansı oluyor vesaire.
0: Ha, onu soracaktım. Hani o bilgiye ulaşabilecek bir temas sağlanabiliyor ama.
3: Tabii. Yani geldiklerinde, bir briefing için geldiklerinde ya da kendileri bir şeyleri sızdırmak için geldiklerinde gazetecilerle temasları oluyor ama devlet başkanlarını foto muhabirleri, kameramanlar dışında çok kimse görmüyor zaten. Yani o aile fotoğrafı vesaire çekildiğinde ya da işte bir basın toplantısı yaparlarsa devlet başkanları, o zaman muhabirler o salonlara alınıyor. Bunun dışında öyle bir şey yok ama bizim burada anladığım kadarıyla benim NATO sözcüsünün yaptığı, bugün sosyal medyada paylaştığı mesajdan da anladığım kadarıyla Türk gazetecilerin akreditasyonu buradaki iletişim başkanlığına bırakılmış. Siz karar verin demişler. Onlar da burada uyguladıklarının aynısını uygulamışlar. Öyle bir liste yapmışlar. Yani dün bize gelen mailde, yani gerekçesini sormayın, karar kesindir gibi bir ifade kullanmaları, bugünkü açıklamasında ev sahibi ülkenin hassasiyetleri dikkate alınmıştır falan denmesinde bu neden yatıyor altında. Yani sonuç itibariyle bana şunu söyleyemez, yani siz NATO zirvesini izleyecek kapasitede bir gazetecisiniz diyemez, çünkü ben ona Washington'da, Brüksel'de, Prag'da, Vilnius'ta, İstanbul'da NATO zirvelerini takip ettiğimi kanıtlayabilirim. Bir koleksiyonum var benim, o katıldığım toplantılarda verilen o badge'leri saklarım mesela, onu da kanıtlarım. Ya da savunma bakanları toplantısı, dışişleri bakanları toplantıları, 30'dan fazla NATO toplantısı izledim ben. Brüksel'deki karargaha 10-15 defa gitmişliğim vardır. Yani o zaman sorarım ben, oralarda girebilecek kapasitedeysem burada neden giremiyorum diye sorarım.
0: Peki bu akreditasyon meselesinde bu NATO ilgili birimi ikna etmeleri gerekmiyor mu? Yani onlar da şimdi bir açıklama yaptıklarına göre demek ki bir durum, rahatsızlık da yarattı. Yani tabii bunu işte öngörmemiş mi olabilirler mi?
3: Hayır, sadece şu, ya burada bugün beni birçok diplomat aradı, özellikle de Avrupalı NATO müttefiki diplomatlar. Şunu söylüyorlar, Rutte kendini çok küçülttü diyorlar, NATO Genel Sekreteri. Yani o Trump'la görüntüleri vesaire falan, çocuk gibi davranmaları, yani bir yaranma çabası var. Şimdi bu tür kurumları, uluslararası kuruluşları yönetenler de yaptıkları toplantıların kazasız belasız bitmesini isterler. Onlar da bu şeyde bir akreditasyon tartışmasına girmek istememişler ev sahibiyle. Dolayısıyla da ev sahibi ne derse o pozisyonuna girmiş NATO Genel Sekreteri. Böyle talimatlandırılınca da NATO'nun basın ofisi böyle bir tavır ortaya koydu. Yani ben ne uğraşacağım, Türkiye halletsin modundalar biraz.
0: Peki bunu şimdi değişme ihtimali var mı? Tepkide
3: sanmıyorum. Yani
0: ha, bu değişmez mi şimdi bu akreditasyon meselesi?
3: Sanmıyorum, çünkü burada Ankara çok net bir tavır koymuş. Yani ben burada Cumhurbaşkanlığı sarayını almadığım gazeteciyi NATO vesilesiyle almam şeklinde bir tavır var. O tavrı kırabileceklerini sanmıyorum ben.
0: Bu NATO içinde tartışma yaratır mı?
3: Yaratır tabii. Yani bugün çok üst düzey NATO görevlileri bile haklısınız ama işte genel sekreter böyle bir inisiyatif kullandığı tarzında cümleler kurdular.
0: Yani burada şöyle mi, kraldan daha çok kralcılık mı var, ya da bir şeyleri gerçekten saklama şeyi mi yüksek? Yani bu
3: şey anlamadan ki, ben şöyle, o toplantılara katılacak diplomatların, bakanların çoğunu tanıyoruz, iletişimleri var. Sonuçta akşam çıktıklarında toplantıda
0: yine yazılacak, yine konuşulacak.
3: Gittiklerinde yine konuşulacak, yine bilgi alınacak vesaire. Yani orada saklı kalmaz, zaten yabancı gazeteciler takip ediyor. Yani her ülke heyeti o ülkenin gazetecileriyle geliyor. Şimdi Trump'ın uçağında bir sürü gazeteci olacak.
0: Hayır, şurası biraz böyle çelişkili gibi. Şimdi NATO'daki güzergahta bir de bütün evler boyanıyor. NATO'ya böyle bir inanılmaz bir aşırı abartılı bir yaranma yarışı varken, hani burada bir şey, gazeteciler için böyle bir dayatma hali biraz tuhaf. Hani evet, bu kadar çok yaranmaya çalıştığım bir yere hayır böyle olacak diye dayatılması ve bunun gazeteciler olması, hani sanki başka bir şey mi var, bir tuhaflık var.
3: Şöyle, bunlar da toplantının kazasız belasız bitmesini istiyor. NATO tarafı da kazasız belasız bitmesini istiyor. Böyle bir gerilim var şu anda NATO'da.
0: İran'dan kaynaklı gerilim mi yoksa?
3: Trump'tan kaynaklı gerilim var. Şimdi Amerikalılar zaman zaman uluslararası kuruluşlarda bir rest çekerler. Ya biz niye sizi besleyelim? Mesela Birleşmiş Milletler nezdinde bunu Cumhuriyetçiler 3 defa falan yaptı. Bütün masraflarınızı biz karşılıyoruz ama hiçbir dediğimizi yapmıyorsunuz tarzında tavırlar koyuyorlardı. Şimdi Trump da bir süredir NATO'ya, ya bizi İran'da yalnız bıraktınız, ben niye NATO'ya bu kadar para vereyim, niye bu kadar destekleyeyim vesaire falan gibi tavırlar ortaya koyuyor. Bu aslında Türkiye'nin biraz ön plana çıkmasına da neden olmuş. Yani bugün konuştuğum bir yabancı diplomat şunu söyledi. Yani fiziki olarak şu anda NATO'daki en güçlü, en çok öne çıkan ülke Türkiye, Trump'ın tavrından sonra. Dolayısıyla da Türkiye'nin varlığı bizim Avrupalıların güvenliği açısından da önemli. Zaten bu tür diplomatik toplantılarda iki önemli başlık var. Bir tanesi göçmen sorunu, bununla Avrupa Birliği mesela ilgileniyor. Bir tanesi de bölge güvenliği. Yani ikisinde de Türkiye ön plana çıkıyor. Yani NATO, ben şey dedim birine, ya NATO anlaşmasının ön sözünde yazıyor. Yani taraflar, ülkeler halklarının işte özgürlüklerini, haklarını savunmayı vaat ederler. Bu basın özgürlüğünün ihlalidir. Nasıl bunu siz şey yapıyorsunuz diye. Ya işte böyle bir denge kurmak gerekiyor. Türkiye'deki muhalif gazeteciler de bu seferlik zaten kendilerine uygulanan bir şeyin NATO zirvesinde de uygulandığını kabullensinler gibi bir tavır içindeler.
0: Yani Türkiye güç gösterisini gazeteciler üstünden mi yapmış oldu şimdi?
3: Sadece gazeteciler demek doğru değil. Yani şöyle bir şey var şimdi, mesela Finlandiya, Türkiye istemeseydi giremeyecekti. Türkiye tamam dedi, girdiler. Şu anda Rusya'dan çekiniyorlar, korkuyorlar. Rusya'ya karşı da NATO'ya çok güveniyorlar ama Amerika'ya güvenmiyorlar. Aynı şekilde Polonya, Romanya, Bulgaristan, bu ülkelerin de ciddi sıkıntıları var. Yani onlar da Türkiye'yi sonuçta bir vazgeçilmez, bir güvenlik açısından vazgeçilmez bir müttefik olarak görüyorlar. Böyle bir yaklaşım söz konusu. Onun için Erdoğan'ı kızdırmayalım, Erdoğan'la iyi geçinelim gibi bir havaları da var. Yani şu anda NATO Genel Sekreteri Rutte Trump'ı ve Erdoğan'ı karşısına almak istemiyor. Bunu da açık açık bütün toplantılarda muhataplarına söylüyor.
0: Peki bu zirveden, son olarak onu da sormuş olayım. Şimdi bu zirveden Türkiye büyük bir beklenti içinde mi ve oradan bir sonuç alacak mı?
3: Yani öyle çok ciddi bir gündemi de yok aslında. Yani ülkelerin, üye ülkelerin savunma bütçelerini artırması bekleniyor ama Trump tam tersine hareket etmeye başladı. Biraz böyle canınız cehenneme der gibi bütün NATO'yu karşısına almayı tercih etti. Avrupalılar da kendi güvenlik otoritelerini kurmaya çalışıyorlar. İşte Türkiye'yi yanlarına çekmeye çalışıyorlar ama Yunanistan ve Rum kesimi nedeniyle bir sorun var, onu da çözemiyorlar. Yani bıraksalar Avrupa'ya, Türkiye'yi yanlarına çekebilseler, işte Rumların, Yunanistan'ın vetosu olmasa, Trump'a hadi eyvallah biz Avrupa'da kendi güvenlik kuruluşumuzu oluştururuz diyecekler ama diyemiyorlar da. Yani ne at, hani o türküdeki gibi atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor tarzında bir durumları var Avrupalıların. Biraz karışık yani. Ama kesin olan bir şey var. Türkiye'nin güvenlik potansiyeli açısından önemi biraz daha artmış. Yani eskiden de derlerdi ya, Türkiye NATO'nun sınır jandarmasıdır. Şimdi de NATO sınırını en önemli güvencesi ve koruyucusu konumuna gelmiş vaziyette. Türkiye'de onlardan bir takım destekler bekliyor. Yani Mesela Trump gelmeden önce Washington'da Beyaz Saray'da çalışan bir Türk gazetecinin sorusunu yanıtlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan için F-35 ya da Kaan uçaklarının motoruyla ilgili bir hediye ile gitmek istediğini ima etti mesela. Yani biz de Türkiye'ye bu jestleri yapalım tarzı bir şey var. Yani iktidar buradaki liderlerin katılım sayısıyla, üst düzey katılımıyla vesaire gövde gösterisi yapmak niyetinde. Avrupalı liderler de ciddi anlamdaki güvenlik sorunlarını biraz böyle Trump'la halledemedikleri o sorunları Türkiye üzerinden de çözme niyetindeler. Türkiye'yi kaybetmeme niyetindeler. Böyle bir tablo ortaya çıkmış, böyle bir denge oluşmuş.
0: Öyle görünüyor. Herkes biraz daha kişisel ikbali için burayı daha fazla kullanmaya çalışacak herhalde NATO'yu.
3: Öyle. Yani bu Rutte'nin saçmalığı, yani iyi bir NATO genel sekreteri olsa ya bizim ilkelerimiz var arkadaş. Biz bugüne kadar bu listeyi hep kendimiz belirledik. Türkiye'de de biz belirleyeceğiz diyebilmeleri gerekiyordu ama ne NATO eski NATO, ne NATO'nun başındaki isimler eskisi kadar güçlü siyasetçiler. Böyle bir çarpık durum ortaya çıktı.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Gazeteci Deniz Zeyrek'le konuştuk. NATO zirvesi için gazetecilerin akreditasyonları yapılmadığı birçok gazeteci NATO tarafından toplantıya alınmayacak. Bunlara neden olduğunu ve gerekçenin ne olduğunu konuştuk. NATO'dan da bundan rahatsız olan ülkeler, diplomatlar olduğunu ama Türkiye'nin akreditasyon meselesinde ısrarlı bir şekilde direttiğini, şu ana kadar Halk TV, Cumhuriyet Sözcü, Bir Gün, Evrensel, Nefes, Anka, İlke TV, Medyascope ve Yetkin Report adına yapılan başvurular reddedildi. Biz bugün de duyurularımızı yapalım.
1: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Bu dönem olmadı ama gelecek dönem için bir öğün yemek verilsin demeye devam ediyoruz. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz.
4: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
4: Sence?
0: Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan açıklamada Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sisteminin Malatya'da bulunan Kürecik üssüne konuşlandırıldığı duyuruldu. CHP'den uzun süre önce istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve dün istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'la İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti'ye katıldı. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde düzenlenen e-baskınlarında gözaltına alınan 209 kişiden 52'si adliye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan ve aralarında tema gönüllüleri, doçent Emel Memiş ile gazeteci Yıldız Sarın da bulunduğu 75 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebinde söz konusu kişilerin Türkiye'yi terörle anılan bir ülke yapma gayreti içinde terör eylemi gerçekleştirebileceklerini savunuldu. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilen ve görevlerinden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'la Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in tedbir kararına yaptığı itirazı değerlendirdi. Toplantıda tedbir kararlarına itirazlar 3'e karşı 10 oyla reddedilerek tedbirlerin devamına karar verildi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Sosyal medyada evini satıp 6500 liradan altın alan adamın hikayesi vardı. Bütün evini satıp varını yoğunu işte evi satıp kiraya çıkmıştı. Ve sonra altında oynama olunca iniş çıkışlar şöyle iddialı bir laf etmişti. Gülüyorsunuz, beni eleştiriyorsunuz ama çok yakın zamanda bu bir evi 3 ev yapacağım demişti. Yine altında iniş sürüyor. Finansal özgürüm diye bir hesap bu. Mart ayında evini satıp 6500 liradan altın alan adamın zararını hesaplamış. Gram altın anlık bozdurma fiyatı 5970. Sadece altın düşüşünden zararı 530 bin lira. Ama durun yeni başlıyoruz diyor. Evini sattığı için kiralık eve çıktı ve 4 aydır kira ödüyor. 200 bin lira 4 aylık kira, 50 bin lira depozito, 50 bin lira emlakçı komisyonu, 50 bin lira taşıma masrafı, toplam zarar 880 bin lira oldu. Ama bitmedi, devamı var. Sattığı ev 4 ayda 200 bin lira değerlendi. 6,5 milyondu, 6,7 milyona çıktı. Asıl büyük bomba da şu diyor, evi geri almak için 268 bin lira tapu harcı ödemesi gerekiyor. Yetmedi, 134 bin lirada emlakçı komisyonu ödemesi gerekiyor. Üzerine tekrar taşınmak için 50 bin lira nakliye ödemesi lazım. Yani bu adam 4 ay önceki evini geri alıp taşınmak için toplam 7 milyon 150 bin lira paraya ihtiyacı var. Ancak altınlarını satınca kuyumcudan 5 milyon 970 bin lira alabiliyor. Yani gerçek zararı tam 1 milyon 180 bin lira. Yani hesaplar görüldüğünde işte altınla oynamanın, altını borsa gibi görmenin sonuçları bu. Şimdi saat başına gidiyoruz.
7: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin WhatsApp'tan 0505... 'Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.

0: Şimdi 17 Aralık 2013 tarihine gidiyoruz. 17 Aralık 2013'te Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Dinliyoruz.
1: Şimdi gönül şunu arzu eder. Yani bir insan eğer bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa ondan sonra o partiyle beraber hareket eder. Ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz. Eğer dürüstse o zaman parlamentodan ayrılır. Milletvekilliğinden ayrılır. Çünkü bağımsız olarak bu parlamentoya gelmiş birisi değilsin. Olması gereken şey aslında işin ahlaki yönü bunu gerektirir. Ama tabii bunu herkese nasip olur.
0: Ahlaki yönü bunu gerektirir diyor. Şu ana kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen milletvekilleri İYİ Parti'den 8, Gelecek Partisi'nden 4, CHP'den geçen 2, Yeniden Refah Partisi'nden geçen 1, Deva Partisi'nden geçen 1. Peki şimdi Bodrum'a götüreceğim sizi. Kemal Kılıçdaroğlu meselesi bir anlamda da ezber bozuyor. Daha önce birkaç gün geçsin unutulur üzerine yürütülen siyasetteki birçok strateji aslında yıkılıp atılıyor. Unutulmuyor ve zaman içinde de reaksiyon artıyor. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da konvoyla karşılanacağını açıklamışlardı ama program iptal edildi. Bodrum'da yurttaş inisiyatifi Kılıçdaroğlu'nu kentimde istemiyorum kampanyası başlattı. Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan canlı yayınımızda. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba.
2: İyi yayınlar efendim.
0: Ayhan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Bunun şöyle bir anlamı. Tabii birçok kampanya oldu. Sizler daha önce de başka kampanya yaptınız. Yerde oldu ama bu şöyle bir şey. Hani
2: buyurun.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun özelinde hani bir şey yapıldığında bu unutulur, unutulur nasılsa ondan sonra hayat devam edere bir tepki mi yoksa daha spesifik bir durum mu var Kemal Kılıçdaroğlu özelinde?
2: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlar olarak alınması meselesi çok Kemal Kılıçdaroğlu'na ait ya da onun belirlediği bir süreç değil. Olmadığı da çok ortada. Bir sürece eklemlendi Kemal Kılıçdaroğlu. Bodrum'u çok ilgilendiren tarafını eğer söylemem gerekirse, ifade etmem gerekirse biz Bodrum olarak, Bodrumlar olarak tek adam rejiminden en çok çeken, bu işin bedelini en ağır ödeyen topraklarda yaşıyoruz. Bu bereketli topraklarda yaşıyoruz. Ve topraklarımızın bereketi giderek azalmakta, yok olmakta her anlamda. Turizm anlamında, denizlerimiz anlamında, zeytinimiz anlamında, narencemiz anlamında. Bodrum bu bir tükenişe doğru götürüyor tek adam rejimi. Niye? Çünkü bizimle ilgili idam fermanı taşıyan bütün imar kararları, acil kamulaştırma kararları, özel orman arazilerin tahsis imara açılma kararları hep tek adam imzasıyla çıktı. Hepsi KHK'larla, kanun hükmünde kararnamelerle çıktı. Bu bizi çok yakından ilgilendiriyor. Tek adam rejiminin ömrünü uzatmaya yönelik bir operasyon olarak görüyor. Bütün Bodrum böyle görüyor bunu. Sağcısı solcusu böyle ya, bu işin görüş ayrımı yok zaten. O yüzden yurttaş inisiyatifi biraz ön plana çıktı bu süreçte. Buyurun.
0: Yani bu CHP'nin meselesi değil de hani özelinde siz Bodrum'u özelinde söylüyorsunuz ama bir Türkiye'nin meselesi olarak mı ele alıyorsunuz bunu?
2: Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani ilk kez Türkiye ittifakı kendiliğinden böylesi bir ittifak oluştu. Yani eğer siyasal özellikle şey düşünürseniz Zafer Partisi İYİ Partisi'nden Türkiye İşçi Partisi'ne, Sol Partisi'ye, Emek Partisi'ne örgütlü taraflarda bu. Ama daha bence içeride bir kesim var ki Türkiye'de bağımsız olarak kalmış herhangi bir siyasal parti üye olmayan pek çok unsur bu süreçte dinamize oldular. Yani bunu görüyoruz, gözlerimizle görüyoruz. Çok fazla politikayla, siyasetle de alakalı değil o kesimler. Ve bunun Türkiye meselesi olduğunu farkında toplum şu anda.
0: Yani yarın başlatılacak bu kampanya. Nasıl bir şey yürüteceksiniz?
2: Yarın başlatacağız. 5 gün sürecek. Çok yoğun ilgi var. Daha imza kampanyamızı başlatmadan vatandaşlar kendi tüylerini diken diken şu anda gerçekten izah ederken de anlatmakta zorlanıyorum. Yurttaşlarımız imzalar toplamaya başlamışlar. Köylerden, beldelerden, mahallelerden akın akın imzalar toplamaya başlamış. Yani durun dedik, bekleyin, bir start vereceğiz, bir açıklama yapacağız. Bunu bekletemedik, durmuyor artık insanlar. Ya yani böyle bir süreç yaşıyoruz, insanlar durmuyor.
0: Bu ilginç, yani şu açıdan da ilginç. Tabii şimdi bu unutulur, nasılsa bir zaman geçsin, ondan sonra herkes kendi yoluna bakar anlayışı çok fazla geçerli Türkiye'de. Şimdi ilk defa bunun olmayacağı gösteriliyor.
2: Aksine unutulmak bir tarafa, yani daha bir kalıcı bir şekilde hafızalarda yeni baştan insanlar geçmişte yaptıkları hataları da yeni baştan tazeliyorlar ve bu nedenle daha büyük bir enerjiyle, daha büyük bir dinamizmle sürece dahil oldular. Ve yani sadece bu ya, butlan kararının Kılıçdaroğlu'yla ve CHP ile alakalı olmadığını Türkiye görüyor şu anda. Yani İYİ Partisi'nden Zafer Partilisi'ne, Türkiye İşçi Partilisi'nden Sol Partilisi'ne, Emeklisi'ne kadar, bağımsız unsurlarına kadar herkes görüyor bunu. Ve ilginçtir, madem hukuki bir süreç olarak adlandırıldı, AKP'nin, iktidardaki AKP'nin dolu hukukçu var. Niye onlardan hiçbir tane tek bir cümlelik bir yorum gelmiyor bu sürece dair? Madem hukuki süreç öyle ya. Hiç konuşmuyorlar, dikkat edin. Büyük bir hukuki suskunluk var o tarafta. Çünkü hukuki bir süreç yaşarmıyor.
0: Yani şunu, şimdi Kılıçdaroğlu'nu kentimde istemiyorum, bu kampanyanın adı. Evet. Yani daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nu Bodrum'da istemiyoruz.
2: Evet.
0: Hiçbir şekilde. Şimdi bu kampanyayla birlikte aslında şunu mu göstereceksiniz? Ya bu süreçte birlikte Kılıçdaroğlu aslında bizim umudumuz olan bir dönem, ya herhalde o seçim kampanyasında, 2023'teki kampanyada Kılıçdaroğlu'nu destekledi.
2: %81 oy aldı efendim burada, %81.
0: He tamam, işte onu soruyorum. %81 oy aldığı bir yerde şimdi istenmeyen adam ilan ediliyor. Bunun kesinlikle üzerine konuşulması, tartışılması lazım ve herkesin de buradan biraz bakması lazım mı? Bir anlamda o tartışmayı da mı hem devam ettirmek hem de daha fazla yaygınlaşmasını istiyorsunuz?
2: Kesinlikle. Zaten biz iletişim halindeyiz de Türkiye'nin pek çok bölgesinden de çok pozitif tepkiler aldık. Kendi memleket Nazimiye'den de tepkiler aldık. Kendi memleketinden de istenmiyor. Muhtemelen orada da benzer bir kampanya. Yani biz bir çoban ateşi yakacağız burada. Biz niye bu kadar duyarlıyız bu konuda? Çünkü Bodrum çok büyük ağır bedeller ödedi. Yani AKP'nin 3 tane çok büyük imar yağması saldırısını gerçekten büyük direnişler göstererek püskürttük geri, ama bu geriye gelmeyecek anlamına gelmiyor. Durmayacaklar. Biz bunu biliyoruz. Biz bunu biliyoruz.
0: Kemal Kılıçdaroğlu sizi arasa ne söylersiniz?
2: Tamam, arınsın gelsin.
0: Kemal Kılıçdaroğlu mu?
2: Arınsın gelsin, evet. Arınsın gelsin. Yani bizim herkese kapımız açık, ama yani arınsın, yani o, eğer böyle bir şey olasıysa, yani arınmanın Kılıçdaroğlu'ndan ya da Kılıçdaroğlu'nun şu anda kullanan iktidar odaklarının arınması lazım, ama öyle bir arınma çok zor görünüyor. Öylesine bir bataklığın içine girdiler ki nasıl dönecekler bu bataklıktan bilinmiyor. Ve adeta oyuncakçı dükkanına girmiş fil gibi, yani her döndükleri yerde bir şeyleri kırıp döküyorlar. Her girdikleri yerde bir şeyleri kırıp döküyorlar. Her döndükleri noktada. Hı-hı.
0: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Verdiğiniz ben bilgiler için de.
2: Ben teşekkür ediyorum.
0: İyi kolay yayınlar. Kolay gelsin.
2: Çok teşekkürler.
0: Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan'la konuştuk. Yarın bir kampanya başlatıyorlar ve Kılıçdaroğlu'nu kentimde istemiyorum kampanyası bu. Bugünden kampanyaya ilginin çok olduğunu söylüyorlar. Aslında meseleyi CHP içerisindeki bir mesele olarak görmediklerini, Türkiye'nin meselesi olduğunu, buradaki yapılan tavırla bu zamana kadar olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının devamını sağlayacak bir hamle olarak gördükleri için böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi. Devam edelim biz.

Az önce konuştuk. Bodrum'da Kılıçdaroğlu'nu kentimde istemiyorum kampanyası başladı. Bunun şöyle bir anlamı var. Siyasette artık ben yaptım oldu dönemine de bir tepki var. Yani ben bir şey yapayım. Ne hukuki zeminine bakarım, ne ahlaki zeminine bakarım, ne toplumsal tepkiye bakarım, ne bir şeye. Ben bir şey yaparım, ondan sonrasını ona uydururum anlayışı. Çok fazla geçerli olmuş bir ülke haline gelmişti burada. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkide de öfkede de bu biraz daha öne çıkıyor. Hani şöyle bir durumda bir kategoride yer almak beni rahatsız eder açıkçası. Hani işte butlancı tarafta mısın, öteki tarafta mısın? Gazetecinin bir tarafta olması zaten başlı başına hangi tarafta olduğunun bir önemi yok. Yani orada kendini ifade ediyor olması gazeteciliği zedeler. Doğru bir şey değildir. Ama gazeteci de en azından ahlaki, vicdani, hukuki bir şeyin doğruluğunu, yanlışlığını çok net bir şekilde söyler. Söylemeli de. Yani ben butlan gibi bir kavramın çok partili siyasi hayatta böyle zorla dikte ettirilmesini, bir fiili durum yaratılmasını doğru bulmuyorum. Benim bakış açım bu, butlan meselesine. Ama sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu da bir siyasetçidir. Kendini ifade edebilir. Buraya yayına katılabilir. Sorularınızı sorarız. Sorarız, edebiliriz. Hani bunu böyle bir o taraf mısın, bu taraf mısın gibi bakılmamalı. Ama bir taraftan da şeyi önemseyeceksin. Bak, bir kent Kılıçdaroğlu'nu istemiyorum diyorsa bunu önemseyeceksin. Bu herhangi bir şekilde ya bir işte onlar şunun adamı, onlar bunun adamıyla bakamasın. Bu sosyolojik bir vaka. Bunun nedenleri üzerine kafa yormak lazım. Bence Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin daha çok kafa yorması lazım. Yani neden böyle oluyor diye. Çünkü bak, bugün öyle bir şey oldu ki eski milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Orada ilk kez Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu butlandan sonra karşı karşıya geldi. Herkes orada ne yapılacak diye o ana odaklandı. Özgür Özel elini uzattı. Kemal Kılıçdaroğlu elini uzattı. Özgür Özel sıktı. Özgür Özel daha mesafeli gibi durdu. Kemal Kılıçdaroğlu böyle daha cana yakın bir hafif o gülümsemesiyle birlikte elini sıktı. Ama o el sıkma meselesi bile bugün en çok konuşulanlardan birisi. Bir kesim diyor ki neden sıktın? Sen o eli sıkarak bütün olan biteni meşrulaştırdın. Şimdi Özgür Özel kredisi olan bir genel başkan, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarından sonra takındığı tavır, yürüttüğü mücadeleyle birlikte bir mücadele adamı olduğunu gösterdi. Ama o eli sıktığında çok sert eleştirildi bugün. Bak, bunun da üstüne konuşmak lazım. Oysa siyasette yani bir anda yumruk yumruğa giren insanların kuliste sarmaş dalaş olduğunu biliyoruz. Yani Devlet Bahçeli ile olan diyaloğunu da hatırlıyoruz Özgür Özel'in. Ya işte onlar kamera arkasıydı, birbirimizi kırmıyoruz değil mi, rencide etmiyoruz diye konuşması da vardı. Ama orada bile bu kadar reaksiyon görmedi. Ya bunda bir şey var. Burası gerçekten siyaseten de sosyolojik olarak da incelenmesi gereken, buradan her aşamasının iyi sorgulanması, öz eleştirinin çok yüksek olması gereken bir alan. Yani neden tokalaştın diye bu kadar sert eleştiriliyorsa bunun da bir anlamı var. Bakın, sosyal medyada bu sokalaşmaya nasıl bakıyor? Sinan Alper adlı bir sosyal medya sayfasında şunu yazıyor, diyor ki Özgür Özel'in ve daha birçok siyasetçinin henüz içselleştiremediği şey şu: siz karşınızdakinin elini sıkarken o el sizin eliniz değil, sizi destekleyen insanların ellerinin toplamı o el. Dolayısıyla karşınızdakinin elini sıkma kararı sizin bireysel olarak alabileceğiniz bir karar değil. Çünkü milyonlarca insan sanki kendi ellerini biri tutmuş ve zorla tokalaştırmış gibi hissediyor. Bu hissi anlamadığınız sürece tabanın hissiyatını tam olarak anlamanız çok zor. Önemli. Yani bir bakış açısı ve bu anlamıyla da hem sorgulanması gereken, her iki taraftan da Özgür Özel tarafının da çok ciddi sorgulaması gereken, Kemal Kılıçdaroğlu tarafının da çok ciddi anlamda sorgulaması ve öz eleştiri
yapması gereken bir durum bu. Devam edelim.

0: 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için öyle olağanüstü bir hal ilan edildi ki neredeyse tam bir ablukaya dönüştü. Girişte de konuştuk. Yani kraldan çok kralcı olundu, NATO'dan çok NATO'cu olundu. Kendi içinde bir sürü dengeleri var. Az önce Deniz Zeyrek'le de konuştuk bu akreditasyon meselesini. Ama bir taraftan öyle bir hale getirdiler ki hani hastanelere bile talimat gönderildi. Üst düzey alarm durumunda olun. Tüm stoklar ve kan rezervleri tamamlansın. Acil servislerde ayrı alan tahsis edilsin. Yöneticiler 24 saat usulüne göre çalışılsın. Herkes idarecilere ulaşılamama ihtimaline karşı yedek telefon belirlenecek. Tüm kliniklerde nöbetler güçlendirilecek. Nöbetçi personel kimlik numaraları İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilecek diyor Sol Haber. Yine Ankara'da düzenlenecek bu NATO toplantısı için güzergahta bulunan gecekonduların önü setlerle kapatıldı. Gecekondular görülsün istemiyor. Barışın anahtarı NATO diye oraya panolar konuldu. Yüksek panolar. Yüksek panoların arkasında da gecekondular var. Hani bir taraftan kendi ülkesinin vatandaşından utanan bir durummuş gibi de ortaya çıkıyordu. Turan Çömez'in de gündeminde bu NATO önlemleri ve akreditasyon meselesi vardı. Balıkesir Milletvekili Turan Çömez'i dinliyoruz.
1: Sırf Trump gelecek diye yeni havalimanları, yeni yolları yapıyorlar. Refüjleri süslüyorlar, kötü görüntüleri brandalarla örtüyorlar. İşi o kadar büyüttüler ki zirve esnasında kamu hastanelerindeki muayene sürelerini 20 dakikaya çıkardılar. Niye? Randevu sayıları azalsın. Ne zaman? Sadece zirve süresince. Halbuki Ankara Tabip Odası yıllardır bu talebi iletiyor. Değerli arkadaşlar, iktidar insanımızı canından bezdiren o değnekçiler var ya, o değnekçileri operasyon yapmak için bile NATO zirvesini bekledi. İşin ilginç olan tarafı, sırf Trump geçecek diye yol üzerindeki eski binalar ücretsiz bir şekilde boyanıyor. Adeta Ankara'da bir makyaj furyası başladı. Allah aşkına soruyorum ya, siz neyi saklamaya çalışıyorsunuz? 35 milyon icra dosyasını hangi boyayla kapatacaksınız? Sosyal yardım almak zorunda kalan 20 milyon insanın yoksulluğunu hangi brandayla örteceksiniz? Hayatlarının ilkbaharında sonbaharı yaşattığınız 6 milyon ev gencini hangi makyajla gizleyeceksiniz? Hak arayan, adalet talep eden öğretmene, madenciye sıktığınız biber gazını hangi parfümle bastıracaksınız? İşiniz, gücünüz algı, işiniz, gücünük artistlik. Bakın, sizlere bir gazete manşetini göstermek istiyorum. Tarih 6 Nisan 1946. Tam 80 yıl önce Amerika Missouri zırhlısı İstanbul'a geliyor ve çok büyük coşkuyla karşılanıyor. Bugün Ankara'da olduğu gibi 80 yıl önce İstanbul'da da çok hummalı bir çalışma var. Amerikalıların geçeceği Karaköy-Beşiktaş sahili arasında bugün olduğu gibi binalar boyatılıyor, yollar kapanıyor, yeni pankartlar asılıyor. Bir şey daha var. O günlere yapılan bir şey daha var. Dolmabahçe Sarayı'nın hemen yanı başındaki Valide Sultan Camisi'nin mahyasına welcome yazıyorlar. Aradan 80 yıl geçti. Yine evleri boyuyorlar, yine yolları kapatıyorlar, yine coşkuyla karşılıyorlar. Endişemiz o ki bu sefer de inşallah Beştepe Millet Camisi'nin mahyasına My Friend Trump yazmazlar.
0: Konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dı. Az önce anons etmiştim. Şimdi Turan Çömez'i de dinleyelim.
2: Bu akreditasyon krizinin arkasında AKP'nin çaresizliği var. Niye bunu söylüyorum? Bakın, ben birçok kereler NATO toplantılarına katıldım. Hatta 2006'da İstanbul'da olan zirveye de katılmıştım. O zaman 22. dönem milletvekiliydim. Bu NATO toplantıları aslına bakarsanız basına açık olur ve orada medya mensupları, sizler, herkesle görüşürsünüz. Dünyanın nabzını tutarsınız. AKP bunun önüne geçmek istedi. Ve bu akreditasyon listesi, hiç itiraz etmesinler, AKP tarafından NATO yetkililerine verildi. Yani NATO oturdu da çalıştı. Sözcü televizyonu, Halk televizyonu, Cumhuriyet, diğer işte Bir Gün vesaire gelmesin, katılmasın diye karar mı verdi NATO? Hayır. Akreditasyon listesi AKP tarafından veya Dışişleri Bakanlığı tarafından NATO'ya verildi. NATO da peki bunlar gelsin, bunlar gelmesin dedi. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında bakın, AKP'nin artık ekonomide yapabileceği bir şey yok. Hukukta artık tamamen iktidarın gölgesini yargının üzerine çökertmiş durumda. Diğer alanlar alanlarda tarım feryat ediyor. Birçok alanda AKP'nin söyleyecek hiçbir söz yok. Yaz döneminden itibaren göreceksiniz ki AKP'nin 25. kuruluş yıl dönümünde de Ağustos'un ortasında da istikrar, huzur, güvenlik temalı politikalar başlatacaklar. Ve ağırlıklı savunma sanayi üzerinden propaganda yapacaklar. Bu sebeple sadece yandaşları alıyorlar ki toplantılara, oradan estirilen yalan fırtınası veya propaganda bombardımanı tamamen istedikleri şekilde yönlendirilsin. Aksi halde siz gitseniz orada birçok kişiyle görüşeceksiniz. Birçok yetkiliden bilgi alıp doğruları kamuoyuyla paylaşacaksınız. Bunun yapılmasını istemiyorlar ve kendi propaganda aygıtlarını o toplantılara katıp ondan sonra kamuoyuna bir bombardıman yaparak, bir anlamda propaganda yaparak iktidarlarını sürdürme veya katma değer elde etme çabası içindeler. Şimdi ben ne yaptım? NATO parlamentosu vardır. Yani Türkiye'de nasıl parlamento varsa NATO üyesi ülkelerin oluşturduğu bir parlamento vardır. Her ülkenin delegasyonu vardır. Türkiye'den de var. Bütün partilerden var. Bizden 18 milletvekili var. Türk milletvekili. İYİ Parti adına da ben NATO delegasyonundayım. Biz sık sık toplantılara katılırız. NATO parlamenterler asamblesinde. Orada komisyonlar vardır. Hatta bizdeki gibi partiler de vardır orada. Sosyal demokratlar vardır. Muhafazakarlar, liberaller, yeşiller. Herkes o parti çatısı altında komisyonlarda görev yapar. Mesela ben Bilim ve Teknoloji Komisyonundayım. Orada bütün kararlar konuşulur, oylanır ve bu parlamentonun bir de başkanı vardır. Yani bizdeki gibi bir başkanı vardır. Bu başkan da yine milletvekilleri tarafından seçilir. Şunun için anlattım. İşte ben bu başkana bugün bir mektup yazdım. Dedim ki bakın, NATO toplantısı yapılıyor ve NATO gibi bir taraftan savunma paktı, bir taraftan da demokratik değerleri savunan bir kurum, bir yapı şu anda bir akreditasyonla anılıyor. Bir despotik anlayışla bir araya getiriliyor. Ben NATO Parlamenterler Asamblesi Başkanı'na bu son derece yanlıştır. Bu uygulamadan haberiniz var yok bilmiyorum. Derhal bununla ilgili gereğini yapın. Gerekçelerini kamuoyuna açıklamak zorundasınız diye bir uyarıda bulundum. Yanı sıra Türkiye'deki, yani bizim parlamentodaki NATO Komisyonu'nun başkanı olan Sayın Çavuşoğlu'na da bir mektup yazdım. Sen NATO Komisyonu'nun Türkiye'deki başkanısın. Bununla ilgili mutlaka bir aksiyon almalısın. Yapılanlar yanlış dedim. Yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a da bir soru önergesi vererek bütün bu yaşananların ayrıntılarını sordum. Bir cümleyle özetleyeyim. AKP bu toplantılara sizler gibi bağımsız, gerçek gazetecilik yapan hiç kimseyi istemiyor. Çünkü bu toplantıyı dahi AKP bir propaganda makinesine çevirecek ve oradan gördünüz mü dünya lideri bu kadar büyük işler yapıldı, Türkiye artık dünyada çok önemli falan gibi kamuoyuna dönük bir algı süreci yürütecekler ve siz buna mani olmayın diye, siz gerçeklerle toplumu buluşturmayın diye sizi bu toplantıya almıyorlar, ama ben takipçisi olacağım, bugün parlamentoda da gerekenleri yapacağım.
0: Bir son dakika gelişmesi. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde gözaltına alınan Tema Vakfı Ankara temsilcisinin de aralarında olduğu 6 kişi çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yine Ankara'da hastanelere NATO ayarı verildi. Cumhuriyet'ten Emirhan Çoban'ın haberi. Devlet hastanelerinde yurttaşlar için 5 dakikayla kısıtlanan muayene süresini Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde alınan tedbirler kapsamında 20 dakikaya çıkarıldı. Randevu sayıları azaltıldı. ATO Başkanı Hulusi Sabri Dokuzoğlu diyor ki bu üstü kapalı bir sıkı yönetimdir. İnsanlara karşı sokağa çıkma yasağıdır diyor. Devam edelim.

0: Amerika'daki Dünya Kupası'nda İran milli takımına yönelik baskı abluka devam ediyor. Bu sefer de milli takımın Kanada Seattle'a yapacağı yolculuğun geciktirildiği açıklandı. Buna göre takım kaptanı Mehdi Taremi ile yardımcı antrenör Said Aloi'nin havalimanında ABD'li yetkililer tarafından durdurulduğu açıklandı. Mısır ile oynanacak maç öncesinde de takımın geri kalanı yola çıkmadan önce bu ikilinin kendisine kafileye katılmasını bekliyor. Devam edelim Kemal.
1: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

Türkiye milli takımı, futbol takımı elendi bu sabah 5'te. Amerika ile karşılaşacak. Ondan sonra da turnuvayı terk ederek dönecek. Tartışmalar sürüyor. Bu tartışmaların önemli bir ayağında Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Diğer tarafta da teknik direktör Montella var. Montella, hani daha önce demişti ya, ben Türklerden daha Türk'üm. Gerçekten bir Türkleşme şeyi var. Zamanın ruhuna uygun bir şekilde açıklamalar yapıyor. Diyor ki başkanımız İbrahim Hacı Osmanoğlu büyük bir vizyona sahip. Futbolda nadir görülen kişiliklerden bir tanesi. Bazı oyuncularımızın halen mental olarak sıkıntıda olduğunu söyleyebilirim. Onlara yönelik şahsi ve adaletsiz saldırılar onları çok üzdü. İstifa edip etmeyeceğimi soruyorsanız bunun cevabı hayır. Çünkü halen enerjim var, halen heyecanım var. Başkanımız ve futbolcularımız tersini söyleyene kadar burada olmaya devam edeceğiz. Kimseden tebrik beklemiyordum elbette ama bu kadar negatif bir iletişimde beklemiyordum. Çağlar, Kaan, İrfan ve Mert Günok turnuva boyunca destekleyici bir rol oynadılar diyor Montella bütün tepkilere rağmen. Yine kupada ilginç görüntüler de vardı. Norveç milli takımı Senegal'i 3-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşmayı ülkesinde izleyen, Norveç'te izleyenler Oslo'daki Kraliyet Sarayı'nın önüne gittiler ve orada kürek çekme sevincini kralın sarayının önünde yaptılar ve giderken de şunu söylediler: kralı uyandıracağız bu gece diye. Ve gittiler, gerçekten de kralı uyandırdılar. Sarayın önünde 500'e yakın bir kişi merdivenlere, sarayın merdivenlerine oturdu. O meşhur kürek çekme hareketini yaptılar. Tabii şimdi orası Norveç. Norveç'te yapıldı. Yani kamu spotu olarak söyleyeyim, Türkiye'de denemeye kalkışmayın. Hele bugünlerde hiç. Devam edelim.

Amerika Başkanı Trump Türkiye'ye gelecek 7-8 Haziran'da. Gelmeden önce Türkiye'ye dönük mesaj vermeye devam ediyor. Orada soruluyor kendisine, Yunus Paksoy soruyor. Demiş ki, yani şunu söylüyor, hani Türkiye'ye geleceksiniz ama yanınıza bir hediye var mı, yani bir müjde var mı diye. Trump da diyor ki, Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Hani bunun ne olduğunu soruyorlar. Diyor ki, yani bu işte Kaan motoru da olabilir, F-35 de olabilir ama Trump söylediği şekliyle, kendi şeyiyle, büyük hediyeler ile Ankara'ya geleceğim diye söylüyor. Sonra da eğer Ankara'da yapılmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, bu NATO zirvesine katılmazdım diye de ekliyor. Şimdi bütün bunlara baktığında, yani neden bu kadar çok NATO toplantısı için Türkiye'yi övüyor, daha önce de övüyor. Tabii bunun altında çok uzun bir mevzu var. Bu zamana kadar aslında zaman zaman bunu konuştuk. Hani çünkü İran'la yaşadığı bir büyük bir itibar kaybı var. Bunu bir şekliyle tamir etmesi gerekiyor. Bunu tamir edebilecek bir şey de bölgede kalması lazım Amerika'nın. Hani Amerika bölgede garantisi olarak Türkiye'yi görüyor.

0: Tayyip Erdoğan yeniden seçim kazanmak istiyor. Kasım'da Trump da yeniden kazanmak istiyor. İşte orada karşılıklı çıkarlar ya da o seçimi kazanmayı engelleyecek durumlar ne varsa onu ortadan kaldırmak üzerine kurulu bir şey. Yani Kasım'da Trump kaybederse artık çok şeyi de hem kendi kaybetmiş olacak hem o kaybettiğini de telafi şansı yok. Türkiye'de de önümüzde görünen bir seçim süreci var. Orada da Tayyip Erdoğan için aynı şey geçerli. Bir anlamda bir kader ortaklığı var ama o kader ortaklığı da kişisel menfaatler, kişisel ikballer ortaya çıkınca o kader ortaklığı ne olur? Orası tartışılır. Sonrasında onu da konuşuruz. Bir ilginç haber var. Dün de vermiştim. Reuters dünyanın önemli haber ajanslarından birisiydi. İsrail için, Gazze'de yaptıkları için katliam kelimesini kullanmıştı. Bu açıdan ilginçti. Bu sefer de BBC News bir haber yayınladı. Haberin başlığı şöyle: Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu İsrail'in Gazze'de çocukları kasten hedef alarak soykırım işlediğini söylüyor diyor. Evet, rapora dayandırıyor ama BBC soykırım demedi bu zamana kadar. Gazze'de olan biten bütün o katliamlara, o soykırımlara mümkün olduğunca sessiz kaldı ya da onu manipüle edecek haberler verdi. İlk defa burada da BBC'nin soykırım kelimesini kullanması önemli ve bundan sonrası için de birçok mesaj içeriyor. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında duruşmalar sürüyor. Şimdi bu duruşmalara ilişkin hani öyle bir isimler var ki, mesela diyor ki bu isimler tamam, yani en üstten ceza alsa bile fazlasını yatıyor konumda şimdi. Kim o isimler? Mesela Mehmet Pehlivan 2 yıl 9 ay hapis istimiyle yargılanıyor. 365 gündür hapiste. Gazeteci Kayhan Ayhan'ın sosyal medyada yazdı, bu isimleri o toparlamış. Aykut Erdoğdu 4 yıl hapis istimiyle yargılanıyor. 381 gündür hapiste. Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar 4 yıl hapis istimiyle yargılanıyor. 389 gündür hapiste. Yine iş insanı Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı Ahmet Güldü 5 yıl hapis sistemiyle yargılanıyor. 337 gündür hapiste. Yine iş insanı Hasan Tahsin Sönmez 5 yıl hapis sistemiyle yargılanıyor. 318 gündür hapiste. Yani bu insanların en üst taraftan ceza alsa bile yattıkları süre aldıkları cezanın çok üstünde ama bir tahliye kararı henüz verilmiyor. Özellikle Aykut Erdoğdu için. Gazeteci Merdan Yanardağ 242 gün tamamladı. Çiğdem Mater 1525, Selçuk Kozağaçlı 3154, Selahattin Demirtaş 3521, Tayfun Kahraman 1525, Ekrem İmamoğlu 469, Murat Çalık 463, İnan Güney 312, Aykut Erdoğdu 388, Ramazan Gülten 455, Osman Kavala 3158, Resul Emrah Şahan 463, Tunç Soyer 364, Oya Tekin 385, Ömer Günel 101, Mine Özerdem 1525, Gürkan Akgün ki bugün savunma yapıyor kendisi 467, Hakan Bahçetepe 388 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1525 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz.
8: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Benim...

Yalnız evet. Sesimiz kesildi ya. Bu haberi görünce çok üzüldüm. Hani Kanada'da bir kasaba, Kanada'da ağaçları yaşayan varlıklar olarak tanımış. Ağaçlara tanınan haklar yaşam hakkı, doğal büyüme hakkı, bütünlük hakkı, yenilenme hakkı. Şimdi bu haberi düşününce bir ağaca yaşayan varlıklar olarak bakılıyorsa ki doğru, tamamen böyle olması gerekiyor. Ama Kanadalı maden şirketlerinin Türkiye'de yaptıkları Alamos Gold Maden, Kaz Dağları, Çanakkale, Ana Gold Maden, Erzincan İliç, Sentara Gold, Kayseri Öksüt, Eldorado Gold, Uşak ve İzmir. Türkiye'nin büyük bir kesiminde bu Kanadalı firmalar, altın firmaları bütün doğayı yok ediyorlar. Ağaçları yok ediyorlar. Bir daha geri gelmemek üzere yok ediyorlar. Ama kendi ülkelerinde ağaçları yaşayan varlık olarak görüyorlar ve kabul ediyorlar. Ağaçlara yaşam hakkı, doğal büyüme hakkı, bütünlük hakkı, yenilenme hakkı verecek kadar. Ama kendi ülkelerinde yapmadığı her türlü doğa katliamını Türkiye'de çok rahatlıkla yapabiliyorlar. İşte bu benim kanıma çok dokunuyor. Fena halde. Devam edelim.

0: Zaman daraldı. O zaman daralması şundan dolayı: meclis tatile girmeden çözüm sürecine ilişkin çerçeve yasalar çıkarılsın diye bekleniyor. Kürt tarafı diyor ki bu yasa çıkmadan hiçbir şey olmaz. Diğer türlü bu sürecin yeniden bir sorun yaşamadan halledilmesi için de o çerçeve yasanın çıkarılması isteniyor. Şimdi diyor ki büyük, yani bir 10 maddelik bir çerçeve yasa hazırlanmış. Teklif Temmuz ayının ilk yarısında meclise sunulabilecek hale gelmiş ve meclis kapanmadan bu yasanın çıkarılacağı söyleniyor. Ama bu yasanın içerisinde ne var? Hala çok bir ayrıntısı yok. Mesela Abdullah Öcalan'ın statüsüne ilişkin bir madde var mı? Şu anda yok deniyor. Ama o zamana kadar olur mu? Olur, çünkü statüyü önemsiyor PKK tarafı. Ve bu yasanın 10 maddeden oluşacağı ve Temmuz'un ilk çeyreğinde mutlaka meclise getirileceği söyleniyor. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Deniz Göktaş yeni nesil komedyenlerden bir tanesi. Yeni bir stand-up gösterisini YouTube'a yükledi. Ölü Deniz adlı stand-up'ını. İlginç değerlendirmeleri var. Siyasi olarak da en çok stand-up'ında yer veren komedyenlerden birisi. Bir dinleyelim Deniz Göktaş'ı.
2: Babam iyi derken Türkiye baba ortalamasına göre iyi. Öyle çizgi film kahramanı, kamu spotu bir şey düşünmeyin. İyi bir baba ama mesela trafikte birini öldürsem beni kurtarmaz. Recep Tayyip Erdoğan kadar iyi bir baba değil.
0: Ya böyle taşlamaları var. Devam edelim, bir tane daha var. Bir sesimiz daha Deniz Göktaş'ı dinlemeye.
2: Artık kendime dikkat ediyorum. Bu yeni kombin. Suça sürüklenmiş çocuk kombini. Şu an Türkiye'de favori karakterim onlar. İşlerini severek takip ediyorum. Bazı geceler onlar beni takip ediyor. Çok güzel bir ilişkimiz var. İyi insanlara da benziyorsunuz. Var mı böyle ben iyi bir insanım diye gururla el kaldırabilecek? Tek tük el kaldı. Onlara tuzağa düşenler. Geri kalan herkesin suratında aynı ifade var. İyi insan zaten söylemez. Bu iş biraz rahatladı gibi geliyor ya. Ben görüyorum herkes iyi insan olduğundan emin. 10 yıl önce bir telaş vardı. İnsanlar daha öz eleştireldi. Bu huylarımı halletmem lazım. Komşuya ayıp ettim. Giderek babama benziyorum. Terapiye yazılacağım. Şu an herkes çok rahat. Benim bazı arkadaşlarım var. Yapmadıkları şeyler üzerinden ne kadar iyi insan olduklarını anlatıyor. Mesela bu sahte diploma olayı çıktı. Oo, aşırı rahatladılar. Ben 4 yıl derse gittim. 4 yıl. Dile kolay. Ya da henüz ifşası çıkmamış bir erkekseniz, kadınlar, başımın üstünde yerleri var. Tabii rızaları varsa. Ya da buraya gelirken bir kedi tekmelemediyseniz benim hayvan severliğimi kimse sorgulayamaz. Bu iş bir rahatladı. Ya sanki bütün kötülükler diyen insanlar iyi hissetsin diye yapılıyormuş gibi geliyor. Şimdi mutlak butlan. Ben asla partime polisle girmem. İyi bir insanım da. Ve herkes çok
3: rahatlamış durumda.
2: Ben de iyi bir insanım bu arada. Hepinizden iyiyimdir. Ne kadar iyi bir insan olduğumu şöyle anlatayım. Ben bugünün ön sıra bilet gelirleri, gerçi ön sıra belediye davetlisi, oradan bir gelir yok. İkinci sıra diyeyim, daha güvenli olur. Bugünün ikinci sıra bilet gelirleriyle Türkiye'de bir tetikçi tutup rakip bir komedyeni öldürtebiliyorum. Şu an piyasa bu durumda. Sadece ikinci sıra, bir de Telegram hesabı. Oradan Daltonlara yazıyorsunuz. Gayet kurumsal bir iletişim var. Bitcoin'den parayı yatırıyorsunuz, takip de edemiyorlar. Öldürünce fotoğraf geliyor. Buydu değil mi abi? Onun ikizi vardı ama benim hatam. Tekrar yatırıyorsunuz. Muhteşem bir sistem. Ama yapmıyorum. Çünkü dediğim gibi iyi bir insanım.
0: Deniz Göktaş'ın da diğer YouTube'da var tamamı, stand-up'ının bir bölümünü de izledim. Yeni genç kuşağın en dikkat çekici isimlerinden birisi Deniz Göktaş. Şimdi bu yayından özellikle Tayyip Erdoğan'la ilgili yaptığı stand-up'ta genel olarak şöyle bakıldı, değerlendiriliyor. İşte hani tutuklanacak, başına bir şey gelecek, bilmem ne gelecek, şu gelecek. Ya bütün bunu yapmak o durumu normalleştiriyor, biliyor musun? Yani çok doğal değil mi ya, bir şey yap var eleştirilir kim olursa olsun. Yani bu nasıl bu kadar kriminolojik bir durummuş haline geldi? Herkes bunu niye bu kadar çok kabullendi? Zaten bu kabullenildiği için kimse söyleyemiyor, olanı biteni anlatamıyor. Hakikati söyleyen herkesin bir şekliyle başına bir iş geliyor bu ülkede. Bu halde yani bu kadar yük bir komedinin üstüne niye yükleniyor ki? O yükü alması lazım herkesin. Tamam gül, geç. Hani komik zaman zaman. Ama hani bu kadar yük neden onun sırtına yükleniyor o komedyenin? E sen de söyle. Biliniyor, görülmüyor mu, bilinmiyor mu bütün o durumlar? Kaç yıl önce o Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan kitabımda yazmıştım onları. Ondan sonra bir sürü dava, onlarca şey oldu. Yani hiç olmamış gibi davranıp, hiç görmemiş gibi davranıp sonra da bir komedyen söyleyince onun üzerinden o geçmişte yapmadığı her şeyi acısını çıkarır gibi söylemek ya da işte bak bu tutuklanmasa bari. E laf mı şimdi bu? Niye tutuklansın ya? Hani niye bu kadar kolay oluyor? Niye bu kadar kolaylaştırıyorsunuz bunu? Aslında aynı tepkiyi söylediğinizi söylüyorsun ama bütün yükü bir komedyene yıkıyorsunuz. Ya bu çok kolaycılık artık. Bundan vazgeçmek lazım. Eğer doğru bulmuyorsan söylersin. Her neyse. Sadece kendi başına gelince eyvah etmenin bir anlamı yok. Yani böyle bu kadar yük bir genç komedyenin üstüne yüklenmemeli bence. Devam edelim.
3: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Abi bir korku imparatorluğu yaratıldı ya. Bunu yaratanlar da bu korku imparatorluğunu yönetenlerden daha çok bunun taşımacılığını yapanlar. Bak o taşımacılardan birisi Halil Ergün. Diyor ki yetmez ama evet falan değil, doğrudan evet dedim. Ben cumhuriyetçiyim, hiçbir zaman Atatürkçü olmadım. Ben Atatürk demem, cumhuriyeti kuranlara Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları derim. Atatürk soyadını sadece 3 yıl kullandı, adam zaten hastaydı. Her altı Atatürkçüler diyor, hepimiz bir imparatorluğun çocuklarıyız. Mustafa Kemal ve arkadaşları gökten zembille inmedi. Onlar okudukça dehşete kapılıyorum. Ne okuyorsun ki? İşte nereden ne okuduğuna bağlı. Asıl burada mesele zaten orada değil. Şimdi bunu söylediği zaman bir yerlere mesaj veriyor duygusundayım ben. Gerçekten birisi böyle söylüyor olabilir. Hiçbir sorun yok. Bence düşünebilir de, söyleyebilir de. Mustafa Kemal Atatürk'ü de eleştirebilir. O dönemi de eleştirebilir ama burada maksat o değil. Maksat hani o dönemi anlamak değil. E işte 38'den sonra karşı devrim olduğunu tartışabiliyor mu bu insanlar? Olmaz, işlerine gelmiyor çünkü. Ama mesele burada işte bu mesajı vererek bir şeyler elde etme içgüdüsü, duygusu. Asıl sorun o. Ülkenin en önemli sorunu da o işte, bir yerlere yaranma duygusunun bu kadar yüksek olması. Tuhaflıklardan tuhaflıklar beğeniyoruz ya. Devam edelim.
4: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
5: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
0: Şimdi hafızada bu Ankara'daki acayip tedbirleri görünce, NATO için yapılan o acayiplikleri, o büyük ablukayı görünce özellikle bir şey çok dikkatimi çekti. O gece konduları kapatılması, görmesinler diye gelenler. Hani o acayip böyle bir kompleksi fal ki neredeyse bu ülkenin böyle damarlarına işlemiş bir şeydir o. Yani çünkü hani yeni bir şey de değil bu, daha önce de yapıldı. Şimdi onun hikayesini anlatacağım ama bu gece konduları kapatarak oradaki hayatı yok edemiyorsunuz ki, sadece birilerinin görmesini engelliyorsunuz. O birileri görmeyince orada hiçbir şey düzelmiyor. Böyle halı altına süpürmek gibi bir şey. Vakti zamanında bu 50'li yıllarda Demokrat Partili döneminde diyorlar ki bir Aşık Veysel belgeseli yapalım. Aşık Veysel'in kendisi de bu belgeselde oynuyor. Tek zaten, başka yapılan da yok bildiğim kadarıyla o anlamda. Acayip. Aşık Veysel de anlatıyor biçim hayatını. Böyle şahane belgesel. Neyse, belgesel bitiriliyor ve sonra Kültür Bakanlığı'na gönderiliyor. Belgesel veto ediliyor. Hayır, bu yayınlanmaz diye. Şeye, sansür kuruluna takılıyor. Sansürleniyor. Ya o kadar çaba sarf edilmiş. Aşık Veysel konuşmuş. İşte bilmem ne. Ne olsa kabul edilmiyor. Ve sansürleniyor belgesel. Gidip soruyorlar. Ya neden bunu sansürlediniz? Ne var bunda diyor. Diyor ki, bakın kardeşim, burada yapmışsınız. Veysel, Aşık Veysel'le köyde konuşmuşsunuz. Ya bu buğdayların boyu böyle 10-15 santim ve orada kara sabanla tarlayı sürüyorlar. Bu ülkeyi kötü gösterir. Böyle bir şey olamaz diyorlar. Bundan dolayı bunu yayınlatmayız. Anlıyor, ne yapacaklar, edecekler. Sonra bu belgesel yayınlandı. Bu belgeselin yayınlanmış halini ben izledim. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Bir yabancı nereden buldularsa, aldılarsa devasa biçer döverler. Ve 2 metreyi aşkın buğday tarlaları kovboy şapkalı adamlar sürüyor. Amerikalı oldukları o kadar belli ki. O belgesele bu eklendi ve öyle yayınlandı Aşık Veysel'in belgeseli. Burası Türkiye. Bitirdik bugünü de. Yarın yine aynı saatte bir yeni bir hakikat yolculuğunda buluşacağız. Şeyi soruyorsunuz Ali Çağatay'la ilgili. Yani ben de bir haberleri gördüm ama gelen bir şey yok Ali'ye. Çok soruyorsunuz. O yüzden onu söyleyeyim. Yani yayına girdiğimizde, konuştuğumuzda Ali evdeydi. Öyle bir durum yoktu. En azından onu şimdilik söyleyebilirim. Bakalım burası Türkiye ne olacak, göreceğiz. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere yeni hakikat yolculuğunda. İyi akşamlar, hoşça kalın.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Beni bu dönmez. Önce özetler. Genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayıpçı kavgasının tarafı olmayız dedi. DİSK, KESK, TÜBOB ve Türk Tabipler Birliği'nin ortak açıklamasında Türkiye bir savaş örgütü olan NATO'dan derhal çıkmalıdır denildi. Haziran ayı enflasyon tahminleri belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan tartışmalara atıfta bulunan Erdoğan, kayıtçı kavgasının tarafı olmayız dedi.
2: Bir taraftan şehirlerimizi abad etmek için canla başla çalışırken, diğer taraftan da siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e açtığı davayı kazandı. Gürlek'in kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada Özgür Özel'in 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'a yönelik soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında başka suçtan tutuklu eski İzbeton Genel Müdürü Hevat Savaşkaya da var. DİSK, KESK, TÜMOF ve Türk Tabipler Birliği'nden Ankara'daki NATO zirvesi öncesi ortak açıklama geldi. Açıklamada zirve gerekçe gösterilerek sürdürülen gözaltı ve tüm antidemokratik uygulamalar derhal son bulmalı, ülkemizdeki NATO üsleri kapatılmalı, Türkiye bir savaş örgütü olan NATO'dan derhal çıkmalıdır ifadeleri kullanıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Macron yalanlaması geldi. NATO zirvesine katılacak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah koşulları için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı iddiası yalanlandı. Rusya'dan ABD ve Avrupa Birliği'ne Ukrayna uyarısı geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Washington'ı defalarca Ukrayna'ya askeri yardımın öngörülemez sonuçları konusunda uyardıklarını belirterek, Alaska'da varılan anlayışlar krizin çözümü için temel olabilirdi dedi. Avrupa'nın barışın önündeki başlıca engel haline geldiğini vurguladı. Ankara'da kendisini Sofi Serkan ve Ahmet Hoca olarak tanıtıp 50 kişiyi dini duygularını sömürerek dolandıran şüpheli yakalandı. Şüphelinin sosyal medyada büyü yapma ve bozma şeklinde içerikler ürettiği, kurban ve adak adı altında maddi menfaat sağladığı tespit edildi. Antalya'da yaşayan lise öğrencisi Bilge Kağan Çetinkaya, pi sayısının virgülden sonraki 5000 basamağını 22 dakikada okuyarak Türkiye rekoru kırdı. Çetinkaya 6 ay boyunca özel bir teknikle çalıştığını söyledi. Avrupa'daki aşırı sıcak hava dalgası hafta sonundan itibaren Türkiye'nin batı bölgelerini de etkileyecek. Meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen, kıvılcım üreten tüm faaliyetler yasaklanmalı uyarısında bulundu. Fransa'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası bir çocuğun daha yaşamına mal oldu. Paris'te ailesinin otomobilinde mahsur kalan 3 yaşındaki çocuk aşırı sıcak nedeniyle yaşamını yitirdi. Brezilya'da sözde ruhani ritüeller nedeniyle yaşanan trajik vakalara bir yenisi eklendi. 26 yaşındaki bir adam şeytan çıkarma ritüeli iddiasıyla bir kadını başından defalarca darp edip boğarak öldürdü. Norveç okullarda yapay zekayı yasaklıyor. Eğitimdeki başarı oranlarında düşüş yaşayan Norveç, temel öğrenme süreçlerini korumak amacıyla ilkokullarda yapay zeka kullanımına yasak getirme kararı aldı. Dünyanın en yaşlı 3 kardeşi bilimin radarında. 103, 104 ve 109 yaşlarındaki Brezilyalı kız kardeşler uzun yaşamın sırlarını çözmeye amaçlayan araştırma kapsamında incelenecek. Dünyanın işlem hızı en yüksek süper bilgisayarı belli oldu. Çin'in Langshan süper bilgisayarı saniyede 2,2 kentilyon işlem kapasitesiyle dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oldu.
0: Ekonomi.
1: Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon tahminleri belli oldu. Medyan tüfe beklentisi aylık %0,98, yıllık %32,10 olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,50 değer kaybederek 14.259 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 51 kuruş, euro 52 lira 5 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın ise 6.113, çeyrek altın 9.981, tam altın 39.763, ata altını ise 40.843 liradan işlem gördü.
0: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'nda bu akşam Türkiye saatiyle 23'te Curaçao Fil Dişi Sahili ve Ekvador Almanya maçları oynanacak. Kupada yarınsa milli takımımızın da yer aldığı 6 karşılaşma var. Türkiye saatiyle 2'de Japonya İsveç, Tunus Hollanda, 5'te Paraguay Avustralya, Türkiye ABD, 22'de de Norveç Fransa, Senegal Irak karşılaşacak.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %72'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara bakacak olursak Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu oldukça yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde ise Nurtepe, Seyrantepe, Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Ataşehir ve Çakmak Köprüsü ile birlikte Elmalı'da yoğun bir trafik söz konusu. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
3: Fethi Yılmaz'la yazı yorum kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
4: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, şaka yapmıyorum, altını çizerek söyleyeyim, yani bu kendi ifadesidir. Aynen şöyle dedi: en ucuz enerji elbette kullanmadığımız enerjidir.
5: Nurlu ufuklar bizi bekliyor.
4: Tüketicilerin özgür tercihlerine tam saygı duyarken talebi azaltmalıyız, böyle diyor. Avrupalılara araç kullanmamalarını, evde oturmalarını ama evde de ısınma aydınlanmayı unutmalarını tavsiye ediyor. Kim? Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupa gönlüne hoş geldiniz. Ben Serkan Baştımar. Kupanın gönlüne dün oynanan karşılaşmalarla başlayalım. 2026 FIFA Dünya Kupası B grubu 3. maçında Bosna Hersek ile Katar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentinde karşı karşıya geldi. Bosna Hersek mücadeleyi 3-1 kazanarak grubu 3. sırada tamamladı. Bu sonucun ardından Bosna Hersek grubu 4 puanla 3. sırada tamamlayarak en iyi 3.'ler arasına girme şansını sürdürdü. Bosna Hersek en iyi 3.'ler arasına kalması halinde D veya E grubunda liderliğiyle eşleşecek. Katar ise bir puanla son sırada kalarak kupaya veda etti. 2026 Dünya Kupası B grubunun son hafta maçında 4'er puanlı İsviçre ile Kanada karşı karşıya geldi. Müsabaka İsviçre'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. İsviçre bu skorla B grubunu lider tamamlarken iki takım da son 32 turuna yükseldi. FIFA Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı 4 karşılaşma oynandı. 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu son maçında Fas, Haiti'yi 4-2 mağlup etti. 7 puanla 2. sırada yer alan Fas bu sonuçla son 32 turuna kaldı. Haiti ise 2. maçların ardından turnuvaya veda etmişti. 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas bu başarıyı elde eden ilk ve tek Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçmişti. Hem Afrika hem de Arap ülkesi olan Fas benzer bir başarıyı 2026 Dünya Kupası'nda da göstermek için mücadele ediyor. Brezilya gruptan lider çıktı. 2026 FIFA Dünya Kupası C grubu son maçlarında daha önce 5 kez Dünya Kupası kaldıran Brezilya ile turnuvaya 28 yıllık aranın ardından katılan İskoçya karşı karşıya geldi. Bu sonuçla Brezilya C grubunu lider tamamlayarak son 32 turuna yükselirken İskoçya ise 3. sırada kaldı ve 3 puanla en iyi 3.'ler arasına girmeyi bekleyecek. Meksika 3'te 3 ile son 32'ye kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası A grubu 3. hafta maçında ev sahiplerinden Meksika Çekya'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla tüm maçları kazanarak 9 puan toplayan Meksika grubunu ilk sırada bitirdi ve son 32 turuna adını yazdırdı. 2 puanlı Çekya ise grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Meksika'da karşılaşmanın 78. dakikasında oyuna giren Guillermo Ochoa, Ronaldo ve Messi'den sonra 6 farklı FIFA Dünya Kupası'nda oynayan 3. oyuncu oldu. ...2026 FIFA Dünya Kupası A grubu 3. hafta maçında Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 yendi. Güney Afrika bu galibiyeti puanını 4'e yükselterek grubu 2. sırada tamamladı. Son 32 turuna adını yazdırmayı başardı. Güney Kore ise grubu 3 puanla 3. sırada noktaladı. ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam iki mücadele var. E grubunda Curaçao ile Fil Dişi Sahili bugün Türkiye saatiyle gece 23'te kozlarını paylaşacak. Grupta bir puanı bulunan Curaçao bu maçı kazanıp bir mucizeyi gerçekleştirmeyi amaçlıyor. 3 puana sahip Fil Dişi ise galip gelerek gruptan ikinci olarak çıkmayı hedefliyor. Beraberlik halinde de Afrika temsilcisi grubu ikinci bitirecek. 2026 FIFA Dünya Kupası E grubu son hafta mücadelesinde Ekvador'la gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Almanya, Türkiye saatiyle gece 23'te karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı ilk iki maçı da kazanan lider Almanya bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Ekvador ise topladığı bir puanla 3. sırada bulunuyor ve turnuvada kalabilmek için mutlak bir galibiyete ihtiyaç duyuyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın milli takımımızın da yer aldığı 6 karşılaşma oynanacak. Maçların Türkiye saatiyle olduğunu tekrardan hatırlatalım ve yarının programını aktaralım. Gece 2'de Japonya, İsveç'le, Tunus, Hollanda ile mücadele edecek. Sabah 5'te ise Paraguay, Avustralya ile kozlarını paylaşacak ve aynı saatte millilerimiz Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek. Ve saatler 22'yi gösterdiğinde Norveç, Fransa ile kozlarını paylaşacak. Senegal ise Irak'la mücadele edecek. Kupadan diğer haberlerle devam edelim. İlk sırada bizden bir haber var. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı D grubu 3. ve son maçında 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle sabah 5'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grubu lider tamamlamayı garantilerken Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takımsa puanla tanışamadı. Ay Yıldızlı ekipte bu maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ABD maçı öncesi açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan İtalyan teknik adam, süreçte analiz ettiğimizde futbolcularımızın ağır eleştirilere maruz kaldıklarını gördük ve etkilendiklerini düşünüyorum. Aslında çok üzüntülüyüz. Hissettiğimiz acı cidden fiziksel bir ağrıydı bizim için, dedi. Montella Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu için de başkanımız futbolda nadir görülen kişiliklerden birisi. Bu tarz dönemlerde en kolayı birilerini bahane edebilmektir, ifadesini kullandı. Bosna Hersek'te Alay Begoviç tarihe geçti. Katar'ı 3-1 yenen Bosna Hersek B grubunu 3. sırada tamamlayarak son 32 turu şansını sürdürdü. Bosna Hersek'in 18 yaşındaki yıldızı Kerim Alay Begoviç, detaylı verilerin tutulmaya başlandığı 1966 yılından bu yana bir Dünya Kupası maçında ceza sahası dışından gol atan en genç oyuncu oldu. Rekor daha önce 19 yaş 207 günde Fransız futbolcu Kylian Mbappé'ye ait. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sağdan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. You know, I've been trying to get a truth fix color man,

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler başkent Caracas'ta büyük hasara yol açtı. Olağanüstü hal ilan edilirken uluslararası havaalanı kapatıldı. Venezuela çarşamba sabahı peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremle sarsıldı. 40 saniye arayla meydana gelen iki depremin ardından ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı var. Yüzlerce kişi de kayıp durumda. Yaracu eyaletine bağlı Yumara kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldi. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Radyo Sputnik'e konuşan deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy, Venezuela'da meydana gelen depremi yorumladı. Ersoy şöyle konuştu. Venezuela, Türkiye gibi deprem üreten çok sayıda fay zonuna sahip bir ülke. Nitekim bunlardan iki tanesi bugün peş peşe deprem oluşturdu diyen Profesör Doktor Ersoy, depremlerin sığ olması nedeniyle ki sığ depremler daha çok hasar yaratırlar, deprem enerjisi yüzeyde şiddetini kaybetmeden yayıldığı için deprem dalgaları daha yıkıcı olur ifadelerini kullandı. Ersoy şöyle devam etti.
2: Venezuela'da Türkiye gibi bir deprem ülkesi, tabii ki bu depremleri üreten pek çok fay zonuna da sahip. Nitekim bunlardan iki tanesi bugün peş peşe deprem oluşturdu. Bir tanesi Bocona fay zonu denilen bir zon. Devamında aynı hat üzerinde San Bernardino fay üzerinde de bir başka deprem meydana geldi. Bir tanesi 7,5 büyüklüğünde, bir tanesi 7,2 büyüklüğündeki depremlerdi bunlar. Depremlerin sığ olması nedeniyle de, ki sığ depremler daha çok hasar yaratırlar. Deprem enerjisinin yüzeyde şiddetini kaybetmeden, sönümlenmeden yayıldığı için deprem dalgaları. Nitekim böyle bir iki peş peşe gelen depremlerden sonra büyük bir yıkım beklenebilir. İlerleyen saatler içerisinde de bilgiler değişiyor zaten. Venezuela nasıl bir deprem ülkesi onu söyleyelim. Venezuela geçmişte de büyük depremler yaşamış bir ülke. 1812 yılında yine bu Bocona fay zonu üzerinde bir deprem meydana gelmişti. O 7'nin üzerinde bir depremdi. Ama bu fay zonunun bir özelliğini söyleyeyim. Maksimum 8'e varan, ki 8'e erişmeyen depremler üretir. Aynı bizim Kuzey Anadolu fayına çok benzerlik gösterir. Deprem büyüklükleri ve tekrarlanmaları açısından. 1812'de büyük bir depremin ardından son deprem de San Bernardino fay üzerinde 1967 depremi olmuştu. Bu da Caracas depremi olarak ifade edilir.
1: 1967'de bu kadar gökdelen yokken bugün büyük şehirlerde tıpkı Türkiye'de olduğu gibi çok sayıda yüksek yapı bulunuyor. Bu yapıların geçmiş depremlerden ziyade bu depremlerden nasıl etkileneceğini mevcut deprem test etmiş oldu diye konuşan deprem bilimci Ersoy şunları söyledi.
2: 1967 Caracas depreminden sonra deprem yönetmeliği değişti Venezuela'nın. Deprem yönetmeliği değişti ama Venezuela'da gerek ekonomik koşullar gerekse denetimsizlik nedeniyle o tarihten bu yana yapı stoklarında zafiyetler var. Yani 1967'de bu kadar gökdelen yokken şimdi artık büyük şehirlerde bildiğiniz gibi Türkiye gibi büyük yapılar var. Bu yapıların geçmiş depremlerden ziyade bu depremlerden nasıl etkileneceğini bu deprem test etmiş oldu. Şimdi tabii televizyondaki görüntülere baktığımızda da yine burada büyük yapıların yıkıldığını görüyoruz. Bu da yüksek yapılsa bile, ki onların daha yüksek mühendislik görmesi alması gerekir, almadığını görüyoruz. Bunların yıkılması bu anlama geliyor. Tabii bu ders alınacak bir durum. Hatırlarsanız Venezuela bize 50 kişilik bir yardım ekibi göndermişti 2023 depremlerinde. Biz de aynı şekilde buna karşılık değil ama bizim zaten otomatik refleksimiz AFAD, UMKE ve Kızılay aracılığıyla biz de onlara yardım gönderiyoruz. Bu arada tabii Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşlar da var. Bunlar için de Türk Büyükelçiliği duyurular yaptı. İşte şu bölgelerde toplanın. Çünkü uçak seferleri iptal edildi. Simon Havalimanı'ndaki hasarlar nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Şimdilik bekliyorlar. Eğer bir transfer olacaklarsa Türkiye'ye ya da başka bir ülkeye. Gördüğünüz gibi bu sonuçlar bizdeki gibi yıkımlar yaratan depremler. Çünkü gerçekten diri fay zonlarına sahip. Ama tedbir alınmadığı zaman sonuçların nasıl olduğu görülüyor. Eğer aynı deprem Japonya'da olsaydı, ki orada bu depremlerden 30 kat daha büyük enerjiye sahip depremler olabilmesine rağmen bu tür can kayıpları ve yapı hasarları beklenmezdi.

0: sürpriz olmaz. Aynı zamanda tsunami de yaratabilir. Çünkü hem deprem hem denizaltı heyelanları nedeniyle bu tür tsunamilerin olabildiğini tarihsel kayıtlardan biliyoruz. Ayrıca yaşayacakları şu durumda var. Bu iki depremin en az bir yıl da üstüne çıkabilir. Artçı depremler olacak. İlk haftalarda, ilk aylarda 6,5 büyüklüğüne varan depremlerle karşılaşabilirler. Bunun ne önemi var? Bunun şu önemi var. Bu iki büyük depremde hasar görmüş yapıların yıkılma olasılığı var. O yüzden vatandaşların o hasarlı binalarda yaşamaması, toplanma alanlarında beklemeleri gerekiyor. Herhalde Venezuela yetkilileri bu uyarıları yapmıştır diye düşünüyorum.
1: Venezuela'da meydana gelen depremi Radyo Sputnik'e yorumlayan jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz ise Venezuela'da meydana gelen depremlere baktığımızda depremlerin meydana geldiği önemli kuşaklardan biri olduğunu görüyoruz dedi. Bu sığ bir deprem, doğrultu atımlı bir fay söz konusu. 10 kilometre derinlik oldukça sığdır. Bu nedenle yüzeyde çok kuvvetli hissedilmesi beklenen bir sonuçtur diyen Profesör Doktor Tüysüz konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü.
2: Dünyada deprem olan yerlere baktığımız zaman hep böyle bir takım dar kuşaklarda bu depremlerin olduğunu görüyoruz. Bir örnek verecek olursak Türkiye'de büyük depremler, küçük deprem her yerde oluyor ama büyük deprem Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı gibi ona faylar boyunca meydana geliyor. Dünyada da baktığımız zaman mesela Pasifik çevresi ya da Alp Himalaya dağ kuşağı, onların üzerinde depremler meydana geliyor. Bugün Venezuela'da olan depreme baktığımız zaman burası yine benzeri şekilde dar bir kuşak üzerinde depremlerin meydana geldiği ve dünyadaki önemli kuşaklardan bir tanesi. Dünyamızın dışı levha dediğimiz bir takım parçalardan oluşuyor. O parçalar birbirine göre hareket ediyorlar. Bu harekette depremlerin oluşmasına neden oluyor. Şimdi Venezuela'ya baktığımız zaman kuzeyinde Karayip levhası dediğimiz bir parça var. Bir kabuk parçası var. Güneyinde Güney Amerika dediğimiz bir kıta var. Bu ikisi arasında da aşağı yukarı Küba'dan, Haiti'den başlayan, dönerek Venezuela'ya giren, oradan Kolombiya'ya doğru geçen bir kuşak var. Bu kuşak üzerinde depremler oluyor. Bugün olan iki deprem de aynı kuşağın üzerinde. Bu bölgede geçmişte de büyük depremler olmuş. Yakın dönemde, yani şu geçtiğimiz son 100 yılda genellikle 6-6,5 civarında depremler meydana gelmiş. Ama daha eski, daha büyük depremlerin olduğu biliniyor. Sığ bir deprem, doğrultu atımlı bir fay söz konusu. Yani blokları birbirine göre yanal yönde, birbirine göre yanal olarak hareket eden bir fay sistemi. Bu fay sistemi üzerinde meydana geliyor. 10 kilometre sığ. O nedenle de yüzeyde çok kuvvetli hissedilmesi beklenir bir sonuç. Tsunami ihtimali olduğunu sanmıyorum. Çünkü tsunami genellikle deniz tabanının aşağı ya da yukarı ani hareketiyle oluşuyor. Bu depremi oluşturan fayın böyle bir niteliği yok. Doğrusu atımlı faylarda tsunami oluşmuyor.
1: Venezuela peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki güçlü depremle sarsıldı. Başkent Caracas başta olmak üzere birçok bölgede ciddi hasar meydana gelirken ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı var. Hükümet yaşanan yıkımın ardından ülke genelinde olağanüstü hal ilan ederken arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Venezuela depremini Radyo Sputnik'e yorumlayan deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy, bölgedeki yapı stoğunun zayıflığına dikkat çekerek artçı sarsıntıların sürebileceği ve deniz kaynaklı yeni depremle tsunami riskinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Radyo Sputnik'e konuşan jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz ise sığ ve doğrultu atımlı fay nedeniyle sarsıntıların şiddetli hissedildiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Müziğin efsaneleri.
2: Takvimler 26 Nisan 1986'yı gösterdiğinde tüm dünyanın üzerine kara bulutlar çökmüştü. Çernobil'de nükleer reaktör patlamış, bu facia Karadeniz'e kadar ulaşmış ve bir Laz delikanlısının da sonu olmuştu. Ama yine de beni kanser değil, sistem hasta etti dedi Kazım Koyuncu. Babası gibi mücadeleci bir ruhu vardı. Solcu babanın solcu oğluyum diyordu kendine. Laz müziği ile rock müziğini harmanlayarak yarattığı kendine has tarzıyla milyonların sevgisini kazandı. Şair ceketli çocuk ardında kısa ama hüzünlü bir hikaye bırakarak hayata veda etti. Bugün Kazım Koyuncu'nun ölüm yıl dönümü.

Kazım Koyuncu 7 Kasım 1971 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Çocukluğunda kemençeci Yaşar olarak tanınan Yaşar Turna'nın türkülerini çok dinlediğini her zaman dile getirdi. Kazım Koyuncu çocukluk günlerini anlatırken, kitap okuyan babamdan kaynaklı olarak diğer çocuklardan farklı oldum diyerek babasının farklılığının kendisine nasıl yansıdığının altını çiziyordu. Babasının aldığı mandolin ve amcasının Almanya'dan getirdiği gitar, Kazım Koyuncu'nun müzik yaşamının ilk adımlarına sebep oldu. 17 yaşında köyünden çıktı ve 1989 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. 1993 yılında aldığı bir kararla okulu bıraktı ve sadece müzik yapmaya karar verdi. Kazım Koyuncu bu dönemi zor dönemler. O okulu bitirip kaymakam falan olacaksın ya da kendi istediğin işi yapacaksın. Ama hep soru işaretleri olacak. Sonu nereye varacak? Bu tercihlerden soru işaretli olanını tercih ettim, sözlerini dile getirerek ifade etmişti.

Kazım Koyuncu 1993 yılında Mehmet Ali Barış Beşli ile birlikte Deniz'in Çocukları isimli yeni bir grup kurdu. Deniz'in Çocukları, Kazım Koyuncu'nun müzik yaşamında olduğu kadar Lazca söyleyen bir rock grubu olarak da Türkiye'de önemli bir adımdı. 1995 yılında grup ilk albümü Vamiş Kunan'ı yayınladı. 3 yıl sonra ise ikinci albümleri İgzas'ı yayınladı. 1998 yılında ikinci albümlerini yayınladıktan sonra grup dağıldı. 2000'li yılların başında Kazım Koyuncu askere gitti ve uzun olan saçlarına veda etti. Askerden döndükten sonra 2001 yılında Dido şarkısının da bulunduğu ilk solo albümü Via'nın kayıtlarına başladı. Via, vücut sörfü demekti. Karadeniz dalgalarıyla mücadele etmekti. Karadeniz Sahil Yolu projesine tepki göstermek amacıyla albümün adını Via koydu. Böylece politikacılara bir tepki vermiş oldu.

Şarkılarına protest ruhunu yansıtan Kazım Koyuncu, bordo maviye tutkusuyla da tanınıyordu. Trabzonspor'un Anadolu devriminin bir parçası, ezenlere karşı isyanın bir sembolü olduğunu söylüyor, binlerce kişinin doldurduğu konser alanlarına takımının formasıyla çıkıyordu. Koyuncu, Trabzonspor'un onun için ne anlam ifade ettiğini Trabzonspor dergisine verdiği bir röportajında şöyle ifade etmişti. Trabzonspor'un bendeki ifadesi, statükonun karşısında yer alması, statikoyu parçalaması, güçlülere karşı güçsüzlerin var olduğunu ve onların da bir şeyler yapabileceğini göstermesidir. Trabzonspor sadece bir yöre takımı olarak bende ifade bulmuş olsaydı bu lokal bir şey olurdu. Oysa Trabzonspor sadece Trabzon'u değil, tüm Karadeniz'i aşmış bir olgu. Evrensel değerlere sahip olan benim için de Trabzonspor, Türk futbolunun en evrensel değeri ve en önemli unsurudur.

Kazım Koyuncu 2002 yılında Gülbeyaz adlı Karadeniz dizisinin müziklerini yapması için teklif aldı. Teklifi kabul etti ve Gökhan Birbel'le birlikte dizinin müziklerini yaptılar. Dizinin müziklerini yaptığı sırada dizinin bazı bölümlerinde yer aldı. Rating rekorları kıran dizinin müzikleri çok beğenildi ve Kazım Koyuncu tüm Türkiye'de bir anda tanındı. Dizi bittikten sonra konserler yoğunlaştı. 2003 yılında ikinci albümün kayıtlarına başladı. 2004 yılında ise ikinci solo albümü Haydi'yi yayınladı. Albüm satış rekorları kırdı. Koyuncu yurt dışında da konserler vermeye başladı. Haydi, piyasa koşullarının alışılmış yöntemlerini kullanmamasına ve sektörün krizine karşın satış rakamıyla müzik dünyasını şaşırtırken geniş dinleyici kitlesi konserlerini dolduruyordu. Karadeniz müziğinin güçlü isimlerinden Fuat Saka, Volkan Konak ve Bayar Şahin'le birlikte düzenledikleri büyük ilgi gören Hey Gidi Karadeniz konserler dizisinin de öncülüğünü yaptı.

Sürekli şiddetli öksürükleri başlayan Kazım Koyuncu, 2004 yılının sonunda arkadaşlarının isteği üzerine hastaneye gitti ve kanser olduğunu öğrendi. Ailesi ve sevenleri büyük üzüntü içine girmişti. Doktorlar kendisini fazla yormamasını söylese de konserler vermeye devam etti. Ablasına, 5 yıl bana yeter, 5 yıl yaşasam çok şeyler yapacağım demişti. Koyuncu 25 Haziran 2005'te testis kanserinin akciğerlerine yayılması sonucunda Şişli'de yaşamını yitirdi. Şair ceketli çocuk hayatını kaybettiğinde henüz 33 yaşındaydı. Aramızdan ayrıldıktan bir yıl sonra anısına Dünyada Bir Yerdeyim adlı albüm yayınlandı. Kazım Koyuncu'yu İstanbul'dan uğurlamak üzere Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda bir tören düzenlendi ve 26 Haziran 2005 günü binlerce kişi gözyaşları içerisinde geldi. Binlerce kişi Kazım Koyuncu'yu taşıyan aracın arkasında Taksim'e kadar yürüdü. Aynı akşam Trabzon Havaalanı'nda olan Karadenizliler doğduğu Hopa'ya doğru arkasında büyük bir konvoy oluşturdular.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Şirketler bundan sonra her çıkarttıkları ürünü önce Beyaz Saray'a sunacaklar, icazet alacaklar, ondan sonra piyasaya sunacaklar. Belki de orada şöyle bir şey olacak. Mesela ben ChatGPT 18.3'ü çıkarttım mesela. Götüreceğim bunu, diyeceğim ki Beyaz Saray'a, ben bunu çıkartıyorum. Dur ya, bunu Çinliler görürse çok şey olur, sen bunu çıkartma deme hakkı var mı Beyaz Saray'ın? Var. Hani inovasyon, yenilikçilik, özgürlük? Ya da hani bunları böyle çıkartmayalım da şöyle yapalım falan derlerse, buna karşı bir şey söyleyebilecek mi mesela Sam Altman ya da genç irisi Mark Zuckerberg? Bence diyemeyecek. Bakmayın siz Batı'nın böyle hüttüre züttüre yaptığına. Yani o kadar basit değil hiçbir şey.
2: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.
3: Bunu biliyor muydunuz? Ozon tabakasının incelmesine neden olan insan kaynaklı zararlı gazlar büyük oranda kuzey yarımküreden atmosfere salınmasına rağmen ozon tabakasındaki delik Antarktika'nın üzerindedir. Bu durumun nedeni Antarktika'daki atmosfer koşullarının ozon tabakasında incelmeye sebep olan kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesini kolaylaştırmasıdır. Bunu biliyor muydunuz?
4: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesi düzenlenecek. NATO toplantısı yapılmadan haftalar önce karmaşası başkenti sarmaya yetti. Ankara'da yapılacak toplantı öncesi esnaflardan vatandaşlara herkes mağdur edilmiş durumda. Ankara'ya NATO ablukası günlerdir sürüyor. Başkentte yapılacak toplantı için 70 bin personelin görev yapacağı açıklandı. Başkentte 3 havalimanı kullanılacak, katılımcılar 15 ayrı otelde konaklayacak. Zirve kapsamında 55 bini polis ve jandarma, toplam 70 bin personel fazla mesai yapacak. Başkent Ankara'da Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Bursaklar, Sincan ve Yeni Mahalle ilçeleri sınırları için yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının toplantıda görevli olanlarla toplantı sürecindeki kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personel 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak. Ankara Valiliği tarafından açıklanan NATO tedbirlerine göre sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 acil çağrı merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecek. Ankaralı 2 gün İstanbul trafiği çekecek. Toplantının yapılacağı tarihler arasında çok sayıda ana arterler ve yollarda trafik aksayacak. Ankara halkı 2 günlüğüne eve kapanmak zorunda kalacak. Ankara'da gösteri ve toplantılara da yasak getirildi. Ankara'da düğün yapmak bile yasak. Hassas bölgeler olarak açıklanan yerleşim yerleri dışında kalan düğün ve benzeri etkinlikler yasak kapsamı dışında kalacak. Hassas bölgeler içinde kalan bu ve benzeri etkinliklerse etkinliğin yapılacağı ilçe kaymakamlığının iznine tabi olacak. Mezuniyet törenleri de yasak. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarınca 6 Temmuz pazartesi ile 12 Temmuz pazar tarihleri arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinlikler yapılamayacak. Esnaf aracını park edemeyecek. NATO zirvesi gerekçe gösterilerek Esenboğa Havalimanı güzergahındaki işletmelere geniş çaplı park yasağı getirildi. 4-9 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak olan yasak nedeniyle ticari faaliyetlerinin durma noktasına geleceğini belirten bölge esnafı karara tepki gösterdi. Yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilat önleriyle bahçeleri, taksi durakları önü, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve AVM otoparkları, umuma açık yerler, market otoparkları ve araç tamir servislerinin önleri yasak kapsamına alınan alanlar olarak belirlendi. Kararın tebliğ edilmesinin ardından Özal Bulvarı'nda faaliyet gösteren esnaf 5 gün boyunca iş yapamayacaklarını vurguladı. Bir esnaf kararın yaratacağı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi.
2: Araba park edilmeyecek, kapının önüne bir şey konmayacak, iş yerimiz kapanmayacak ama 5 gün boyunca da kimse olmayacak burada. Muhtemelen biz 5 gün kapatacağız. Açmanın da bir anlamı yok çünkü hiçbir şekilde araç girişine izin verilmeyeceği söyleniyor. 4-5 gün boyunca muhtemelen burada hayat duracak.
1: Akaryakıt istasyonu içerisinde yer alan bir restoran çalışanı ise ekonomik kayba dikkat çekerek ''Burada araçlar olmazsa müşteri nasıl girecek içeri? Nereye park edecek? Benim o günkü zararımı kim karşılayacak? Biz burada küçük esnaflarız, araç durmaz, transit geçerse ben kime satış yapacağım? Doğru bulmuyorum.'' ifadelerini kullandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken de konuya ilişkin yaptığı açıklamada kararın esnafı olumsuz etkileyeceğini belirtti. Palandöken,
3: "Esnaf orada gelen geçeni tanır. Herhangi bir hadiseye mani olmaz. Ama tabii böyle isteniyorsa, biliyorsunuz uluslararası büyük bir şey ilk defa oluyor."
1: NATO toplantısı gerekçe gösterilerek Ankara'da yapılan kısıtlamaların yanında düzenlemeler için harcanan para da dudakları uçuklatacak. İşte kalem kalem NATO için yapılan masraf. Ağrı'dan 1 milyon 27.500 lira masrafla ek polis ekipleri de getirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emek yerleşkesinde 498 bin liraya dış cephe bakımı yapıldı. NATO zirvesi için şu ana kadar yapılan görünür harcamalar 11 milyar 579 milyon 319 bin lira oldu. Başkentte daha estetik görüntü sağlanması için NATO zirvesi güzergahına dikey bahçe yapılıyor. Bunun için Ankara Büyükşehir Belediyesi kasasından 69 milyon 848 bin 198 lira çıktı. Konukların ineceği Etimesgut Havalimanı'nın pat sahaları onarımı ve konuk evinin maliyeti ise 5 milyar 535 milyon lira oldu. Protokolün kullanacağı havalimanının yolu için kasada 3 milyar 971 milyon 364 bin lira ödendi. NATO zirvesi için şu ana kadar 11 milyar 579 milyon 319 bin lira para harcandı. Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO toplantısı öncesinde olağanüstü güvenlik önlemleriyle adeta abluk altına alındı. Toplantı kapsamında 70 bin personeline görev yapacağı açıklanırken kamu çalışanlarının önemli bir bölümü idari izne çıkarıldı, birçok etkinlik yasaklandı ve başkent genelinde geniş çaplı trafik kısıtlamaları getirildi. Esnaf, özellikle Esenboğa Havalimanı güzergahında uygulanacak park ve ulaşım yasaklarının ticari faaliyetleri durma noktasına getireceğini savunarak kararlara tepki gösterdi. Düğünlerden mezuniyet törenlerine kadar çok sayıda organizasyonun kısıtlanması nedeniyle vatandaşlar da günlük yaşamın ciddi şekilde etkileneceğini belirtiyor. Öte yandan zirve için yapılan altyapı, güvenlik ve düzenleme harcamalarının şimdiden 11,5 milyar lirayı aştığı ifade ediliyor. NATO zirvesi başlamadan önce alınan önlemler ve ortaya çıkan maliyetler Ankara'da hem ekonomik hem de sosyal etkileriyle tartışma konusu oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hamburger, patates kızartması ve gazlı içeceklerden oluşan batı tarzı beslenme yalnızca kilo aldırmıyor, bilim insanlarına göre beyin sağlığını da tehdit ediyor. Rus bilim insanlarının öncülüğünde yürütülen uluslararası araştırma, yüksek yağ ve şeker içeren beslenme düzeninin depresyon, kaygı ve hafıza sorunlarını tetikleyebileceğini ortaya koydu. Belgorod Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi öncülüğünde Rusya, Çin, Hollanda, Fransa ve Almanya'dan bilim insanlarının yürüttüğü ve Metabolitiz dergisinde yayımlanan araştırma, batı tarzı beslenmenin beyin üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırmada doymuş yağ, kolesterol ve şeker bakımından zengin beslenme modelinin yalnızca metabolik hastalıklara değil, ruh sağlığı sorunlarına da zemin hazırladığı belirtildi. Belgorod Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi Laboratuvar Başkanı Alexey Deikin, batı tarzı beslenmenin vücutta sistemik iltihaplanmaya neden olduğunu söyledi. Deikin, bu beslenme modelinin obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları ve endokrin bozukluklarını tetikleyerek erken ölüm riskini artırabileceğini ifade etti. Araştırmada yüksek kalorili beslenmenin beyindeki serotonin taşıyıcısı olarak bilinen sert proteini olumsuz etkilediği belirlendi. Araştırma ekibinde yer alan Maastricht Üniversitesi Profesörü Tatiana Strekalova, depresyon ve anksiyete tedavisinde önemli rol oynayan bu proteinin kötü beslenme ve kilo alımıyla birlikte işlevini kaybettiğini söyledi. 3 hafta boyunca yüksek şeker ve doymuş yağ içeren diyetle beslenen yaşlı dişi farelerde glikoz toleransında bozulma, hafıza sorunları, dürtüsellik ve çaresizlik benzeri davranışlar gözlemlendi. Araştırmacılar farelerin yeni ortamları keşfetmekten kaçındığını ve stres testlerinde normalden daha pasif davrandığını kaydetti. Bilim insanları deneylerin özellikle yaşlı dişi fareler üzerinde yürütüldüğünü ve bunun menopoz dönemindeki kadınlarda metabolik ve ruhsal bozukluk riskinin daha yüksek olmasından kaynaklandığını belirtti. Araştırmacılar sağlıklı beslenmenin yalnızca kilo kontrolü için değil, beyin ve ruh sağlığının korunması açısından da önemli olduğunu vurguladı. Rusya'daki Belgorod Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi öncülüğünde Çin, Hollanda, Fransa ve Almanya'dan bilim insanlarının katılımıyla yürütülen uluslararası araştırma, yüksek yağ ve şeker içeren batı tarzı beslenmenin yalnızca metabolik hastalıklara değil, beyin fonksiyonları ve ruh sağlığına da zarar verdiğini ortaya koydu. Bilim insanları bu beslenme modelinin depresyon, kaygı ve hafıza sorunları riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Defensive fullback, savunma ağırlıklı bekler. Futbol zamanla değişti. Kanatlar daha hızlı, oyun daha karmaşık, roller daha çok yönlü hale geldi. Ama bazı şeyler hala yerli yerinde duruyor. Bir takımın savunma dengesini kuran, çizgiye güven aşılayan, karşısındaki kanat oyuncusunu adeta oyundan silen o oyuncular var ya, işte onlar defensive fullback, yani savunma ağırlıklı bekler. Oyunun yıldızı değiller ama takımın dayanak noktasıdırlar. Onlar varsa kaleci rahat uyur çünkü biliyordur ki o çizgiden kolay kolay top geçmez. Savunma ağırlıklı beklerin temel görevi hücuma katılmak değil, rakip hücumu durdurmaktır. Bu oyuncular genellikle çizgiye yakın konumlanır, önlerindeki kanat oyuncusuyla sıkı bir eşleşme yaşar ve birebir pozisyonlarda ayakta kalmaya odaklanır. Rakip çalım atmaya çalışır, o vücudunu koyar. Rakip orta yapmaya niyetlenir, o açısını kapatır. Topa kayar, kademeye girer ve en önemlisi pozisyonu kaybetmez. Bu rol özellikle arka dörtlü sistemlerde büyük önem taşır. 4-4-2, 4-2-3-1 ya da 4-3-3 gibi dizilişlerde takımın diğer taraflarında daha ofansif bir bek varsa savunma ağırlıklı bek bu dengesizliği telafi eder. Yani biri gider, biri kalır. Mesela sağ bek hücuma çıkıyorsa sol bek geri kalır. Bu sistemin işlemi

0: operasyonu olabilirler ama fazla risk almazlar. Ceza sahasına koşu atmak, çapraz bindirmeler yapmak ya da ters kanattan sürpriz çıkışlar genelde onlara göre değildir. Onlar hücum sırasında daha çok geri planda durur. Top kaybı anında takımın geriye dönüşüne öncelik ederler. Bu pozisyonun en önemli avantajı savunmaya sağladığı istikrar ve dengedir. Eğer rakip takımın en tehlikeli oyuncusu kanattaysa ona karşı en büyük önlem bu roldeki bir oyuncudur. Özellikle çeyrek final, yarı final gibi taktik savaşlarının yaşandığı maçlarda teknik direktörler çoğu zaman bu tür savunma güvenliği yüksek bekleri tercih eder. Çünkü o maçlar skordan çok gol yememekle kazanılır. Ama elbette bu rolün bazı dezavantajları da vardır. Eğer takım topa sahip olmaya dayalı bir sistemle oynuyorsa bu bekin hücuma katkısı sınırlı kalır. Bu da takımın o kanatta tek yönlü oynamasına yol açar. Ayrıca modern futbolun hücum eden bek beklentisi bu oyunculardan çok şey ister ama savunma ağırlıklı bekler bu beklentiyi karşılayamayabilir. Yani taraftar için bazen sönük görünürler ama teknik direktörler onların değerini iyi bilir. Bu rolün örneklerinden biri Manchester United döneminde Wes Brown'du. Genellikle sağ bekte görev alırdı ve hiçbir zaman yıldız olmadı ama karşısındaki en tehlikeli kanat oyuncularını durdurmasıyla tanınırdı. Benzer şekilde Arbeloa Real Madrid'de Cristiano Ronaldo gibi ofansif oyunculara denge unsuru olarak görev yapardı. Takım hücuma çıkarken o savunmayı güvence altına alırdı. Türkiye'den örnek vermek gerekirse Sabri Sarıoğlu Galatasaray'daki bazı dönemlerinde bu rolde oynamıştı. Çok ofansif çıkışlar yapmasa da özellikle büyük maçlarda savunmaya katkısıyla fark yaratırdı. Beşiktaş'tan İbrahim Üzülmez de aynı şekilde görevini sessizce yapan ama asla çizgiyi boş bırakmayan bir savunma bekiydi. Sonuç olarak savunma ağırlıklı bekler sahada en az konuşulan ama en çok iş yapan oyunculardır. Onlar gole oynamaz ama gol yememeyi garanti eder. Onlar yıldız değildir ama yıldızları sustururlar. Onlar sahada gözükmeyebilir ama varlıkları eksikliği belli olan türdendir. Çünkü sağlam bir savunma sağlam bir bek çizgisiyle başlar. Ve o çizgiyi bozmayan her oyuncu bir takımın en güvenilir askeridir. Futbolun ansiklopedisinde bugün bu yıldız oyuncuları savunma ağırlıklı bekleri anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayınladı. Buna göre Türkiye'de ölüm sayısı 2024'te 489.734 iken 2025'te 491.684'e yükseldi. Ölümlerin en büyük nedeni %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre Türkiye'de ölüm sayısı 2024 yılında 489.734 iken 2025 yılında 491.684 olarak belirlendi. Ölen kişilerin %55,1'ini erkekler, %44,9'unu ise kadınlar oluşturdu. 1000 kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı 2025 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek 5,7 oldu. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il 10,8'e Sinop olurken Sinop'u 10,2 ile Kastamonu, 9,6 ile Giresun ve 9,5 ile Balıkesir takip etti. En düşük kaba ölüm hızı ise 2,3 ile Şırnak'ta görüldü. Şırnak'ın ardından 2,5 ile Hakkari, 3,1 ile Van, 3,2 ile de Batman ve Şanlıurfa sıralandı. Ölüm nedenleri incelendiğinde 2025 yılında ilk sırada %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları yer aldı. Bunu %16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin alt nedenlerine bakıldığında ise %42,3'ü iskemik kalp hastalıkları, %24,6'sı diğer kalp hastalıkları, %18,2'si serebrovasküler hastalıklar nedeniyle gerçekleşti. İllere göre incelendiğinde dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranı en yüksek il %47,7 ile Çanakkale oldu. Çanakkale'yi %42,8'e Balıkesir, %42,2 ile Hatay ve %42 ile Bordur izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu iller ise %25,4 ile Kilis, %28,7 ile Hakkari, %28,9 ile İstanbul ve %29 ile Kayseri olarak kaydedildi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler incelendiğinde ölümlerin %28,9'u gırtlak ve soluk borusu, bronş, akciğerin kötü huylu tümörü, %8'i kolonun kötü huylu tümörü, %7,6'sı ise lenfoid ve hematopoietik kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşti. Bu alandaki ölüm oranının en yüksek olduğu il %22,4 ile Ağrı olurken %19,8 ile Van, %19,5 ile Kocaeli ve Ankara, %19,4 ile Elazığ sıralandı. En düşük oranlarsa %9,7 ile Kilis, %10,9 ile Burdur, %11 ile Şanlıurfa ve %11,2 ile Aydın olarak belirlendi. TÜİK verilerine göre bebek ölüm sayısı 2024 yılında 8.484 iken 2025 yılında 6.988'e düştü. Bebek ölüm hızı da 9'dan 7,8'e geriledi. Doğumdan sonraki 5 yıl içinde ölme olasılığını ifade eden 5 yaş altı ölüm hızı ise 2024'te 11,1 iken 2025'te 9,5 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre Türkiye'de ölüm sayısı 2024 yılında 489.734 iken 2025 yılında 491.684 olarak belirlendi. Ölümlerin en büyük nedeni %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
3: This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bursa dünyanın en akıllı 7 şehri arasında. Akıllı şehircilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında çalışmalar yürüten Intelligent Community Forum, Bursa'yı 2026 yılı için dünyanın önde gelen 7 akıllı topluluğu arasında gösterdi. ICF tarafından her yıl yürütülen değerlendirme kapsamında dijital dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik uygulamalarıyla öne çıkan kentler belirleniyor. Bursa geçen yılın ardından bu yılda Top 7 listesine girerek başarısını korudu. 1999 yılından bu yana yılın akıllı topluluğu ödülünü veren ICF, dünya genelinde 200'den fazla şehir, metropol ve bölgeyi değerlendiriyor. Daha önce Eindhoven, Seul, Toronto, Tallinn, Curitiba, Stockholm ve New Taipei City gibi kentler bu unvana layık görülmüştü. Bursa üst üste ikinci kez önce en başarılı 21 şehir, ardından da en başarılı 7 şehir arasına girerek değerlendirme sürecinin son aşamasına kaldı. Yetkililer kentin bu süreçte dijital dönüşüm, teknoloji yatırımları ve nitelikli insan kaynağını geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor. Yılın akıllı topluluğu unvanının sahibi 13-15 Ekim 2026 tarihlerinde ABD'nin Columbus kentinde düzenlenecek ICF küresel zirvesinde açıklanacak. Bursa bu ödül için yarışacak 7 şehir arasında yer alıyor. Bursa akıllı şehircilik alanındaki başarılı uygulamalarıyla dünya genelinde dikkat çekmeye devam ediyor. Dijitalleşme süreçlerini yaşam kalitesini artırma vizyonuyla birleştiren Bursa, Intelligent Community Forum tarafından açıklanan 2026 yılı dünyanın en akıllı 7 şehri listesine yeniden girmeyi başardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karabük'ün Eski Pazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti'nde 1750 yıllık küp mezar ortaya çıktı. Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kenti, Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Kazılarda 1750 yıllık küp mezar ve içerisinde iskeletle mezar sunuları bulundu. Profesör Doktor Çelikbaş, kazı çalışmaları sırasında rastladıkları küp mezarın kendilerine önemli veriler sunduğunu söyledi. Çelikbaş,
2: Pitos mezarın içinde bazı buluntuların da ortaya çıkarıldığını belirterek, iskelet ile ölü hediyeleri olarak 7 kap, kandil, sikke, bıçak ve 2 kemik toka bulundu. Buluntular bizim için önemli. Fakat mezarın Pitos mezar olması daha önemli. Çünkü bölgede, özellikle Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde bugüne kadar yapılan herhangi bir yüzey araştırmasında ya da kazı çalışmasında Pitos mezara rastlanmamıştı. Dolayısıyla bu Pitos mezar bir ilk olarak da görülebilir,
1: diye konuştu. Çelikbaş, mezar sunularına değinerek,
2: özellikle kaplara baktığımız zaman Karadeniz'e ait Pontic sigillata dediğimiz pişmiş toprak kapların ön planda olduğunu görmekteyiz. Kazımızda bütün alanlardan neredeyse Pontic sigillata dediğimiz kap türlerine rastlanılmakta,
1: diye konuştu. Eserlerin envanterlik olduğunu dile getiren Çelikbaş, ayrıca kemik toka çıkması mezardaki bireyin kadın olabileceğini de bize işaret etmekte, ifadelerini kullandı. Karabük'teki Hadrianapolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda içinde iskelet ve mezar hediyeleri bulunan yaklaşık 1750 yıllık küp mezar ortaya çıkarıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Hiroşima'ya atılan atom bombasında 64 kilogram uranyum kullanıldı. Atomların fisyonla parçalanması sırasında sadece 0,6 gram kütle enerjiye dönüştü. Sonuçta yaklaşık 15 bin ton TNT'nin patlatılmasıyla elde edilebilecek büyüklükte enerji açığa çıktı. Bunu biliyor muydunuz?
0: Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Şaban Sevinç, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Şaban Sevinç hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrası ilk dava açtığı gazeteci olan Şaban Sevinç, Radyo Sputnik canlı yayınına bağlandı.
2: Bu kadar öfkelendirecek ne oldu ki size ilk dava açtığı siz oldunuz?
3: Vallahi şöyle, neyse ki sabah evime polis basmadı yani.
2: Şimdilik.
3: Şimdilik, evet. Sayın Kılıçdaroğlu, hani 13 yıllık genel başkanlığını biliyoruz. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'ni biliyoruz, takip ediyoruz, görüyoruz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de işte Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bizzat Kemal Bey'in hani talimatıyla, işte talebiyle bir takım parti işleri için finansör olarak kullanıldı. Bunun tanıkları var. Benim kendi bilgim var. Kemal Bey'in düzeni kendi döneminde bolca kullandığı, yani bir finansman kaynağı olarak belediyeleri kullandığı açık, yani herkesin bildiği bir konu. Ama öyle bir evrende yaşıyor ki Kemal Bey, sanal bir dünyada yaşıyor. Ya şimdi bakıyorsun, ya kardeşim sen de yaptın aynısını, yani işte Battal Bey'e yaptın, Ali Kılıç'a yaptın. Rıza Kulat değişimci oluncaya kadar son dakikada, yani senin İstanbul'daki şeylerinden, siyasetinin temel ayaklarından birisiydi Erdoğan Toprak'la birlikte. Gökhan Hak, üçüncüsü de Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkanı, onu da yapma demiş. Gökhan Yüksel de keza, o da hani Rıza Akpınar gibi Erdoğan Toprak üzerinden sana bağlıydı. Garip garip açıklamalar yapıyor Kemal Bey. Milleti hafızası sanıyor. Ya inanılmaz bir şey, inanılmaz bir süreç çekiyoruz. Ya şimdi bana açtığı dava canı sağ olsun ama eminim pişman olacaktır yani. Çünkü hani benim kafamdaki bilgiler net ve bugünkü nefret de yoktu. Bugünkü nefret de yok. Bugünkü kin, belki nefret bitkinli bir davranış var Kemal Bey ve çekirdek ekibi tarafından içinde. Ben bunu hani çok da tabii net konuşamıyorsun kamuoyu önünde. Bunu biraz ben mezhepçi ve etnikçi siyaset anlayışına dayandırıyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi döneminde, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlığı döneminde Kemal Bey parti içinde bir çekirdek örgütlenme yaptı. Yani CHP örgütü içinde kendi örgütünü yaptı diyeyim.
2: Yeni parti kurulsun tarafında mısınız?
3: Kesinlikle, kesinlikle yeni parti kurulmalı ve Kemal Bey'in o işte mezhepçi, etnikçi anlayışıyla ayrışılmalı artık. Kalıcı olarak ayrışılmalı hem de. Yani yeni partinin kaçınılmaz olduğunu kendileri de biliyor. Yani Özgür Bey'in çevresi de, ya yeni parti kaçınılmaz diyor. Yani illaki olacak, yani olmak zorunda ve oraya doğru gidiyoruz diyorlar.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan gazeteci Şaban Sevinç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında yaptığı suç duyurusunu canlı yayında anlattı. Kılıçdaroğlu döneminde de belediyeler finansör olarak kullanıldı diyen Sevinç, Kemal Bey sanal bir dünyada yaşıyor, bunu sen de yaptın, garip garip açıklamalar yapıyor ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu 13 yıllık döneminde parti içinde kendi örgütünü kurdu diyen Sevinç, yeni parti kesinlikle kurulmalı ve Kılıçdaroğlu'nun mezhepçi anlayışına ayrışmalı diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çinli ticaret devi Alibaba, ABD Savaş Bakanlığı'na Çin askeri şirketi olarak nitelendirilmesi nedeniyle dava açtı. Dava dilekçesinde bu tespitlerin gerçek veya hukuki hiçbir dayanağı yok. Alibaba, hiçbir üyesinin askeri bağlantısı olmayan bağımsız bir yönetim kurulu tarafından yönetiliyor ifadeleri yer aldı. Şirket sunduğu ürün ve hizmetlerin yalnızca perakende, lojistik ve kurumsal bilgi teknolojileri alanlarında kullanıldığını vurguladı. Alibaba sözleşmelerinde ve uyum politikalarında askeri amaçlı kullanımı açık şekilde yasakladığını, bunun yanı sıra herhangi bir askeri sertifika veya lisansa sahip olmadığını da belirtti. Pentagon Haziran ayının başında yaptığı açıklamada Alibaba'nın yanı sıra Tencent ve BYD gibi şirketlerinde bulunduğu Çin'in askeri sanayi yapısıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 188 şirketi daha listeye eklediğini açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin ordusuyla bağlantılı şirketler listesine dahil ettiği Alibaba, Pentagon'a dava açtı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD'li uzman Robert Legwold, Washington'un İran politikasına hedeflerine ulaşamadığını söyledi. Legwold'a göre ABD yönetiminin İsrail'le birlikte belirlediği hedeflerin büyük bölümü gerçekleşmedi ve ülkede genel kanı İran konusunda ciddi bir hata yapıldığı yönünde. ABD'li profesör Robert Legwold, 12. Primakov Okumaları Uluslararası Bilim ve Uzman Forumu kapsamında Sputnik'e röportaj verdi. Profesör, İran'la ABD arasındaki görüşmeleri değerlendirdi. Profesör Legwold, Amerikalıların anlaşmadan memnun olup olmadığına dair soruya şu yanıtı verdi. Mutabakat zaptı sonucu ABD'nin İsrail'in katılarak savaşı başlatmasındaki hedefin neredeyse tamamı gerçekleştirilemedi. Genel kanı, yönetim ve ABD'nin büyük bir hata yaptığı yönünde. Uzman, ABD yönetiminin İran'a yönelik yaptırımlarını hafifletmeye hazır olup olmadığı ile ilgili de şöyle konuştu. Büyük resme bakarsak 100 milyon yeniden bağlantı fonu dahil olmak üzere diğer gelişmeler asıl anlaşmaya bağlı ve bunun olacağı şüpheli. Amerikalı profesör Legwold, 12. Primakov Okumaları Uluslararası Bilim ve Uzman Forumu kapsamında Sputnik'e röportaj verdi. Legwold'a göre Washington, İran politikasında hedeflerine ulaşamadı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: İngiliz mahkemelerinde ilk kez yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası zaferle sonuçlandı. Yapay zeka hukuk firmasının hazırladığı savunma, mahkemede bir insan avukat tarafından savunularak davayı kazandı. İngiltere'de serbest zamanlı insan kaynakları danışmanı olarak çalışan bir adam, alamadığı 7000 sterlinlik alacağı için yargı sürecini başlatmak adına yapay zeka hukuk şirketine yaklaşık 400 sterlin ödedi. Geçen yıl Nisan ayında Avukatlar Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan yapay zeka sistemi, dava öncesindeki tüm hukuki çalışmaları tek başına yürüttü. Karşı tarafın profesyonel bir hukuk firmasıyla işbirliği yaparak sunduğu karşı iddiaları çürüten yapay zeka, 3 saat süren duruşma için 4 tanık ifadesi ve kapsamlı bir belge paketi hazırladı. Wandsworth Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşma sonucunda mahkeme, adamı haklı bularak alacağının ödenmesine hükmetti. Yapay zeka firmasının kurucu ortaklarından Philip Young, bu kararı adalete erişim açısından tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Birçok küçük işletmenin dava masraflarının alacakları miktarı aşması nedeniyle borçlarını silmek zorunda kaldığını belirten Young, yapay zekanın maliyetleri düşürerek bu mağduriyetin önüne geçtiğini vurguladı. Davayı kazanan adamsa, alacağını geri alma sürecinin normal şartlarda çok stresli, pahalı ve zaman alıcı olmasından korktuğunu, ancak yapay zekanın sunduğu uygun maliyetli ve yetkin destek sayesinde hakkını arayabildiğini ifade etti. Duruşmada müvekkili mahkemede fiilen temsil etmesi için yapay zeka şirketi tarafından tutulan avukat Dominic Lee, yapay zekanın dosyayı son derece net ve etkili bir şekilde hazırladığını belirtti. Ancak Lee, mahkeme salonundaki hitabetin, iknanın ve duruşma yönetiminin hala hayati bir önem taşıdığını ve özünde insani bir eylem olarak kalmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. İngiltere'de hukuk tarihinde bir ilk yaşandı. Yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası mahkemede başarıyla sonuçlandı. Yaklaşık 400 sterlinlik maliyetle başlayan süreç, İngiltere'de bir mahkemede yapay zeka kullanılarak kazanılan ilk dava olarak tarihe geçti. Yeni konu başlıkları ile sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yükseköğretim sistemini öğrenme anlayışını dönüştürecek bir düzenleme hayata geçirildi. Yükseköğretim Kurulu, üniversitede yeni dönemle birlikte mikro kredi uygulamasının başlayacağını duyurdu. Buna göre üniversite dışında edinilen bilgi, beceri ve sertifikalar ilk kez resmi akademik sisteme dahil edilecek. Öğrencilerin edindikleri yetkinlikler belirli kriterlerle tanınıp Avrupa standartlarıyla uyumlu AKTS kredisine dönüştürülecek ve transkriptlerle diploma eklerinde yer alacak. Mikro yeterlilikler, belirli bir konuda kısa süreli ve hedef odaklı öğrenme süreçlerinin sonunda kazanılan, ölçme ve değerlendirmeyle doğrulanan yetkinlikler olarak tanımlanıyor. Düzenleme özellikle yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojiler gibi hızla gelişen alanlarda ihtiyaç duyulan becerilerin kazanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Öğrenciler böylece diploma programlarının yanı sıra iş dünyasının talep ettiği güncel yetkinlikleri de edinme fırsatı bulacak. Programları başarıyla tamamlayanlara uluslararası standartlara uygun dijital sertifikalar verilecek. Kazananlar dijital rozetlerle kayıt altına alınabilecek ve dijital cüzdanlarda saklanabilecek. YÖK'ün açıkladığı sisteme göre öğrenciler mezuniyet için gerekli toplam AKTS yükünün %10'una kadar olan kısmını mikro yeterliliklerden elde ettikleri kredilerle tamamlayabilecek. Hangi eğitimlerin ve sertifikaların akademik olarak tanınacağına ise üniversitelerin senatoları karar verecek. Üniversiteler önümüzdeki eğitim döneminden itibaren kendi mikro yeterlilik programlarını uygulamaya başlayabilecek. Yeni sistemle birlikte Türkiye'de kazanılan yeterliliklerin uluslararası tanınırlığının artırılması ve yaşam boyu öğrenme anlayışının güçlendirilmesi hedefleniyor. Yükseköğretimde mikro kredi uygulaması başlıyor. Yeni sistemle öğrenciler kampüs dışında yapay zeka, veri bilimi gibi alanlarda edindikleri yetkinlikleri AKTS kredisine dönüştürerek transkriptlerine işletebilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Amerika Çin'de sert kayaya çarptı. Öyle şaklabanlık yaparak bir yere varmak da pek mümkün olmadı. Trump'ın o şovları karşısında Xi'nin yüz mimiklerini hepimiz hatırlıyoruz ekranlarda. Yani öyle ben senin şamar olanların gibi değilim dedi ve son derece ciddi bir duruşu vardı. Hiç mimiklerinde gram oynama olmadı. Tabii bütün Avrupa ülkelerini masanın önüne toplayıp boncuk gibi dizen bir Trump böyle bir şeyi karşısında hem Putin'in karşısında hem de Xi'nin karşısında tabii umduğunu bulamadı.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesi düzenlenecek. NATO toplantısı yapılmadan haftalar önce karmaşası başkenti sarmaya yetti. Ankara'da yapılacak toplantı öncesi esnaflardan vatandaşlara herkes mağdur edilmiş durumda. Ankara'ya NATO ablukası günlerdir sürüyor. Başkentte yapılacak toplantı için 70 bin personelin görev yapacağı açıklandı. Başkentte 3 havalimanı kullanılacak, katılımcılar 15 ayrı otelde konaklayacak. Zirve kapsamında 55 bini polis ve jandarma, toplam 70 bin personel fazla mesai yapacak. Başkent Ankara'da Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Bursaklar, Sincan ve Yeni Mahalle ilçeleri sınırları için yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının toplantıda görevli olanlarla toplantı sürecindeki kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personel 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak. Ankara Valiliği tarafından açıklanan NATO tedbirlerine göre sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 acil çağrı merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecek. Ankaralı 2 gün İstanbul trafiği çekecek. Toplantının yapılacağı tarihler arasında çok sayıda ana arterler ve yollarda trafik aksayacak. Ankara halkı 2 günlüğüne eve kapanmak zorunda kalacak. Ankara'da gösteri ve toplantılara da yasak getirildi. Ankara'da düğün yapmak bile yasak. Hassas bölgeler olarak açıklanan yerleşim yerleri dışında kalan düğün ve benzeri etkinlikler yasak kapsamı dışında kalacak. Hassas bölgeler içinde kalan bu ve benzeri etkinliklerse etkinliği yapılacağı ilçe kaymakamlığının iznine tabi olacak. Mezuniyet törenleri de yasak. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarınca 6 Temmuz pazartesi ile 12 Temmuz pazar tarihleri arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinlikler yapılamayacak. Esnaf aracını park edemeyecek. NATO zirvesi gerekçe gösterilerek Esenboğa Havalimanı güzergahındaki işletmelere geniş çaplı park yasağı getirildi. 4-9 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak olan yasak nedeniyle ticari faaliyetlerinin durma noktasına geleceğini belirten bölge esnafı karara tepki gösterdi. Yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilat önleriyle bahçeleri, taksi durakları önü, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve AVM otoparkları, umuma açık yerler, market otoparkları ve araç tamir servislerinin önleri yasak kapsamına alınan alanlar olarak belirlendi. Kararın tebliğ edilmesinin ardından Özal Bulvarı'nda faaliyet gösteren esnaf 5 gün boyunca iş yapamayacaklarını vurguladı. Bir esnaf kararın yaratacağı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi.
2: Araba park edilmeyecek, kapının önüne bir şey konmayacak, iş yerimiz kapanmayacak ama 5 gün boyunca da kimse olmayacak burada. Muhtemelen biz 5 gün kapatacağız. Açmanın da bir anlamı yok çünkü hiçbir şekilde araç girişine izin verilmeyeceği söyleniyor. 4-5 gün boyunca muhtemelen burada hayat duracak.
1: Akaryakıt istasyonu içerisinde yer alan bir restoran çalışanı ise ekonomik kayba dikkat çekerek "Burada araçlar olmazsa müşteri nasıl girecek içeri? Nereye park edecek? Benim o günkü zararımı kim karşılayacak? Biz burada küçük esnaflarız. Araç durmaz. Transit geçerse ben kime satış yapacağım? Doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bennevi Palandöken de konuya ilişkin yaptığı açıklamada kararını esnafı olumsuz etkileyeceğini belirtti. Palandöken,
3: "Esnaf orada gelen geçeni tanır. Herhangi bir hadiseye mani olmaz. Ama tabii böyle isteniyorsa, biliyorsunuz uluslararası büyük bir şey ilk defa oluyor."
1: NATO toplantısı gerekçe gösterilerek Ankara'da yapılan kısıtlamaların yanında düzenlemeler için harcanan para da dudaklara uçuklatacak. İşte kalem kalem NATO için yapılan masraf. Ağrı'dan 1.027.500 lira masrafla ek polis ekipleri de getirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emek yerleşkesinde 498.000 liraya dış cephe bakımı yapıldı. NATO zirvesi için şu ana kadar yapılan görünür harcamalar 11.579.319.000 lira oldu. Başkentte daha estetik görüntü sağlanması için NATO zirvesi güzergahına dikey bahçe yapılıyor. Bunun için Ankara Büyükşehir Belediyesi kasasından 69.848.198 lira çıktı. konukların ineceği Etimesgut Havalimanı'nın pat sahaları onarımı ve konuk evinin maliyeti ise 5 milyar 535 milyon lira oldu. Protokolün kullanacağı havalimanının yolu için kasada 3 milyar 971 milyon 364 bin lira ödendi. NATO zirvesi için şu ana kadar 11 milyar 579 milyon 319 bin lira para harcandı. Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO toplantısı öncesinde olağanüstü güvenlik önlemleriyle adeta abluk altına alındı. Toplantı kapsamında 70 bin personeline görev yapacağı açıklanırken kamu çalışanlarının önemli bir bölümü idari izne çıkarıldı, birçok etkinlik yasaklandı ve başkent genelinde geniş çaplı trafik kısıtlamaları getirildi. Esnaf, özellikle Esenboğa Havalimanı güzergahında uygulanacak park ve ulaşım yasaklarının ticari faaliyetleri durma noktasına getireceğini savunarak kararlara tepki gösterdi. Düğünlerden mezuniyet törenlerine kadar çok sayıda organizasyonun kısıtlanması nedeniyle vatandaşlarda günlük yaşamın ciddi şekilde etkileneceğini belirtiyor. Öte yandan zirve için yapılan altyapı, güvenlik ve düzenleme harcamalarının şimdiden 11,5 milyar lirayı aştığı ifade ediliyor. NATO zirvesi başlamadan önce alınan önlemler ve ortaya çıkan maliyetler Ankara'da hem ekonomik hem de sosyal etkileriyle tartışma konusu oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler başkent Caracas'ta büyük hasara yol açtı. Olağanüstü hal ilan edilirken uluslararası havaalanı kapatıldı. Venezuela çarşamba sabahı peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremle sarsıldı. 40 saniye arayla meydana gelen iki depremin ardından ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı var. Yüzlerce kişi de kayıp durumda. Yaracu eyaletine bağlı Yumara kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldi. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Radyo Sputnik'e konuşan deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy, Venezuela'da meydana gelen depremi yorumladı. Ersoy şöyle konuştu. Venezuela, Türkiye gibi deprem üreten çok sayıda fay zonuna sahip bir ülke. Nitekim bunlardan iki tanesi bugün peş peşe deprem oluşturdu diyen Profesör Doktor Ersoy, depremlerin sığ olması nedeniyle ki sığ depremler daha çok hasar yaratırlar, deprem enerjisi yüzeyde şiddetini kaybetmeden yayıldığı için deprem dalgaları daha yıkıcı olur ifadelerini kullandı. Ersoy şöyle devam etti.
2: Venezuela'da Türkiye gibi bir deprem ülkesi tabii ki bu depremleri üreten pek çok fay zonuna da sahip. Nitekim bunlardan iki tanesi bugün peş peşe deprem oluşturdu. Bir tanesi Bocona fay zonu denilen bir zon. Devamında aynı hat üzerinde San Bernardino fay üzerinde de bir başka deprem meydana geldi. Bir tanesi 7,5 büyüklüğünde, bir tanesi 7,2 büyüklüğündeki depremlerdi bunlar. Depremlerin sığ olması nedeniyle de ki sığ depremler daha çok hasar yaratırlar. Deprem enerjisinin yüzeyde şiddetini kaybetmeden, sürümlenmeden yayıldığı için deprem dalgaları. Nitekim böyle bir iki peş peşe gelen depremlerden sonra büyük bir yıkım beklenebilir. İlerleyen saatler içerisinde de bilgiler değişiyor zaten. Venezuela nasıl bir deprem ülkesi onu söyleyelim. Venezuela geçmişte de büyük depremler yaşamış bir ülke. 1812 yılında yine bu Bocona fay zonu üzerinde bir deprem meydana gelmişti. O 7'nin üzerinde bir depremdi. Ama bu fay zonunun bir özelliğini söyleyeyim. Maksimum 8'e varan ki 8'e erişmeyen depremler üretir. Aynı bizim Kuzey Anadolu fayına çok benzerlik gösterir. Deprem büyüklükleri ve tekrarlanmaları açısından. 1812'de büyük bir depremin ardından son deprem de San Bernardino fayı üzerinde 1967 depremi olmuştu. Bu da Caracas depremi olarak ifade edilir.
1: 1967'de bu kadar gökdelen yokken bugün büyük şehirlerde tıpkı Türkiye'de olduğu gibi çok sayıda yüksek yapı bulunuyor. Bu yapıların geçmiş depremlerden ziyade bu depremlerden nasıl etkileneceğini mevcut deprem test etmiş oldu diye konuşan deprem bilimci Ersoy şunları söyledi.
2: 1967 Caracas depreminden sonra deprem yönetmeliği değişti Venezuela'nın. Deprem yönetmeliği değişti ama Venezuela'da gerek ekonomik koşullar gerekse denetimsizlik nedeniyle o tarihten bu yana yapı stoklarında zafiyetler var. Yani 1967'de bu kadar gökdelen yokken şimdi artık büyük şehirlerde bildiğiniz gibi Türkiye gibi büyük yapılar var. Bu yapıların geçmiş depremlerden ziyade bu depremlerden nasıl etkileneceğini bu deprem test etmiş oldu. Şimdi tabii televizyondaki görüntülere baktığımızda da yine burada büyük yapıların yıkıldığını görüyoruz. Bu da yüksek yapılsa bile ki onların daha yüksek mühendislik görmesi alması gerekir. Almadığını görüyoruz. Bunların yıkılması bu anlama geliyor. Tabii bu ders alınacak bir durum. Hatırlarsanız Venezuela bize 50 kişilik bir yardım ekibi göndermişti 2023 depremlerinde. Biz de aynı şekilde buna karşılık değil ama bizim zaten otomatik refleksimiz AFAD, UMKE ve Kızılay aracılığıyla biz de onlara yardım gönderiyoruz. Bu arada tabii Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşlar da var. Bunlar için de Türk Büyükelçiliği duyurular yaptı. İşte şu bölgelerde toplanın. Çünkü uçak seferleri iptal edildi. Simon Havalimanı'ndaki hasarlar nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Şimdilik bekliyorlar. Eğer bir transfer olacaklarsa Türkiye'ye ya da başka bir ülkeye. Gördüğünüz gibi bu sonuçlar bizdeki gibi yıkımlar yaratan depremler. Çünkü gerçekten diri fay zonlarına sahip. Ama tedbir alınmadığı zaman sonuçların nasıl olduğu görülüyor. Eğer aynı deprem Japonya'da olsaydı, ki orada bu depremlerden 30 kat daha büyük enerjiye sahip depremler olabilmesine rağmen bu tür can kayıpları ve yapı hasarları beklenmezdi. Bu da işte depremin şakası olmadığını, yönetmeliklere harfiyen uyup denetim mekanizmalarının işletilmesi gerektiğini bize hatırlatıyor. Umarım fazlaca can kaybı yoktur ama bir tehlike de şu olabilir. Sen Bernardino fayı Kuzey Amerika'nın en kuzeyinde denizin içerisinde devam ediyor. Buradaki geçmiş depremler nedeniyle buranın enerjisi tükenmiş değil. Yani bu iki depremden sonra denizin içerisinde yeni bir deprem olması sürpriz olmaz. Aynı zamanda tsunami de yaratabilir. Çünkü hem deprem hem denizaltı heyelanları nedeniyle bu tür tsunamilerin olabildiğini tarihsel kayıtlardan biliyoruz. Ayrıca yaşayacakları şu durumda var. Bu iki depremin en az bir yıl da üstüne çıkabilir. Artçı depremler olacak. İlk haftalarda, ilk aylarda 6,5 büyüklüğüne varan depremlerle karşılaşabilirler. Bunun ne önemi var? Bunun şu önemi var. Bu iki büyük depremde hasar görmüş yapıların yıkılma olasılığı var. O yüzden vatandaşların o hasarlı binalarda yaşamaması, toplanma alanlarında beklemeleri gerekiyor. Herhalde Venezuela yetkilileri bu uyarıları yapmıştır diye düşünüyorum.
1: Venezuela'da meydana gelen depremi Radyo Sputnik'e yorumlayan jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz ise Venezuela'da meydana gelen depremlere baktığımızda depremlerin meydana geldiği önemli kuşaklardan biri olduğunu görüyoruz dedi. Bu sığ bir deprem, doğrultu atımlı bir fay söz konusu. 10 kilometre derinlik oldukça sığdır. Bu nedenle yüzeyde çok kuvvetli hissedilmesi beklenen bir sonuçtur diyen Profesör Doktor Tüysüz konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü.
3: Dünyada deprem olan yerlere baktığımız zaman hep böyle bir takım dar kuşaklarda bu depremlerin olduğunu görüyoruz. Bir örnek verecek olursak Türkiye'de büyük depremler, küçük deprem her yerde oluyor ama büyük deprem Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı gibi ona faylar boyunca meydana geliyor. Dünyada da baktığımız zaman mesela Pasifik çevresi ya da Alp Himalaya dağ kuşağı, onların üzerinde depremler meydana geliyor. Bugün Venezuela'da olan depreme baktığımız zaman burası yine benzeri şekilde dar bir kuşak üzerinde depremlerin meydana geldiği ve dünyadaki önemli kuşaklardan bir tanesi. Dünyamızın dışı levha dediğimiz bir takım parçalardan oluşuyor. O parçalar birbirine göre hareket ediyorlar. Bu harekette depremlerin oluşmasına neden oluyor. Şimdi Venezuela'ya baktığımız zaman kuzeyinde Karayip levhası dediğimiz bir parça var. Bir kabuk parçası var. Güneyinde Güney Amerika dediğimiz bir kıta var. Bu ikisi arasında da aşağı yukarı Küba'dan, Haiti'den başlayan, dönerek Venezuela'ya giren, oradan Kolombiya'ya doğru geçen bir kuşak var. Bu kuşak üzerinde depremler oluyor. Bugün olan iki deprem de aynı kuşağın üzerinde. Bu bölgede geçmişte de büyük depremler olmuş. Yakın dönemde, yani su geçtiğimiz son 100 yılda genellikle 6-6,5 civarında depremler meydana gelmiş. Ama daha eski, daha büyük depremlerin olduğu biliniyor. Sığ bir deprem, doğrultu atımlı bir fay söz konusu. Yani blokları birbirine göre yanal yönde, birbirine göre yanal olarak hareket eden bir fay sistemi. Bu fay sistemi üzerinde meydana geliyor. 10 kilometre sığ. O nedenle de yüzeyde çok kuvvetli hissedilmesi beklenir bir sonuç. Tsunami ihtimali olduğunu sanmıyorum. Çünkü tsunami genellikle deniz tabanının aşağı ya da yukarı ani hareketiyle oluşuyor. Bu depremi oluşturan fayın böyle bir niteliği yok. Doğrultu atımlı faylarda tsunami oluşmuyor.
1: Venezuela peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki güçlü depremle sarsıldı. Başkent Caracas başta olmak üzere birçok bölgede ciddi hasar meydana gelirken ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı var. Hükümet yaşanan yıkımın ardından ülke genelinde olağanüstü hal ilan ederken arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Venezuela depremini Radyo Sputnik'e yorumlayan deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy, bölgedeki yapı stoğunun zayıflığına dikkat çekerek artçı sarsıntıların sürebileceği ve deniz kaynaklı yeni depremle tsunami riskinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Radyo Sputnik'e konuşan jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz ise sığ ve doğrultu atımlı fay nedeniyle sarsıntıların şiddetli hissedildiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
4: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den herkese merhabalar. Bugün 25 Haziran 2026 günlerden Perşembe, bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile yaptığı mutabakat tabii gündemimizi meşgul ediyor. Şimdilik sular sakin ama tabii karşılıklı uyarılar var hem Amerikan yönetiminden hem de İran yönetiminden belirsizliklerle ilgili olarak. Trump'ın yeni açıklamaları var. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio Körfez turuna çıkmıştı. Orada mesajlar verdi. İran diplomasisini Bakü'ye taşıdı. Dün önemli görüşmeler gerçekleşti. Ve dolayısıyla da mutabakat henüz devam ediyor. İsrail uymasa da, gerçi İsrail'in de yavaş yavaş uyacağı söyleniyor. Trump'ın açıklamalarını aktaracağım. Dün sabaha karşı dünya Venezuela'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. 2023'teki depremden beri Türkiye'de de diken üstündeyiz. 7.2, 7.5 büyüklüklerinde iki deprem Venezuela'yı sarstı. Büyük bir yıkım olduğu haberleri var. Aktaracağım son durumu Venezuela ile ilgili olarak. Batı müttefikleri de tabii G7 zirvesi, Avrupalıların kendi aralarında buluşması derken Donald Trump'la buluşacaklar. Nerede? Ankara'da. NATO zirvesi bu yıl Türkiye'de 7-8 Temmuz'da ve şimdiden tabii dün aktarmıştım size NATO Genel Sekreteri Mark Rutte soluğu Washington'da aldı. Avrupalıların ne kadar çok militarize olabildiklerini kendisine göstermeye, ispatlamaya çalıştı. Donald Trump'ın çok çarpıcı açıklamaları oldu. Türkiye ile ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili. Beni de doğruladı bu arada. Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği için geliyor olabilir demiştim. Hakikaten Trump da öyle dedi. Şaka bir tarafa, tabii NATO ile ilgili pek çok tartışma var, aktaracağım size. Yeni bir savaş dizaynı, yeni militarizasyon, gerçekten parlak bir durum yok ortada NATO bağlamında. Gerçi NATO'nun misyonu böyle bir şey zaten. Rusya'dan tabii uyarılar, mesajlar arka arkaya. Rusya'da da uluslararası hukukla ilgili toplantılar düzenleniyor. Primakov forumunun ardından St. Petersburg'da da bir forum var. Bu vesileyle mesajlar arka arkaya yağdı. Onlara dair gelişmeleri de aktaracağım ama bugün programda tabii İran mutabakatı sonrası oluşan duruma bakmak istiyorum. Hem bir yandan

0: web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü, Radyo Sputnik TR X hesabından canlı yayınları takip edebilirsiniz. Telegram hesabından da hem canlı yayın linkleri hem de bittikten sonra kayıt linklerini arkadaşlarım paylaşıyorlar. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor, gelişmeler, değerlendirmeler hafta içi her gün burada bulabilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet, öncelikle Venezuela'dan başlamak istiyorum. Gerçekten çok acıklı diyelim, dramatik, trajik. Venezuela'yı bu sabaha karşı, dün sabah, bu sabaha karşı demek lazım. 7.2 ve 7.5 büyüklüklerinde iki çifte deprem demek lazım. Arka arkaya deprem vurdu. Yerel saatle 18 sularında, tabii epey bir saat farkı var. Merkez üssü Moltaban kenti 28 kilometre kuzeybatısı, derinlik de 13.2 kilometre, baya yakın yer yüzeyine. Ayrıca tabii bütün bölgeden hissedildi. Porto Rico, Virgin Adaları, işte Curaçao, pek çok o bölgelerde tsunami uyarısı yapıldı. Japonya'da da bu arada 6.9'luk bir deprem var ama Japonlar açısından çok da büyüklüğü yüksek gibi değil, onların tarihsel deneyimleri bakımından. Ama Venezuela'da büyük bir yıkım var. Amerika Jeoloji Araştırmaları Kurumu üst üste iki depremi aktarırken birini San Felipe merkezli dedi, öbürü Morón merkezli, 7.2-7.5. Caracas'ta çok korkunç görüntüler geldi. Yıkılan binalar, göğe yükselen toz bulutları, duman bulutları olağanüstü hal ilan edildi. Delcy Rodríguez, geçici devlet başkanı, tabii Venezuela diken üstünde bir ülke biliyorsunuz, 3 Ocak'ta devlet başkanı Amerikan yönetimi tarafından kaçırılmıştı, zorla Amerika'da tutuluyor. Ve geçici başkan, kadın başkan Delcy Rodríguez hemen olağanüstü hal ilan etti. İlk etapta 32 ölü, 700 yaralı diye aktarmışlardı. Fakat tabii ölü sayısı benim en son baktığımda 164'e çıkmıştı. Yaralı sayısı da 1000'e yaklaşmıştı. Henüz tabii yıkımın çapını bilemiyoruz ama özellikle bazı eyaletlerde, başkent Caracas'ın ilçelerinde çöken binalar var tabii ki, ama başka eyaletlerde durum belirsiz ve en çok etkilenen eyalet olarak La Guayra'yı gösterdi. Delcy Rodríguez tabii yardım kampanyaları şimdiden başlamış durumda. Son 126 yılın en şiddetli depremi deniyor. 29 Ekim 1900'de bir bölge deprem görüyor Venezuela. Dolayısıyla işte 100 yılı aşkın zaman sonra çok büyük bir deprem. Tabii devlet başkanı Maduro eşi Cilia Flores'le birlikte mesaj yayınladı. Amerika'da Trump'ın tutsağı durumunda biliyorsunuz, halka birlik ve dayanışma mesajı verdi. Büyük felaket karşısında bütün dualarımız yaralılar ve acı çeken halkla birliktedir dedi. Birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Kurtarma ekiplerine, işte polise, silahlı kuvvetlere, silahlı kuvvetler de sevk edilmiş vaziyette depremle ilgili olarak dayanışmalarını iletti. Tabii Venezuela başkentindeki Simón Bolívar Uluslararası Havaalanı'nda epey bir yıkım olduğu anlaşılıyor. Umarım yardım uçakları da inebiliyordur. Henüz bununla ilgili bilgiler görmedim ama dünyadan da en kısa sürede seferberlik başlatmakta fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada başsağlığı mesajı, Türkiye'nin Venezuela'ya yakın ilişkileri var biliyorsunuz, hemen başsağlığı mesajı yayınladı. Geçmiş olsun mesajı daha doğrusu, aynı zamanda yaralılara acil şifa ve Türkiye'nin Venezuelalı dostlarımızın yanında Türkiye diye vurgu yaptı. Türkiye'den henüz yola çıkan var mı bilmiyorum ama tabii böyle durumlarda çabuk hareket etmek gerekiyor. Donald Trump Venezuela'nın devlet başkanını esir almıştı biliyorsunuz. O da sosyal medya hesabından iki büyük depremden bahsetti. Yıkıcı can kaybına neden oldu dedi. Amerika'nın her türlü yardıma hazır olduğunu dile getirdi. Delcy Rodriguez de bu arada yardım için iletişime geçen...

0: hükümetlerden, ülkelerden bahsetti. Herkese teşekkür etti. Amerika, Panama, Katar, Ekvador, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika'yı saymış kendisi. Evet, hakikaten geçmiş olsun dilemek gerekiyor Latin Amerika'ya. Umarım en kısa sürede atlatılır, size daha iyi haberler verebiliriz. Latin Amerika demişken tabii İran gündeminden çok geçemiyoruz. Birkaç küçük not daha aktarmak istiyorum. Tabii Küba'ya yönelik Amerikan tehditleri, dün vaktim olmamıştı, Amerikan Dışişleri Bakanı yeni bir yaptırım listesi, ordu kontrolünde bir şirket, holding diyelim, Gaesa Holding, onunla bağlantılı madenler, metal rezervleri üzerinde faaliyet gösteren şirketlerle ilgili yaptırımlar. Sanki Küba halkı büyük bir krizde değilmiş gibi Amerikan yönetimi yaptırım silahını, ekonomik terör uyguluyor Küba'ya karşı. Küba halkının kaynaklarını kendi çıkarlarında doğrultusunda kullanmaktan bahsetmiş. Amerikan talanına açınca tabii Küba halkının çıkarına oluyor. Böyle Amerikalılar nerede, kimin, hangi halkın çıkarına kaynakları kullanmışlar diye kimse sormuyor zannediyor herhalde. Donald Trump son dönemde tabii Venezuela benzeri tehditler savurmuş. Nasıl Maduro'yu kaçırdıysak Amerikan Savaş Bakanı Díaz-Canel'i, Küba Devlet Başkanı'nı da kaçırabileceklerini söylemişti. Hem de Trump yakınımızda, İran gibi değil, hallederiz demişti. Bu yaz bilmiyorum Küba ile ilgili bir sıkıntı olacak mı, ama yaptırımlarla baskıyı artırıyorlar. Tabii Küba hükümeti de sert tepki gösterdi. Amerikan yönetiminin Küba ordusuyla bağlantılı holdinge yönelik bu yaptırımlarına tabii boyun eğmiyorlar. Çin'den bu arada derhal ablukayı durdurun çağrısı, Çin Dışişleri Bakanlığı Küba halkının var olma ve gelişme haklarını ihlal etmekle suçladılar Amerikan yönetimini. Bu arada tabii Amerika Trump'ın Donro doktrini diyelim, Güney Amerika hattında bir aşırı sağcılar koalisyonu da oluşturmaya başlıyor. Kolombiya'da Gustavo Petro sol liderlik bir süredir iktidardaydı ama 21 Haziran seçimlerinde Trump'ın desteklediği sağcı Abelardo de la Espriella seçimleri kazandı. Aslında Gustavo Petro İsrail kaynaklı bir yazılımla hile yapıldığı şikayetinde bulundu ama Yüksek Seçim Kurulu seçimleri doğrulamış gözüküyor. 7 Ağustos'ta devralacak. Kolombiya'da da Arjantin'den sonra aşırı sağcı bir yönetim iktidara geliyor. Solcu lider yenilgiyi kabul etti, Ivan Cepeda. Yine de araştırmasını istiyor ama geçmiş olsun diyoruz Kolombiyalılara. Kolombiya'nın yeni aşırı sağcı liderinin ilk icraatı da bu arada İsrail'le Gustavo Petro'nun kestiği ilişkileri yeniden tesis etmek olacakmış. İlk haberler düştü. Evet, Kolombiya'da sağ cephe, Amerikan cephesi, aşırı sağ cephe İsrail cephesine eklemleniyor. Peru'da bir seçim krizi var. Bolivya'da yine sağ kazanmıştı. Latin Amerika gerçekten başka bir rotaya girdi. Daha geniş kapsamlı olarak eksende bu konuyu işleyeceğim. Ama tabii daha yakınlara gelip İran meselelerine bakmak gerekiyor. Tabii Donald Trump artık barış yapan, İran'la barışı sağlayan ve bunu iç siyasete tedavir etmesi gereken bir başkan. Çünkü Kasım'daki ara seçimler için 60 günlük bir süresi var. İranlılara boyun eğdirdiği iddiaları tabii basında aslında mutabakatın İran lehine olduğu, Amerikan çıkarlarına uymadığı eleştirileri yükseltiliyor. Ben açıkçası genel anlamda İran'ı rahatlatacak hususlar bulunmakla birlikte Trump'a İran'ın bu mutabakata onay vererek zaman kazandırdığı görüşündeyim. Hürmüz'ün bu şekilde açılması, Hürmüz'ü burada kilit, tırnak içinde Dmitri Medvedev'in ifadesiyle İran'ın nükleer silahı Hürmüz'dü. O silah kısmen geri çekilmiş durumda. Amerika'yı ilk sonucu Amerika bu arada tabii petrol ihracatçısı haline geldi en büyük, ama bundan, fırsattan istifade. Yani bu batılarla pek barış yapmak mümkün değil tabii. Sizi sürekli olarak nereden çaksak diye sağdan soldan bakıp fırsatını buldukları an üstünüze çullanıyorlar. O yüzden İranlıların sanıyorum rahatlamaları için, yani kısmen bir rahatlık halkta tabii mutlaka olacaktır bu İran petrolünün satışına muafiyet getirilmesi 60 günlüğüne, o da tabii sınırlı süreyle, Ama bir sonraki rounda umarım iyi hazırlanıyorlardır. Yoksa bu adamlar yakalarını bırakmayacak tabii. Ama Trump da içeride sıkıştırılıyor. Anketler çok parlak gözükmüyor. MAGA tabanında çatlaklar var. Tucker Carlson vaktiyle Trump'ı desteklemiş. Tamamen artık MAGA çöktü diyor. İsrail lobisi de Trump'ı sıkıştırıyor. İran'a çok fazla şey verdin diyor. Trump da onlarla cebelleşiyor aslında. Bir yandan da tabii mutabakat dün detaylarıyla aktarmıştım size. Üç başlık halinde İran'ın dondurulmuş varlıkları, Hürmüz ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimleriyle ilgili mutabakat dışı söylemler. Amerika herhangi bir şey imza attığı zaman attığı imzada imzanın içeriğini uygulamıyor. İmza atsa bile başka şeyler söylüyor. Scott Bessent, Amerikan Hazine Bakanı, tutturdu İran'ın yalanlamalarına rağmen. Serbest bırakılacak İran. İran'ın kendi varlıkları bunlar. Yani Amerikalıların gasp ettiği, dondurduğu varlıklar. Bunların, bu fonların Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından denetleneceğini, Katar'da büyük çoğunluğu ilk para sanıyorum. Ve bunlarla Amerikan gıda ürünleri ve ilaçları satın alacağı İranlıların mecbur bırakılacaklar. Tabii yani bir takım İran paraları serbest bırakılacak diye herkes çok heyecanlandı ama bu da belirsiz. Yani kim nereyi kontrol edecek? Hepsi belirsiz dediğim gibi. Aynı zamanda tabii İranlılar bunları yalanlıyorlar. Çelişkili açıklamalarla güvensizliği pekiştirdiklerini söylüyorlar. Yani Amerika'ya güvenebilir mi herhangi bir ülke? Bilmiyorum, ben güvenmem doğrusu. Neyse. Şimdi bir yandan da tabii Amerika için de bir fatura var elbette. Beyaz Saray'a bağlı yönetim bütçe ofisi özellikle temsilciler meclisi başkanı Mike Johnson'a mektup yazmışlar ve para istiyorlar, 87.6 milyar dolar. Bunun bir kısmı nükleer önleme faaliyetleri, İran'la ilgili 672 milyon doları. Yani ek bütçe talebi var. Bilmiyorum kimin cebine gidecekse artık bu acil ihtiyaçlar diyorlar. Senato Trump'ı sınırlandırmıştı İran konusunda, aktarmıştım dün haberini. Ama Amerikan Senatosu bir yandan da İran'a yönelik askeri faaliyetleri sınırlayacak tasarıyı reddetmiş efendim. Amerikan Kongresi böyle. Yani herhangi bir konuda Amerikan Kongresi'nden bir tasarı kabul edildiğinde sevinenlere de ben şaşıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Hayırlı olabileceğini düşünenlere. Evet, İranlılar ne yapıyorlar? İranlılar işte böyle çelişkili açıklamalarla güvensizliği büyütüyorsunuz. Zaten biz size güvenmiyoruz. Ama durum öyle değil. Taahhüt karşılığı taahhüt. Yani siz bize bir takım taahhütlerde bulunursanız bir takım taahhütler alırsınız diyorlar. Ne kadar doğru bu da bilmiyorum. Somut uygulamaya bakmak lazım Amerika ile. Öyle taahhütlere falan çok güvenilecek bir ülke değil doğrusu. Çünkü taahhütte bulunurlar ama yerine getirmezler. Amerikalılar, Avrupalılar, genel olarak Batı zihniyeti biraz böyle doğru açıkçası. Grossi'ye bu arada Amerikan yönetimi nükleer tesislerin, Amerikalıların İsrail'lerin saldırdığı tesislerin denetleneceğini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından duyurmuştu. İranlılarda yok öyle bir şey. Mevcut düzenleme neyse o devam edecek demişti. Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi de Amerikan söylemini tutturmuş. Hiç şaşırtıcı değil tabii ki. Ve müfettişlerin buraları denetleyeceğini söylemiş. İranlılar onu da yalanladılar. Sürekli yalanlamalar geliyor. Evet, İran bu arada bölgesel diplomasiyle iştigal ediyor diyebiliriz bir nefes aldıktan sonra. Özellikle Bakü'deki İslam İşbirliği Konferansı'nda diplomasi parlamentolar bir araya geldi. Parlamento yetkilileri bir araya geldi. Meclis Başkanı Mehmet Bakır Galibaf aynı zamanda İsviçre'de ilk tura giden baş müzakereciydi. Orada bir takım temasları oldu. Aliyev'le görüştü Azerbaycan lideri. Bu süreçte verilen desteğe teşekkür etti. Gerçi bir takım sürtüşmeler, false flagler yaşanmıştı. Yani yanıltma operasyonları yaşanmıştı ama ardından insani yardım göndermişti Azerbaycan yönetimi. Galibaf tabii desteğe teşekkür etmiş ve kalıcı barış tesisi savaş olmaması mesajları verilmiş. TBMM Başkanı Umman Kurtulmuş'la da İran Meclis Başkanı bu vesileyle görüşmüş. Aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la telefon görüşmesi yapmış. Şimdi Suudiler bir konferans düzenleyecekler. Diplomatlar aktarmış bunu. Körfez ülkeleriyle İran arasında savaşla birlikte tabii misillemenin hedefi oldular. Amerika'nın üstlerine ev sahipliği yaptıkları ve Amerika İran'ı vurmak için kendi topraklarını kullandığı için şimdi ilişkileri iyileştirmeyi amaçlayan diplomatik görüşmeler bekleniyor. Suudi Arabistan sanıyorum ev sahipliği yapacak ama henüz bir tarih yok. İlginç kısmı Fransız haber ajansı Amerika-İran sürecinden ayrı yürütülecek, ayrı bir kanal olacak diyor. Evet efendim, tabii bu arada Umman'la İran arasında da bir sıkıntılı resim ortaya çıktı. Dün aktarmıştım size ben. Umman Hürmüz Boğazı'yla ilgili bir denizcilik, uluslararası denizcilik örgütüyle koordinasyon içinde gemiler için geçici deniz koridoru oluşturduğunu duyurdu. Ulaştırma Bakanlığı duyurdu ama devrim muhafızları böyle bir şey olmadığını, izin verilen tek güzergahın kendileriyle iletişime geçilerek sunulacağını açıkladı. Daha yeni Umman'ı ziyaret etti İran diplomasi ekibi Galibaf'la Arakçı. Bilmiyorum, birileri araya mı girdi Umman'la İran arası. Hürmüz Boğazı çok dar bir boğaz ve iki ülkenin karasuları, yani uluslararası sular değil. Yani varsa da orada böyle hani bir geminin geçemeyeceği küçüklüktedir belki. Dolayısıyla karasular olduğu için iki ülkenin anlaşıp denizcilik örgütüne başvurup çevresel durumlar, bizim İstanbul Boğazı gibi bir takım ücretler almaları söz konusu olabilir diye tartışmalar yapılıyordu. Şimdiden Umman birdenbire alternatif, bu arada 11 binden fazla denizci de dün de aktarmıştım, sıkışmış, onların tahliyesi de söz konusu. Bütün bunlar olurken tabii İran Basra Körfezi'ne 6200 tonluk devasa bir açık deniz petrol platformu konuşlandırmış. Bu Lavan Adası hemen oranın güneyinde, İranlılar da çalışıyorlar diyebiliriz. Petrol fiyatları düştü tabii. 28 Şubat'tan bu yana 70 doların altı, ben 72 de diye de gördüm öğle saatlerinde. Aşağı yukarı 70 dolar civarı diyebiliriz. Bir tek Irak'tan Bağdat yönetimi de bu krizde çok zorlanmıştı ve eğer üretim kotası arttırılmazsa OPEC'ten çıkış seçeneği istediklerini fısıldamış bir Iraklı yetkili. Birleşik Arap Emirlikleri ayrılmıştı hatırlarsanız bu süreçte, kısa bir süre önce. Tabii Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan ülkeler zorda kaldı bu krizde. Irak'ta onlardan biri. İran ilişkileri dediğim gibi tamir etmeye çalışıyor bölge diplomasisiyle. Bir yandan da Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio tabii bölgeye gitti. Onu da aktarmıştım aslında. Oradan mesajlar verdi. Bahreyn'de en son Körfez İşbirliği Konseyi toplantısına katılmış Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio. Oradan mesajlarını aktarıyor. Ki bunlar yani biz anlaşma istedik ama ne bizim ne müttefiklerimizin çıkarlarını zedeleyecek anlaşmalar olmayacak. Öyle ücret mücret Hürmüz Boğazı'ndan alamazlar çünkü örnek oluştur. Tabii bir tek Batılılar böyle milletin paralarına çökebilirler, ücretlendirebilirler. Batılılardan başka kimsenin böyle hakları yok. Onlar üstün biliyorsunuz. Çok pişkin ve kibirle konuşuyor bu adamlar gerçekten. Diyor ki geçiş ücreti temalı İran açıklamalarına günün sonunda bunların hepsi kelime oyunu demiş Marco Rubio. Bir yandan da Avrupalara sitem etmiş çünkü Avrupa ülkeleri üzerine düşeni yapmadı Hürmüz Boğazı'nda. İtalya'yı sıralamış, son dönemde Trump'la Meloni arasında kapışma çıkmıştı, aktarmıştım size. Yani bir kısım Avrupa ülkeleri geçiş ücreti ödemiş falan da olabilir burada. Onlar da korkak yani açıkçası. Bakalım ne yapacaklar. Şu an Trump'la NATO zirvesinde Ankara'da buluşacakları için biraz liderler telaşlı olsalar gerek diyorum. Marco Rubio da İtalya'ya çakmayı ihmal etmemiş. Karambol'de başka bir ülkenin ismini vermemiş. Neyse, velhasıl tabii Körfez ülkelerinin endişelerini paylaşıyoruz demiş. Valla Körfez ülkelerinin en büyük endişesinin Amerikan askeri varlığı olması lazım. Amerikan askeri varlığı onları tehlikeye atıyor. Üstelik de korumuyor sonra yeterince. Öyle bir sorun da var. Bir şekilde Körfez ülkelerine tabii güvenliklerini, sizin güvenliğiniz bizim de kırmızı çizgimiz gibi mesajlar vermiş, gördük bu son kapışmada ne kadar Amerika'nın kırmızı çizgisi olduklarını. Daha çok İsrail'i korudunuz, bizi korumadınız diye bizatihi Körfez yetkilileri o sıcak 40 günde açıklamalar yapmışlardı. Evet, bütün bunlar olurken Lübnan'da ne oluyor? Mutabakatın birinci maddesi Lübnan ve tüm cepheler de var tabii ki. Amerika ile İsrail arasının bozulduğu söylemleri, Trump'ın çıkışları, J.D. Vance'in çok güçlü çıkışları, tabii dengelemek zorunda bütün bunları. İsrail lobisi başkan adayı olmak istiyor malum 2028'de. İsrailliler hiç üzerlerine alınıyor gözükmüyorlar. Savunma Bakanı Yisrael Katz Amerika'nın kendilerinden Lübnan'ın güneyinden çekilmeyi talep etmediğini söylemiş. Her halükarda geri çekilmeyeceklerini de zaten açıkladıklarını söylemiş. Trump'a tabii Amerikalılarla temaslarda Kuzey İsrail sakinlerini korumak için orada olduğumuzu söyledik demiş. Yani ama bir dondurma durumu var tabii, ilerlemeyi durdurma diyelim. Yine ve ayrıca tampon bölge kurmaya çalışıyorlar. Bugün bir kısım topraktan çekileceği haberleri geldi. Amerikan dışişleri yetkilileri söylüyor bunu. İsrail tarafı değil. İsrailler çekilmeyeceğiz diyorlar ama Amerikan dışişleri yetkilileri Lübnan topraklarının bir kısmından İsrail ordusunun çekildi. Reuters haber ajansına söylemişler. Henüz İsrail'den tampon bölge diye adlandırıyorlar. Orada bir hat kuracaklarını, öyle planlar olduğunu, sonra da buraları işte Lübnan hükümetine devretmekten bahsediyorlardı. Bu planları dün aktarmıştım. Tabii pek çok yerde ateşkes ihlali var. Nebatiye bölgesi, Güney Lübnan'da SİHA saldırıları, iki genci öldürmüşler İsrail askerleri. Pek çok yer, Tayri'de, Hadese'ye topçu ateşi, Aytarun'da binaları infilak ettirmişler, patlatmışlar. Bu arada tabii yıkım emri konusunda Lübnan ordusu kendilerine yardım ediyor galiba. Böyle trajik, acıklı bir durum var. Mesela Kefer Tebnit buraları kuşatılmış durumda, ateş açılmış ve halk da evlerine geri dönmek istiyor. Onları kim engelliyor dersiniz? Lübnan ordusu engelliyor. İsrailliler Güney Lübnan'da tabii epey ilerlediler ama çok da büyük kayıplar verdiler. En son yedek askerler öldürülmüş. Pek çok tabii Hizbullah'ın direnişi onları zorladı doğrusu. Ama tabii artık birazcık durmaları gerekiyor. Amerikalılar biraz az sakinlik talep ediyorlar. Can kaybıyla ilgili Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var bu arada. 4211 can kaybı son olarak. Yaralı sayısı 12173. Sağlık Bakanlığı'na göre son 24 saatte 19 kişi daha hayatını yitirmiş. Ateşkes var. Evet, gerçekten ateşkes var. Bu koşullarda Lübnan tabii bu ateşkesin sağlanabilmesi İran'ın Amerika ile mutabakatı imzalamak için Lübnan'ı birincil şart kılması olmuştu. Aslında dosya, Lübnan dosyası İran dosyasına açıkça bağlı. Ama Lübnan yönetimi aklı batıda. Cumhurbaşkanı Michel Joseph Aoun Amerika'da bir yandan İsrail'le doğrudan yürüttükleri müzakerelere atıf yapmış. Bizim müzakerelerimiz ABD-İran görüşmelerinden bağımsız demiş. Ama kendini ayırmaya çalışıyor bir şekilde. Kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz ateşkesi. Pilot bölgeler belirlenecek diyor. Uygulama tabii sahada ilerlemeye bağlı. Yani birazcık bu fırsattan istifade, İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi ve oraları da Lübnan ordusuna devretmesi. Lübnan ordusu kaynar kazan. Yani tabii Şii nüfusuyla alakalı Lübnan'a bütün bunlar, yaklaşık nüfusun %40'ını Şiiler oluşturuyor ve yönetimde ne kadar söz hakları var tartışmalı. Tabii %40'lık bir nüfus diyeceksiniz. Onlar olmadan temsiliyet olmaz ama Batı dünyası işine gelmeyen yerde temsiliyetle çok ilgilenmiyor zaten. Evet, tabii kendilerinde görüşmelerimiz ayrı diye ayırıyor İran'dan. Bir yandan da bu İngiliz heyetiyle, parlamento heyetiyle bir araya gelirken yapmış bu açıklamaları. UNIFIL'i ekarte etmişlerdi, BM barış gücünü yani. 2027 başından itibaren artık olmayacak UNIFIL, Amerikan yönetiminin katkılarıyla. Ve Joseph Aoun İngiltere'nin desteğine ihtiyaçları olduğunu söylemiş. Yani gördüğünüz gibi bu ülkelerin liderleri biraz sorunlu, kendi egemenliklerini sağlamak için Avrupalılardan yardım dileniyorlar. Yani buradan bir şey elde edebilirler mi emin değilim, doğrusu söylemek gerekirse.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Evet, yani hiç olmazsa bir BM barış gücü istiyorum filan desin, yani onu da diyemiyor. Anlaşmazlıklar henüz Washington'da Lübnan'la İsrail arasında çözülmüş filan da değil bu arada. Onu belirtmek lazım. Nasıl takvimleyecekler, ne olacak bilmiyorum. İngilizlerden yardım istiyor Lübnan hükümeti, Lübnan Cumhurbaşkanı. Avrupa Birliği de UNIFIL, yani BM barış gücünün 2026 sonunda dolan görev süresi yerine yeni bir misyondan bahsediyor. AB Dış İlişkiler Servisi bunu söylemiş. 3 yıllık bir askeri sivil misyon. Amaç ne? AB'nin amacı ne Lübnan'da? Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırmaya odaklanabilmesi için güvenlik yüklerini hafifletmek. Yani Hizbullah'ı silahsızlandıracak Avrupa Birliği ya da silahsızlandıracak olanları eşlik edecek. Yani zaten onlar silahsızlandıracaklarsa AB'nin ne işi var bilmiyorum. AB ne? AB bir askeri kurum değil ki. Anlamadım yani. Hani sivillikleriyle övünüyorlar. Tabii Rusya'nın tespitleri var. AB giderek militarize, bir militarist örgüt haline geliyor diye. Bu da biraz öyle bir şey. Misyon önerileri de kara sınırı birlikleri, mobil kuvvetler, jandarma birimleri, istihbarat gözetleme kabiliyetleri, liman güvenliğinin güçlendirilmesi falan. Evet efendim. Lübnan'ı AB'ye teslim edecekler. Ne yapacaklar yani? Ne işe yarayacak bilmiyorum. İsrail'i bu arada savaşın maliyeti $205 milyar bulmuş. Zman Yisrael gazetesinin yayınladığı rapor bu. Ülke tarihinin en maliyetli askeri dönemi 7 Ekim 2023, yani Hamas'ın saldırısından sonra, El Aksa Tufanı operasyonundan sonraki süreci kastetmişler. Tabii İsrail'lere pahalıya patlıyor, halka vergi artışı ve hayat pahalı olarak yansıyor olup bitenler. Evet efendim, durum böyle. Çin açıklaması var, dışişleri sözcüsü. Sade suya trit, öyle diyeyim. Çinliler her zaman adil, tarafsız tutum takınıyorlar. Anlaşmazlıkların yalnızca diyalog ve müzakere yoluyla çözülebileceği tutumlarını yineliyorlar. Güç kullanımına karşılar. Birileri Çin'e yönelik, bir Çin'in çıkarlarını etkileyen bölgelerde herhangi bir şey yaptığında acaba Çinliler güç kullanımı konusunda ne gibi mesajlar verecekler? Hiç kimse size dokunmazken hiç kimse zaten güç kullanımından bahsetmez. Evet. İran'ın egemenliği, güvenliği, ulusal onurunu destekledikleri Körfez ülkeleri ve diğer bölgelerle ilişkileri geliştirmesini teşvik ettikleri. Bu doğru tabii. Pakistan'ın sevk edilmesinde önemli rolü var diyor bütün yorumcular. Dışişleri Bakanı Çin'in bu arada Wang Yi, Pakistan Dışişleri Bakanı Isaac Dar'la telefonda konuşmuş. O da mutabakat zaptının da kilit, eşsiz rol oynadınız demiş. İşte yeni başladı, çok uzun zaman var bu sürecin önünde. Çin de her zaman yardıma hazır mesajı vermiş efendim. Evet, gelelim Batı blokuna. Şimdi tabii İran savaşından Trump'ın aldığı mola, İran'dan edindiği mola Amerika'yı rahatlattı. Trump şimdi NATO zirvesine hazırlanıyor. Az kaldı. 2 haftalık bir süre kaldı. 7-8 Temmuz'da Trump tabii ortalıkta dolaşıyor. Amerika'da şimdi ara seçimler için biraz güç toplaması lazım. İşte Amerika'yı Amerikalılar, her şeyi Amerikalılar yaratmış. Yollar, köprüler, devasa binalar inşa ettik. Medeniyeti biz inşa ettik falan gibi o tarzda laflar ediyor. Arada iki dünya savaşı kazandık, faşizmi, komünizmi yendik diyor. Sanki bir tek Amerika yenmiş gibi tümüyle uyduruyor. Sovyetler Birliği en çok pay sahibi olan, tabii Amerika'dan daha fazla ama yani Amerikalı küçümsemek için söylemiyorum, sadece en çok değil. Ve tabii faşizmi ne kadar yendikleri tartışmalı, daha çok faşistleri kullanmak üzere yedekte saklayıp sonra piyasaya verdiler. Neyse. Ukrayna'da gördüğümüz banderacılar gibi, örnek veriyorum. Faşizmi ve komünizmi yendik diyor Amerikan Başkanı, sonra da devam ediyor. Tekrar yapmamız gerekecek. Allah Allah. Nerede mesela? Nerede yapacak Amerika bunu? Çin'den mi bahsediyor? Çin tipi sosyalizm. Hani komünizme en yakın o var. Göreceğiz, böyle laflar etmiş. Tabii diyeceksiniz ki Trump'ı niye ciddiye alıyorsun? Bence ciddiye alınmalı. Çünkü Trump çok uyanık bir adam. Öyle ortalığı tabii hepimizi güldürüyor. Acı acı da güldürüyor ama hafife alınacak birisi değil. Planı, programı, neyse ajandayı kendi üslubunca uyguluyor diyebiliriz rahatlıkla. Tabii Trump'ın Avrupalılarla önce bir NATO zirvesi vesilesiyle iştigal etmesi gerekecek. Dün söylemiştim, hatta New York Times'a aktarmıştım, Politico'ya aktarmıştım. Avrupalılarda bir telaş var. Mark Rutte'yi, NATO Genel Sekreterini Washington'a yolladılar. Rutte Beyaz Saray'da, videolarına bakın. Yani insanın yüzü kızarıyor izleyince. Avrupalı olsam utancımdan ölürdüm doğrusu. Bir şov yapmış Beyaz Saray'da, Avrupa kanadının savunma harcamaları sunumunu yapıyor. Koltukta otururken Oval Ofis'te böyle yerinden kalkıyor. Avrupa'daki üslerden, havalanan uçaklardan söz ediyor vesaire. Sonra yerinden böyle bir kalkıyor. Trump'a tabii bütün bunları söylüyor. Şimdi size göstereceğim diyor. Grafik üzerinde Trump trilyonu, yani Trump trilyonu dediğimiz Avrupalıların, sıradan Avrupalıların ceplerinden çıkıp bu adamların etrafındakilerin kasasına giren, militarize eden ürünler kastediyor. Onlara harcanan paralar. Şimdi size göstereceğim diyor. Trump trilyonu neler başardı diyor. 2017'de görevine başladığından beri, daha Trump'ın ilk dönemini kastediyor, Avrupalılar ve Kanadalılar savunmaya çok para harcamışlar. Toplamda Avrupalılar da 1.2 trilyon dolar diyor. 2025-26 ek savunma harcamalarına bakınca diyor, grafikler hazırlatmış, onları gösteriyor. 140 milyar dolar. Bu yıl yine 120 milyar dolar daha artışı olacak diyor. 2 yılda 250 milyar doların üstüne geçti. Bakın neler neler diyor. Sonra neden? Rusya. Rusya tehditmiş, o yüzden bunu yapıyormuş Avrupalılar. Hatta Trump'a hemen karambolde övgüler diziyor. Eisenhower döneminden beri başarılmamış bir şeyi başardılar siz. Başardınız. Siz ne büyük bir başkan. Bayağı yalakalık yapıyor. Babacık diyor, biliyorsunuz. Aynı başardığı şey ne? Avrupalıların savunma harcamalarını ABD ile aynı düzeye ulaştırmak. Bunun sayesinde de 195 bin iş yaratılmış. Savunmadan ekmek yiyen proletarya yaratmışlar. Yani çok çok büyük başarı Avrupalılar için. Ayrıca bu paraların önemli bir kısmı da yarısı diyor ABD'de harcıyoruz. Geçen yıl 54 milyar dolar Amerikan savunma sanayine trink ödemiş Avrupalılar. Hatta bir de 300 milyar dolar da sipariş vermişler. Bunlar gerçek diyor. Gerçekten bu Mark Rutte acayip bir adam, yani çok tehlikeli de bir adam. Neyse, biraz ahmaklığı da var tabii. Yani bütün bu Trump'a övgü düzeceğim, yalakalık yapacağım derken İtalyanları ve Romanyalıları afişe etmiş. İran vurulurken hatırlayacaksınız, Avrupa ülkeleri, bazı Avrupa ülkeleri, İspanya ile papaz olmuştu Trump yönetimi. Biz havaalanlarımızı, çünkü yani BM hukuku bağlamında tabii yasa dışı olduğu için aslında yan cebime koy Avrupalılar açısından, ya neyse, havaalanlarını kullandırmayacaklarını söylemişlerdi. Yani İtalyanlar da bu arada bir takım teknik lojistik şeyler dışında faaliyetlere izin vermediklerini açıklamışlardı. Ama Mark Rutte Trump'a yalakalık yapacağım diye İran Savaşı'nda en az 500 Amerikan savaş uçağı İtalya'daki üslerden havalandı. Tanker uçakları Romanya'ya, aslında bildiğimiz şeyleri de söylüyor ama bunu bir de ballandıra. Hatta bu yüzden ticari uçuşlar yapılamadı. Sivil uçuşlar Romanya'da. Tabii İtalya biraz sinirlenmiş bu işe. NATO Genel Sekreterinin iddialarını reddeden bir açıklama yayınlamış İtalyan Savunma Bakanlığı. Yanıltıcı mesaj veriyor. İzin verilen uçuş türleri sadece lojistikle alakalı. Yani gidip Tahran'ı vurmadılar. Yani lojistikte vurulmayı sağlıyor sonuç itibariyle. Çok bir şey fark ettirmiyor aslında. Neyse. Yani doğrudan vurmadılar demeye getiriyor. İtalyan Savunma Bakanı Crosetto da uluslararası, yani İtalya Anayasası, uluslararası yükümlülükleri, ülkedeki müttefik askeri güçleri düzenleyen anlaşmalara uygun hareket ediyor. Yani biz sadece işte kinetik olmayan faaliyetlere izin verdik. Yani Amerika'nın, örnek veriyorum, kinetik olmayan faaliyetler dediği şey şu: Amerika ta o kadar öteden İran'ı vurmak için önce silahlarını oraya, bölgeye taşıması gerekiyor. Sonra o silahları bölgeden kaldırıp kullanacak, o silahları taşımaya izin vermişler. Lojistik teknik dediği şey o. Yani özetle. Neyse. Sonuç itibariyle aslında Trump-Meloni kavgası, hani G7 zirvesinde benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı deyince Giorgia Meloni, İtalyan Başbakanı, çok öfkelenmişti. Video yayınlamıştı, aktarmıştım size. Şimdi bir de İtalyanları, İspanyollardan sonra İtalyanları Trump yönetimi diline dolamış durumda. Mark Rutte de onlara meze yapıyor, İtalyanları diye özetleyebiliriz olup bitenleri. Tabii en son başka şeyler de yapmıştı bu bürokrat. Yani NATO Genel Sekreteri sonuçta bürokrat. Amerika'nın atadığı bürokrat diyebiliriz kendisine. Uzlaşmayla seçiliyor falan diyorlar ama yani Amerika'nın borusu ötüyor. Şimdi yani gerçeği teslim etmek lazım burada. Trump'a babacım demişti. En son Grönland'ı ilhak hevesi. Efendim, Arktik tatbikatları var falan gibi laflar etmişti. Ama New York Times gazetesi zaten dün bence isabetli bir aktarım yapmıştı, size aktardığım. Trump'ı teskin etmek için zaten Mark Rutte'nin görevde olduğu yolunda. Ama bu İtalya'yı afişe etmesi bu şekilde, tabii İran hemen havada kapmış. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, İtalya ve Romanya ile ilgili saldırganlığa açık katılımın göstergesi diyorlar. Yani ve yardım eden diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte bu açık saldırganlık eylemi, çocukların öldürüldüğü ilk gün Minab, Lemert, Tahran, İsfahan, Tebriz, Şiraz, Bender Abbas ve bazı yerlerde İran halkına karşı işlenen kitlesel vahşete neden olan suçlara ortak olduklarını gösteriyor. NATO'nun aktif suç ortaklığının bu kadar net olduğu, kınanması gerektiğini vurgulamışlar. Evet, kaçırmamış fırsatı Bekai, İsmail Bekai. Efendim 7-8 Temmuz'da bir daha çok haberimiz olacak. Maalesef bu sene NATO zirvesine Türkiye ev sahipliği yapıyor. Bunu kimileri çok olumlu görebilir. Ben NATO'ya karşı bir insanım. O yüzden NATO'dan ülkemize bir hayır geleceğini de düşünmüyorum. Ne Türkiye'yi savunmak bakımından ne başka bakımdan. O yüzden naçizane kanaatim böyle. Tabii herkes farklı görüşte olabilir. Tabii burada NATO zirvesinde bayağı da kapsamlı olacak galiba. NATO'nun en son Amerikan Savaş Bakanı açıkça ortaya koymuştu. Avrupalılar parayı bastıracak, yok öyle bedavacılık falan demişti. Avrupalıları aşağılamıştı. Bir de Kiev'i beslemeleri gerekiyor. En son 70 milyar euro askeri yardım taahhüdün eklemeleri umuluyor bu zirvede. Batı medyasında şimdiden Trump'ın Ukrayna'da fikir değiştirdiği, yine saldırganlaştığı. Ya bu konuda bir gelgit haberlere çok kanmamak lazım. Amerikan istihbaratı Kiev'e yardım ediyor. Amerikan istihbaratı yer göstermezse, Rusya Federasyonu içerisinde uzun menzilli dronlar vesaire, her neyse, füzeler, dronlar, uzun menzilli silahlarla Rusya içleri vurulamaz. Amerika olmadan bunu kendileri başaramazlar. Dolayısıyla ama tabii bu sakıza dönmüş vaziyette. Financial Times'ta Trump'ın Ukrayna çatışmasında tutumunu Kiev lehine değiştirdiğini, Rusya üzerinde daha fazla baskı uygulamaya karar verdiğini yazmış. Bilemiyorum, göreceğiz nereye varacak. Bu tabii 70 milyar euro tutarında askeri yardım. Slovakya Başbakanı Robert Fico bir tek biz dahil olmayacağız demiş. Zaten NATO zirvesini endişeyle takip ettiklerini söylemiş. Gelmeyecek mi acaba kendisi, bilmiyorum. Ama Ukrayna'ya silah ve savaş için kaynak ayırmayacağım demiş. İnsani yardım yapılır. NATO üyeleri doğrudan çatışmanın içine çekiliyor vurgusu yapmış. Evet, ve Trump tabii bu Rutte'li şovda Türkiye'yi de bayağı bir diline dolamış durumda. Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılmasa NATO zirvesi muhtemelen gitmezdim. Ama o beni aradı ve lütfen siz burada olmalısınız dedi. Ve ben de ona saygımdan NATO zirvesine gideceğim demiş. Ben benzer bir yorumu yapmıştım. Donald Trump beni doğrulamış. Bu tartışma yaratmıştı çünkü. Yoktur öyle bir şey falan diye, ama olabilir tabii. Yani ben baştan beri zaten benzerliklerden söz ediyorum.

Ayrıca Erdoğan Türkiye'de F-35 hediyesi imasında bulunmuş. İran savaşına müdahil olmayarak harika iş başaran liderleri Erdoğan, Xi Jinping, Vladimir Putin diye saymış. Kel alaka yani, gerçekten çok acayip ama neyse, önemli değil bunlar. Gerçekten Türkiye ile ilgili söyledikleri beni çok üzdü doğrusu. Şöyle demiş: Erdoğan savaşa girmek için en uygun adaydı, İran'a karşı yani, demeye çalışıyor. Belki de İran tarafında. Yok, öyle diyor. Evet. Çünkü bildiğiniz gibi İsrail'in büyük hayranı değil, ama ben ona yapmamasını söyledim ve beni dinledi diyor. Fikir değiştirdiğini söylüyor. Tabii F-35 talep edildiğini, Türkiye'nin programdan çıkartıldığını hatırlatıyorlar. Peki hediye çantasıyla F-35 isteniyor. Hediye çantasıyla mı gidiyorsunuz deyince, evet sanırım öyle diyor. Aynı zamanda işte CNN'den Yunus Paksoy sormuş bunları. Erdoğan şimdiye kadar ondan istediğim her şeyi yaptı diyor. Bir F-110 jet motorları ve F-35 savaş uçakları. F-110 jet motorları da var. Tabii onu da kastediyor. Bu konuda tabii haberler var. Reuters'a konuşan kaynaklar kongrede direniş olduğunu, ama buna rağmen Türkiye'ye onlarca jet motoru ihracatının ilerletileceğini yazıyorlar. Bunlar 5. nesil savaş uçağı projesi Kaan'ın olduğu bilgisi yer almış Reuters haber ajansında. Neyse, sonuçta Erdoğan bir NATO üyesi, bazı insanlar kendisini öyle görmüyor ama gerçekten öyle, güçlü bir NATO üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Jet motorlarına evet dediniz, işte efendim F-35 anlaşmasının nihayete ermesi için ne olması gerekiyor filan diye sorunca, sıkıştırınca CNN muhabiri topu J.D. Vance'a atmış, Amerikan başkanı. O da demiş ki yani biz tabi Amerikan yasalarına uymamız gerekiyor, süreç işliyor vesaire, kongreyi ilgilendiren mesele Türkiye'nin Amerikan yasalarına uymasını sağlamakla ilgili mesele. Gördüğünüz gibi başka bir ülke, başka bir ülkenin yasalarına uymak zorunda bırakılıyor. Türkiye'deki Batı özentileri buradan bize hayırlı şeyler geldiğini zannediyorlar ya da iddia ediyorlar. Ben böyle bunlardan hayırlı bahsedenlerin hiçbirisinin, kardeşim bizde akıl fikir yok mu, biz kendi motorumuzu üretemez miyiz kendimiz diye çok da fazla sorguladıklarını duymadım doğrusu. Amerika ile göreceğiz tabii, daha çok gündemimiz olacak NATO zirvesi. Şimdiden operasyonlarda insanlar gözaltına alındı güvenlik gerekçesiyle Türkiye'de. Bir de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koşu rotası varmış efendim. 32 lider katılacak tabii. Macron, kardeşim yani başka bir ülkeyi ziyarete gidiyorsan da bir gün koşmayı ver ya. Yani meğer adam Kenya'da, Ermenistan'da ve Mısır'da da koşu spor programını sürdürmüş. Koşmayı ver iki gün, başkanlık yap yani, değil mi? Şimdi onun için koşu rotası, iddiaya göre Ankara'da koşu rotası ayarlıyorlarmış. Neyse, söylenmeyeyim daha fazla. Evet, NATO 2.0 diye adını koydu Pete Hegseth Savaş Bakanı. Geçen hafta aktarmıştım size. Brüksel'de savunma bakanları toplantısında elinizi cebinize atın, paraları buyurun. Biz size para ödemek, sizi korumak zorunda değiliz. Bizim başka işlerimiz de var diyerek tabii Asya ne çıkacak göreceğiz bu NATO zirvesine. Pek çok dünyanın başka bölgelerinden, Körfez bölgesi, Asya filan dahil davetliler var. Ne alaka? NATO ile ne alaka diye insanın aklına düşüyor. Her yere ortaklık, her yere saçılma. Mark Rutte tabii aslında Asya'yı da gözüne kestirmişti. Yayılmacı bir örgüt olduğu düşünüldüğü zaman NATO'nun ve AB'nin, tabii askeri örgüt olarak böyle Çin'i de çok rahatsız edecek Amerikan ajandasına uyumlu bir teması elbette var. Batı'daki think tank kuruluşları zaten bu temaları sık sık işliyorlar. Özellikle Asya. Bunları tabii yeni öncelikleri NATO'nun savunma, hepimizin cebinden, sosyal güvenliğinden, osundan busundan çıkıp bu adamların savunma sanayi ve etrafını çöreklenmişlere para aktarılması, yapay zekası var bunun ve Hint Pasifik bölgesiyle işbirliği, Çin'e
Çin'e yüklenmek, böyle şeyler daha çok tartışılacak. Rusya'dan açıklamalar var tabii. Dmitri Peskov, Primakov okumaları Moskova'da devam ediyor, forum devam ediyor. Orada açıkça demiş ki yani küresel güvenlik artık yani gitti, erozyona uğradı. Ve artık diplomatik araçlar kalmadı. Yani mutabakat sağlamak gerekiyor. Ülkeler her konuda anlaşamazlar. Farklı çıkarları olabilir ama yani bir rıza mekanizması, bir mutabakat mekanizması kurmak lazım ama artık bu kalmadı. Bunu sağlayacak imkanlar, platformlar kalmadı. BM Güvenlik Konseyi dahil yapısal kriz var. Dolayısıyla birçok parametre bakımından aslında nükleer caydırıcılık dışında dünyada elimize hiçbir şey kalmadı diyor. Tabii bir de yeni nesil silahlar, tabii onlar da güçlü, hipersonik sistemler, arayışlıklar, bravesnikler, Rusya'nın ürettikleri var. Onlara atıf yapmış. Ne yapacaksınız? Başka çareniz yok yani. Bunlar ideolojik olarak, kültürel olarak, ekonomik yaptırımlarla sürekli saldırgan güçler olduğunda yapabileceğiniz tek şey nükleer yıkım tehdidi. Onun dışında ne yapsanız, bu adamlar her delikten çıkıyorlar, öyle adamlar hakikaten. Bir yandan tabii Trump'ın Batı medyasında Kiev rejimine yanaştığı iddialarını da sormuşlar Peskov'a. Derinliklerini vurmaya izin verdi. Yani sanki vurmuyorlarmış gibi, neyse. Demiş ki yani bu Ukrayna medyasında yer aldı, onlara güvenilmez ama Ukrayna krizinin çözümü bağlamında biz Amerikalı müzakerecilerle diyaloğun devam etmesini bekliyoruz. Genel tutumlarını tekrarlamış. İngilizler Manş Denizi'nde habire Rus petrolü taşıdığını söyledikleri tankerleri korsan gibi durduruyorlar. Bu konuda herhangi bir uluslararası hukuk falan yok ama en son İngiltere Svitros adlı petrol tankerine el koymuş. 100 bin ton petrolü satacaklarmış, gelirinde Kiev'e vereceklermiş. Ne güzel, başkasının malını alıyorlar, satıyorlar, başkasına veriyorlar. Kim bunlar dersiniz? Ağa mı? Tanrı mı? Tabii yani İngilizler sonuç itibariyle daha önce de yapmışlardı. Rusya Dış İstihbarat Servisi yetkilisi bu Peterburg'da da Uluslararası Hukuk Forumu başladı. Orada konuşmuş ve demiş ki yani deniz hukukunda yasal boşluklar var, kötüye kullanma yaptıkları o. Hani biz itidalli ve sakin duruyoruz ama bunu yanlış biçimde zayıflık olarak okuyorlar demiş. Örnek olarak da tabii bir yabancı bayrak altında, bunların hepsi Rus tankeri değil bu arada, yabancı bayraklık Rus kargosu taşıyorlar. Jaffa kuru yük gemisi İsveç. Sadece İngiltere yapmıyor bunu, İsveç de yapıyor. Neyse, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi bu hukuk konferansı olduğu için o açıdan yaklaşmış. 110. madde burada bir savaş gemisi belge kontrolü için sivil gemiyi denetleme hakkına sahip ama tabii ihlal ya da belge sorunu tespit edilirse ne yapacağı belirsiz. O yüzden de kafasına göre takılıyor. Ondan sonra mahkemeleri tabii serbest bırakıyor büyük ölçüde ama korsanlığa devam edebiliyorlar. Evet, Rusya'da daha başka önlemler almaktan bahsediyor tabii, ya askeri eskort ya da başka önlemler. Tabii Ruslar dün Sergey Lavrov'dan birazcık aktarmıştım Primakov okumalarında. Batılıları uyarmıştı, yani uyarılarımızı göz ardı etmeyin, kulak arkası etmeyin demişti. Bir yandan müzakerelere açık olduklarının altını çiziyor, diğer yandan da ciddi ciddi uyarıda bulunuyor diyebiliriz. Evet, tabii Medvedev'in de açıklamaları var. Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Peterburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda. Avrupalılar yani hukuk bırakmadılar. BM şartı illüzyonlar yaratıyor ama batılı elitler onların zihninde ırksal ve ulusal üstünlük fikirleri var. Onlar sökülüp atılamadı diyor. Sovyetlerin dağılmasından sonra Doğu'ya davranışlarından örnek vermiş ve Rusya'ya tabii ki, ve ayrıca da tabii daha önemlisi Kiev'deki Nazizmi açıkça desteklemeleri, Nazizmle birlikte anılmasına da kendileri de sebep oluyorlar ideolojik olarak. Yakın zamanda Nazi işbirlikçilerini onurlandırmıştı Kiev yönetimi, bunlara atıf yapmış. Evet efendim, durum böyle. Bir de Romanya'da alt meclis Moldova ile birleşme tasarısını kabul etmiş ama daha herhalde iç mekanizmalar var. Moldova Transnistria üzerinden de bir fırtına kopabilir tabii. Krizlerle yüklü bir dünyadayız biz şimdi. Tabii İran krizi, bölge, Suriye'si, Lübnan'ı, Türkiye'si, hepsine bakacağız. Emir Aşnaz'la az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Acayip işler dönüyor. Ne oluyor hocam? Amerikalılar Çin'e karşı ufaktan ufaktan hamle mi yapmaya başlıyorlar?
2: Tayvan'dan bir başka ülkeymiş gibi bahsediliyor. Tayvan ülke değil. Benim sözüm değil. Bu Birleşmiş Milletler kararıdır. 1972 Şangay bildirisidir. Amerika ile Çin'in ortak bir beyanatı var. Yazılıdır bu. Tayvan Çin'in bir parçasıdır. Türkiye 50 yıl bölücü terör örgütüyle mücadele etti. Niye mücadele etti? Ülkesine yönelik bir tehdit olarak gördüğü için. Çin'i bir iç meseledir diyor Çin. Bu adayı işbirliği için içerisinde benden koparmaya çalışırsa ben buna müdahale ederim.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Eksen'in son bölümündeyiz. Sattığımızın diğer ucunda araştırmacı yazar Emir Aşnaz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, hoş bulduk Ceyda Hanım.
1: Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Tabii bir sükunet dönemine girdik. Herhalde yaz sıcaklarıyla diyebiliriz. Donald Trump yönetimi İran'la bir mutabakat imzaladı. Tabii genel anlamda pek çok uzman İran'ın zafer kazandığını söylüyor. Diğer yandan da Donald Trump yönetimi de biraz zaman kazanmış gibime geliyor benim. Onun da altını çizenler var elbette. Ama çok belirsizlik var. Fakat tabii bölgede yeni yapılanma girişimleri sanki. Bir yandan Körfez bölgesi İran diplomatik ilişkileri sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bir yandan Amerikalılar Lübnan fırtınası, Lübnan faktörü yerli yerinde. Lübnan'a karşı Suriye'yi kullanmak isteyen bir de Amerikan yönetimi var. Arkada tabii Türkiye duruyor. Böyle karışık bir resim var. Bu mutabakatı anlamını siz nasıl anlıyorsunuz? Nasıl analiz ediyorsunuz? Önümüzdeki bu mola nelere ışık tutuyor? Öncelikle onu sorarak başlamak istiyorum.
4: Evet. Şimdi aslında İran'ın genelde zafer kazandığına dair bir görüş olduğunu söylediniz. Bir buna katılmamak mümkün değil ama bugün itibariyle manzara da öyle. Yani ne olacağını şimdi isterseniz durumun tersine dönmeyeceğini hiç kimse %100 söyleyemez. Ama varlan mutabakat zaptı, bir adım mutabakat zaptı doğru. Fakat aslında çoğu kişinin tersine bir de söyleyeyim. Yani tabakan haklı olmakla beraber bazı konularda anlatma gibi hükümleri de var. Esas itibariyle bir ateşkese ve kalıcı bir ateşkese ve bunun sonucunda da 60 bin aşmış her iki tarafın taahhüdü bu. Aslında yani uzatılacağına veya yapacağına bir bilgim yok. 60 bin içinde bu mutabakat zaptına uygun anlaşma veya anlaşmalar yapılacağını taahhüt ediyorlar. Evet, yani savaştan önceki durumla kıyasladığımızda İran'a yönelik saldırılardan öncesiyle kıyasladığımızda İran'ın bu mutabakat zaptıyla önemli bir şekilde öne geçmiş olduğu son derece net. Çünkü baktığımız zaman buradan ben bu program vesilesiyle bir daha mutabakat zaptını inceleme ihtiyacı duydum detaylı bir şekilde. Baktığımız zaman Mesela Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir de söylediği gibi aslında İran'ın yalnızca bir konuda tarih olur. Yani ortak ateşkese vesaireye dair kalıcı bir ateşkese ve anlaşmaya dair ortak tarihleri bir yana yaklaşırsak İran'ın iki konuda yalnızca tarih var. Bir tanesi aslında dolayısıyla Hürmüz'le ilgili olarak da bu savaştan önceki duruma dahi dönülmeyeceğine dair işaretlerden daha fazla hüküm var aslında İran'ın lehine. Orada mutabakat zaptında çünkü her ne kadar bu 30 günlük, 60 günlük vesaire bir uygulamalar bir tarafa onlar da tartışılır. İşte tartışmalı olmaya, tartışmalı olmaya devam edecek bir durumda. Ama orada varlan mutabakat esas itibariyle uluslararası hukukta İran ve Umman'ın nasıl söyleyeyim bu dar boğaz yolunda olan uluslararası kaynaklanan haklarının kapılacağı sözleri. Bunun yanı sıra belki yazılıda bu söylenebilir. Baş sözleri ya da başka sözlerine diğer kimden ülkeleri de istişare edilir diye söyleniyor. Şimdi burada baktığınız zaman savaştan önceki durumla kıyasladığınız zaman çok net olarak İran'ın bir kaybı yok. Kazanma ihtimali çok yüksek. Herhalde bu duruma göre. İkinci davet ettiği durum ise açıkçası nükleer anlaşılmayla ilgili. Nükleerle ilgili olarak ama o biraz daha muğlak. Fakat orada da barışçı nükleer hakkını temiz ediyor İran'ın anlaşmak. Dolayısıyla buna ilişkin bir uzatmaya bağlayacak. Ve askeri anlamda nükleer silaha sahip olmayacağını temiz edecek ki bu zaten İran'ın yine saldırılardan önceki durumu zaten süreci olarak iddia ettiği hatta ideolojik olarak ünlü olarak da bunun mümkün olmadığı, buna karşı olduğu söylediğimiz durumu. Toparlarsak İran şu konuda tarih verdiği demezlerden şu konuda aslında savaştan önceki durumdan daha geri daha ileriye gitmiş durumda daha da ileriye gitme ihtimali var. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarih ettiklerine baktığımız zaman ise açıkçası bunlar geniş şeyler. İran'ın bozulan varlıklarına ilişkin petrol, petrol kimya ve diğer petrol kimyalarının satışına ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Artı her ne kadar soyluk ve muğlak da olursa 300 milyar dolarlık İran'ın tırnak iliminin de imarına ilişkin somut bir program geliştirileceği Amerika'da işçiler tarafından söyleniyor. Bunları toplamadığımız zaman herhalde ama bu anlaşmanın temel noktası bu. Sizin de işaret ettiğiniz. Yani Amerika'ya bir güvenilmez. İki Trump.
1: Yani.
4: Dolayısıyla bu bir yani şu an itibariyle kalıcı bir durumda görünmekte de ateşte doğrusunu isterseniz Kasım'daki savaşlardan sonra ne olacağını hiç kimse öngörebilir durumda değil. Böyle bir tehlike var. Umarım ve sanıyorum ki İran da buna ilişkin olarak tedbirini alıyor ve bu konuda hazırlığını sürdürüyordu diye düşünüyorum. Belki o nokta daha var. Sonradan ki ben onu da son derece önemli görüyorum. O da hani Lübnan'a ilişkin olarak İran'ın baskısıyla ve doğrudan doğruya birinci maddeye konularak son maddede de birinci maddenin acil olduğu belirtilerek ve diğer bir maddede de buna ilişkin bu maddenin uygulanacağı bir daha teyit edilerek uygulandığı üzere Lübnan'a ilişkin saldırıların da derhal bulacağı kalıncı bir ateşkese dönüşeceği bir bunun yanı sıra yine belki çok kesin olmaman ya da yeterlik kesinlikle olmayan bir ifade de Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine uygun yola girileceği yönündeki taahhüt var. Bu Amerika Birleşik'in taahhütü. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda doğrusu isterseniz yani Lübnan'ın kaybettiğini söyleyebilmek herhalde hiç mümkün değil. Kazandığını söylemek son derece mümkün görünüyor açıkçası. Ama dediğimiz gibi bu yani Amerika'ya özellikle güvenilmez. Trump'a da hiç güvenilmez. Dolayısıyla
1: evet.
4: Gelişmelerle biz işte göreceğiz.
1: Evet, biliyorsunuz pek çok insan şöyle söyler yani Amerika ile anlaşma yapmak mümkün değil. Ben hep nedenini düşünmüşümdür. Tabii bunun teknik sebepleri var. Yani başkan anlaşma yapar, kongre onaylamaz. Amerika için yasal bağlayıcıları olmaz. Yani BM Güvenlik Konseyi'ni zaten takmıyor Amerikalılar. Dolayısıyla sıkıntılı olan nokta kağıt üstünde kazanabiliyorsunuz ama somut olarak kazanamıyorsunuz. Çünkü adamlar fikir değiştiriyorlar hemen yani yok o öyle değil bu böyle değil. Şimdi İran'ın varlıklarını serbest bırakma tartışmasında diyorlar ki bu sefer de onlar bizim kontrolümüzde olacak. Amerikan gıda ürünleri alınacak. Şimdi mutabakatta var mı? Yok ama Amerika bu. Evet değil mi?
4: Şimdi tabii.
1: Evet. Peki. Evet ya çok açmak için değil zaten herkes anlıyor da Lübnan'a ben de gelecektim şundan yani çünkü Trump bir de bu Lübnan işini bulandırıyor Emir Bey yani bir hafta boyunca defalarca tekrarladı defalarca bir Suriye atmış Hizbullah'ın üstüne yani hatta

0: üzerlerine salma riski gerçek mi? Hani?
1: Evet. Ya açıkçası tabii Lübnan'dan başlayalım.
0: Tamam. Tabii.
1: Yani belki izleyiciler, dinleyiciler hatırlamayacaklar ama aslında Lübnan, Lübnan daha doğrusu 15 yaklaşık bir süre bir kursun atmadı. Ve ateşte de uymaya çalıştı. Lübnan hükümetiyle, devletiyle nasıl işlendirirsek aslında her ikisi doğru işlendirmeler değil ama Lübnan dediğimiz entiteyle uyumlu bir şekilde gideceğini belirterek 15 aya yakın bir süre tek bir kurşun atmadı. Fakat 15 aylık süre içerisinde aslında Lübnan hiçbir şekilde ateşkese uymadı. Hepsinin 400 yılı. Neredeyse yani binlerce, on binlerce kez ilan etti. Dolayısıyla bu İsrail'in bu yaklaşımına ve Lübnan'a ilişkin genel yaklaşımına, Lübnan'a ilişkin siz de bahsettiniz sanıyorum. Başkaları da bahsediyor. Aslında İsrail devleti kurulmadan önce dahi siyasetçiler Litaniye evveliye kadar olan şeyi, evvelin evine kadar veya olan işte bölümün her halükarda İsrail denilen yapının içerisinde veya Siyonist devleti içinde olması gerektiğini iddia ettiler. Daha sonra bu olmadı. Ayrı bir konu açıkçası. Nitekim hatta ilk başta da doğru kişi yani İsrail'in 8'de eline geçen topraklardan daha kutsal olan aslında kendisi için Batı şeriayı da daha sonra elde etti. Yani Batı şeria aslında Hudüs'le birlikte 48'de aldığı topraklardan çok daha kendisi için ideolojik anlamda ve tarihsel anlamda sahip olmaya çalıştığı tırnak içinde kutsal topraklardı. Dolayısıyla Güney de aslında bir ölçüde öyle. Onun yanı sıra da Lübnan devletiyle bir ilişkisi var. Lübnan devletinin Türkçe bağımsızlığını alması ve aslında 46'da tamamlandı bu bağımsızlık. Fransa'dan, İngiltere'nin de bahsettiğinde bu da bir şekilde İsrail devletinin kuruluşuyla birlikte değerlendirmek lazım. Yani bir anlamda Lübnan devleti kurulurken orada önemli sahiplerden, motiflerden bir tanesi de bu İsrail devleti için bir nevi bir kardeş ya da tampon bir devlet yaratmak. Bu tampon devlet esas itibariyle yani Cebel Lübnan merkezli ve Maruni Burjuvazisi'ne dayalı olacaktır. Fakat böyle bir devlet çok ekonomik olarak yaşama şansı olmadığı için daha sonra bundan işte Beyrut'u, Kuzey'i ve Cebel Amir bölgesini yani Güney Lübnan'ı dahil ettiler. Tabii bu gittiğinizden Mustad şey böyle kuruldu devlet. Devlet tamamen Hristiyanlar ama özellikle Maruni Hristiyanların hakimiyeti üzerine bu şekilde kuruldu ve uzun bir süre gitti. Ama aslında bu Güney Lübnan'da yaşayan köyler İsrail Devleti'nin kuruluşundan itibaren aslında köyleri işgal edilmeye, öldürülmeye ve rahatsız edilmeye başlandılar. Yani dolayısıyla bu yeni bir sorun değil. Daha sonra iş örgütünün de kurulmasıyla birlikte bu daha da tabii karmaşık bir hal aldı. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün güneyde, Güney Lübnan'da örgütlenmesi. Hatta bazen yerli halka da gerilimler yarattı. Arasında. Dolayısıyla bugüne gelindi ama yani çok tarih dersi değil bu ders ama yani esas itibariyle Lübnan devleti kuruluşundan beri bildiğimiz anlamda bir devlet hiçbir zaman olmadı. Yani hep aslında en fazla toplumun yarısını oluşturan bir yan topluluğun hakimiyetine dayanması. İkincisi ve bu aslında Hristiyanların da nüfus içinde gittik de onluklarını tedirici bir şekilde kaybetmedi. Diğerlerinin marginalize edilmesi özellikle Şiilerin güneyde yoksul ve bunların da İsrail'le bir türlülen ilişkiler ve Filistin sorunun gelişimi çerçevesinde daha da haksızlığa uğramadan sonucunda birkaç işgal oldu ve bu yine gelindi açıkçası. Dolayısıyla bu ve bu yani bugün vardığımız nokta İsrail aslında güneydeki insanların güneyde ve bitağda yaşayan insanların ki Dahiye'de aslında bunun uzantısı Dahiye dediğimiz yerde son birkaç on yılda oluşan yani insanlar bugün esas

0: itibariyle Lübnan'da 3 bölgede yatıyorlar. Bir güneyde, bir dahiyede, bir de Bika'nın çeşitli bölgelerinde. Dahiye dediğimiz yerde esas itibariyle İsrail'in işgal ve baskısında kaçmak için gelen insanların son 10 yıllarda oluşturduğu bir bölge olmuştu. Yani Dahiye Cenubiye dediler ona da. O da işte Beyrut'un güney banliyosu oldu. Dolayısıyla İsrail bugün itibariyle bu sorunu aşamayacak durumda. Yani bütün Cebel Rıhtu'yla hiçbir savaş durumunda tanımadan yapmasına rağmen aşamayacak durumda. Burada da İran'ı da alt edemeyiz Amerika'nın. Doğrusu isterseniz İsrail için esasen mevcut olan hayati bir sorun daha da hayati olarak devam edecek gibi görünüyor. Her ne kadar böyle olmakta. Ve bu da İsrail'in şöyle bir ikilemde Amerika İsrail bir yandan İran'la olan anlaşmaları gereği veya Amerika'nın anlaşması gereği Lübnan'dan mümkün olduğunca elini kolunu çekmek durumunda ama bir yandan da İsrail için oranın tehlikesi daha da büyüyor olacak. Dolayısıyla böyle bir çelişki var ve bu çelişkinin içinden çıkamayacak. Bu da aslında anlaşmanın da Lübnan'la ilgili bölümünün ne kadar uygulanabileceğini tartışmaya açık olacak. Yani bu sorunun bunun bir diğer şeyi de doğrusunu isterseniz başka çözüm yollarına kapıyı aralayabilecek olması. İşte burada sizin bahsettiğiniz bu Jordan Cumhuriyeti'nin bir şekilde Lübnan'a müdahalesine geliyor. Fakat orada da tabii Amerika'nın açmazları var. Şöyle bir durum var. Çünkü Suriye dosyasını temel olarak yürüttüğü Türkiye ile ilgili bir sorunu var. Yani Türkiye onu istemiyor şu an itibariyle. Çünkü Jordani Suriyesi'nin ordu denilen birliklerinin Hizbullah'la savaşabilecek kapasitesi hale yok. Yani bir tane Hizbullah'a zarar verecek kapasiteleri var ama Hizbullah'ı kaldıracak kapasiteleri söz konusu değil. Kaldı ki böyle bir müdahale yani şu veya bu ölçüde Irak'taki Şii grupların da müdahalesini zorunlu kılabilir, gerektirebilir, teşvik edebilir. Bu son derece da aslında bu tür gelişmeler, bütün bunların yaratacağı komplikasyonlar esasen zayıf ve bir halk tabanına dayanmayan tamamen Amerika'nın bölge ülkeleriyle bir uzlaşmasına ve anlaşmasına dayalı olarak bir de başına getirilen bu şimdi radikal yönetimin ve yönetimin iyice dağılmasına ve Suriye'nin eskiden olduğundan çok daha kaosa ve kontrol dışlılığa sürüklenmesine neden olabilir. Sanıyorum burada herhalde en son işleyeceği bir de Türkiye'dir. Her ne kadar yani dolayısıyla böyle bir taraf var. Ama bir yandan da Amerika ile İran arasında bir anlaşma. İsrail ile ilişkin olan Amerika'nın sorunu. Bu aynı zamanda bir Amerika'nın sorunu. Yani Trump her ne kadar gerçekten de Trump'a işte Netanyahu'ya küfür de etse, fırça da alsa, sonuçta İsrail Amerikan iç sisteminde, kongrede son derece güçlü bir devlet. Yani bunu ben hep onu söyledim. Amerikan hala öyledir. Amerikan devletinin, Amerikan sisteminin bir iç faktörü aynı zamanda. Dolayısıyla bir valisinin ya da Florida valisinin ya da ikisinin bir arada diyelim ki 30 vali bir araya gelse Amerika'nın Orta Doğu'daki politikası İsrail'den daha fazla etkilemez. Esas olarak daha etkileyici olan İsrail ve İsrailci unsurlardır Amerikan devletinde. Dolayısıyla böyle bir sorun da var. Bu sorun için ben kendim yani Trump'ın esas itibariyle daha önce Jordani'den bazı işaretlere dayanarak bunu ortaya attığını ve bunun da çok dayanaksız olmadığını aslında hatırlarsanız onun Türkiye Büyükelçisi ve bugün itibariyle Suriye, Lübnan ve Irak temsilcisi olan Barak tarafından da bir şekilde üstü kapalı ve Trabzon ile ilgili olarak aktif bir şekilde ifade edildiğini de hatırlayın. Bu takına geliyoruz belki de. Müsaade ederseniz onu söyleyeyim. Yani bu...
1: Tabii ki.
0: Yani Jordani'nin, Jordani güçlerinin ittifak halinde olduğu birliklerin vesaire Lübnan'a saldırıları buna itibariyle zor görünüyor. Ama bu olmayacağı anlamına geliyor. Burada kesinlikle Amerika'nın ne kadar elini masaya vuracağı elini sert bir şekilde bu kesin bir şekilde vurursa burada ne Golan'ın ne müstakillerinin ne Türkiye'nin ne de yine buna karşı çıktığı anlaşılan Suudi Arabistan'ın karşı çıkmayacağı çıkamayacağı son derece net. Herhalde bunun buna karşı kimse bir görüş ileri giremez. Dolayısıyla burada işte Amerika'da yapıyor. Fakat böyle bir durum da var. Burada ara formüller, yan formüller de gündeme gelebilir. İşte bu da bana kırmızı sürdüğü şey de o. Yani bu bir, ben de tabii akıl egzersizi yapıyoruz ama çok da mantıksız değil. Şöyle söyleyeyim. Çünkü şu an itibariyle ben haberleri de karamaya çalıştım. Demek şimdi Suriye ordu birliklerinin Lübnan sınırına üç farklı bölgede Lübnan'ın birisi daha da arttırdığını söylüyor. Birisi yabancı kuvvetlerden üç tane sigayetini çektiğini söylüyor. Bu konuda çelişkili haberler var ama bu konuda ne olacağını öngöremeyiz. Fakat Barak'ın da işaret ettiği yan çözüm, ara çözüm da olabilir açıkçası. Ve bu Golani'nin diğer bölgedeki ülkelerin de işine gelebilecek bir husus olabilir. O da şu Trablus'a yönelik, Trablus'un çevresine yönelik. Yani çünkü Hizbullah'ı alt edemiyorsak en azından Kuzey'ini ve Trablus'u yeni Suriye Devleti'ne de kalkmış söz konusu olabilir. Trablus'ta şu an itibariyle yüzlerce, kesinlikle 300 bin üzerinde zaten Suriye'den yabancı savaşçının geçmiş olduğuna dair yoğun haberler var. Daha önemlisi aslında Jordanin'in Suriye'nin birçok yerinden daha önemli bir kumsal tabanı Trablus ve çevresinde. Yani orası bir anlamda Lübnan'ın siyasi makinesi sayılabilir bu bölge kuzey ve Trablus. Bir üçüncü husus da şu açıkçası Trablus'ta zaten bu siyasiçilerin bir bölümü aslında 2012'de 13'te özellikle 14'te Suriye Savaşı'nın özellikle hareketli döneminde gösteriler falan da yaptılar orada ve evet. Söyleyeyim bir kısmı Türkiye bayrağı ve Erdoğan tasarımlarıyla gösteriler yaptılar. Bir diğer husus da Kavus'ta yani Lübnan'da bir devi azınlık var. Yaklaşık 100 bini aştı, 100 bin civarında olduğunu kabaca söyleyebileceğimiz. Tayyip anlatmasından sonra onların da iki temsilcisi var parlamentoda. Ve bunların önemli büyük bölümü Trablus'un Cebel Muhsin semtinde yaşıyorlar ve Cebel Muhsin'in bir de Akdar bölgesinde Trablus'un kuzeyinde köyleri var. Cebel Muhsin semtinde Trablus'un Sünni Mahallesi özellikle ve Sürdani arasında da 10-20 yılda çok sayıda çatışma oldu ve çok sayıda insan öldü, kan döküldü. Yani bu her an etkilenebilecek bir durumda. Dolayısıyla toparlarsak böyle bir durum söz konusu öngörebilmek mümkün değil. Arada şimdi böyle bir kişi eğer kimine saldıramıyorsak ve Hizbullah'ı saldıramıyorsak böyle bir ara formül de söz konusu olabilir. Bu aynı zamanda üstelik İsrail'i de rahatlatabilir. Neden? Lübnan'ı daha içinden çıkılmaz bir iç çatışma ve hatta belki de bir savaşa doğru yönlendirilebilir. Böyle bir şey var. Dolayısıyla toparlayamıyorum ama yani bu
1: yok toparladınız.
0: Maalesef artık bir durumdayız diyebiliriz. NATO zirvesine
1: toparlayabiliriz. Evet. Vaktim kalmadı biraz.
0: NATO'ya da NATO kapsamında eğer Türkiye'ye de yeni istekler verilecekse şüphesiz hiç şüphesiz yani bu konuştuğumuz konularda ve konularla bağlantılı yeni işlemler verilmesi söz konusu olabilecektir diye tamamlayalım.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. NATO zirvesinden sonra da konuşuruz diye umuyorum. Tekrardan çok teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Evet, iyi günler.
1: Evet, mutabakata baktık. Mutabakatın bölgesel etkilerine baktık. Tıkandığı en önemli nokta Lübnan. Lübnan'da nasıl çözümleneceği belirsiz. Trump İsrail'e baskı yapıyor ama bir de yerel faktörler var. Türkiye'ye yakından ilgilendiren bunlara baktık. Sayın Emir Aşnaz'la Yarın dünyadan gelişmelerle yine Eksen'de burada olacağız. Görüşmek üzere.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Günün bereketi sabah serinliğinde saklıdır. Erken kalkan sadece işe değil, kazanca da erkenden başlar. İşte bu yaşam tecrübesini en tatlı haliyle anlatan bir sözümüz vardır. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma. Bu atasözü köklerini tarım toplumunun günlük ritminden alıyor. Güneş doğmadan tarlaya inen çiftçi daha serin havada çalışır, mahsulünü zamanında toplar, kazancını katlar. Erken davranmanın getirdiği verimlilik halk arasında böyle mecazi bir ifadeyle özetlenmiştir. Şeker kattım aşıma ifadesi hem mecazi hem de duygusal bir anlam taşır. Sabah erken işe başlarsan gün boyu yaptığın iş daha verimli, kazancın da daha tatlı olur. Tatlı aş sabahın bereketidir. Günün altın vaktini kaçırmayanın kazancı da yüzü de parlar. Bugün erken kalktım işime, şeker kattım aşıma sözünün güne erken başlayan hikayesini anlattık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Açıkça söylemek lazım, NATO emperyal çıkarı için dünyayı yakan bir organizasyondur. NATO 1949'da kuruldu. Soğuk Savaş sürecinde Gladio benzeri gizli orduları finanse etti. İtalya, İspanya'da ve Türkiye'de de birçok tarihin en kanlı sayfalarına yol açan olayların en önemli perde arkasındaki aktörüydü. Latin Amerika'da da Orta Doğu'da da aynı şekilde hep NATO yer aldı. Bu aslında tarihin en yalın hakikatidir. Şimdi 7-8 Haziran'da Ankara'da NATO zirvesi yapılacak. NATO zirvesi için adı konulmamış bir sıkı yönetim ilan edildi daha bugünden. NATO güzergahında her şey yeniden dizayn ediliyor. Evler boyanıyor, bazı evler yüksek panolarla kapatılıyor. 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO, 7-8 Haziran dedim, 7-8 Temmuz'da. Macron'un koşacağı parklar halka yasaklanıyor. Daha önce görünmemiş bir NATO'ya yaranma yarışı var. Bir yandan da bu zirve İran Savaşı'nın gölgesinde yapılıyor. Daha doğrusu ABD'nin itibar kaybına uğradığı bir dönemde olacak bu zirve. Yani her yanıyla haberin çok değerli olduğu bir süreç. Ama ne yapıldı? Haber yapabilecek herkes NATO zirvesine akredite edilmedi. Belli ki saklanacak çok şey var. Daha önce çok sayıda zirveyi izleyen ve bu zirve için akredite edilmeyen gazetecilerden Deniz Zeyrek canlı yayınımızda. Alo.
3: Alo.
0: Merhaba.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi son bir gelişme oldu galiba bu akredite meselesinde. Baştan böyle bir sürü reddlerle başladı ama şimdi sanki bir tavır değişikliği gibi oldu ama genel itibariyle bunca zamandır Ankara gazeteciliğinde bilinen bir isimsiniz. 32 yıldır da gazetecilik yapıyorsunuz. Bu tavır biraz tuhaf değil mi? Daha önce de Türkiye'de NATO zirvesi yapıldı.
3: Tabii.
0: Bir şey var burada, böyle sanki adı konulmamış başka bir şey oluşuyor. Yani NATO genelde işte açık bir toplantıyken sanki bu bölgedeki birçok şeyi ilgilendiren kapalı bir toplantıya mı dönüştürülmeye çalışılıyor?
3: Ya da... Aslında değil. Şöyle, bu bize yönelik bir şey. Yani yabancı gazetecilere uyguladıkları bir yasak yok. Türkiye'deki şöyle bir akreditasyon uygulanmış. Ben bugün yaptığım görüşmelerden onu anladım. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidebilenler NATO'ya akredite edilmiş. İletişim Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı programlarında akreditasyon yasağı uyguladığı isimler dışarıda tutulmuş. Yani onların davetli listesindeyseniz, uçağa davet ediliyorsanız, resepsiyonlara davet ediliyorsanız, oradaki toplantılara davet ediliyorsanız NATO'nun da akreditasyon kartını alıyorsunuz. Onun için hani oradaki olup biteni izlemek vesaire açısından çok da kıymetli bir durum değil aslında. Yani ben 30'a yakın NATO toplantısı izledim. Uygulama şöyledir. Bir basın merkezi kurulur. Hı hı. Toplantıya katılan yetkililer, diplomatlar, bakanlar, devlet başkanları gelir o basın merkezinde basın toplantısı düzenlerler ya da bazen diplomatlar gelir gazetecileri bilgilendirir. Yani gazeteciler zaten hani foto muhabirleri dışında, kameramanlar dışında, onlar da pool yapılır, havuz yapılır. Ajanslar tercih edilir genelde. Devlet ve hükümet başkanlarının, bakanların, işte genelkurmay başkanlarının olduğu alanlara çok sokulmaz gazeteciler. Yani oradaki akreditasyon oradaki basın merkeziyle sınırlı bir şey aslında. Yani çok matah bir şey de değil. Ama aynı kampüs içinde olunduğu için gelen işte diplomatlarla konuşup background bilgi alma şansı oluyor vesaire.
0: Ha, onu soracaktım. Hani o bilgiye ulaşabilecek bir temas sağlanabiliyor ama.
3: Tabii. Yani geldiklerinde, bir briefing için geldiklerinde ya da kendileri bir şeyleri sızdırmak için geldiklerinde gazetecilerle temasları oluyor ama devlet başkanlarını, foto muhabirleri, kameramanlar dışında çok kimse görmüyor zaten. Yani o aile fotoğrafı vesaire çekildiğinde ya da işte bir basın toplantısı yaparlarsa devlet başkanları, o zaman muhabirler o salonlara alınıyor. Bunun dışında öyle bir şey yok ama bizim burada anladığım kadarıyla benim NATO sözcüsünün yaptığı, bugün sosyal medyada paylaştığı mesajdan da anladığım kadarıyla Türk gazetecilerin akreditasyonu buradaki iletişim başkanlığına bırakılmış. Siz karar verin demişler. Onlar da burada uyguladıklarının aynısını uygulamışlar. Öyle bir liste yapmışlar. Yani dün bize gelen mailde, yani gerekçesini sormayın, karar kesindir gibi bir ifade kullanmaları, bugünkü açıklamasında ev sahibi ülkenin hassasiyetleri dikkate alınmıştır falan denmesinde bu neden yatıyor altında. Yani sonuç itibariyle bana şunu söyleyemez, yani siz NATO zirvesini izleyecek kapasitede bir gazetecisiniz diyemez, çünkü ben ona Washington'da, Brüksel'de, Prag'da, Vilnius'ta, İstanbul'da NATO zirvelerini takip ettiğimi kanıtlayabilirim. Bir koleksiyonum var benim o katıldığım toplantılarda verilen o badge'leri saklarım mesela, onu da kanıtlarım. Ya da savunma bakanları toplantısı, dışişleri bakanları toplantıları, 30'dan fazla NATO toplantısı izledim ben. Brüksel'deki karargaha 10-15 defa gitmişliğim vardır. Yani o zaman sorarım ben, oralarda girebilecek kapasitedeysem burada neden giremiyorum diye sorarım.
0: Peki bu akreditasyon meselesinde bu NATO ilgili birimi ikna etmeleri gerekmiyor mu? Yani onlar da şimdi bir açıklama yaptıklarına göre demek ki bir durum, rahatsızlık da yarattı. Yani tabii, bunu öngörmemiş mi olabilirler mi?
3: Hayır. Sadece şu, ya burada bugün beni birçok diplomat aradı. Özellikle de Avrupalı NATO müttefiki diplomatlar. Şunu söylüyorlar, Rutte kendini çok küçülttü diyorlar. NATO Genel Sekreteri. Yani o Trump'la görüntüleri vesaire falan, çocuk gibi davranmaları. Yani bir yaranma çabası var. Şimdi bu tür kurumları, uluslararası kuruluşları yönetenler de yaptıkları toplantıların kazasız belasız bitmesini isterler. Onlar da bu şeyde bir akreditasyon tartışmasına girmek istememişler ev sahibiyle. Dolayısıyla da ev sahibi ne derse o pozisyonuna girmiş NATO Genel Sekreteri. Böyle talimatlandırılınca da NATO'nun basın ofisi böyle bir tavır ortaya koydu. Yani ben ne uğraşacağım, Türkiye halletsin modundalar biraz.
0: Peki bunu şimdi değişme ihtimali var mı? Tepkide
3: sanmıyorum. Yani
0: bu değişmez mi şimdi bu akreditasyon meselesi?
3: Sanmıyorum, çünkü burada Ankara çok net bir tavır koymuş. Yani ben burada Cumhurbaşkanlığı sarayını almadığım gazeteciyi NATO vesilesiyle almam şeklinde bir tavır var. O tavrı kırabileceklerini sanmıyorum ben.
0: Bu NATO içinde tartışma yaratır mı?
3: Yaratır tabii. Yani bugün çok üst düzey NATO görevlileri bile haklısınız ama işte genel sekreter böyle bir inisiyatif kullandı tarzında cümleler kurdular.
0: Yani burada şöyle mi? Kraldan daha çok kralcılık mı var? Ya da bir şeyleri gerçekten saklama şeyi mi yüksek? Yani bu anlam...
3: Belki ben şöyle, o toplantılara katılacak diplomatların, bakanların çoğunu tanıyoruz, iletişimleri var. Sonuçta akşam çıktıklarında toplantıda
0: yine yazılacak, yine konuşulacak.
3: Yine konuşulacak, yine bilgi alınacak vesaire. Yani orada saklı kalmaz, zaten yabancı gazeteciler takip ediyor. Yani her ülke heyeti o ülkenin gazetecileriyle geliyor. Şimdi Trump'ın uçağında bir sürü gazeteci olacak.
0: Şurası biraz böyle çelişkili gibi. Şimdi NATO'daki güzergahta bile bütün evler boyanıyor. NATO'ya böyle bir inanılmaz bir aşırı abartılı bir yaranma yarışı varken, hani burada bir şey, gazeteciler için böyle bir dayatma hali biraz tuhaf. Hani bu kadar çok yaranmaya çalıştığım bir yere hayır böyle olacak diye dayatılması ve bunun gazeteciler olması, hani sanki başka bir şey mi var, bir tuhaflık var.
3: Şöyle, bunlar da toplantının kazasız belasız bitmesini istiyor. NATO tarafı da kazasız belasız bitmesini istiyor. Böyle bir gerilim var şu anda NATO'da.
0: İran'dan kaynaklı gerilim mi yoksa?
3: Trump'tan kaynaklı gerilim var. Şimdi Amerikalılar zaman zaman uluslararası kuruluşlarda bir rest çekerler. Ya biz niye sizi besleyelim? Mesela Birleşmiş Milletler nezdinde bunu Cumhuriyetçiler 3 defa falan yaptı. Bütün masraflarınızı biz karşılıyoruz ama hiçbir dediğimizi yapmıyorsunuz tarzında tavırlar koyuyorlardı. Şimdi Trump da bir süredir NATO'ya, ya bizi İran'da yalnız bıraktınız, ben niye NATO'ya bu kadar para vereyim, niye bu kadar destekleyeyim vesaire falan gibi tavırlar ortaya koyuyor. Bu aslında Türkiye'nin biraz ön plana çıkmasına neden olmuş. Yani bugün konuştuğum bir yabancı diplomat şunu söyledi. Yani fiziki olarak şu anda NATO'daki en güçlü, en çok öne çıkan ülke Türkiye, Trump'ın tavrından sonra. Dolayısıyla da Türkiye'nin varlığı bizim Avrupalıların güvenliği açısından da önemli. Zaten bu tür diplomatik toplantılarda iki önemli başlık var. Bir tanesi göçmen sorunu, bununla Avrupa Birliği mesela ilgileniyor. Bir tanesi de bölge güvenliği. Yani ikisinde de Türkiye ön plana çıkıyor. Yani NATO, ben şey dedim birine, ya NATO anlaşmasının ön sözünde yazıyor. Yani taraflar, ülkeler halklarının işte özgürlüklerini, haklarını savunmayı vaat ederler. Bu basın özgürlüğünün ihlalidir. Nasıl bunu siz şey yapıyorsunuz diye. Ya işte böyle bir denge kurmak gerekiyor. Türkiye'deki muhalif gazeteciler de bu seferlik zaten kendilerine uygulanan bir şeyin NATO zirvesinde de uygulandığını kabullensinler gibi bir tavır içindeler.
0: Yani Türkiye güç gösterisini gazeteciler üstünden mi yapmış oldu şimdi?
3: Sadece gazeteciler demek doğru değil. Yani şöyle bir şey var şimdi, mesela Finlandiya Türkiye istemeseydi giremeyecekti. Türkiye tamam dedi, girdiler. Şu anda Rusya'dan çekiniyorlar, korkuyorlar. Rusya'ya karşı da NATO'ya çok güveniyorlar ama Amerika'ya güvenmiyorlar. Aynı şekilde Polonya, Romanya, Bulgaristan, bu ülkelerin de ciddi sıkıntıları var. Yani onlar da Türkiye'yi sonuçta bir vazgeçilmez, bir güvenlik açısından vazgeçilmez bir müttefik olarak görüyorlar. Böyle bir yaklaşım söz konusu. Onun için Erdoğan'ı kızdırmayalım, Erdoğan'la iyi geçinelim gibi bir havaları da var. Yani şu anda NATO Genel Sekreteri Rutte Trump'ı ve Erdoğan'ı karşısına almak istemiyor. Bunu da açık bütün toplantılarda muhataplarına söylüyor.
0: Peki bu zirveden son olarak onu da sormuş olayım. Şimdi bu zirveden Türkiye büyük bir beklenti içinde mi ve oradan bir sonuç alacak mı?
3: Yani öyle çok ciddi bir gündemi de yok aslında. Yani üye ülkelerin savunma bütçelerini artırması bekleniyor ama Trump tam tersine hareket etmeye başladı. Biraz böyle canınız cehenneme der gibi bütün NATO'yu karşısına almayı tercih etti. Avrupalılar da kendi güvenlik otoritelerini kurmaya çalışıyorlar. İşte Türkiye'yi yanlarına çekmeye çalışıyorlar ama Yunanistan ve Rum kesimi nedeniyle bir sorun var, onu da çözemiyorlar. Yani bıraksalar Avrupa'ya, Türkiye'yi yanlarına çekebilseler, işte Rumların, Yunanistan'ın vetosu olmasa, Trump'a hadi eyvallah biz Avrupa'da kendi güvenlik kuruluşumuzu oluştururuz diyecekler ama diyemiyorlar da. Yani hani o türküdeki gibi atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor tarzında bir durumları var Avrupalıların. Biraz karışık yani. Ama kesin olan bir şey var. Türkiye'nin güvenlik potansiyeli açısından önemi biraz daha artmış. Yani eskiden de derlerdi ya, Türkiye NATO'nun sınır jandarmasıdır. Şimdi de NATO sınırının en önemli güvencesi ve koruyucusu konumuna gelmiş vaziyette. Türkiye'de onlardan bir takım destekler bekliyor. Yani Mesela Trump gelmeden önce Washington'da Beyaz Saray'da çalışan bir Türk gazetecinin sorusunu yanıtlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan için F-35 ya da Kaan uçaklarının motoruyla ilgili bir hediye ile gitmek istediğini ima etti mesela. Yani biz de Türkiye'ye bu jestleri yapalım tarzı bir şey var. Yani iktidar buradaki liderlerin katılım sayısıyla, üst düzey katılımıyla vesaire gövde gösterisi yapmak niyetinde. Avrupalı liderler de ciddi anlamdaki güvenlik sorunlarını biraz böyle Trump'la halledemedikleri o sorunları Türkiye üzerinden de çözme niyetindeler. Türkiye'yi kaybetmeme niyetindeler. Böyle bir tablo ortaya çıkmış, böyle bir denge oluşmuş.
0: Öyle görünüyor. Herkes biraz daha kişisel ikbali için burayı daha fazla kullanmaya çalışacak herhalde NATO'yu.
3: Öyle. Yani bu Rutte'nin saçmalığı, yani iyi bir NATO genel sekreteri olsa ya bizim ilkelerimiz var arkadaş, biz bugüne kadar bu listeyi hep kendimiz belirledik, Türkiye'de de biz belirleyeceğiz diyebilmeleri gerekiyordu ama ne NATO eski NATO, ne NATO'nun başındaki isimler eskisi kadar güçlü siyasetçiler. Böyle bir çarpık durum ortaya çıktı.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Yani. Gazeteci Deniz Zeyrek'le konuştuk. NATO zirvesi için gazetecilerin akreditasyonları yapılmadığı birçok gazeteci NATO tarafından toplantıya alınmayacak. Bunlara neden olduğunu ve gerekçenin ne olduğunu konuştuk. NATO'dan da bundan rahatsız olan ülkeler, diplomatlar olduğunu ama Türkiye'nin akreditasyon meselesinde ısrarlı bir şekilde direttiğini, şu ana kadar Halk TV, Cumhuriyet Sözcü, Bir Gün, Evrensel, Nefes, Anka, İlke TV, Medyascope ve Yetkin Report adına yapılan başvurular reddedildi. Biz bugün de duyurularımızı yapalım.
1: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Bu dönem olmadı ama gelecek dönem için bir öğün yemek verilsin demeye devam ediyoruz. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz.
4: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
4: Sence?
0: Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sisteminin Malatya'da bulunan Kürecik üssüne konuşlandırıldığı duyuruldu. CHP'den uzun süre önce istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve dün istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'la İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti'ye katıldı. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde düzenlenen e-baskınlarına gözaltına alınan 209 kişiden 52'si adliye sevk edildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan ve aralarında tema gönüllüleri, doçent Emel Memiş ile gazeteci Yıldızlar'ın da bulunduğu 75 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebinde söz konusu kişilerin Türkiye terörle anılan bir ülke ama gayreti içinde terör eylemi gerçekleştirebileceklerini savunuldu. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilen ve görevlerinden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'la Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in tedbir kararına yaptığı itirazı değerlendirdi. Toplantıda tedbir kararlarına itirazlar 3'e karşı 10 oyla reddedilerek tedbirlerin devamına karar verildi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Sosyal medyada evini satıp 6500 liradan altın alan adamın hikayesi vardı. Bütün evini satıp varını yoğunu işte evi satıp kiraya çıkmıştı ve sonra altında oynama olunca iniş çıkışlar şöyle iddialı bir laf etmişti. Gülüyorsunuz, beni eleştiriyorsunuz ama çok yakın zamanda bu bir evi 3 ev yapacağım demişti. Yine altında iniş sürüyor. Finansal özgürüm diye bir hesap bu. Mart ayında evini satıp 6500 liradan altın alan adamın zararını hesaplamış. Gram altın anlık bozdurma fiyatı 5970. Sadece altın düşüşünden zararı 530 bin lira. Ama durun yeni başlıyoruz diyor. Evini sattığı için kiralık eve çıktı ve 4 aydır kira ödüyor. 200 bin lira 4 aylık kira, 50 bin lira depozito, 50 bin lira emlakçı komisyonu, 50 bin lira taşıma masrafı, toplam zarar 880 bin lira oldu. Ama bitmedi, devamı var. Sattığı ev 4 ayda 200 bin lira değerlendi. 6,5 milyondu, 6,7 milyona çıktı. Asıl büyük bomba da şu diyor, evi geri almak için 268 bin lira tapu harcı ödemesi gerekiyor. Yetmedi, 134 bin lirada emlakçı komisyonu ödemesi gerekiyor. Üzerine tekrar taşınmak için 50 bin lira nakliye ödemesi lazım. Yani bu adam 4 ay önceki evini geri alıp taşınmak için toplam 7 milyon 150 bin lira paraya ihtiyacı var. Ancak altınlarını satınca kuyumcudan 5 milyon 970 bin lira alabiliyor. Yani gerçek zararı tam 1 milyon 180 bin lira. Yani hesaplar görüldüğünde işte altınla oynamanın, altını borsa gibi görmenin sonuçları bu.
7: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Şimdi 17 Aralık 2013 tarihine gidiyoruz. 17 Aralık 2013'te Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor, dinliyoruz.
1: Şimdi gönül şunu arzu eder. Yani bir insan eğer bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa ondan sonra o partiyle beraber hareket eder. Ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz. Eğer dürüstse o zaman parlamentodan ayrılır. Milletvekilliğinden ayrılır. Çünkü bağımsız olarak bu parlamentoya gelmiş birisi değilsin. Olması gereken şey aslında işin ahlaki yönü bunu gerektirir. Ama tabii bunu herkese nasip olur.
0: Ahlaki yönü bunu gerektirir diyor. Şu ana kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen milletvekilleri İYİ Parti'den 8, Gelecek Partisi'nden 4, CHP'den geçen 2, Yeniden Refah Partisi'nden geçen 1, Deva Partisi'nden geçen 1. Peki şimdi Bodrum'a götüreceğim sizi. Kemal Kılıçdaroğlu meselesi bir anlamda da ezber bozuyor. Daha önce birkaç gün geçsin unutulur üzerine yürütülen siyasetteki birçok strateji aslında yıkılıp atılıyor. Unutulmuyor ve zaman içinde de reaksiyon artıyor. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da konvoyla karşılanacağını açıklamışlardı ama program iptal edildi. Bodrum'da yurttaş inisiyatifi Kılıçdaroğlu'nu kentimde istemiyorum kampanyası başlattı. Bodrum Yurttaş İnisiyatif Sözcüsü Ayhan Karahan canlı yayınımızda. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba.
2: İyi yayınlar efendim.
0: Ayhan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Bunun şöyle bir anlamı. Tabii birçok kampanya oldu. Sizler daha önce de başka kampanya yaptınız. Yerde oldu ama bu şöyle bir şey. Hani
2: buyurun.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun özelinde hani bir şey yapıldığında bu unutulur, unutulur nasılsa ondan sonra hayat devam edere bir tepki mi yoksa daha spesifik bir durum mu var Kemal Kılıçdaroğlu özelinde?
2: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun butlar olarak alınması meselesi çok Kemal Kılıçdaroğlu'na ait ya da onun belirlediği bir süreç değil. Olmadığı da çok ortada. Bir sürece eklemlendi Kemal Kılıçdaroğlu. Bodrum'u çok ilgilendiren tarafını eğer söylemem gerekirse, ifade etmem gerekirse, biz Bodrum olarak, Bodrumlar olarak tek adam rejiminden en çok çeken, bu işin bedelini en ağır ödeyen topraklarda yaşıyoruz. Bu bereketli topraklarda yaşıyoruz. Ve topraklarımızın bereketi giderek azalmakta, yok olmakta her anlamda. Turizm anlamında, denizlerimiz anlamında, zeytinimiz anlamında, narencemiz anlamında. Bodrum bu bir tükenişe doğru götürüyor tek adam rejimi. Niye? Çünkü bizimle ilgili idam fermanı taşıyan bütün imar kararları, acil kamulaştırma kararları, özel orman arazilerinin tahsis imar açılma kararları hep tek adam imzasıyla çıktı. Hepsi KHK'larla, kanun hükmünde kararnamelerle çıktı. Bu bizi çok yakından ilgilendiriyor. Tek adam rejiminin ömrünü uzatmaya yönelik bir operasyon olarak görüyor. Bütün Bodrum böyle görüyor bunu. Sağcısı solcusu böyle ya, bu işin görüş ayrımı yok zaten. O yüzden yurttaş inisiyatifi biraz ön plana çıktı bu süreçte. Buyurun.
0: Yani bu CHP'nin meselesi değil de hani özelinde siz Bodrum'u özelinde söylüyorsunuz ama bir Türkiye'nin meselesi olarak mı ele alıyorsunuz bunu?
2: Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani ilk kez Türkiye ittifakı kendiliğinden böylesi bir ittifak oluştu. Yani eğer siyasal özelleri şey düşünürseniz Zafer Partisi İYİ Partisi'nden Türkiye İşçi Partisi'ne, Sol Partisi'ye, Emek Partisi'ne örgütlü taraflarda bu. Ama daha bence içeride bir kesim var ki Türkiye'de bağımsız olarak kalmış herhangi bir siyasal parti üye olmayan pek çok unsur bu süreçte dinamite oldular. Yani bunu görüyoruz, gözlerimizle görüyoruz. Çok fazla politikayla, siyasetle de alakalı değil o kesimler. Ve bunun Türkiye meselesi olduğunu farkında toplum şu anda.
0: Yani yarın başlatılacak bu kampanya. Nasıl bir şey yürüteceksiniz?
2: Yarın başlatacağız. 5 gün sürecek. Çok yoğun ilgi var. Daha imza kampanyamızı başlatmadan vatandaşlar kendi tüylerini diken diken şu anda gerçekten izah ederken de anlatmakta zorlanıyorum. Yurttaşlarımız imzalar toplamaya başlamışlar. Köylerden, beldelerden, mahallelerden akın akın imzalar toplamaya başlanmış. Yani durun dedik, bekleyin, bir start vereceğiz, bir açıklama yapacağız. Bunu bekletemedik, durmuyor artık insanlar. Ya böyle bir süreç yaşıyoruz, insanlar durmuyor.
0: Bu ilginç, yani şu açıdan da ilginç. Tabii şimdi bu unutulur, nasılsa bir zaman geçsin, ondan sonra herkes kendi yoluna bakar anlayışı çok fazla geçerli Türkiye'de. Şimdi ilk defa bunun olmayacağı gösteriliyor.
2: Aksine unutulmak bir tarafa, yani daha bir kalıcı bir şekilde hafızalarda yeni baştan insanlar geçmişte yaptıkları hataları da yeni baştan tazeliyorlar ve bu nedenle daha büyük bir enerjiyle, daha büyük bir dinamizmle sürece dahil oldular ve yani sadece bu ya butlan kararının Kılıçdaroğlu'yla ve CHP ile alakalı olmadığını Türkiye görüyor şu anda. Yani İYİ Partisi'nden Zafer Partilisi'ne, Türkiye İşçi Partilisi'nden Sol Partilisi'ne, Emeklisi'ne kadar bağımsız unsurlarına kadar herkes görüyor bunu. Ve ilginçtir, madem hukuki bir süreç olarak adlandırıldı, AKP'nin, iktidardaki AKP'nin dolu hukukçusu var. Niye onlardan hiçbir tane tek bir cümlelik bir yorum gelmiyor bu sürece dair? Madem hukuki süreç öyle ya, hiç konuşmuyorlar, dikkat edin. Büyük bir hukuki suskunluk var o tarafta. Çünkü hukuki bir süreç yaşarmıyor.
0: Yani şunu, şimdi Kılıçdaroğlu'nu kentimde istemiyorum, bu kampanyanın adı. Evet. Yani daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nu Bodrum'da istemiyoruz.
2: Evet.
0: Hiçbir şekilde. Şimdi bu kampanyayla birlikte aslında şunu mu göstereceksiniz? Ya bu süreçte birlikte Kılıçdaroğlu aslında bizim umudumuz olan bir dönem, yani herhalde o seçim kampanyasında, 2023'teki kampanyada Kılıçdaroğlu destekledi.
2: %81 oy aldı efendim burada, %81.
0: Evet, tamam, işte onu soruyorum. %81 oy aldığı bir yerde şimdi istenmeyen adam ilan ediliyor. Bunun kesinlikle üzerine konuşulması, tartışılması lazım ve herkesin de buradan biraz bakması lazım mı? Bir anlamda o tartışmayı da mı hem devam ettirmek hem de daha fazla yaygınlaşmasını istiyorsunuz?
2: Kesinlikle. Zaten biz iletişim halindeyiz de Türkiye'nin pek çok bölgesinden de çok pozitif tepkiler aldık. Kendi memleketi Nazimiye'den de tepkiler aldık. Kendi memleketinden de istenmiyor. Muhtemelen orada da benzer bir kampanya. Yani biz bir çoban ateşi yakacağız burada. Biz niye bu kadar duyarlıyız bu konuda? Çünkü Bodrum çok büyük ağır bedeller ödedi. Yani AKP'nin 3 tane çok büyük imar yağması saldırısını gerçekten büyük direnişler göstererek püskürttük geri, ama bu geriye gelmeyecek anlamına gelmiyor. Durmayacaklar. Biz bunu biliyoruz. Biz bunu biliyoruz.
0: Kemal Kılıçdaroğlu sizi arasa ne söylersiniz?
2: Tamam, arınsın gelsin. Arınsın gelsin.
0: Kemal Kılıçdaroğlu mu?
2: Arınsın gelsin, evet. Arınsın gelsin. Yani bizim herkese kapımız açık, ama yani arınsın, yani o eğer böyle bir şey olasıysa, yani arınmanın Kılıçdaroğlu'ndan ya da Kılıçdaroğlu'nun şu anda kullanan iktidar odaklarının arınması lazım, ama öyle bir arınma çok zor görünüyor. Öylesine bir bataklığın içine girdiler ki nasıl dönecekler bu bataklıktan bilinmiyor. Ve adeta oyuncakçı dükkanına girmiş fil gibi, yani her döndükleri yerde bir şeyleri kırıp döküyorlar. Her girdikleri yerde bir şeyleri kırıp döküyorlar. Her döndükleri noktada. Hı-hı.
0: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Verdiğiniz ben bilgiler için de.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi
0: kolay, kolay gelsin.
2: Çok teşekkürler.
0: Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan'la konuştuk. Yarın bir kampanya başlatıyorlar ve Kılıçdaroğlu'nu kentimde istemiyorum kampanyası bu. Bugünden kampanyaya ilginin çok olduğunu söylüyorlar. Aslında meseleyi CHP içerisindeki bir mesele olarak görmediklerini, Türkiye'nin meselesi olduğunu, buradaki yapılan tavırla bu zamana kadar olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının devamını sağlayacak bir hamle olarak gördükleri için böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi. Devam edelim biz.

Az önce konuştuk. Bodrum'da Kılıçdaroğlu'nu kentimde istemiyorum kampanyası başladı. Bunun şöyle bir anlamı var. Siyasette artık ben yaptım oldu dönemine de bir tepki var. Yani ben bir şey yapayım,

olduğunun bir önemi yok. Yani orada kendini ifade ediyor olması gazeteciliği zedeler. Doğru bir şey değildir. Ama gazeteci de en azından ahlaki, vicdani, hukuki bir şeyin doğruluğunu, yanlışlığını çok net bir şekilde söyler. Söylemeli de. Yani ben butlan gibi bir kavramın çok partili siyasi hayatta böyle zorla dikte ettirilmesini, bir fiili durum yaratılmasını doğru bulmuyorum. Benim bakış açım bu, butlan meselesine. Ama sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu da bir siyasetçidir. Kendini ifade edebilir. Buraya yayına katılabilir. Sorularınızı sorarız. Sorarız, edebiliriz. Hani bunu böyle bir o taraf mısın, bu taraf mısın gibi bakılmamalı. Ama bir taraftan da şeyi önemseyeceksin. Bak, bir kent Kılıçdaroğlu'nu istemiyorum diyorsa bunu önemseyeceksin. Bu herhangi bir şekilde ya bir işte onlar şunun adamı, onlar bunun adamıyla bakamasın. Bu sosyolojik bir vaka. Bunun nedenleri üzerine kafa yormak lazım. Bence Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin daha çok kafa yorması lazım. Yani neden böyle oluyor diye. Çünkü bak, bugün öyle bir şey oldu ki eski milletvekili Orhan Sür'ün cenaze töreni vardı. Orada ilk kez Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu butlandan sonra karşı karşıya geldi. Herkes orada ne yapılacak diye o ana odaklandı. Özgür Özel elini uzattı. Kemal Kılıçdaroğlu elini uzattı. Özgür Özel sıktı. Özgür Özel daha mesafeli gibi durdu. Kemal Kılıçdaroğlu böyle daha cana yakın bir hafif o gülümsemesiyle birlikte elini sıktı. Ama o el sıkma meselesi bile bugün en çok konuşulanlardan birisi. Bir kesim diyor ki neden sıktın? Sen o eli sıkarak bütün olan biteni meşrulaştırdın. Şimdi Özgür Özel kredisi olan bir genel başkan. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarından sonra takındığı tavır, yürüttüğü mücadeleyle birlikte bir mücadele adamı olduğunu gösterdi. Ama o eli sıktığında çok sert eleştirildi bugün. Bak, bunun da üstüne konuşmak lazım. Oysa siyasette yani bir anda yumruk yumruğa giren insanların kuliste sarmaş dalaş olduğunu biliyoruz. Yani Devlet Bahçeli ile olan diyaloğunu da hatırlıyoruz Özgür Özel'in. Ya işte onlar kamera arkasıydı, birbirimizi kırmıyoruz değil mi, rencide etmiyoruz diye konuşması da vardı. Ama orada bile bu kadar reaksiyon görmedi. Ya bunda bir şey var. Burası gerçekten siyaseten de sosyolojik olarak da incelenmesi gereken, buradan her aşamasının iyi sorgulanması, öz eleştirinin çok yüksek olması gereken bir alan. Yani neden tokalaştın diye bu kadar sert eleştiriliyorsa bunun da bir anlamı var. Bakın, sosyal medyada bu tokalaşmaya nasıl bakıyor? Sinan Alper adlı bir sosyal medya sayfasında şunu yazıyor. Diyor ki Özgür Özel'in ve daha birçok siyasetçinin henüz içselleştiremediği şey şu. Siz karşınızdakinin elini sıkarken o el sizin eliniz değil. Sizi destekleyen insanların ellerinin toplamı o el. Dolayısıyla karşınızdakinin elini sıkma kararı sizin bireysel olarak alabileceğiniz bir karar değil. Çünkü milyonlarca insan sanki kendi ellerini biri tutmuş ve zorla tokalaştırmış gibi hissediyor. Bu hissi anlamadığınız sürece tabanın hissiyatını tam olarak anlamanız çok zor. Önemli. Yani bir bakış açısı ve bu anlamıyla da hem sorgulanması gereken, her iki taraftan da Özgür Özel tarafının da çok ciddi sorgulaması gereken, Kemal Kılıçdaroğlu tarafının da çok ciddi anlamda sorgulaması ve öz eleştiri yapması gereken bir durum bu. Devam edelim.

7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi için öyle olağanüstü bir hal ilan edildi ki neredeyse tam bir ablukaya dönüştü. Girişte de konuştuk. Yani kraldan çok kralcı olundu, NATO'dan çok NATO'cu olundu. Kendi içinde bir sürü dengeleri var. Az önce Deniz Zeyrek'le de konuştuk bu akreditasyon meselesini. Ama bir taraftan öyle bir hale

0: getirdiler ki hani hastanelere bile talimat gönderildi. Üst düzey alarm durumunda olun. Tüm stoklar ve kan rezervleri tamamlansın. Acil servislerde ayrı alan tahsis edilsin. Yöneticiler 24 saat usulüne göre çalışılsın. Herkes idarecilere ulaşılamama ihtimaline karşı yedek telefon belirlenecek. Tüm kliniklerde nöbetler güçlendirilecek. Nöbetçi personel kimlik numaraları İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilecek diyor Sol Haber. Yine Ankara'da düzenlenecek bu NATO toplantısı için güzergahta bulunan gecekonduların önü setlerle kapatıldı. Gecekondular görülsün istemiyor. Barışın anahtarı NATO diye oraya panolar konuldu. Yüksek panolar. Yüksek panoların arkasında da gecekondular var. Hani bir taraftan kendi ülkesinin vatandaşından utanan bir durummuş gibi de ortaya çıkıyordu. Turan Çömez'in de gündeminde bu NATO önlemleri ve akreditasyon meselesi vardı. Balıkesir Milletvekili Turan Çömez'i dinliyoruz.
1: Sırf Trump gelecek diye yeni havalimanları, yeni yolları yapıyorlar. Refüjleri süslüyorlar, kötü görüntüleri brandalarla örtüyorlar. İşi o kadar büyüttüler ki zirve esnasında kamu hastanelerindeki muayene sürelerini 20 dakika... için bile NATO zirvesini bekledi. İşin ilginç olan tarafı sırf Trump geçecek diye yol üzerindeki eski binalar ücretsiz bir şekilde boyanıyor. Adeta Ankara'da bir makyaj furyası başladı. Allah aşkına soruyorum ya. Yol üzerindeki eski binalar ücretsiz bir şekilde boyanıyor. Adeta Ankara'da bir makyaj furyası başladı. Allah aşkına soruyorum ya. Siz neyi saklamaya çalışıyorsunuz? 35 milyon icra dosyasını hangi boyayla kapatacaksınız? Sosyal yardım almak zorunda kalan 20 milyon insanın yoksulluğunu hangi brandayla örteceksiniz? Hayatlarının ilkbaharında sonbaharı yaşattığınız 6 milyon ev gencini hangi makyajla gizleyeceksiniz? Hak arayan, adalet talep eden öğretmene, madenciye sıktığınız biber gazını hangi parfümle bastıracaksınız? İşiniz, gücünüz algı, işiniz, gücünük artistlik. Bakın, sizlere bir gazete manşetini göstermek istiyorum. Tarih 6 Nisan 1946. Tam 80 yıl önce Amerikan Missouri zırhlısı İstanbul'a geliyor ve çok büyük coşkuyla karşılanıyor. Bugün Ankara'da olduğu gibi 80 yıl önce İstanbul'da da çok hummalı bir çalışma var. Amerikalıların geçeceği Karaköy-Beşiktaş sahili arasında bugün olduğu gibi binalar boyatılıyor, yollar kapanıyor, yeni pankartlar asılıyor. Bir şey daha var. O günlere yapılan bir şey daha var. Dolmabahçe Sarayı'nın hemen yanı başındaki Valide Sultan Camisi'nin mahyasına welcome yazıyorlar. Aradan 80 yıl geçti. Yine evleri boyuyorlar, yine yolları kapatıyorlar, yine coşkuyla karşılıyorlar. Endişemiz o ki bu sefer de inşallah Beştepe Millet Camisi'nin mahyasına My Friend Trump yazmazlar.
0: Konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dı. Az önce anons etmiştim. Şimdi Turan Çömez'i de dinleyelim.
2: Bu akreditasyon krizinin arkasında AKP'nin çaresizliği var. Niye bunu söylüyorum? Bakın, ben birçok kereler NATO toplantılarına katıldım. Hatta 2006'da İstanbul'da olan zirveye de katılmıştım. O zaman 22. dönem milletvekiliydim. Bu NATO toplantıları aslına bakarsanız basına açık olur ve orada medya mensupları, sizler, herkesle görüşürsünüz. Dünyanın nabzını tutarsınız. AKP bunun önüne geçmek istedi. Ve bu akreditasyon listesi, hiç itiraz etmesinler, AKP tarafından NATO yetkililerine verildi. Yani NATO oturdu da çalıştı. Sözcü televizyonu, Halk televizyonu, Cumhuriyet, diğer işte Bir Gün vesaire gelmesin, katılmasın diye karar mı verdi NATO? Hayır. Akreditasyon listesi AKP tarafından veya Dışişleri Bakanlığı tarafından NATO'ya verildi. NATO da peki bunlar gelsin, bunlar gelmesin dedi. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında bakın, AKP'nin artık ekonomide yapabileceği bir şey yok. Hukukta artık tamamen iktidarın gölgesini yargının üzerine çökertmiş durumda. Diğer alanlarda tarım feryat ediyor. Birçok alanda AKP'nin söyleyecek hiçbir söz yok. Yaz döneminden itibaren göreceksiniz ki AKP'nin 25. kuruluş yıl dönümünde de Ağustos'un ortasında da istikrar, huzur, güvenlik temalı politikalar başlatacaklar. Ve ağırlıklı savunma sanayi üzerinden propaganda yapacaklar. Bu sebeple sadece yandaşları alıyorlar ki toplantılara, oradan estirilen yalan fırtınası veya propaganda bombardımanı tamamen istedikleri şekilde yönlendirilmiştir. değerlendirilsin. Aksi halde siz gitseniz orada birçok kişiyle görüşeceksiniz. Birçok yetkiliden bilgi alıp doğruları kamuoyuyla paylaşacaksınız. Bunun yapılmasını istemiyorlar ve kendi propaganda aygıtlarını o toplantılara katıp ondan sonra kamuoyuna bir bombardıman yaparak, bir anlamda propaganda yaparak iktidarlarını sürdürme veya katma değer elde etme çabası içindeler. Şimdi ben ne yaptım? NATO parlamentosu vardır. Yani Türkiye'de nasıl parlamento varsa NATO üyesi ülkelerin oluşturduğu bir parlamento vardır. Her ülkenin delegasyonu vardır. Türkiye'den de var. Bütün partilerden var. Bizden 18 milletvekili var. Türk milletvekili. İYİ Parti adına da ben NATO delegasyonundayım. Biz sık sık toplantılara katılırız. NATO parlamenterler asamblesinde. Orada komisyonlar vardır. Hatta bizdeki gibi partiler de vardır orada. Sosyal demokratlar vardır. Muhafazakarlar, liberaller, yeşiller. Herkes o parti çatısı altında komisyonlarda görev yapar. Mesela ben bilim ve teknoloji komisyonundayım. Orada bütün kararlar konuşulur, oylanır ve bu parlamentonun bir de başkanı vardır. Yani bizdeki gibi bir başkanı vardır. Bu başkan da yine milletvekilleri tarafından seçilir. Şunun için anlattım. İşte ben bu başkana bugün bir mektup yazdım. Dedim ki bakın NATO toplantısı yapılıyor ve NATO gibi bir taraftan savunma paktı, bir taraftan da demokratik değerleri savunan bir kurum, bir yapı şu anda bir akreditasyonla anılıyor. Bir despotik anlayışla bir araya getiriliyor. Ben NATO Parlamenterler Asamblesi Başkanı'na bu son derece yanlıştır. Bu uygulamadan haberiniz var yok bilmiyorum. Derhal bununla ilgili gereğini yapın. Gerekçelerini kamuoyuna açıklamak zorundasınız diye bir uyarıda bulundum. Yanı sıra Türkiye'deki yani bizim parlamentodaki NATO komisyonunun başkanı olan Sayın Çavuşoğlu'na da bir mektup yazdım. Sen NATO komisyonunun Türkiye'deki başkanısın. Bununla ilgili mutlaka bir aksiyon almalısın. Yapılanlar yanlış dedim. Yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a da bir soru önergesi vererek bütün bu yaşananların ayrıntılarını sordum. Bir cümleyle özetleyeyim. AKP bu toplantılara sizler gibi bağımsız, gerçek gazetecilik yapan hiç kimseyi istemiyor. Çünkü bu toplantıyı dahi AKP bir propaganda makinesine çevirecek ve oradan gördünüz mü dünya lideri bu kadar büyük işler yapıldı, Türkiye artık dünyada çok önemli falan gibi kamuoyuna dönük bir algı süreci yürütecekler ve siz buna mani olmayın diye, siz gerçeklerle toplumu buluşturmayın diye sizi bu toplantıya almıyorlar ama ben takipçisi olacağım, bugün parlamentoda da gerekenleri yapacağım.
0: Bir son dakika gelişmesi. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde gözaltına alınan Tema Vakfı Ankara temsilcisinin de aralarında olduğu 6 kişi çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yine Ankara'da hastanelere NATO ayarı verildi. Cumhuriyet'ten Emirhan Çoban'ın haberi. Devlet hastanelerinde yurttaşlar için 5 dakikayla kısıtlanan muayene süresini Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde alınan tedbirler kapsamında 20 dakikaya çıkarıldı. Randevu sayıları azaltıldı. ATO Başkanı Hulusi Sabri Dokuzoğlu diyor ki bu üstü kapalı bir sıkı yönetimdir. İnsanlara karşı sokağa çıkma yasağıdır diyor. Devam edelim.

0: Amerika'daki Dünya Kupası'nda İran milli takımına yönelik baskı, abluka devam ediyor. Bu sefer de milli takımın Kanada Seattle'a yapacağı yolculuğun geciktirildiği açıklandı. Buna göre takım kaptanı Mehdi Taremi ile yardımcı antrenör Said Aloi'nin havalimanında ABD'li yetkililer tarafından durdurulduğu açıklandı. Mısır ile oynanacak maç öncesinde de takımın geri kalanı yola çıkmadan önce bu ikilinin kendisine kafileye katılmasını bekliyor. Devam edelim Kemal.
1: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Türkiye Milli Takımı, futbol takımı elendi bu sabah 5'te Amerika ile karşılaşacak. Ondan sonra da turnuvayı terk ederek dönecek. Tartışmalar sürüyor. Bu tartışmaların önemli bir ayağında Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu var. Diğer tarafta da teknik direktör Montella var. Montella, hani daha önce demişti ya, ben Türklerden daha Türk'üm. Gerçekten bir Türkleşme şeyi var. Zamanın ruhuna uygun bir şekilde açıklamalar yapıyor. Diyor ki başkanımız İbrahim Hacı Osmanoğlu büyük bir vizyona sahip. Futbolda nadir görülen kişiliklerden bir tanesi. Bazı oyuncularımızın halen mental olarak sıkıntıda olduğunu söyleyebilirim. Onlara yönelik şahsi ve adaletsiz saldırılar onları çok üzdü. İstifa edip etmeyeceğimi soruyorsanız bunun cevabı hayır. Çünkü halen enerjim var, halen heyecanım var. Başkanımız ve futbolcularımız tersini söyleyene kadar burada olmaya devam edeceğiz. Kimseden tebrik beklemiyordum elbette ama bu kadar negatif bir iletişimde beklemiyordum. Çağlar, Kaan, İrfan ve Mert Günok turnuva boyunca destekleyici bir rol oynadılar diyor Montella bütün tepkilere rağmen. Yine kupada ilginç görüntüler de vardı. Norveç milli takımı Senegal'i 3-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşmayı ülkesinde izleyen, Norveç'te izleyenler Oslo'daki Kraliyet Sarayı'nın önüne gittiler ve orada kürek çekme sevincini kralın sarayının önünde yaptılar ve giderken de şunu söylediler: kralı uyandıracağız bu gece diye. Ve gittiler, gerçekten de kralı uyandırdılar. Sarayın önünde 500'e yakın bir kişi merdivenlere, sarayın merdivenlerine oturdu. O meşhur kürek çekme hareketini yaptılar. Tabii şimdi orası Norveç. Norveç'te yapıldı. Yani kamu spotu olarak söyleyeyim, Türkiye'de denemeye kalkışmayın. Hele bugünlerde hiç. Devam edelim.

0: Amerika Başkanı Trump Türkiye'ye geleceğiz. Gelecek 7-8 Haziran'da. Gelmeden önce Türkiye'ye dönük mesaj vermeye devam ediyor. Orada soruluyor kendisine, Yunus Paksoy soruyor. Demiş ki, yani şunu söylüyor, hani Türkiye'ye geleceksiniz ama yanınıza bir hediye var mı, yani bir müjde var mı diye. Trump da diyor ki, Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Hani bunun ne olduğunu soruyorlar. Diyor ki, yani bu işte Kaan motoru da olabilir, F-35 de olabilir ama Trump söylediği şekliyle, kendi şeyiyle, büyük hediyeler ile Ankara'ya geleceğim diye söylüyor. Sonra da eğer Ankara'da yapılmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, bu NATO zirvesine katılmazdım diye de ekliyor. Şimdi bütün bunlara baktığında, yani neden bu kadar çok NATO toplantısı için Türkiye'yi övüyor, daha önce de övüyor? Tabii bunun altında çok uzun bir mevzu var. Bu zamana kadar aslında zaman zaman bunu konuştuk. Hani çünkü İran'la yaşadığı bir büyük bir itibar kaybı var. Bunu bir şekliyle tamir etmesi gerekiyor. Bunu tamir edebilecek bir şey de bölgede kalması lazım Amerika'nın. Hani Amerika bölgede garabilmesinin garantisi olarak Türkiye'yi görüyor. Bu açıdan önemli. Bir taraftan da arka planda bir şey yürütülüyor. O yürütülen ne? İşte Barak açığa vurmuştu ya, Suriye, Irak, Türkiye Federatif Devleti. Hani bir taraftan da o var. Hani bütün arka planlarıyla, ön planlarıyla bakıldığında, Temmuz ayında Trump'ın Türkiye'ye gelişiyle birlikte her iki ülke açısından da Amerika İran'daki o ağır itibar kaybını onarmak istiyor. Türkiye'de de Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçim kazanmak istiyor. Kasım'da Trump da yeniden kazanmak istiyor. İşte orada karşılıklı çıkarlar ya da o seçimi kazanmayı engelleyecek durumlar ne varsa onu ortadan kaldırmak üzerine kurulu bir şey. Yani Kasım'da Trump kaybederse artık çok şeyi de hem kendi kaybetmiş olacak, hem o kaybettiğini de telafi şansı yok. Türkiye'de de önümüzde görünen bir seçim süreci var. Orada da Tayyip Erdoğan için aynı şey geçerli. Bir anlamda bir kader ortaklığı var ama o kader ortaklığı da kişisel menfaatler, kişisel ikballer ortaya çıkınca o kader ortaklığı ne olur? Orası tartışılır. Sonrasında onu da konuşuruz. Bir ilginç haber var. Dün de vermiştim. Reuters dünyanın önemli haber ajanslarından birisiydi. İsrail için, Gazze'de yaptıkları için katliam kelimesini kullanmıştı. Bu açıdan ilginçti. Bu sefer de BBC News bir haber yayınladı. Haberin başlığı şöyle: Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de çocukları kasten hedef alarak soykırım işlediğini söylüyor diyor. Evet, rapora dayandırıyor ama BBC soykırım demedi bu zamana kadar. Gazze'de olan biten bütün o katliamlara, o soykırımlara mümkün olduğunca sessiz kaldı ya da onu manipüle edecek haberler verdi. İlk defa burada da BBC'nin soykırım kelimesini kullanması önemli ve bundan sonrası için de birçok mesaj içeriyor. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında duruşmalar sürüyor. Şimdi bu duruşmalara ilişkin hani öyle bir isimler var ki, mesela diyor ki bu isimler, tamam yani en üstten ceza alsa bile fazlasını yatıyor konumda şimdi. Kim o isimler? Mesela Mehmet Pehlivan 2 yılla 9 ay 2 yıl 9 ay hapis istemiyle yargılanıyor. 365 gündür hapiste. Gazeteci Kayhan Ayhan'ın sosyal medyada yazdı, bu isimleri o toparlamış. Aykut Erdoğdu 4 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. 381 gündür hapiste. Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar 4 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. 389 gündür hapiste. Yine iş insanı Murat Gül İbrahimoğlu'nun çalışanı Ahmet Güldü 5 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. 337 gündür hapiste. Yine iş insanı Hasan Tahsin Sönmez 5 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. 318 gündür hapiste. Yani bu insanların en üst taraftan ceza alsa bile yattıkları süre aldıkları cezanın çok üstünde, ama bir tahliye kararı henüz verilmiyor. Özellikle Aykut Erdoğdu için. Gazeteci Merdan Yanar da 242 gün tamamladı. Çiğdem Mater 1525, Selçuk Kozağaçlı 3154, Selahattin Demirtaş 3521, Tayfun Kahraman 1525, Ekrem İmamoğlu 469, Murat Çalık 463, İnan Güney 312, Aykut Erdoğdu 388, Ramazan Gülten 455, Osman Kavala 3158, Resul Emrah Şahan 463, Tunç Soyer 364, Oyatekin 385, Ömer Günel 101, Mine Özer'den 1525, Gürkan Akgün ki bugün savunma yapıyor kendisi 467, Hakan Bahçetepe 388 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1525 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz.
8: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız sesimiz kesildi ya.
0: Bu haberi görünce çok üzüldüm. Hani Kanada'da bir kasaba, Kanada'da ağaçları yaşayan varlıklar olarak tanımış. Ağaçlara tanınan haklar: yaşam hakkı, doğal büyüme hakkı, bütünlük hakkı, yenilenme hakkı. Şimdi bu haberi düşününce, bir ağaca yaşayan varlıklar olarak bakılıyorsa, ki doğru, tamamen böyle olması gerekiyor, ama Kanadalı maden şirketlerinin Türkiye'de yaptıkları, Alamos Gold Maden, Kaz Dağları, Çanakkale, Anagold Maden, Erzincan İliç, Sentara Gold, Kayseri Öksüt, Eldorado Gold, Uşak ve İzmir, Türkiye'nin büyük bir kesiminde bu Kanadalı firmalar, altın firmaları bütün doğayı yok ediyorlar, ağaçları yok ediyorlar, bir daha geri gelmemek üzere yok ediyorlar, ama kendi ülkelerinde ağaçları yaşayan varlık olarak görüyorlar ve kabul ediyorlar. Ağaçlara yaşam hakkı, doğal büyüme hakkı, bütünlük hakkı, yenilenme hakkı verecek kadar. Ama kendi ülkelerinde yapmadığı her türlü doğa katliamını Türkiye'de çok rahatlıkla yapabiliyorlar. İşte bu benim kanıma çok dokunuyor. Fena halde. Devam edelim.

0: Zaman daraldı. O zaman daralması şundan dolayı: meclis tatile girmeden çözüm sürecine ilişkin çerçeve yasalar çıkarılsın diye bekleniyor. Kürt tarafı diyor ki bu yasa çıkmadan hiçbir şey olmaz. Diğer türlü bu sürecin yeniden bir sorun yaşamadan halledilmesi için de o çerçeve yasanın çıkarılması isteniyor. Şimdi diyor ki büyük, yani bir 10 maddelik bir çerçeve yasa hazırlanmış. Teklif Temmuz ayının ilk yarısında meclise sunulabilecek hale gelmiş ve meclis kapanmadan bu yasanın çıkarılacağı söyleniyor. Ama bu yasanın içerisinde ne var? Hala çok bir ayrıntısı yok. Mesela Abdullah Öcalan'ın statüsüne ilişkin bir madde var mı? Şu anda yok deniyor. Ama o zamana kadar olur mu? Olur, çünkü statüyü önemsiyor PKK tarafı. Ve bu yasanın 10 maddeden oluşacağı ve Temmuz'un ilk çeyreğinde mutlaka meclise getirileceği söyleniyor. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Deniz Göktaş yeni nesil komedyenlerden bir tanesi. Yeni bir stand-up gösterisini YouTube'a yükledi. Ölü Deniz adlı stand-up'ını. İlginç değerlendirmeleri var. Siyasi olarak da en çok stand-up'ında yer veren komedyenlerden birisi. Bir dinleyelim Deniz Göktaş'ı.
2: Babam iyi derken Türkiye baba ortalamasına göre iyi. Öyle çizgi film kahramanı, kamu spotu bir şey düşünmeyin. İyi bir baba ama mesela trafikte birini öldürsem beni kurtarmaz. Recep Tayyip Erdoğan kadar iyi bir baba değil.
0: Ya böyle taşlamaları var. Devam edelim, bir tane daha var. Bir sesimiz daha Deniz Göktaş'ı dinlemeye.
2: Artık kendime dikkat ediyorum. Bu yeni kombin. Suça sürüklenmiş çocuk kombini. Şu an Türkiye'de favori karakterim onlar. İşlerini severek takip ediyorum. Bazı geceler onlar beni takip ediyor. Çok güzel bir ilişkimiz var. İyi insanlara da benziyorsunuz. Var mı böyle ben iyi bir insanım diye gururla el kaldırabilecek? Tek tük el kaldırıyor. Onlara tuzağa düşenler. Geri kalan herkesin suratında aynı ifade var. İyi insan zaten söylemez. Bu iş biraz rahatladı gibi geliyor ya. Ben görüyorum herkes iyi insan olduğundan emin. 10 yıl önce bir telaş vardı. İnsanlar daha öz eleştireldi. Bu huylarımı halletmen lazım. Komşuya ayıp ettim. Giderek babama benziyorum. Terapiye yazılacağım. Şu an herkes çok rahat. Benim bazı arkadaşlarım var. Yapmadıkları şeyler üzerinden ne kadar iyi insan olduklarını anlatıyor. Mesela bu sahte diploma olayı çıktı. Oo, aşırı rahatladılar. Ben 4 yıl derse gittim. 4 yıl. Dile kolay. Ya da henüz ifşası çıkmamış bir erkekseniz, kadınlar başımın üstünde yerleri var. Tabii rızaları varsa, ya da buraya gelirken bir kedi tekmelemediyseniz benim hayvan severliğimi kimse sorgulayamaz. Bu iş bir rahatladı. Ya sanki bütün kötülükler diyen insanlar iyi hissetsin diye yapılıyormuş gibi diye. Şimdi mutlak butlan, ben asla partime polisle girmem, iyi bir insanım da. Herkes çok
3: rahatlamış durumda.
2: Ben de iyi bir insanım bu arada. Hepinizden iyiyimdir. Ne kadar iyi bir insan olduğumu şöyle anlatayım. Ben bugünün ön sıra bilet gelirleriyim. Gerçi ön sıra belediye davetlisi, oradan bir gelir yok. İkinci sıra diyeyim, daha güvenli olur. Bugünün ikinci sıra bilet gelirleriyle Türkiye'de bir tetikçi tutup rakip bir komedyeni öldürtebiliyorum. Şu an piyasa bu durumda. Sadece ikinci sıra, bir de Telegram hesabı. Oradan Daltonlara yazıyorsunuz. Gayet kurumsal bir iletişim var. Bitcoin'den parayı yatırıyorsunuz. Takip de edemiyorlar. Öldürünce fotoğraf geliyor. Buydu değil mi abi? Onun ikizi vardı ama benim hatam. Tekrar yatırıyorsunuz. Bu muhteşem bir sistem. Ama yapmıyorum. Çünkü dediğim gibi iyi bir insanım.
0: Ben Deniz Göktaş'ın da diğer YouTube'da var tamamı stand-up'ının bir bölümünü de izledim. Yeni genç kuşağın en dikkat çekici isimlerinden birisi Deniz Göktaş. Şimdi bu yayından özellikle Tayyip Erdoğan'la ilgili yaptığı stand-up'ta genel olarak şöyle bakıldı, değerlendiriliyor. İşte hani tutuklanacak, başına bir şey gelecek, bilmem ne gelecek, şu gelecek. Ya bütün bunu yapmak o durumu normalleştiriyor, biliyor musun? Yani çok doğal değil mi ya, bir şey yap var, eleştirilir kim olursa olsun. Yani bu nasıl bu kadar kriminolojik bir durummuş haline geldi? Herkes bunu niye bu kadar çok kabullendi? Zaten bu kabullenildiği için kimse söyleyemiyor, olanı biteni anlatamıyor. Hakikati söyleyen herkesin bir şekliyle başına bir iş geliyor bu ülkede. Bu halde yani bu kadar yük bir komedinin üstüne niye yükleniyor ki? O yükü alması lazım herkesin. Tamam, gül, geç. Hani komik zaman zaman. Ama hani bu kadar yük neden onun sırtına yükleniyor, o komedyenin? E sen de söyle. Biliniyor, görülmüyor mu, bilinmiyor mu bütün o durumlar? Kaç yıl önce o Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan kitabımda yazmıştım onları. Ondan sonra bir sürü dava, onlarca şey oldu. Yani hiç olmamış gibi davranıp, hiç görmemiş gibi davranıp sonra da bir komedyen söyleyince onun üzerinden o geçmişte yapmadığı her şeyi, acısını çıkarır gibi söylemek ya da işte bak bu tutuklanmasa bari. E laf mı şimdi bu? Niye tutuklansın ya? Hani niye bu kadar kolay oluyor? Niye bu kadar kolaylaştırıyorsunuz bunu? Aslında aynı tepkiyi söylediğinizi söylüyorsun ama bütün yükü bir komedyene yıkıyorsunuz. Ya bu çok kolaycılık artık. Bundan vazgeçmek lazım. Eğer doğru bulmuyorsan söylersin. Her neyse. Sadece kendi başına gelince eyvah etmenin bir anlamı yok. Yani böyle bu kadar yük bir genç komedyenin üstüne yüklenmemeli bence. Devam edelim. Bir korku imparatorluğu yaratıldı ya, bunu yaratanlar da bu korku imparatorluğunu yönetenlerden daha çok bunun taşımacılığını yapanlar. Bak o taşımacılardan birisi Halil Ergün diyor ki yetmez ama evet falan değil, doğrudan evet dedim, ben cumhuriyetçiyim, hiçbir zaman Atatürkçü olmadım, ben Atatürk demem, cumhuriyeti kuranlara Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları derim. Atatürk soyadını sadece 3 yıl kullandı. Adam zaten hastaydı. Her altı Atatürkçüler diyor. Hepimiz bir imparatorluğun çocuklarıyız. Mustafa Kemal ve arkadaşları gökten zembille inmedi. Onlar okudukça dehşete kapılıyorum. Ne okuyorsun ki? İşte nereden ne okuduğuna bağlı. Asıl burada mesele zaten orada değil. Şimdi bunu söylediğin zaman bir yerlere mesaj veriyor duygusundayım ben. Gerçekten birisi böyle söylüyor olabilir. Hiçbir sorun yok. Bence düşünebilir de, söyleyebilir de, Mustafa Kemal Atatürk'ü de eleştirebilir. O dönemi de eleştirebilir ama burada maksat o değil. Maksat hani o dönemi anlamak değil. E işte 38'den sonra karşı devrim olduğunu tartışabiliyor mu bu insanlar? Olmaz, işlerine gelmiyor çünkü. Ama mesele burada işte bu mesajı vererek bir şeyler elde etme içgüdüsü, duygusu. Asıl sorun o. Ülkenin en önemli sorunu da o işte, bir yerlere yaranma duygusunun bu kadar yüksek olması. Tuhaflıklardan tuhaflıklar beğeniyoruz ya. Devam edelim.
3: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
4: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
6: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
0: Şimdi hafızada bu şey, Ankara'daki acayip tedbirleri görünce, NATO için yapılan o acayiplikleri, o büyük ablukayı görünce özellikle bir şey çok dikkatimi çekti. O gece konduları kapatılması, görmesinler diye gelenler. Hani o acayip böyle bir kompleksi fal ki neredeyse bu ülkenin böyle damarlarına işlemiş bir şeydir o. Yani çünkü hani yeni bir şey de değil bu, daha önce de yapıldı. Şimdi onun hikayesini anlatacağım ama bu gece konduları kapatarak oradaki hayatı yok edemiyorsunuz ki, sadece birilerinin görmesini engelliyorsunuz. O birileri görmeyince orada hiçbir şey düzelmiyor. Böyle halı altına süpürmek gibi bir şey. Vakti zamanında bu 50'li yıllarda Demokrat Partili döneminde diyorlar ki bir Aşık Veysel belgeseli yapalım. Aşık Veysel'in kendisi de bu belgeselde oynuyor. Tek zaten, başka yapılan da yok bildiğim kadarıyla o anlamda. Acayip. Aşık Veysel de anlatıyor biçin hayatını. Böyle şahane belgesel. Neyse, belgesel bitiriliyor ve sonra Kültür Bakanlığı'na gönderiliyor. Belgesel veto ediliyor. Hayır, bu yayınlanmaz diye. Şeye, sansür kuruluna takılıyor. Sansürleniyor. Ya o kadar çaba sarf edilmiş. Aşık Veysel konuşmuş. İşte bilmem ne. Ne olsa kabul edilmiyor. Ve sansürleniyor belgesel. Gidip soruyorlar. Ya neden bunu sansürlediniz? Ne var bunda diyor. Diyor ki, bakın kardeşim, burada yapmışsınız. Veysel, Aşık Veysel'le köyde konuşmuşsunuz. Ya bu buğdayların boyu böyle 10-15 santim ve orada kara sabanla tarlayı sürüyorlar. Bu ülkeyi kötü gösterir. Böyle bir şey olamaz diyorlar. Bundan dolayı bunu yayınlatmayız. Anlıyor, ne yapacaklar, edecekler. Sonra bu belgesel yayınlandı. Bu belgeselin yayınlanmış halini ben izledim. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Bir yabancı nereden buldularsa, aldılarsa devasa biçer döverler. Ve 2 metreyi aşkın buğday tarlaları kovboy şapkalı adamlar sürüyor. Amerikalı oldukları o kadar belli ki. O belgesele bu eklendi ve öyle yayınlandı Aşık Veysel'in belgeseli. Burası Türkiye. Bitirdik bugünü de. Yarın yine aynı saatte bir yeni bir hakikat yolculuğunda buluşacağız. Şeyi soruyorsunuz Ali Çağatay'la ilgili. Yani ben de bir haberleri gördüm ama gelen bir şey yok Ali'ye. Çok soruyorsunuz. O yüzden onu söyleyeyim. Yani yayına girdiğimizde, konuştuğumuzda Ali evdeydi. Öyle bir durum yoktu. En azından onu şimdilik söyleyebilirim. Bakalım burası Türkiye ne olacak, göreceğiz. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere yeni hakikat yolculuğunda. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayınladı. Buna göre Türkiye'de ölüm sayısı 2024'te 489.734 iken 2025'te 491.684'e yükseldi. Ölümlerin en büyük nedeni %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre Türkiye'de ölüm sayısı 2024 yılında 489.734 iken 2025 yılında 491.684 olarak belirlendi. Ölen kişilerin %55,1'ini erkekler, %44,9'unu ise kadınlar oluşturdu. 1000 kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı 2025 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek 5,7 oldu. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il 10,8'e Sinop olurken Sinop'u 10,2 ile Kastamonu, 9,6 ile Giresun ve 9,5 ile Balıkesir takip etti. En düşük kaba ölüm hızı ise 2,3 ile Şırnak'ta görüldü. Şırnak'ın ardından 2,5 ile Hakkari, 3,1 ile Van, 3,2 ile de Batman ve Şanlıurfa sıralandı. Ölüm nedenleri incelendiğinde 2025 yılında ilk sırada %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları yer aldı. Bunu %16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin alt nedenlerine bakıldığında ise %42,3'ü iskemik kalp hastalıkları, %24,6'sı diğer kalp hastalıkları, %18,2'si serebrovasküler hastalıklar nedeniyle gerçekleşti. İllere göre incelendiğinde dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranı en yüksek il %47,7 ile Çanakkale oldu. Çanakkale'yi %42,8'e Balıkesir, %42,2 ile Hatay ve %42 ile Burdur izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu iller ise %25,4 ile Kilis, %28,7 ile Hakkari, %28,9 ile İstanbul ve %29 ile Kayseri olarak kaydedildi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler incelendiğinde ölümlerin %28,9'u gırtlak ve soluk borusu, bronş, akciğerin kötü huylu tümörü, %8'i kolonun kötü huylu tümörü, %7,6'sı ise lenfoid ve hematopoietik kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşti. Bu alandaki ölüm oranının en yüksek olduğu il %22,4 ile ağır olurken %19,8 ile Van, %19,5 ile Kocaeli ve Ankara, %19,4 ile Elazığ sıralandı. En düşük oranlarsa %9,7 ile Kilis, %10,9 ile Burdur, %11 ile Şanlıurfa ve %11,2 ile Aydın olarak belirlendi. TÜİK verilerine göre bebek ölüm sayısı 2024 yılında 8.484 iken 2025 yılında 6.988'e düştü. Bebek ölüm hızı da 1.9'dan 1.7,8'e geriledi. Doğumdan sonraki 5 yıl içinde ölme olasılığını ifade eden 5 yaş altı ölüm hızı ise 2024'te 11.1 iken 2025'te 9.5 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre Türkiye'de ölüm sayısı 2024 yılında 489.734 iken 2025 yılında 491.684 olarak belirlendi. Ölümlerin en büyük nedeni %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da 36. NATO zirvesi düzenlenecek. NATO toplantısı yapılmadan haftalar önce karmaşası başkenti sarmaya yetti. Ankara'da yapılacak toplantı öncesi esnaflardan vatandaşlara herkes mağdur edilmiş durumda. Ankara'ya NATO ablukası günlerdir sürüyor. Başkentte yapılacak toplantı için 70 bin personelin görev yapacağı açıklandı. Başkentte 3 havalimanı kullanılacak, katılımcılar 15 ayrı otelde konaklayacak. Zirve kapsamında 55 bini polis ve jandarma, toplam 70 bin personel fazla mesai yapacak. Başkent Ankara'da Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Bursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları için yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının toplantıda görevli olanlarla toplantı sürecindeki kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personel 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak. Ankara Valiliği tarafından açıklanan NATO tedbirlerine göre sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 acil çağrı merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecek. Ankaralı 2 gün İstanbul trafiği çekecek. Toplantının yapılacağı tarihler arasında çok sayıda ana arterler ve yollarda trafik aksayacak. Ankara halkı 2 günlüğüne eve kapanmak zorunda kalacak. Ankara'da gösteri ve toplantılara da yasak getirildi. Ankara'da düğün yapmak bile yasak. Hassas bölgeler olarak açıklanan yerleşim yerleri dışında kalan düğün ve benzeri etkinlikler yasak kapsamı dışında kalacak. Hassas bölgeler içinde kalan bu ve benzeri etkinliklerse etkinliğin yapılacağı ilçe kaymakamlığında

0: yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilat önleriyle bahçeleri, taksi durakları önü, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve AVM otoparkları, umuma açık yerler, market otoparkları ve araç tamir servislerinin önleri yasak kapsamına alınan alanlar olarak belirlendi. Kararın tebliğ edilmesinin ardından Özal Bulvarı'nda faaliyet gösteren esnaf 5 gün boyunca iş yapamayacaklarını vurguladı. Bir esnaf kararın yaratacağı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi.
1: Araba park edilmeyecek, kapının önüne bir şey konmayacak, iş yerimiz kapanmayacak ama 5 gün boyunca da kimse olmayacak burada. Muhtemelen biz 5 gün kapatacağız. Açmanın da bir anlamı yok çünkü hiçbir şekilde araç girişine izin verilmeyeceği söyleniyor. 4-5 gün boyunca muhtemelen burada hayat duracak.
0: Akaryakıt istasyonu içerisinde yer alan bir restoran çalışanı ise ekonomik kayba dikkat çekerek ''Burada araçlar olmazsa müşteri nasıl girecek içeri? Nereye park edecek? Benim o günkü zararımı kim karşılayacak? Biz burada küçük esnaflarız, araç durmaz, transit geçerse ben kime satış yapacağım? Doğru bulmuyorum.'' ifadelerini kullandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken de konuya ilişkin yaptığı açıklamada kararını esnafı olumsuz etkileyeceğini belirtti. Palandöken,
2: "Esnaf orada gelen geçeni tanır. Herhangi bir hadiseye mani olmaz. Ama tabii böyle isteniyorsa, biliyorsunuz uluslararası büyük bir şey ilk defa oluyor."
0: NATO toplantısı gerekçe gösterilerek Ankara'da yapılan kısıtlamaların yanında düzenlemeler için harcanan para da dudakları uçuklatacak. İşte kalem kalem NATO için yapılan masraf. Ağrı'dan 1 milyon 27.500 lira masrafla ek polis ekipleri de getirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emek yerleşkesinde 498 bin liraya dış cephe bakımı yapıldı. NATO zirvesi için şu ana kadar yapılan görünür harcamalar 11 milyar 579 milyon 319 bin lira oldu. Başkent'te daha estetik görüntü sağlanması için NATO zirvesi güzergahına dikey bahçe yapılıyor. Bunun için Ankara Büyükşehir Belediyesi kasasından 69 milyon 848 bin 198 lira çıktı. Konukların ineceği Etimesgut Havalimanı'nın pat sahaları onarımı ve konuk evinin maliyeti ise 5 milyar 535 milyon lira oldu. Protokolün kullanacağı havalimanının yolu için kasada 3 milyar 971 milyon 364 bin lira ödendi. NATO zirvesi için şu ana kadar 11 milyar 579 milyon 319 bin lira para harcandı. Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO toplantısı öncesinde olağanüstü güvenlik önlemleriyle adeta abluk altına alındı. Toplantı kapsamında 70 bin personelinin görev yapacağı açıklanırken kamu çalışanlarının önemli bir bölümü idari izne çıkarıldı, birçok etkinlik yasaklandı ve başkent genelinde geniş çaplı trafik kısıtlamaları getirildi. Esnaf, özellikle Esenboğa Havalimanı güzergahında uygulanacak park ve ulaşım yasaklarının ticari faaliyetleri durma noktasına getireceğini savunarak kararlara tepki gösterdi. Düğünlerden mezuniyet törenlerine kadar çok sayıda organizasyonun kısıtlanması nedeniyle vatandaşlar da günlük yaşamın ciddi şekilde etkileneceğini belirtiyor. Öte yandan zirve için yapılan altyapı, güvenlik ve düzenleme harcamalarının şimdiden 11,5 milyar lirayı aştığı ifade ediliyor. NATO zirvesi başlamadan önce alınan önlemler ve ortaya çıkan maliyetler Ankara'da hem ekonomik hem de sosyal etkileriyle tartışma konusu oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber.
4: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler başkent Caracas'ta büyük hasara yol açtı. Olağanüstü hal ilan edilirken uluslararası havaalanı kapatıldı. Venezuela çarşamba sabahı peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremle sarsıldı. 40 saniye arayla meydana gelen iki depremin ardından ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı var. Yüzlerce kişi de kayıp durumda. Yaracu eyaletine bağlı Yumara kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldi. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Radyo Sputnik'e konuşan deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy, Venezuela'da meydana gelen depremi yorumladı. Ersoy şöyle konuştu. Venezuela, Türkiye gibi deprem üreten çok sayıda fay zonuna sahip bir ülke. Nitekim bunlardan iki tanesi bugün peş peşe deprem oluşturdu diyen Profesör Doktor Ersoy, depremlerin sığ olması nedeniyle ki sığ depremler daha çok hasar yaratırlar, deprem enerjisi yüzeyde şiddetini kaybetmeden yayıldığı için deprem dalgaları daha yıkıcı olur ifadelerini kullandı. Ersoy şöyle devam etti.
2: Venezuela'da Türkiye gibi bir deprem ülkesi, tabii ki bu depremleri üreten pek çok fay zonuna da sahip. Nitekim bunlardan iki tanesi bugün peş peşe deprem oluşturdu. Bir tanesi Bocona fay zonu denilen bir zon. Devamında aynı hat üzerinde San Bernardino fay üzerinde de bir başka deprem meydana geldi. Bir tanesi 7,5 büyüklüğünde, bir tanesi 7,2 büyüklüğündeki depremlerdi bunlar. Depremlerin sığ olması nedeniyle de, ki sığ depremler daha çok hasar yaratırlar. Deprem enerjisinin yüzeyde şiddetini kaybetmeden, sürümlenmeden yayıldığı için deprem dalgaları. Nitekim böyle bir iki peş peşe gelen depremlerden sonra büyük bir yıkım beklenebilir. İlerleyen saatler içerisinde de bilgiler değişiyor zaten. Venezuela nasıl bir deprem ülkesi onu söyleyelim. Venezuela geçmişte de büyük depremler yaşamış bir ülke. 1812 yılında yine bu Ocona fay zonu üzerinde bir deprem meydana gelmişti. O 7'nin üzerinde bir depremdi. Ama bu fay zonunun bir özelliğini söyleyeyim. Maksimum 8'e varan, 8'e erişmeyen depremler üretir. Aynı bizim Kuzey Anadolu fayına çok benzerlik gösterir. Deprem büyüklükleri ve tekrarlanmaları açısından. 1812'de büyük bir depremin ardından son deprem de San Bernardino fay üzerinde 1967 depremi olmuştu. Bu da Caracas depremi olarak ifade edilir.
1: 1967'de bu kadar gökdelen yokken bugün büyük şehirlerde tıpkı Türkiye'de olduğu gibi çok sayıda yüksek yapı bulunuyor. Bu yapıların geçmiş depremlerden ziyade bu depremlerden nasıl etkileneceğini mevcut deprem test etmiş oldu diye konuşan deprem bilimci Ersoy şunları söyledi.
2: 1967 Caracas depreminden sonra deprem yönetmeliği değişti Venezuela'nın. Deprem yönetmeliği değişti ama Venezuela'da gerek ekonomik koşullar, gerekse denetimsizlik nedeniyle o tarihten bu yana yapı stoklarında zafiyetler var. Yani 1967'de bu kadar gökdelen yokken şimdi artık büyük şehirlerde bildiğiniz gibi Türkiye gibi büyük yapılar var. Bu yapıların geçmiş depremlerden ziyade bu depremlerden nasıl etkileneceğini bu deprem test etmiş oldu. Şimdi tabii televizyondaki görüntülere baktığımızda da yine burada büyük yapıların yıkıldığını görüyoruz. Bu da yüksek yapılsa bile ki onların daha yüksek mühendislik görmesi alması gerekir. Almadığını görüyoruz. Bunların yıkılması bu anlama geliyor. Tabii bu ders alınacak bir durum. Hatırlarsanız Venezuela bize 50 kişilik bir yardım ekibi göndermişti 2023 depremlerinde. Biz de aynı şekilde buna karşılık değil ama bizim zaten otomatik refleksimiz AFAD, UMKE ve Kızılay aracılığıyla biz de onlara yardım gönderiyoruz. Bu arada tabii Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşlar da var. Bunlar için de Türk Büyükelçiliği duyurular yaptı. İşte şu bölgelerde toplanın. Çünkü uçak seferleri iptal edildi. Simon Havalimanı'ndaki hasarlar nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Şimdilik bekliyorlar. Eğer bir transfer olacaklarsa Türkiye'ye ya da başka bir ülkeye. Gördüğünüz gibi bu sonuçlar bizdeki gibi yıkımlar yaratan depremler. Çünkü gerçekten diri fay zonlarına sahip. Ama tedbir alınmadığı zaman sonuçların nasıl olduğu görülüyor. Eğer aynı deprem Japonya'da olsaydı, ki orada bu depremlerden 30 kat daha büyük enerjiye sahip depremler olabilmesine rağmen bu tür can kayıpları ve yapı hasarları beklenmezdi. Bu da işte depremin şakası olmadığını, yönetmeliklere harfiyen uyup denetim mekanizmalarının işletilmesi gerektiğini bize hatırlatıyor. Umarım fazlaca can kaybı yoktur ama bir tehlike de şu olabilir. Sen Bernardino fayı Kuzey Amerika'nın en kuzeyinde denizin içerisinde devam ediyor. Buradaki geçmiş depremler nedeniyle buranın enerjisi tükenmiş değil. Yani bu iki depremden sonra denizin içerisinde yeni bir deprem olması sürpriz olmaz. Aynı zamanda tsunami de yaratabilir. Çünkü hem deprem hem denizaltı heyelanları nedeniyle bu tür tsunamilerin olabildiğini tarihsel kayıtlardan biliyoruz. Ayrıca yaşayacakları şu durumda var. Bu iki depremin en az bir yıl da üstüne çıkabilir. Artçı depremler olacak. İlk haftalarda, ilk aylarda 6,5 büyüklüğüne varan depremlerle karşılaşabilirler. Bunun ne önemi var? Bunun şu önemi var. Bu iki büyük depremde hasar görmüş yapıların yıkılma olasılığı var. O yüzden vatandaşların o hasarlı binalarda yaşamaması, toplanma alanlarında beklemeleri gerekiyor. Herhalde Venezuela yetkilileri bu uyarıları yapmıştır diye düşünüyorum.
1: Venezuela'da meydana gelen depremi Radyo Sputnik'e yorumlayan jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz ise Venezuela'da meydana gelen depremlere baktığımızda depremlerin meydana geldiği önemli kuşaklardan biri olduğunu görüyoruz dedi. Bu sığ bir deprem, doğrultu atımlı bir fay söz konusu. 10 kilometre derinlik oldukça sığdır. Bu nedenle yüzeyde çok kuvvetli hissedilmesi beklenen bir sonuçtur diyen Profesör Doktor Tüysüz konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü.
3: Dünyada deprem olan yerlere baktığımız zaman hep böyle bir takım dar kuşaklarda bu depremlerin olduğunu görüyoruz. Bir örnek verecek olursak Türkiye'de büyük depremler, küçük deprem her yerde oluyor ama büyük deprem Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı gibi ona faylar boyunca meydana geliyor. Dünyada da baktığımız zaman mesela Pasifik çevresi ya da Alp Himalaya dağ kuşağı, onların üzerinde depremler meydana geliyor. Bugün Venezuela'da olan depreme baktığımız zaman burası yine benzeri şekilde dar bir kuşak üzerinde depremlerin meydana geldiği ve dünyadaki önemli kuşaklardan bir tanesi. Dünyamızın dışı levha dediğimiz bir takım parçalardan oluşuyor. O parçalar birbirine göre hareket ediyorlar. Bu harekette depremlerin oluşmasına neden oluyor. Şimdi Venezuela'ya baktığımız zaman kuzeyinde Karayip levhası dediğimiz bir parça var. Bir kabuk parçası var. Güneyinde Güney Amerika dediğimiz bir kıta var. Bu ikisi arasında da aşağı yukarı Küba'dan, Haiti'den başlayan, dönerek Venezuela'ya giren, oradan Kolombiya'ya doğru geçen bir kuşak var. Bu kuşak üzerinde depremler oluyor. Bugün olan iki deprem de aynı kuşağın üzerinde. Bu bölgede geçmişte de büyük depremler olmuş. Yakın dönemde, yani şu geçtiğimiz son 100 yılda genellikle 6-6,5 civarında depremler meydana gelmiş, ama daha eski, daha büyük depremlerin olduğu biliniyor. Sığ bir deprem, doğrultu atımlı bir fay söz konusu. Yani blokları birbirine göre yanal yönde, birbirine göre yanal olarak hareket eden bir fay sistemi. Bu fay sistemi üzerinde meydana geliyor. 10 kilometre sığ. O nedenle de yüzeyde çok kuvvetli hissedilmesi beklenir bir sonuç. Tsunami ihtimali olduğunu sanmıyorum. Çünkü tsunami genellikle deniz tabanının aşağı ya da yukarı ani hareketiyle oluşuyor. Bu depremi oluşturan fayın böyle bir niteliği yok. Doğrusu atımlı faylarda tsunami oluşmuyor.
1: Venezuela peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki güçlü depremle sarsıldı. Başkent Caracas başta olmak üzere birçok bölgede ciddi hasar meydana gelirken ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı var. Hükümet yaşanan yıkımın ardından ülke genelinde olağanüstü hal ilan ederken arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Venezuela depremini Radyo Sputnik'e yorumlayan deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy, bölgedeki yapı stoğunun zayıflığına dikkat çekerek artçı sarsıntıların sürebileceği ve deniz kaynaklı yeni depremle tsunami riskinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Radyo Sputnik'e konuşan jeolog Profesör Doktor Okan Tüysüz ise sığ ve doğrultu atımlı fay nedeniyle sarsıntıların şiddetli hissedildiğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: You know what?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hamburger, patates kızartması ve gazlı içeceklerden oluşan batı tarzı beslenme yalnızca kilo aldırmıyor, bilim insanlarına göre beyin sağlığını da tehdit ediyor. Rus bilim insanlarının öncülüğünde yürütülen uluslararası araştırma, yüksek yağ ve şeker içeren beslenme düzeninin depresyon, kaygı ve hafıza sorunlarını tetikleyebileceğini ortaya koydu. Belgorod Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi öncülüğünde Rusya, Çin, Hollanda, Fransa ve Almanya'dan bilim insanlarının yürüttüğü ve Metabolitiz dergisinde yayımlanan araştırma, batı tarzı beslenmenin beyin üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırmada doymuş yağ, kolesterol ve şeker bakımından zengin beslenme modelinin yalnızca metabolik hastalıklara değil, ruh sağlığı sorunlarına da zemin hazırladığı belirtildi. Belgorod Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi Laboratuvar Başkanı Alexey Deikin, batı tarzı beslenmenin vücutta sistemik iltihaplanmaya neden olduğunu söyledi. Deikin, bu beslenme modelinin obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları ve endokrin bozukluklarını tetikleyerek erken ölüm riskini artırabileceğini ifade etti. Araştırmada yüksek kalorili beslenmenin beyindeki serotonin taşıyıcısı olarak bilinen sert proteini olumsuz etkilediği belirlendi. Araştırma ekibinde yer alan Maastricht Üniversitesi Profesörü Tatiana Strekalova, depresyon ve anksiyete tedavisinde önemli rol oynayan bu proteinin kötü beslenme ve kilo alımıyla birlikte işlevini kaybettiğini söyledi. 3 hafta boyunca yüksek şeker ve doymuş yağ içeren diyetle beslenen yaşlı dişi farelerde glikoz toleransında bozulma, hafıza sorunları, dürtüsellik ve çaresizlik benzeri davranışlar gözlemlendi. Araştırmacılar farelerin yeni ortamları keşfetmekten kaçındığını ve stres testlerinde normalden daha pasif davrandığını kaydetti. Bilim insanları deneylerin özellikle yaşlı dişi fareler üzerinde yürütüldüğünü ve bunun menopoz dönemindeki kadınlarda metabolik ve ruhsal bozukluk riskinin daha yüksek olmasından kaynaklandığını belirtti. Araştırmacılar sağlıklı beslenmenin yalnızca kilo kontrolü için değil, beyin ve ruh sağlığının korunması açısından da önemli olduğunu vurguladı. Rusya'daki Belgorod Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi öncülüğünde Çin, Hollanda, Fransa ve Almanya'dan bilim insanlarının katılımıyla yürütülen uluslararası araştırma, yüksek yağ ve şeker içeren batı tarzı beslenmenin yalnızca metabolik hastalıklara değil, beyin fonksiyonları ve ruh sağlığına da zarar verdiğini ortaya koydu. Bilim insanları bu beslenme modelinin depresyon, kaygı ve hafıza sorunları riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayınladı. Buna göre Türkiye'de ölüm sayısı 2024'te 489.734 iken 2025'te 491.684'e yükseldi. Ölümlerin en büyük nedeni %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre Türkiye'de ölüm sayısı 2024 yılında 489.734 iken 2025 yılında 491.684 olarak belirlendi. Ölen kişilerin %55,1'ini erkekler, %44,9'unu ise kadınlar oluşturdu. 1000 kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı 2025 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek 5,7 oldu. Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il 10,8'e Sinop olurken Sinop'u 10,2 ile Kastamonu, 9,6 ile Giresun ve 9,5 ile Balıkesir takip etti. En düşük kaba ölüm hızı ise 2,3 ile Şırnak'ta görüldü. Şırnak'ın ardından 2,5 ile Hakkari, 3,1 ile Van, 3,2 ile de Batman ve Şanlıurfa sıralandı. Ölüm nedenleri incelendiğinde 2025 yılında ilk sırada %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları yer aldı. Bunu %16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin alt nedenlerine bakıldığında ise %42,3'ü iskemik kalp hastalıkları, %24,6'sı diğer kalp hastalıkları, %18,2'si serebrovasküler hastalıklar nedeniyle gerçekleşti. İllere göre incelendiğinde dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranı en yüksek il %47,7 ile Çanakkale oldu. Çanakkale'yi %42,8'e Balıkesir, %42,2 ile Hatay ve %42 ile Burdur izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu illerse %25,4 ile Kilis, %28,7 ile Hakkari, %28,9 ile İstanbul ve %29 ile Kayseri olarak kaydedildi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler incelendiğinde ölümlerin %28,9'u gırtlak ve soluk borusu, bronş, akciğerin kötü huylu tümörü, %8'i kolonun kötü huylu tümörü, %7,6'sı ise lenfoid ve hematopoietik kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşti. Bu alandaki ölüm oranının en yüksek olduğu il %22,4 ile Ağrı olurken %19,8 ile Van, %19,5 ile Kocaeli ve Ankara, %19,4 ile Elazığ sıralandı. En düşük oranlarsa %9,7 ile Kilis, %10,9 ile Burdur, %11 ile Şanlıurfa ve %11,2 ile Aydın olarak belirlendi. TÜİK verilerine göre bebek ölüm sayısı 2024 yılında 8.484 iken 2025 yılında 6.988'e düştü. Bebek ölüm hızı da 1.9'dan 1.7,8'e geriledi. Doğumdan sonraki 5 yılı içinde ölme olasılığını ifade eden 5 yaş altı ölüm hızı ise 2024'te 1.11,1 iken 2025'te 1.9,5 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre Türkiye'de ölüm sayısı 2024 yılında 489.734 iken 2025 yılında 491.684 olarak belirlendi. Ölümlerin en büyük nedeni %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
1: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan efendim. Bir Yapay Zeka Günlüğü'nde daha sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte enteresan şeyler konuşacağız yine. Her gün olduğu gibi haberleri konuşacağız. Ne oluyor, ne bitiyor, hayatta başımızda neler geçiyor. Ama yine çok önemli bir konuğumuz olacak. Birazdan arkadaşlarımız onu da hatta bağlayacaklar. Kendisiyle böyle yapay zeka ile yapılmış bir hukuk uygulamasını konuşacağız. Sanırım konuğumuz hatta. Evet, konuğumuz Burak İbrahim Ünal, Adil Kolay kurucu orta. Evet, merhabalar Burak Bey.
2: Merhabalar, nasılsınız Serhat Bey, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
2: Çok teşekkürler, ben de iyiyim.
1: Vallahi sizin mailinizi aldım, hemen akabinde böyle gördükten 3 dakika sonra üstüne atladım mailin. Size hemen mesaj attım, siz de sağ olun cevap verdiniz. Böylesi uygulamalar, özellikle yapay zeka konusunda Türkiye'nin gündemine oturması ihtimali çok yüksek olan uygulamalar çok hoşumuza gidiyor. Gerçekten de sizin gibi girişimcileri görmek çok hoş. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
2: Ben de çok teşekkür ederim bana bu şansı verdiğiniz için. Çünkü gerçekten özellikle bazı sektörlerimiz çok geride kalmış durumda Türkiye'de. Dolayısıyla biz de evet, bu geride kalmış olan sektörlerimiz için biz bilgisayar mühendislerin belli atılımlar yapması gerekiyor ki hem ilgili sektördeki arkadaşlar üst aşamalara çıkabilsinler, hem de biz üst aşamalara çıkalım, daha iyi projelerde bulunabilirim beraber. O yüzden bir girişimimiz oldu. Onun hakkında bilgi vermek istiyorum müsaadenizle.
1: O zaman girişimin biraz internet adresiyle beraber verelim ki şimdi bizi dinlemeden önce insanlar hemen girsinler, baksınlar. Oradan da girişimin ne olduğuna geçelim isterseniz.
2: Tabii ki nasıl uygun görürseniz. Şimdi her şeyden önce bir web sitemiz var. adliyekolay.com diye. adliyekolay.com'da her şeyden önemlisi şu anki günümüzdeki avukatlarımız maalesef hala 2000'li yıllardaki teknolojileri içeren eski tarz programlar kullanıyor. Ve bu programlar evet, maalesef kullandıkları işletim sistemine çok bağımlı durumdalar. Yani Windows kullanmak zorundalar. Her ne kadar son birkaç yılda bu durumu değiştirmeye çalışsalar da çok yavaş işleyen ve hala hakkı olan yere gelemeyen bir süreç. Dolayısıyla adliyekolay.com üzerinde bütün avukatlarımız emsal kararları bulabilir. Özellikle farklı mahkeme türlerinde, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi gibi. Kendi davalarını ve müşterilerini yönetme şansı verdik. Hepsinin telefonlarını, e-maillerini kaydedebilirler. Bu kendi müşterileri alakalı bütün belgeleri yine sistemimizde şifreli bir şekilde saklayabilirler. Özellikle takip etmeleri gereken kendi görevleri varsa, duruşmalar varsa, bu duruşmaları ve görevleri takip etme şansları var. Aynı şekilde avukatlarımızın maalesef davaları uzun yıllar sürebiliyor. Ve bu davalar evet, için harcanan ücretlerin bir kaydı, yani profesyonel olarak bir kaydının saklanması gerekiyor ki avukatların kimden ne alacak, kime ne gönderecek gibi maddi konularını da çözmesi gerekiyor ve bu çok büyük bir sıkıntı bana göre. Maalesef. Dolayısıyla bu tarz avukatların en güncel sorunlarını hep beraber çözdüğümüz bir proje geliştirdik ve hepsinden daha önemlisi, demiş olduğum gibi avukatlar için çıkarılan programların tamamı Windows üzerine çıkarılmış ve avukatlar tabii ki sürekli olarak bilgisayarların başında değiller. Adliye koridorlarında sürekli bir koşturmacı halindeler veya bir yerlere seyahat halindeler. Dolayısıyla hem tabletlerinden hem de kullanmış oldukları Android ve iOS cihazlarından da bu programı kullanma şansları var. Hepsinden daha önemlisi bence de bu diyebilirim.
1: Süper. Peki nasıl çıktı bu fikir efendim? Yani siz mesela böyle avukata gittiniz, avukatın ne yaptığını gördünüz, oradan mı çıktı, yoksa ne bileyim siz piyasadaki boşlukları mı değerlendirdiniz? O başlangıç süreci girişimlerin nasıl işe başlayacakları için çok önemli bence.
2: Yani şöyle söyleyeyim, benim çok samimi olduğum avukat arkadaşlarım var. Yani beraber çay kahve içmeye evet, çıktığımızda bakıyorum işte emsal karar için bir siteye giriyor. İşte kendi evraklarını takip etmek için başka bir program kullanıyor. Kendi görevleri için ayrı bir program kullanıyor. Yani 10 ayrı program kullanıyor. Baktım hepsi yetersiz programlar. Yani bana göre avukatlarımız, yani her başımız sıkıştığı zaman adaleti sağlamak da görevli arkadaşlar olduğu için ve bu arkadaşların daha fazla önem ve değer verilmesi gerektiğini düşündüğüm için niye hepsinin bir arada bulunduğu tek bir program, hem de Android ve mobil iOS cihazlarda da kullanabileceği bir program niye olmasın paralarıyla bir işe giriştik. 3 ayda da sizinle de konuştuğumuz gibi yaklaşık 200 bin kişiye ulaşan bir ziyaretçi kitlemiz oldu. Bu da aslında bu sektördeki açlığı gösteriyor ve gerçekten tam da nokta atışı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz bu konuda.
1: Vallahi süper, süper. Peki geliştirme sürecini biraz sizlere alalım mı? Yani avukatlarla konuştunuz ve şunu istiyorlar, bunu istiyorlar. O zaman bunu yapalım mı dediniz, yoksa ne bileyim yolda mı biraz kervanı düzdünüz?
2: Yani tabii ki her şeyden önce biz avukatlarla görüştük. Aynı şekilde hem kendi samimi olduğum arkadaşlarla görüştüm, hem de

0: Birçoğuyla da yayına da aldım onları falan. Ve her seferinde çıta biraz daha yukarıya doğru gidiyor. Yapay zeka ile mesela avukatlık uygulamaları vesaireler konuşulduğunu da gördüm son zamanlarda. Ama sanırım siz bu noktada da biraz çıtayı yukarıya çekmişsiniz. Biraz o taraflarını anlatabilir misiniz? Neler var içinde diye.
1: Elbette. Hemen şöyle cümleye gireyim. Mesela günümüzde artık yapay zeka kullanmayan kimse kalmadı diyebilirim. Yani en düşük soruların, en düşük seviye soruların sorulduğu, hatta en yüksek seviyedeki soruların dahi sorulduğu bir ortamımız var. Ama insanlara söylenmeyen bazı sıkıntılı konular da var. Örneğin çok olmadı üzerinden bir hafta 10 gün önce bir arkadaşım, kendisi de bilgisayar mühendisi, bir soru sordu ve o sorunun cevabı başka zamanda başka bir arkadaşıma yapay zekanın söylediği cevapta ilk başta soruyu soran arkadaşımın bilgisayarı üzerinden anlatıldı. Yani bundan şunu anlıyoruz. Yapay zeka modelleri, yapay zekalar diyeyim, bizim sorduğumuz sorularla ve bizim bilgilerimizle eğitilen aslında içi boş bir beyin diyebilirim. Yani bu beyni bizim
0: Kesinlikle.
1: sorduğumuz sorular ve internetteki bu ansiklopediler, kütüphaneler, kitaplarla doldurulan ve ona göre cevaplandırılan bir durum. Peki bu durumun hukuki olarak avukatlara ne gibi bir sakıncası var? Şimdi sizin de bildiğiniz gibi avukatlarla kendi müşteriler arasındaki her şey bir sırdır. Yani düşünsenize
0: Muhakkak.
1: avukatın atıyorum kendi A isimli bir müşterisinin özel bilgilerinin başka bir avukata sorusu cevaplandırılırken örnek olarak verildiğini düşünsenize. Ya bu hem
0: Olacak iş
1: KVKK
0: değil.
1: ihlali hem de bir suç teşkil edecek bir durum.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla bizim bu noktada çok üst seviye planlarımız var. Dolayısıyla şu anda mesela şöyle söyleyeyim. Bizim bir yapay zeka çiftliği kurma planımız var. Bu yapay zeka çiftliği tamamen avukatlar istedikleri her türlü soruyu sorabileceği, her türlü özel bilgiyi paylaşabileceği ve bu bilgisayarın internete bağlı olmadığı. Şimdi tabii ki internete bağlı olmayan bir sisteme nasıl erişecek diye düşünüyor olabilirsiniz ama bunu biz askerde de benzer güvenlik önlemleri kullanılıyor. Çok özel
0: Evet.
1: verilerin olduğu hiçbir sunucu bilgisayar internete açık değildir. Güvenliği de zaten bu
0: Evet.
1: şekilde sağlanırlar ve ara güvenlik katmanları koyarlar. Dolayısıyla biz de avukatlarımıza bu güvenliği sağlama niyetindeyiz. Eğer bu şekilde bir yapay zeka sunucusu bilgisayarı kurabilirsek, tabii ki avukatlarımızla beraber büyüyeceğiz. Bunun için çok ciddi altyapı çalışmalarımız var ve desteklenmesi gereken bir süreç. Bu desteği de bulabilirsek eğer, demiş olduğum gibi istedikleri her türlü soruyu sordukları ama bilgisayarın hard diskinde değil, tamamen random access memory dediğimiz geçici bellekte saklanan bir veri olacak. Yani avukat çarpı butonuna bastığı zaman, program kapandığı zaman tamamen bütün bilgiler uçacak. Yani avukatın
0: Yani siz
1: hiçbir
0: diyorsunuz
1: şey...
0: ki şu andaki kullanılan sistemler ChatGPT, Gemini, işte Anthropic vesaireler filan bir şekilde birinin datasını diğerine taşıyor. Yani
1: Evet,
0: taşıma
1: tam olarak.
0: ihtimalinden biz bahsediyorduk. Siz
1: Evet.
0: bizzat gördünüz bunu yani.
1: Tabii ki bizzat şahit oldum ya, zaten biliyorduk ama bu kadar kötü durumda olduğunu bilmiyorduk. Yani başka bir arkadaşımızın bilgisayar bilgilerini sen nasıl verirsin başka bir müşterine? En azından ismi değiştir, bilgisayarı değiştir, yani ismini değiştir, şifreyi değiştir, bir şeyleri değiştir ama yani olduğu şekilde kullanma. Yani bu her ne kadar
0: Yani bir
1: çözülebilir.
0: avukatın yapay zekaya sorduğu işi bir diğer avukata örnek olarak verdi diyorsunuz siz.
1: Yani bunun bilgisayar mühendisi versiyonunu şahit olduk. Ama bu durumun aynısının avukatlar için olmayacağının garantisi kesinlikle yok ve bence kesinlikle olacaktır. Bugün olmazsa yarın kesinlikle olacaktır yani.
0: Tabii canım, bilgisayarcılar için ben bunu yapıyorum. Dur, avukatlar için, doktorlar için yapmayalım demez yani.
1: Yani
0: O bir sonuçta
1: evet,
0: yazılım.
1: kesinlikle. Evet, kesinlikle o şekilde diyebilirim.
0: Vay
1: Yani
0: vay vay, evet, süpermiş.
1: o yüzden biz şöyle aslında tabir ediyoruz, tabiri caizse avukatların daha rahat kavrayabileceği şekilde anlatmaya çalışacağım. Biz bu yapay zeka modellerini içi yani henüz daha tecrübesiz olan bir stajyer avukat gibi düşünelim. Şimdi bu stajyer
0: Evet.
1: avukatın henüz bir tecrübesi olmadığı için dolayısıyla içi boş bir beyin olarak düşünelim. Biz bu modeli
0: Evet.
1: yani bir stajyer avukatı etmek için binlerce, milyonlarca emsal kararı, kütüphaneyi, ansiklopediyi veriyoruz. Ve zamanla stajyer avukat çok tecrübeli bir avukat haline geliyor. Dolayısıyla bizim yapay zeka modellerimiz de bu şekilde. ChatGPT'ye siz
0: Evet.
1: soru sordukça, biz soru sordukça o artık bu bilgileri aslında bilgileri kendi hard diskinde saklıyor ama asıl yaptığı iş soruş tarzını, Türkçeyi, mantığı ve olayların bütün kurgusunu anlayabilmek. Yani iki kelime
0: Doğru.
1: arasındaki istatistiki matematiği çözebilmek. Yani
0: Evet.
1: dolayısıyla bu sebeple biz sorduğumuz her soruda aslında yani şunu söyleyeyim maalesef

0: günümüzde bilgisayar dünyasında bir şeyin fiyatı ucuzsa ya da o şeyden fiyat alınmıyorsa diyeyim, aslında burada pazarlanan şey sizin satın aldığınız şey değildir, sizin bilgilerinizdir. Evet. Maalesef.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Peki Burak Bey, şunu soracağım size. Yani iki gündür yaptığım haberlerde de bunu özellikle vurguluyorum. Mesela doktorlardan bahsederken diyor ki eskiden doktorların toplantı notlarını alırdı. Hastayla konuşmalarını yazıya dökmek için kullanılırdı. İşte ne bileyim sonrasında hastanın geçmişini hatırlamak için kullanıldı filan. Ama diyor önümüzdeki günlerde artık biz şunları görmeye başlayacağız. Doktorun iş yapmasına da katkı verecek diyor. Yani ona mesela ya hasta şöyle şöyle şeylerden bahsediyor. Acaba kanser olabilir mi ya da bilmem ne olabilir mi diye de öneri yapacak diyor. Şimdi siz dediniz ya stajyer bir avukat konumunda şu anda. Daha iyi bir avukat haline geldiğinde bir sanki avukatın ortağı gibi, beyninin yarısı gibi ona katkı vermeyi sağlayabilir mi?
0: Elbette. Yani ama her yapay zeka modelleri her ne kadar demiş olduğum, konuşmuş olduğumuz gibi usta birer avukat ya da doktor olsa bile bütün modellerin bir nasıl söyleyeyim halüsinasyon görme durumları var. Yani maalesef, var olmayan bir bilgiyi varmış gibi anlatma ya da bir bilgiyi atıyorum kanunun 15. maddesi yerine 20. maddesi diye konuşabiliyorlar. Yani yapay zeka ne kadar kullanışlı olsa bile bu tarz zafiyetleri her zaman olacaktır. Modeller istedikleri kadar eğitilseler bile bu sorun çözme şansları maalesef yok. Sadece bu oranı azaltabiliyorlar şu anda.
1: Yani bilmiyorum demekten imtina ediyor ve o yüzden bir şeyler uyduruyor zaman zaman. Bunu ben kesinlikle zaten örnekleriyle 1,5 yıldır veriyorum. Yani Hacı Rüknettin Paşa'nın nasıl Ayasofya Müzesi'ni yaptırdığını falan öğrenmiştim ben yapay zekadan. Hacı Rüknettin Paşa diye bir karakter bile yok. O bir isim bile değil yani. Yani evet, bunları biz kanıtladık zaten canlı yayında. Ama tabii bunun avukatlık, doktorluk gibi mesleklerde, çok kritik mesleklerde ortaya çıkması çok yanlış. Amerika'da bunun hala daha süren davaları var. Amerika'da mesela şey dediler, eğer bir avukat yapay zeka yüzünden bir yanlış yaparsa bu yapay zekanın değil avukatın hatasıdır dediler mesela. Kesinlikle, orada çok kesinlikle net çerçeveyi koydular.
0: Kesinlikle o şekilde. Yani çünkü o bilgiyi paylaşan kişi o avukattır. Yani sizin bilginizi paylaşan kişi sizin avukatınız olmalı ki avukat demek ki sizle alakalı yapay zekada bir süreç geliştirdi. Dolayısıyla sizin bilginiz o şekilde yapay zekanın eline ulaştı diyebilirim. Peki biz nasıl çalışıyoruz diye soracak olacaksınız büyük ihtimalle. Yani biz bu verileri
1: ağzındaki soruydu.
0: Yani çünkü tamam yapay zekalar okumasın ama biz okuyabiliyor muyuz bu verileri? Yani biz okursak yine aynı sorun olacak. Yine bir anlamı kalmayacak bu işin. Evet. Biz şu anki süreçte yani bir avukat adli kuraya girdiğinde bu gizli soruları nasıl garanti veriyoruz diye soracaksınız. Şöyle garanti veriyoruz. Daha önce de bu soruyu aslında biz avukatlarımız sordular. Avukatlarımız bize değil, kurduğumuz matematiğe güvenmeliler. Yani ben bir bilgisayar mühendisi ve altyapı mimari olarak net şu garantiyi verebilirim. Biz bu verileri istesek bile okuyamayız. Çünkü biz yazdığımız kodları sıfır bilgi ve uçucu bellek mimarisi diyoruz biz buna. Yani avukat projeyi kapattığı zaman, yani programı kapattığı zaman komple silinen bir metin durumunda ve sabit diskimize asla herhangi bir log yani kayıt ve bilgi saklanmıyor. Evet. Bütün veriler geçici bellek dediğimiz sistem belleğinde, RAM dediğimiz yapıda.
1: RAM dediğimiz, evet.
0: Evet, cevabı dönüşüyor ve ilgili işlem sonlandıktan sonra milisaniyeler içerisinde o bilgi buharlaşarak kendini yok ediyor. Yani tıpkı fişe çekilmiş bir bilgisayar gibi arkasında hiçbir dijital iz, hiçbir ayak izi kalmıyor diyeyim. Dolayısıyla
1: ama bunun için devasa bir RAM gerekiyor değil mi efendim?
0: İşte bunun için aslında biz kendi sunucularımızı kullanmıyoruz. Bütün dünyanın kullanmış olduğu, bu noktada da biraz bilgi vereyim. Dijital bir sınır kapısı lütfen dediğimiz bir yapı var. Cloudflare diye. Bu Cloudflare hem sistemlerimize saldırı olduğu zaman hem de bir bilgiyi saklamaya çalıştığımız zaman o bilgileri gizleyen, şifreleyen bir matematik algoritma kuruyor. Çünkü biliyorsunuz bu dosyalar bütün avukatların ve bütün çalışanların sırları. Dolayısıyla biz şöyle söyleyebilirim. Nasıl bir adliyeye girerken dışarıdaki X-ray cihazı var ya, biz bu X-ray cihazının içerisine adliyeye sokulmayacak bir sürü şeyler, materyaller bu X-ray cihazından geçiyor ve kötü niyetli bir durum varsa en baştan engelleniyor. Yani daha bizim sunucumuza daha erişemiyorlar. Dolayısıyla diyelim ki en kötü senaryo oldu. Bizim bu az önce söylemiş olduğum dijital sınır kapımız Cloudflare firmasının sunucuların olduğu yere direkt fiziksel bir saldırı olduğunu varsayalım. Bir savaş çıktığını varsayalım. Buraya girdikleri zaman bile bizim hani kağıt öğütücü cihazlar vardır ya, illaki denk gelmişsinizdir.
1: Evet.
0: Kağıt öğütücü cihazlar gibi biz bilgileri öğütüyoruz. Yani bir kum tanesi gibi kumdan bir yığın oluşturuyoruz. Yani cihazdaki hard diski de sökseler, kendi bilgisayarına takmış olsalar bile
1: yeri alınamaz hale geliyor.
0: Evet, ellerindeki tek şey bir kum tanesi, bir kum yığını. Ya bu şifre çözücü anahtarla bilginin olduğu sonucu aynı değil. Dolayısıyla şifreleme mantığı bu şekilde kuvvetli olduğu için diskleri dahi çalsalar herhangi bir avukat bilgilerini bizden okuyamazlar. Dolayısıyla biz bu
1: süper. Peki
0: avukatlarımıza
1: buradan biraz şey tarafına da geçmek istiyorum. Şimdi sizin işiniz de kritik bir iş. KVKK mesela bir sürü sektörde önemli yaptırımlar koyuyor. Diyor ki mesela işte bu bilgileri yurt dışına çıkaramazsınız. Bankalarda mesela bizim bilgilerimiz yurt dışına çıkmıyor. Peki siz bu işi nasıl hallettiniz? Özellikle ben bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü yapay zekada Türkiye'de bir şey olmadığı için zaten yurt dışına çıkmak zorunda olduğu için bazı şeyler bunlar nasıl hallediliyor efendim?
0: Yani şöyle söyleyeyim, ben bütün verilerimizi Türkiye'de biriktirme noktasında çok büyük çalışmalar yaptım, araştırmalar yaptım. Belki de abartısız Türkiye'deki her firmanın sunduğu imkanları inceledim diyebilirim. Ancak maalesef dediğiniz gibi sizin de çok ciddi yani sunucularda hala 2009-2010'lu yıllardan kalan bilgisayarları maalesef güçlü bilgisayar gibi kullandıklarından ötürü böyle bir süreci Türkiye'de yürütme şansımız maalesef yok. Dolayısıyla biz de bu konuda yani kendimi de aslında bir bilgisayar mühendisi olarak bazı hukuki konuları okumak ve eğitmek zorunda kaldım kendimi. 2024 yılında kanunlar bayağı değişmiş ve bu değişen kanunlara göre Türkiye dışına bilgi çıkarttığınız zaman bu KVKK kapsamında imzalanması gereken sözleşmeler var. Hem biz hem de bilgileri sunduğumuz sunucu hizmetini veren firma bu sözleşmeye imza atmak zorunda ve biz bu sözleşmeyi ilgili Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilgili kuruma mail yoluyla göndermek zorundayız. Dolayısıyla biz bu süreçleri yürüttük ve Almanya'daki sunucumuzla sunucu hizmetini veren firmamızla karşılıklı olarak sözleşmeler imzalandı. Herhangi bir bilgi paylaşımı hiçbir şekilde yapılmayacaktır diye ve biz bu sözleşmeyi de dedim Türkiye'deki ilgili kurumlara vermiş bulunuyoruz. Ve tabii ki bu süreçte çok sıkıntı çektiğimiz durumlar da oldu. Mesela e-mail servisleri için hazır servisler kullandık. Çünkü bütün dünyada bu kullanılan bir şey. Ama maalesef
1: tabii.
0: biz bu sözleşmeyi bu firmalara gönderdiğimizde biz bu sözleşmeyi imza atmayız diye cevap aldığımız taraf firmalar da oldu. Mesela e-mail'de bu şekilde sıkıntı yaşadık. Dolayısıyla biz de Almanya'daki sunucumuzda kullanıcılarımızın e-maillerine gönderilen bilgiler ve işte 6 haneli güvenlik kodları vesaire gibi kodlar tamamıyla kendi sunucumuzda saklanmış durumda. Yani hiçbir şekilde dışarıya bilgi vermeyen bir yapı kurmuş durumdayız Almanya'da, öyle söyleyebilirim.
1: Ama çok uğraşmışsınız. Bir de sonuçta bunu hani en çok Almanya'ya özel anlaşmalarla vesairelerle götürebilmişsiniz. Gerçekten Türkiye'de bu sunucu parkı, sunucu altyapısı bu kadar söylediğiniz kadar zayıf mı ya?
0: Yani maalesef öyle söyleyebilirim. Mesela benim de kendi evimde mesela Türkiye'de bu sunucu servislerini veren firmaların olduğu cihazlar var. Ama tabii sadece bununla bitmiyor. Yani üst kat internet hattı gerekiyor. Komple binaya gelen interneti besleyen bölüme hem de kendi işlerimizdeki bilgisayarların olduğu bölüme ekstradan jeneratör tarzı cihazlar koymamız gerekiyor.
1: Tabii o tier 1'ler, tier 2 yani olmalar falan. Türkiye'de bunun örnekleri yok. Bir de yurt dışında insanlar 1 trilyon dolar yatırım yapıyorlar. İşte bunlar için yatırım yapıyorlar. Biz Türkiye'de bu yatırımı yapmazsak işte başımıza böyle şeyler geliyor.
0: Ya
1: yani sizin gibi girişimciler kendilerine alan bulamıyorlar.
0: Ya Türkiye'de bu yatırımlar aslında var ama şöyle var. Bilgisayarlarda yok. Her türlü internet hizmeti var. Kesintisiz güç kaynağı hizmeti var. Asla sunucular kapanmıyor. O konuda sıkıntımız yok. Ama maalesef bilgisayarlar demiş olduğum gibi 15-20 sene öncesinin bilgisayarları olduğu için bu konuda çok ciddi zafiyetler oluyor ve dolayısıyla avukatlarımız da kendileri için çıkarılan programlarda hem kodlar eski olduğu için hem de sunucular eski olduğu için çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar.
1: Siz yaşıyorsunuz bunun sıkıntısını. Yani yazık, siz girişimcisiniz ve insanlara bir şey üretmeye, belki de dünyaya açılmayı planlarken başınızdan bunlar geliyor. Peki şunu da soracağım ben size. Girişimcilik macerasında yani böylesi teknik şeylere takılıyorsunuz. Diğer başka takıldığınız yerler var mı efendim? Bunu da sizden duyalım ki girişimcilerimiz yola çıkarken bunları kulaklarında bir şey olarak tutsunlar.
0: Ya her şeyden önce insanlara bir bütçesi olması gerekiyor gibi bir algı var ama mesela biz kendi şirketimizi kendimiz şu an kendi binamızda sunucu kurmadık. Çünkü kendi binamızda ve kendi binamızı satın almak ve sunucu kurmak çok ciddi maliyet isteyen bir şey. Dolayısıyla her türlü güvenliği sağlayabilen bir firma ile ortaklaşa partner olarak çalışmak durumunda kalıyorsunuz ister istemez. Ve kendi piyasadaki o açlığı neyse hangi sektörde iş yapacaksanız eğer onu o işin içinde bulunan insanlarla konuşup sorunun nokta atışı tespit etmeleri gerekiyor insanların. Ya çünkü evet. Ben bunu gördüm, tek bir sorun çözüm diye işin içine girdiğiniz zaman maalesef olmuyor. Çünkü farklı vizyonlarda, farklı kültürlerdeki insanların da yaşamış olduğu başka sorunlar da oluyor. Tek bir sorunu çözmek yerine tabii ki yani sıra sıra yaparsınız ama farklı sıkıntıları bulabilmek, görebilmek adına farklı insanlarla görüşmeleri ve bu sorunların tamamını herkesin sesi olmalı insanlar. Dolayısıyla tabii, herkesin sesi olabiliyorsanız eğer dediğim gibi şu anki günümüzdeki gibi tek bir sorun çözüp bir tane sorun çözen bir program çıkarıp avukatlara ya da ilgili kişilere 10 tane 100 tane program kullandırmaktansa bizim yaptığımız gibi bir program çıkarıp komple bir çözüm yoluna gitmek her şeyden daha güzel bir çözüm yoludur diyebilirim.
1: Peki o zaman son olarak size şunu sorayım. Yani şimdi siz böyle bir avukatlık uygulamasına girdiniz, yapay zeka ile bunları birleştirdiniz. Şu anda görebildiğim kadarıyla içtihatlar konusunda onlara yardım ediyor. Ama mesela bunun bir dört başı mahir avukata dönüşmesi mümkün olur mu? Yani sizin yapay zekada kodladığınız bir şey, buradaki bütün bilgileri alıp insanların nasıl davrandığını, nasıl, nerede, ne kararlar aldığını görüp bunlardan desenler, paternler çıkarıp bir avukat hizmeti vermeye başlaması bir hayal mi, yoksa ne bileyim orta vadede, kısa vadede mümkün mü?
0: Yani söylemiş olduğunuz bir şey belki yıldırım dünyasında bir noktaya kadar daha iyi gidebilir ama avukatlarımızın ve bu emsal kararların sürekli değişmesinden ötürü ve kanunların da sürekli olarak güncellenmesinden ötürü yapay zekaların bence bu şekilde özellikle hukuki konularda ben eğitilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü demiş, başta da konuştuğumuz gibi tamamen özel ve sır denebilecek bilgiler sadece paylaşılıyor. Mesela siz bir müvekkilinizle aranızdaki sır dilekçeyi paylaştığınız takdirde bununla zaten şu an modeller belli bir eğitim seviyesine gelmiş durumdalar. Şu ana kadarki kullanım türlerinden ötürü. Daha fazla şu anki modellerimiz bile tek başına belirli filtreleri uyguladığımız takdirde başarılı olabilirler. Mesela ben kendi adli kullanım sistemimiz için bir yapay zeka modeli eğittiğimizde ya da kurduğumuzda sadece hukuki konularda cevap vermesi için kısıtlama koyacağız. Ve avukatların da kendi hukuki sınırlamalarını koyacak şekilde bir şart koşacağız. Mesela bir dilekçenin sertlik seviyesi. Bir, karşıdaki avukatlarla anlaşabilecek gibisiniz en nazik şekilde. Atıyorum 10 en sert seviye. Bu da işte bütün emsal kararların, bütün hukuki kararların çekildiği güçlü bir savunma ya da güçlü bir saldırı diyeyim en tabiri caizse eğer. Bu şekilde kullanabilecekleri bir şekilde sokmaya çalışacağız. Tabii bunun için de ciddi bir zaman ve süreç gerekiyor.
1: Son olarak dedim ama son olarak size şunu da sormak istiyorum. Evet. Mesela ChatGPT, Gemini, Anthropic falan birer LLM, yani büyük dil modeli. Bir Türk dil modeli olsa işiniz kolaylaşır mıydı?
0: Yani mesele aslında hangi ülkede olduğundan ziyade, çünkü bu bilgileri hepsi kullanacak, belirli bir eğitim seviyesine ulaşmış olan ve işimizi gören belirli modellerin artık bizim hedeflediğimiz gibi internetle bağlantısının kesilip tamamen sır sayılabilecek bilgilerin o bilgisayarda sırlı olarak kalması ve iş bittikten sonra silinmesi. Şu anda yapılması gereken tek şey bence bu ve bu da maalesef bu yapay zekadan ötürü çok ciddi maliyetlere çıkan bir duruma soktu bizi.
1: Tabii.
0: O şekilde diyebilirim.
1: Yani biraz o tren kaçtı gibi. Vallahi ben çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Adlikolay.com'a başarılar diliyorum bu girişimcilik yolunda. İnşallah böyle yeni yatırımcılar bulduğunuzda şey yaptığınızda da karşılıklı konuşur ve deriz ki o zaman bunları konuşuyorduk. Şimdi bambaşka yepyeni bir yere geldik.
0: İnşallah o günlerde olur Serhat Bey. Umarım dediğiniz gibi her şey çok, hem bizim için hem de avukatlarımız için hak ettikleri programlara sahip olma noktasında her şey çok güzel olur onlar için de.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. İyi günler.
1: Saygılar. Evet, adlikolay.com'un kurucusu Burak İbrahim Ünal'la konuştuk. Şimdi böyle bir minik müzik arası yapalım. Şöyle bir derin nefes alalım. Ardından bomba bomba haberlerle sizlerle burada birlikte olacağız efendim. Yani yapay zekada artık tehdit tarafına biraz gelmiş durumdayız. Hadi şarkı dinleyip o tehditleri anlatayım sizlere.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Şöyle güzel dinamik bir müzik girişinden hemen sonra sizlerle birlikteyiz, tekrar haberlere girelim. Şimdi enteresan bir başlık var elimde. Yapay zeka için siber güvenlik alarmı veriliyor. Tehditler artık yıllar seviyesinden çıkmış, aylar seviyesine gelmiş efendim. Amerika, İngiltere, Kanada ve Avustralya ve Yeni Zelanda'nın oluşturduğu Five Eyes diye bir istihbarat ağı varmış. Gelişmiş yapay zeka modellerinin çok kısa bir süre içinde hükümetlere, şirketlere, kritik altyapılara yönelik siber saldırıları ciddi biçimde güçlendirebileceği uyarısında bulunulmuş. Kurumlara göre bu risk uzak bir gelecek senaryosu değilmiş. Önümüzdeki aylar içinde etkisi hissedilebilecek kadar yakınımızdaymış efendim. Bu uyarının merkezinde burada o size sık sık burada bahsettiğim Frontier AI var. Yani o uç sınır yapay zekalar var. Gelişmiş yapay zeka modelleri var. Bu sistemler evet savunmayı güçlendiriyor. Saldırganların açık bulmasını, saldırı planlamasını falan zorlaştırıyor. Ama diğer taraftan saldırganların eline geçerse de aynı şekilde zafiyetlerin istismar edilmesi açısından bunları hızlandırıyor. İşte bu nedenle siber güvenlik artık yalnızca teknik ekiplerin işin olmaktan çıkıyor. Şirket yönetimlerinin, devletlerin, kritik altyapı sahiplerinin, bankaların vesairelerin doğrudan sorumluluğu haline geliyormuş. Bu konu hep kulaklarımızda kalsın. Ben sık sık sizin kanalınızla bütün herkesi uyarmaya devam edeceğim. Enteresan bir şey. Şimdi yapay zeka gizli sistemlerdeki açıkları saatler içinde bulduğu haberi var. Hemen arkasından gelsin bu haber. Şimdi Anthropic'in gelişmiş yapay zeka modeli Mythos'tan bahsediyorduk. Amerikan istihbarat kurumlarıyla yapılan kontrollü bir güvenlik testinde gizli hükümet sistemlerindeki zafiyetleri tak diye böyle kısa süre içinde tespit etmiş. Yani yapay zeka diyoruz ya, işte şudur budur filan, yapay zekanın bir de bu yönünde var. Yani düşünün ki Amerika istihbarat kurumları deyince dünyanın en iyi korunan kurumları filan diyoruz. Mythos'u salmışlar oraya, iki dakikada al abi bak burası boş, burası açık, burası bilmem ne demiş. Model tabii sistemlere saldırı düzenlemiyor ama açıkları istismar etmedi ve çalışmanın denetimli bir test ortamında yürütüldüğü özellikle vurgulanıyor. Yani gelip de böyle hani dalmadılar bize, sizin bilgilerinizi çalmadılar diyor. Bu gelişmeyle yapay zekanın siber güvenlikte nasıl çift taraflı bir güce dönüştüğü gözüküyor. Yani az önce verdiğim haberde olduğu gibi aynı teknoloji savunma ekiplerine açıkları erken bulmasına yardım ediyor. Kötü niyetli ekiplere de ciddi biçimde bak aa burada açık varmış abi dal buradan filan diyor. Gerçi bizim ülkece böyle sorunlarımız yok. Bizim ülkemizde işte ne bileyim insanların TC kimlik numaraları, bilgileri vesaireleri, okulları, şunları bunları çatır çatır çatır ortada dolaşıyor. 20 milyon kişinin, 50 milyon kişinin hatta ülkenin cumhurbaşkanından bilgileri dışarıda 50 dolara 100 dolara satılıyor. Biz o aşamayı geçtik. Bundan sonrakiler kurtulsun bari. Bizim çocuklarımızın bilgilerini almasınlar bari modundayız. Hay Allah'ım, bunları ben anlattıkça böyle sinirleniyorum ama siz de tahmin edersiniz. Sizin de sinirlenmeniz lazım yani. Neyse, doktorluk tarafına geçelim. Şimdi bir yerde bir ülkede yani şöyle bir şey oluyor. Bir adam astım sanılıyor. Yapay zeka bilgileri alıyor ve işliyor bu bilgileri. Ve diyor ki abi burada bir kalp sorunu var, astımla alakası yok. Ve kalp nakline kadar giden bir süreç başlamış. Yani işte bu yapay zeka destekli teşhis sistemleri aslında doktorların göremeyeceği alanları onlara açıyor. Ve mesela dediğim gibi astım için doktora giden hastanın aslında kalp sorunu olduğunu söylüyor. İşte bu vakada, ya vakanın detaylarını da size vermeyeyim şimdi, yormayayım sizi. Yani yapay zekanın hekimlerin